0: Evet, balık bilmese kim bilir? Kalık kesinlikle bilir. Öyleyse kanun bu. O zaman insanların mutsuzluklarını hep bir insana bağlamak doğru değil. Başka insanların kendi mutsuzluklarının kaynağı olduğunu zannederler. Hayır, kesinlikle. Gerçekte böyle bir şey yok. Kim mutsuz ve huzursuzsa bunun arkasında başka kimse var mı? Hayır. Kişinin kendisi. Nerede bir sıkıntı varsa, nerede de huzursuzluk varsa sadece kendi nefsinden bilecek. Allah bunu ayette Kur'an'da yazıyor mu? Evet. Hangi ayet-i kerimede? İbrahim 22. İbrahim 22'de Allah Teala iş olup bittikten sonra der ki: Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben size yalan söyledim. Ben size bunları zorla yaptırmadım. Sizi davet ettim, siz benim davetimi kabul ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse insanların mutsuzluğunun bir vasıtası olarak ortaya koyduğumuz zaman aslında mutsuz kılan şey onlardan gelen davranışlar olduğu cihetle bu davranışlar aslında sadece bizim başka insanlara yaptığımız davranışların bize dönmesidir. Ben size mutluluk verirsem herhangi birisinden mutlu gelecektir. Ben size mutsuzluk verirsem herhangi birinizden mutlaka o mutsuzluk bana dönecektir. O zaman sevgili kardeşlerim, cemaat halinde yaşıyor muyuz? Evet. Birbirimize ihtiyacımız var mı? Evet. Tek başına bir insan yaşayabilir mi? Hayır. O zaman madem ki insan toplum halinde yaşıyor, toplumun bir ferdi olarak biz toplumun dışımızdaki bütün üyelerine ne vereceğiz? Mutluluk vereceğiz ve onlardan da mutluluk alacağız. Mutlu et ve mutlu ol formülü inşallah. Üçüncü sual, insanı mutsuzluk girdabından kurtaracak en etkili reçete nedir? Kutsal kitaplarda bildirilen hedef emirler ve vasıta emirler. 14 asıl evvel birbirinin can düşmanı bedeviler alabildiğine cahiliye adetleriyle bir hayat yaşıyorlardı. Kan davaları vardı ama Allah'ın Resulü bir hidayet güneşi olarak onların üzerinde doğdu. Ve hidayet güneşi Neviler Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca Kur'an'ı sahabeye anlattı. Ve o sahabe 23 sene boyunca Kur'an öğretisiyle hepsi asr-ı saadete ulaştılar. Ne yaptılar şimdi Kur'an ayetleriyle baktığımız zaman? Hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi Mümtehine 12'ye göre Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e biat ettiler. Hepsi Rad 21'e göre ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Al-İmran 20'ye göre fizik vücut teslimini yaptılar. Zümer 18'e göre nefs teslimine ulaştılar. Ve Bakara 139'a göre ihlasa ulaştılar. Ve en sonunda iradenin teslimiyle en zirve noktada Allah dostu oldular. Bunlar 7 tane hedef emir. Ama bir de bu hedeflere ulaşmak için Allah-u Teala'nın farz kıldığı vasıta emirler var. Onları da altına ilave edecek olursak 7 tane vasıta emir. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi zikir. Üçüncüsü tövbe. Dördüncüsü oruç, namaz, hac, zekat vesaire. 7 tane hedef emir. O zaman sevgili kardeşlerim, İslam 5 şartı da birer vasıtadır ama bunun ötesinde mutluluğumuzun bütün bunların toplamından çok daha önemli yer işgal eden reçetesi zikir var ve Allah'a ulaşmayı dilemek var. Mutluluğumuzun arkasında en büyük anahtar zikirdir. Allah'ı ne kadar zikrederseniz o kadar mutlu olursunuz. Dikkat edin, zikir ya da hoşlandığınız bir şeydir, zevk alırsınız ya da Allah Teala madem ki bunu emretmiş, hiç canım istemiyor ama hadi yapalım diye zikredersiniz. O zaman hedefe ulaşamazsınız. Allah'ın sizin üzerinize oluşmasının lazım getirdiği pozitif tesire ulaşamazsınız. Ulaşmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Kalben ulaşmayı diledikten sonra mutlaka ama mutlaka Allah'ın temel emri ki en üst seviyedeki vasıta emir. İbadetlerin sultanı zikri yapmaya başlayacaksınız. Zikir, zikir, zikir, zikir, çok zikir, daimi zikir ve en üst seviyede külli zikir. En sonunda tesbih. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Ve dünyadaki en mutsuz, en huzursuz kişinin bile Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde bir mutluluk dünyası içerisine gireceğini müjdeliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İbadet. Allah'tan doğru şekilde dilemeyi anlıyorum.
3: Çok zor. Allah-u Teala'ya varmak çok zor.
4: Yani onu kalbinde hissettiğini,
3: kalbinde
4: hissetmesini söylüyor yani. Onu hissettiysen diyor zaten bir kere bir insanın yenilmesi ya da mutsuz olması gibi bir şey yoktur yani.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
5: Her şeyimiz. En başta dilediğimiz dilekler. Ama bunu kalpten yapmamız lazım öncelikle.
1: Sizce zenginlik, makam, para, mutluluk verir mi?
5: Kesinlikle vermez. Gördük zaten depremde. En zenginiyle en fakiri aynı mutsuzluğu, aynı hüznü, aynı duyguyu yaşadı.
1: Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde bana ulaşmayı dileyin, ben de sizi kendime ulaştıracağına dair söz veriyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Onun yolunda gitmek, onun efendime söyleyeyim şartlarına uymak ama pek nadir insanlarımız yapanlar oluyor. Pek nadir, %1, 1000'de 1 ihtimal. Korktuğu zaman Allah diyor, sevindiği zaman da çıldırıktan çıkıyorlar. İyi parası olduğunda geçiyorlar, aynen, gidiyorlar.
4: Yani Allah-u Teala diyor ki, varken de beni zikret, yokken de beni zikret. Ki ben sana o sevgiyi kalbine vereyim.
5: Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum. Ben de ermiş evliyaların gibi ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
1: Sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum.
4: Sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'ın yolunda giden, onun şartlarına uyan pek nadir insan var. Diğerleri korktukları zaman Allah diyorlar, sevindikleri zaman çağrından çıkıyorlar dedi. Allah ile olan yakınlığımızın devamlı olması için ne yapmalıyız diyor. Sevgili kardeşlerim, gerçekten Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an bir mucize-i baki. Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Öyleyse Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadiste zikrettiği gibi kainat kurulduğu günden kıyamete kadar bir kapı hep açık olacaktır. O kapı tövbe kapısı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu tövbe için şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. O zaman hepimizin tövbe kapısından geçmesi lazım. Tövbe kapısından geçebilmek için mutlaka kalben ulaşmayı dilememiz lazım. Kalben ulaşmayı dilemeyip de tövbe eden kişiye o tövbe bir fayda vermez. Çünkü Allah Teala sadece kalbe bakıyor. İşte tövbe 126'da senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı ama tövbe edip zikre başlamıyorlar. Zümer suresinin 8. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala ne buyuruyor Zümer 8'de? İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek dua eder. Demek ki sıkıntıda insanlar dua ediyormuş. Sonra Allah kendinden bir nimet lütfettiği zaman ona dua ettiğini, yalvardığını unutur. Demek ki bollukta Allah'ı unutuyor, darlıkta sadece dua ediyor. Halbuki Allah Teala ne istiyor bizden? Darlıktaki gibi bollukta da zikretmemizi istiyor. Allah'a yalvarmamızı istiyor. Gelelim Rum 33'e. Allah Teala hidayete erdikten sonra kişi tekrar Allah'a şirk koşabiliyor. Neye? Zikri bıraktığı an. Ve Bakara 156'da onlara bir musibet isabet ettiği zaman kalu derler ki innelillahi ve inne ileyhi raciun, biz mutlaka Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte kim musibet kendisine isabet ettiği zaman kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırıyor Furkan 70'e göre. Ve Allah Teala herkesin bu imtihanı yaşadığı zaman gerekli dersi alıp Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşmasını istiyor. Mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman ne olur? Mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman Allah ona peş peşe 7 tane nimet verir. İşte kurtuluşa erenler, Allah'ın dostu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen ve tövbe edenler bunlardır. Tek bir dilek, o dilek ama kalbimizden Allah'a ulaşmayı dilemek olmalı. İşte 14 asır evvel sahabenin hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve ekranda gördüğünüz bu slaytımızda Nebilerin hası, mürşitlerin hası Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi oldular, tövbe ettiler ve 7 nimeti aldılar. Şimdi bir insan kendi kendine tövbe ederse ne olur? Bir insan hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide önünde tövbe ederse ne olur? Kendi kendine tövbe ettiği zaman 1'e 10 kazanır ama mürşid önünde bu tövbeyi yaptığı zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşir. Günahları sevaba çevrilir. Kalbe iman yazılır. Ruh vücuttan ayrılır. Sırat-ı müstakime ulaşır. İki çift nur gelmeye başlar kalbine. 1'e 700 kazanmaya başlar ve iradesi güçlenir. Ama kendi kendine tövbe ettiği zaman kesinlikle devrin imamın ruhu gelmez. Günahlar sevaba çevrilmez. Kalbe iman yazılmaz. Ruh vücuttan ayrılmaz. Nur gelmez. 1'e 10 kazanır ve irade güçlenir. İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin sakın ha sakın şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Şeytanın insanın Allah'ın affına güvendirerek aldattığı kişiler kimlerdir? Benim başka kimseye ihtiyacım yok. Ne gerek var mürşide diyenlerdir. Halbuki mürşitsiz asla din yaşanamaz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: 14 asır evvel tüm sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduktan sonra mutsuzluktan kurtulup bir asır saadeti yaşamıştı. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
5: Allah'ın gönderdiği, göndermiş olduğu peygamberimizin yolunda ilerlediğimiz sürece her şeyin güzel olacağına inanıyorum.
6: Ya bazen diyoruz ya keşke eski devirde, eski zamanda biz de yaşasaydık. Bence o zaman her şey daha güzeldi çünkü insanlar varıyor, biliyordu, Allah'ı biliyordu, ibadetlerini düzenli yapıyordu. Herkes güvenilirdi, herkes birbirine güvenirdi. Doğru düzgün bir yol gösterenleri vardı, onu demek istiyorum. Peygamber Efendimiz ona çok güzel bir yol göstermişti. Onlar da o yolda ilerledikleri için daha güzel yaşayıp gidiyorlardı bence.
3: Doğrudur, onlara yani ulaşmak çok zor. Onların dörtte birini yapamayız bile, ulaşamayız. Onlara gücümüz etmesi için muhakkak yutmanın lazım. Her şeyi öğrenmek lazım ama elimizden geldiği kadar ne mutlu yapabiliyorsak, ulaşabiliyorsak.
1: Günümüzde Allah dostları var mıdır?
5: Tabii ki de vardır, elbette vardır. Zaten hayat devam ediyorsa Allah'ın dostları sayesinde devam ediyor. Memleketimiz yerle bir oldu. Ona rağmen eğer bir şeyler yolunda gidiyorsa hala Allah'ı zikreden insanlar vardır demek ki.
4: Muhakkak ki vardır ama ben daha rastlamadım.
5: Nereden geldiğimizi unutmayan. Neye itaat edeceğimizi unutmayan insanlar elbette ki vardır.
0: Bir misafirimiz keşke eski devirlerdeki gibi yaşasaydık. O zaman her şey daha güzeldi. Doğru düzgün bir yol gösterenleri vardı. Günümüz insanlarına rehberlik edecek doğru kimseler yok mudur? Elbette vardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dikkat edin. İsra 15'te şöyle buyuruyor. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. وَوَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا Cehennem bekçileri sual soruyorlar. أَلَمْ يَتِكُمْ نَذِيرٌ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ Rabbinizin ayetlerini size tilavet eden Resul size geldi mi gelmedi mi? Bütün cehennemin kapılarından girenlerin hepsi evet geldiler diyor. قَالُوا بَلَاقَدْ جَعَنَا İtiraf ediyorlar. Çünkü kiramen katibe melekleri onları filme almış. Hem düşüncelerini filme almış hem de aksiyonlarını filme almış ve Resul gelip onlara tebliğ yaptığı zaman orada filmlerinde görünüyor. Öyleyse kimsenin itiraz edemeyeceği tarza mutlaka Allah-u Teala o kavmin lisanıyla bir Resulü gönderiyor ve o Resul diyor ki ey insanlar duyduk duymadık demeyin Rabbinize ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim ne olursak olalım biz bir mahlukuz. Yaratılmışız bizi yaratan sahibimiz o Allah. O zamanı kullanmıyor mekanı kullanmıyor. Hiçbir şey yokken o vardı ve kainatın yarattığı onun kainatın sahibi o. Bizi de yaratan o, bizim sahibimiz de o ve biz bunun bilincinde bir hayatı yaşarsak mutlu huzurlu oluruz. Onsuz gaflet içinde bir hayatı yaşarsak ne bu dünyada iki yakamız bir araya gelir ne ölüm sonrası hayatta cennet yüzü görebiliriz. Öyleyse her devirde veli resuller var mı? Evet, Nahl suresinin 36. ayet kelimesinde لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Biz bütün ümmetlere tağuttan iştinab etsinler. Allah'a abd olsunlar diye Resuller bahsettik. Ve minhum men hedallah, bir kısmı hidayete erdi.

0: mümin olanlar, Allah'a Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Resul size mutluluğun şartlarını, standartlarını, reçetesini verir, rehberlik eder ama siz o gelen mutluluğu ya elinizin tersiyle itersiniz, mutlu olamazsınız ya da can kulağıyla dinlersiniz, kucaklarsınız. O zaman siz aramızda mutluların arasında olursunuz ve mutluluğu yaşarsınız. Hem siz yaşarsınız hem etrafınızdaki insanları mutlu edersiniz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Rahmetullah ve berekatü. Muhterem Cabbar hocamız, hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyor sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, mutsuzluğun bir sebebinin de sevgi eksikliği olduğunu söylememiz mümkün müdür? Allah razı olsun, sizi kalbimden çok seviyor, ellerinizden tekrar öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kardeşimizin sorduğu sual, mutsuzluğunuzun bir sebebi de sevgi eksikliği olduğunu söylemek mümkün müdür? Evet. Mutsuz olan kişi, etrafındaki insanların mutluluğunun ve kendisinin mutsuzluğunun arkasında neyin yattığını anlamak isteyecektir. Bunları inceleyecektir. Sonunda bakacaktır ki gerçekten etrafındaki insanları yeteri kadar sevmiyor. Madem ki onlar birbirlerini seviyorlar, açık ve kesin bir şekilde görüyorum ki o birbirini sevenler mutludurlar. Öyleyse ben insanları sevemiyorsam ve mutsuzsam bende sevgi eksikliği var. Ben sevmesini öğrenmeliyim. İşte Yunus diyor ki dörtlüğünde, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Kişinin varacağı yer burasıdır. Ama burada özellikle vurgulamamız lazım gelen bir şey var. Marifet bizi sevenleri sevmek değildir. Bu herkesin yapacağı bir şeydir. Seveni sevmek herkesin işi. Marifet bizi sevmeyenleri de sevmektir. Size kötülük yapanları da sevebilmektir. Eğer severseniz o zaman mutluluğu yaşarsınız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah-u Teala insanları mutsuzluktan kurtaracak ilacın zikir olduğunu ve zikrimizi ne kadar arttırırsak mutluluğumuzun da artacağını açıklıyor. Sizce zikir yapmak insanı mutlu eder mi?
3: Kesinlikle eder. Başımız dara düştüğü zaman, kalbimize ferahlık istediğimiz zaman, en çok da Allah'ı zikrettiğimiz zaman ben buradayım lafını hissediyorsun, kalbinde hissediyorsun özellikle.
4: Muhakkak, tabii ki. Tabii. Rahat uyursun, rahat iş yaparsın. Beynin o kadar rahat çalışır ki mümkün yok yani.
5: En başta Allah'a daha yakın oluyoruz o an.
6: Yani kalbine huzur verir, işlerin yoluna gider. Yani temiz bir hayat, temiz bir sayfa, temiz bir düzen. Yani selamlaştığın insanlar bile değişir o zikirden sonra. Hele her günde yapabiliyorsan ne mutlu insan olmuyor.
3: Allah'ı zikrettiğim zaman hani illaki ruhumun daraldığı anlarda değil ya, bir iş yaparken, yemek yerken, konuşurken ya Allah dediğim zaman bile içimin ferahladığını hissediyorum. Kalbime bir rahatlık geldiğini, işimin rast gittiğini, bir şeylerin düzene girdiğini hissedebiliyorum ben.
4: Öyle zikretmek hastalığı bile yenebiliriz. Hastalığı bile yenebiliriz.
2: Kesintisiz mutluluk mümkün mü?
3: Kesintisiz mutluluk mümkün değil. Ama Allah'ı zikrettikçe huzursuz olduğun şeyler azalıyor. Yükün hafifliyor aslında. Ya tamamen mutluluk diye bir şey yok zaten bu dünyada.
5: Bence mümkün değil. Yani sadece zikir yaparak mutlu olmaz. Diğer ibadetlerimizi de yapmamız gerekir.
0: Röportajımıza katılan bir misafirimiz, kesintisiz mutluluk diye bir şey mümkün değildir diyor. Bir insanın kesintisiz şekilde mutlu olması mümkün değil midir? Hayır sevgili kardeşim, kesintisiz bir mutluluk her zaman var. Mesela şu saniye itibariyle. Şu saniye itibariyle dünyada 8 milyar insan var. 8 milyar insan Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği kanunlarını hayatına tatbik etmesi halinde mutlaka %100 kesintisiz bir mutluluğu yaşar. Bizi mutsuz ve huzursuz kılan başka insanlar değil. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizdeki afetlerdir. O afetleri tetikleyen, aktif hale getiren şeytandır. İki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Düşman olan şeytandan bir tek dilekle kurtuluruz. kalben Allah'a ulaş.

0: Dua'yı dilemek. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci düşmandan da zikirle kurtuluruz. Ne diyor Allah Resulü? Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Öyleyse sevgili kardeşim, bu kadar basit, o kadar kolay ki din. Tarifi gayri mümkünsüz. Din bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala size o garantiyi veriyor. Bir daha şeytan size ulaşamayacak. 4 tane ayet-i kerime. Hemen gösterelim o 4 ayet-i kerimeyi. Allah Teala buyuruyor ki Hicr 42'de, benim kullarımın üzerinde senin bir sultanın yok ey iblis. Nas 99'da, Allah'a tevekkül edenlere senin bir sultanın yok. İsra 65'te, benim kullarım üzerinde ey iblis senin bir sultanın yok. Tebe 21'de, mümin olmayanlara senin bir sultanın yok. Senin bir sultanın yok mümin olanlara. Ve Zümer 17'de, kalben ulaşmayı dileyenler şeytana kul olmaktan kendisini kurtaranlardır. Tamam. Bir düşman daha vardı. Neydi? O da nefsimiz. Allah Resulü ne diyor? Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Nefsimizin manevi kalbin iki kapısı var. Birisi fücur kapısı, diğeri takva kapısı. Fücur kapısından şeytan devreye giriyor. O zaman o fücur kapısını neyle kilitleyeceğiz? Zikirle. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredeceğiz. Ne kadar zikredersek şeytan devrede sıfır. Daimi zikre ulaştığımız zaman dört dörtlük kesintisiz bir mutluluğu yaşarız. Allah Teala bütün insanların iç dünyasında, dış dünyasında, Allah'la ilişkilerinde kesintisiz mutluluğu yaşayabilmesini istiyorum. Bu kesintisiz mutluluk ancak nefsimizdeki bütün afetleri temizledikten sonra gerçekleşebilir. Daimi zikre ulaşıp da nefsimizdeki bütün afetler yok olduğu zaman kesintisiz bir saadet halini yaşarız. Eğer daimi zikre ulaşmadan nasıl bir mutluluk yaşantısı mümkündür sualin cevabı, Kur'an-ı Kerim bir kesim bize cevap veriyor. Nisa 103'te فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْكُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken daima Allah'ı zikredin. Yani şeytanın kapısı hep kilitli tutun. Kimin için bir iyilik yapmayı, bir mutluluk ulaştırmayı düşünmüşsek o noktadan itibaren mutlaka ama mutlaka mutluluğu yaşarız. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Muhterem hocam, Allah yolunda hizmet eden bir insanın mutsuz olması mümkün müdür? Sizi çok ama çok seviyorum. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah yolunda hizmet eden bir insanın mutsuz olması mümkün müdür? Hizmet, başka insanları Allah yolunda teşhis ederek mutluluğa ulaştırmaktır. Allah yolunda hizmet, Allah-u Teala'nın en büyük nimetidir. Kim Allah yolunda hizmetten zevk alıyorsa o mutluluğu yaşayan insandır. Onu hiçbir şey üzmez. Etrafındaki insanların darmadağınık oluşu, görevlerini yapma işleri, gereken dikkati, ilgiyi sarf etmedikleri onu hiçbir zaman asla ve asla alakadar etmez. Herkesin eksiklerini arkasından dolaşıp o tamamlar. Neden o mutlu, o da diğerleri mutsuz? Çünkü o Allah'tan yardım alıyor. Allah'ın onun için verdiği hizmet aşkını gerçekleştirmenin huzurunu yaşıyor. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Kendinizi ölçün, mutlu muyum diye sorun. Mutluysanız mutlak surette Allah'ın yardımıyla mutlusunuz. Mutsuzsanız yardımı alamadığınız için mutsuzsunuz. Yardım almak istiyorum diyorsanız o zaman Zümer 54 cevap veriyor. وَاَنِيبُوا لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلُمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ يَنَتِكُمْ الْعَذَابُ وَلَا تُنْسَرُونَ. Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Kabir azabı gelmeden evvel. Sonra yardım olmazsınız. Bu dünyada Allah'ın yardımını daimi almak istiyorsanız mutlaka ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize tabi olacaksınız. Ve zikir, çok zikir ve daimi zikirle bütün güzellikleri yaşarsınız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, Her An Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar, şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, onların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisini sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programın sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Eskişehir'den bir kardeşimiz. Muhterem hocam, Fetih Suresi 23. ayet-i kerime açıklar mısınız? Fetih Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinden 2 ayet öncesinden başlayalım. Beraberce bakalım inşallah. Yani 21'den itibaren Allah Teala "Ukhra lem takdiru aleyha kad ahatallahu biha ve kana Allahu ala kulli şeyin kadir." Henüz ulaşamadığınız Allah'ın kuşatmış olduğu diğer ganimetler var. Allah her şeye kadirdir. 22. ayet-i kerime لَوْ قَتَلَكُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا وَلَوْ الْاَدْبَارَ سُمَا لَا يَجِدُونَ وَلِيٌّ وَلَا نَس۪يرًا. Eğer kafirler sizinle savaşsaydılar mutlaka arkalarını dönerlerdi, kaçarlardı. Sonra bir dost ve bir yardımcı da bulamazlardı. 3. Sünnetullah leti kad halet men kablik ve len tecide lev sünnetullahi tebdil. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın kanunları var. Allah zamandan mekandan müzen olduğu masasebiyle Kur'an'da vaz ettiği kanunlar da evrenseldir. Zamana bağlı değildir. Öteden beri, yani adeta Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklara uyanların mükafatı, isyan eden, yasakları çiğneyenlerin de cezası hakkında Allah-u Teala'nın evrensel kanunlarında bir değişiklik yok manasında ifade ediliyor. Eğer kafirler size savaşlardı, mutlaka korkudan arkalarını dönüp giderlerdi diyor. Yani evvelden de böyle oldu, şimdi de öyle manasında ifade ediliyor inşallah. 23'ten sonra 24-25'e de bakalım. Huvellezi kefa ediyekum ankum ve ediyekum anhum. Bi betni Mekke'te bin ba'di en asfarekum aleyhim. Ve kanallahu bima ta'amelü besi. Sizi Mekke'nin ortasında onlara karşı müzaffer kıldıktan sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizde onlardan çeken odur. Yani sizin aranızda, o kafirler arasında Mekke'nin fethinden sonra sulh ve sükunu ulaştıran Allah'tır. Anlaşmayla onların elini sizden çeken, sizin elinizi onlardan çeken Allah-u Teala'dır. Fetih 25'te هُمُ الَّذ۪ي كَفَرُوا وَسَدُّكُمْ عَنْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَا كُفَّنْ عَنْ يَبْلُوَهَا. Onlar ki kafirdirler, sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları mahallene ulaşmaktan men ettiler. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız, bilmeden helak edeceğiniz müminli erkekler, mümin kadınlar bulunmasaydı, bu yüzden bilmeksizin haberiniz olmadan onlardan size bir sıkıntı isabet edecek olmasaydı Allah savaşmanıza müsaade ederdi. Yani kafirlerin içinde de sonradan ulaşmayı dileyip amin olacaklar var veya diğer durum söz konusu. Allah Teala bütün bunları bilendir. Dilediğini rahmetine dahil etmesi içindir o henüz o durumda olanların. Allah'ın savaşa müsaade etmemesi Allah'ın dilediğini rahmetine dahil etmesi içindir. Eğer müminler ayrılmış olsalardı onlardan kafir olanları mutlaka elim azapla azaltacaktık. Yani kafirler, müminler karışık halde olması hasebiyle Allah-u Teala böyle bir anlaşmayı uygun görüyor. Allah'ın kanunu bu. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeden önce yaptığımız günahlar diledikten sonra sevaba çevrildiği halde hayatımızda yine bizlere gösterilecek mi? Evet. kişi tövbe-i nasuhla tövbe edip salaha birinci kademesine günahların örtülmesi, ikinci kademesine bir daha sevaba çevrilmesi gerçekleşmediği süre içerisinde hayatımızda onlar var. Ama eğer hayatımızda olmasına rağmen o günahlar örtülmüş, sevaba çevrilmişse mürşide tabiyetle birlikte, mürşide tabi olduktan sonra işlediğimiz günahlar tekrar salahın birinci kademesinde örtülmüş ve üçüncü kademesinde sevaba çevrilmişse, o ve irade teslimine ulaştırmıştı Allah Teala bizi. Ondan sonra onlar hayatımızda olsa dahi örtülmüş vaziyettedir. Görünmeyecek. İnşallah. Allah razı olsun. Üçüncü sual Bursa'dan bir kardeşimiz. Tanrım hocam, Allah-u Teala dünyada yaşayan herkesle beraber olduğu gibi cennete gidenlerle de beraber olacak mı? Ve cennette de olanlar Allah ile nasıl bir beraberlik içerisinde olacaklar, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahibi nasıl bu dünyada Allah Teala ile daima beraberdirler. Hele irade teslimine ulaşmış Allah'ın cemalini kendisine gösterdiği kişilerse, orada da cennetin üst katlarında bu da kabul gerçekleşecektir. Yani Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunu. Kişi neye layıksa mutlaka onun karşılığını Allah'tan alacaktır. Allah kanunlarıyla iş görüyor. Kanunlarında sözünde huruf yok. Allah katında söz değiştirilmez. Cennette mümin kullarına vaat ettiği her ne varsa mutlaka onu gerçekleştirecektir. Dördüncü sual İzmit'ten bir izleyicimiz muhterem hocam. Tin suresi 1-2-3 ayetlerinin nefs kalbi daimi zikir vahiy ile ilgisi var mıdır? Bu ayetlerden idrak etmemiz gereken nedir, açıklar mısınız? Vettini ve zeytuni ve turi sinin ve hazel beledil emin. Elbette kişi ehsene ulaştıktan sonra Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ. Biz insanı bir zaman, bir takvim içinde ehsene ulaşsın diye yarattık. Ehsene ulaşan nefs kalbi tamamen afetlerden temizlenmiş. Yerine 19 sene fazilet gelmiş, yerleşmiş. Nefs de ikinci bir ruh olmuş. Nasıl başlangıçta ruhta 19 tane hasret varsa, daimi zikirle birlikte teslim olduğu zaman nefsin kalbinde de 19 tane fazilet vardır. Hasretlerin talebiyle faziletlerin talebi aynı. Hasretler de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiiller işlemeyen, faziletler de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen durumdadır. Şu andaki ekranda slaytımızı görüyorsunuz. Özellikle nefsin teslimi Ulu'l-Elbab kademesinde 19 tane afetin dışarıya yerine 19 tane faziletin kalbe yerleştiğini slaytan net olarak anlıyoruz. O zaman nefsimiz başlangıç noktasında geceyken Ulu'l-Elbab kademesinde Allah'a teslim olduğu zaman ruh gibi %100 gündüzü andıran bir yapıya ulaşıyor. Nefsin manevi kalbinde 19 tane fazilet, ruhta da 19 tane hasret, 200'de 200 oranında Allah'ın bütün emirlerine en üst seviyede riayet eden bir yapıya ulaşıyoruz. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimizin benim ümmetimde açık şirk sadır olmaz, benim ümmetimin gizli şirkte olanından korkarım hadis-i şerifinde geçen gizli şirkte olmak ne demektir? İbriyat Sultanı Peygamber Efendimiz gerçekten hadisinde artık insanların, ümmetimden insanların Güneşe tapması, aya tapması, yıldızlara ve puta tapması olmayacaktır. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Allah'ın rızasının dışındaki gayeler için harekette bulunacaklar ve gizli şehvet yani riya ve gösteriş duygularını taşıyacaklar. İşte nefsin afetleri var olduğu süre içerisinde kişi nefsin talebine uyarsa ki bu talebe uymak demek, afetlerin talebini yerine getirmek demektir. Afetleri de tesir eden şeytan olduğuna göre nerede bir şeytan ve nefs beraberliği varsa orada gizli şirk, orada derecat kaybı, orada huzursuzluk ve mutsuzluk, orada riya vardır. O sebeple Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz iki tür alimden bahsediyor. Her alimle değil, sizi beş şeyden sakındıran, beş şeye çağıran alimle beraber olunuz diyor. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine, dünyaya rağbetten zühte. İşte sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki istisnasız Allah'ın dizaynı gayet açık ortada. Kimdir riya sahibi insanlar? Bunlar münafıklardır. Münafıkların özelliklerini Allah Resulü hadisinde verirken onlar emanete ihanet ederler. Onlar ahde vefa etmezler. Ve onlar yalan söylerler. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder ve söz verdiği zaman sözünde durmaz. Şimdi her zaman Muhterem Efendimizin devamlı tekrar ettiği bir ayet var. Fetih Suresi'nin 11. ayet-i kerimesi. Dış düşmanlarla cihat emredildiği zaman Allah Resulü müminleri cihada davet ediyor. Ama geride kalan oturanlar, münafıklar cihada katılmıyorlar. Fakat müminler zaferle dönüp ganimetlerle dönünce münafıkların içi çekiliyor. Biz bu sefer sizinle beraber olmadık. Mallarımız, çocuklarımız bizi meşgul etti. Ama bir dahaki sefere ki savaşta mutlaka sizinle beraber olacağız. Allah Teala da münafıkların durumunu söylüyor. Diyor ki onlar dilleriyle yakulüne bir yersenin maalesef yakulübüküm onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Yani yalan söylüyorlar. Dille ikrar ama kalben tasdik. Kalpte olmayanı diliyle söylediği için kişi yalan söylüyor. O zaman münafığın üç tane özelinden konuştuğunda yalan söylüyor. Bu münafık konuştuğunda yalan söylüyor. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet ediyor. Nitekim ruh Allah'ın herkese emanetidir. Emaneti sahibine teslim etmiyor. Ve söz verdiği zaman da sözünde durmuyor. Verdiği söz ne? Galip bela gününde şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair Allah'a fizik vücutlardan ahd almış. Ama bunu da yerine getirmiyor. Tekrar ediyoruz demek ki konuştuğunda yalan söylüyor. Emaneti sahibine teslim etmiyor. Ve söz verdiği zaman sözünde durmuyor. İşte bu özelliğin sahibi olan kişiler riya sahibidir. O sebeple Allah Resulü hadisinde size riyadan ihlasa muhlisler kimlerdir? Muhlisler konuştuğun zaman doğruyu söyleyen, emaneti sahibine teslim eden ve sözünü yerine getiren kişilerdir muhlisler yani. Per alimle değil, sizi beş şeyden sakının. Beş şeyi çağırın alimle. Riyadan, ihlasa, kibirden, tevazuya, düşmanlıktan, nasihate, şüpheden, yakine ve dünya rağbetten, zühte çağıran alimlerle beraber olunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz özellikle üç şeyden sakındırıyor. Buyuruyor ki kibirden sakının. Kibir sebebiyle şeytan şeytan ilanı oldu. Hasetten sakının. Haset sebebiyle Kabil Habil'i öldürdü. Ve hırstan sakının. Hırs sebebiyle Adem babamız beşi cennetten yeryüzüne indirildi. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü yücaklığın hocamız. Hasretle ve hürmetle gül kokan ellerinizi öperiz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Bursalı kardeşlerimiz olarak siz, müsaadenizle size bir sorumuz olacaktır inşallah. Muhterem Efendimiz bir sohbetinde dua kaderi değiştirmez. Kader o duanın kabulüyle Allah'ın oluşturduğu son hüviyeti ihtiva eder buyuruyor. Bu konuyu bize açıklar mısınız? Tekrardan sizi çok ama çok seviyoruz kalbimize. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. İyi ki varsınız.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Tekrar suali okuyacak olursak muhterem Efendimiz bir sohbetinde dua kaderi değiştirmez. Kader o duanın kabulüyle Allah'ın oluşturduğu son hüviyeti ifade ediyor. Gerçekten de öyle. Kader hücrelerinde hepimizin hayat filmi yer alıyor. Zaten o hayatı yaşamışız, dua etmişiz. Olayların hepsi ve o duayı yaptığımız zaman o duanın neticesiyle hepsi birlikte bizim amel defterimize geçmiş, son haliyle kader hücremizde yer almıştır. Zaten ismi kader hücresi. Dolayısıyla biz o duayı yaptığımız zaman o filmin değişimine sebebiyet vermiyor. Film son haliyle oraya yerleştirilmiştir. Bu şekilde algılamamız lazım Allah'ın izniyle. Neye benziyor? Film çekilmiş ve orada filmi çekenler bütün önerileri, bütün diğerlerin talepleri hepsi kabul edilerek son haliyle film tab edilmiş ve gösterime çıkmış. Bir kişinin ben o zaman bu filmin keşke böyle olsaydı diye dua etmesi gösterime giren filmin değişmesine imkan vermez. Böyle bir açıklamayı getirebiliriz. Yani her şey son haliyle hayat filmimize yerleştirilmiş ve son haliyle o hayat filmimiz kader hücremizde yer alıyor. Zaten buradaki yaşantımızla kıyamet gününde her ikisi karşılaştığı zaman Allah-u Teala'nın bize kıl kadar zulmetmeyeceğini bu hayat filminden ve karşılaştırmadan net olarak anlayabiliriz, anlayacağız. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, çoğu insan Meryem 71-72 ayetlerini deli göstererek cehennemden çıkış olduğunu söylüyorlar. Bu ayetleri bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Meryem 71-72, evvela Bakara 28'e göre 3 kere sura üfürme vardır. Keyfe tekfurune billahi. اِمْكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَحْيَاهُكُمْ Bu birinci sura üfürmedir. Bu dünyada yaşayan bütün insanlar birinci sura üfürmeyle ölenler ölmüştür. Hayatta olanlar da ölüyor. Ve birinci sura üfürmeyle hepsi birden yeniden diriliyor. سُمَا يُمُتُكُمْ Dirilen fizik vücutlar bu dünyaya ait fizik vücutlardır. Cennet ve cehennem standardında değildir. tekrar Allah-u Teala mahşer meydanında, mahşer meydanında onları ikinci suru üfürmeyle öldürüyor. Suma yumitikum ve suma yuhikum, sonra üçüncü suru üfürmeyle yeniden diriliyor. Cehennemlik nefslere ait olan fizik bedenleri cehennem standardına, cennetlik nefslere ait olan fizik bedenleri de cennet standardında yaratıyor. Ve berzah aleminden nefsler o cennetlik nefse, yani sevapları günahdan fazlaysa, cennetlik fizik beden içerisinde cehennemlik nefse cehennem standardındaki fizik beden içerisinde giriyor ve hayat filmini bir bütün olarak indi ilahide seyrediyor. Ama ister cennetlik ister cehennemlik, hepsi toptan Meryem 71'e göre her ikisi de cehenneme gidiyorlar. Allah-u Teala cennetlik takva sahiplerini kurtarıyor ve takva sahibi olmayanları da orada cehennemde bırakıyor. İşte Meryem 71, herkesin, ister cennetlik ister cehennemlik herkesin mutlaka cehenneme gideceğini, cennetliklerin cehennem, cennetlikler için bir görme yeridir. Oradaki azabı göreceklerdir. Ve Allah-u Teala'ya hamd ve şükrederek oradan takva sahibi olmaları hasebiyle Allah-u Teala onları alıp cennetine alacaktır. Ama zalimleri de dizüstü çökmüş bırakacak. Meryem 72. Allah-u Teala bunu söylüyor. Sümenüneccillezine takav, takva sahipleri zaten cennetler, onları oradan alıyor. Ve nezerü zalimine fiyacisiye, ve zalimleri de orada cehennemde dizüstü çökmüş vaziyette bırakacaktır. Dolayısıyla Meryem 71-72'nin manası bu. Allah razı olsun. Tekirdağ'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, başkalarını mutlu etmek isterken yapılan iltifatlardan dolayı karşı tarafın kibir afeti baş gösterirse bunda sorumlu olur muyuz? Başkalarını mutlu etmek isterken tabii ki onu popovlayarak boş sözlerle değil, hakikati ona tebliğ ederek, bir yönüyle onun kusurunu örterek, onun güzel yanlarını açıklamak suretiyle, o konuda onu teşvik etmek suretiyle yapılabilir. Aksi takdirde eğer hakikati ihtiva etmeyen boş sözler söz konusu olduğu zaman bu boş sözler kişinin nefsinden kaynaklanıyor. Karşı tarafı ne mutlu eder ne de onu bir yere taşır. Ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Dolayısıyla hep ruhun talebi istikametinde başkalarına yardım etmeliyiz. İnşallah Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, hatim ve fani önemi nedir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yerine getirmemizi istediği on emirden bir tanesi de ve bi'atullahi evfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin cevabı var, kalu bela günü. Kalu bela gününde ne olmuş? Kalu bela günde Allah Teala ruhumuzdan misak almış. Dünya hayatında Allah'a teslim olacağına dair, fizik vücudumuzdan ahd almış, Allah'a teslim olacağına dair, nefsimizden yemin almış, Allah'a teslim olacağına dair, irademizden misak almış, Allah'a teslim olacağına dair. Ahdallahi, irademizin misakine eş değerdir. Yani ne zaman biz 22. basamakta ruhumuzu, 25. basamakta fizik vücudumuzu, 26. basamakta nefsimizi ve 28. basamağın 4. kademesi irademizi teslim edecek olursak, o zaman ahdallahi ifa etmiş oluruz. İşte Allah Teala ezelde kalü bela günde kendisiyle yapmış olduğumuz anlaşmanın hükümlerini bir bir yerine getirmemizi istiyor. Bu da dinin tamamıdır. Bu da ahde ve fanin bir bütün olarak yerine getirilmesidir. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Hepsi bunun içerisinde yer alır, onun emrin hepsi. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Muminun suresinin 44. ayet-i kerimesinde bütün kavimlere gönderilen Resullerin kavimleri tarafından her defasında yalanlamasının sebebi ne olabilir? Açıklar mısınız? Şeytan. Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ve şeytan bu 19 afete %100 tesir ediyor. Yani kısacası herkes şeytanın vahyinin tesiri altında. Allah'ın katından gelen Resuller, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması gerektiğini farz ayetleriyle açıkladığı noktada şeytan nefsin afetlerine %100 tesir ediyor ve herkes bir istisna şeytandan vahiy alıyor. İşte En'am suresinin 112. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldı. İnsan ve cin şeytanlar, yani kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine aldatarak güzel sözlü sözler vahyederler. Eğer Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları iftira ettikleri şeyleri terk et. Rabbin dileseydi. Ne zaman Allah Teala diliyor kişi? Allah'a ulaşmayı dilediği an. 113'e baktığımız zaman ne görüyoruz? En'am 113'te şeytan demek ki devamlı insanlara vahyediyor. Ahirette inanmayanların gönülleri ona, onlara, insan ve cin şeytanlara meylesin. Bundan razı olsunlar. Bunlar kazandıkları şeyleri kazanmaya devam etsinler. Öyleyse Allah'ın katından gelen hidayetçiler insanları Allah'a davet ediyorlar. Bir tarafta şeytan onları dünyaya davet ediyor. Öbür tarafta onlar da Allah'a davet ediyorlar. Ve ahirette inanmayanlar, yani daril ahire ruh için Allah'ın zatıdır. Ona inanmayan kişi şeytanın tesiri altında, ona iman ediyor. Herkes başlangıç noktasında şeytanın kulu ve dostu durumunda ve ne zaman hidayetçi gelip de ona ahirette iman etmesi, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına iman etmesi için çağrıda bulunurken şeytan hemen devreye giriyor. Hayır diyor, ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Halbuki hayatı veren ruh değil, hayatı veren Allah'tır. Ve insanlar hakikati bilmedikleri için şeytanın tesiri altında şeytanın sözüne inanıyorlar ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yani ahiret hayatına, ruhun dünya hayatında Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmasına, daril ahirete inanmıyorlar. Öyle olunca da şeytanın tesiri altında şeytanla birlikte Resulleri yalanlıyorlar. Resul onları dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşmasına, Allah'ın zatında yok olmasına davet ediyor. Ruh için Allah'ın zatı daril ahirettir. Fizik vücut ve nefs için daril ahiret cennet ve cehennemdir kıyametten sonra. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim, muhteremin Bakara suresi 110. ayet-i kerimeyi açıklayabilir misiniz? Bakara 110'a bakacak olursak وَاَقِمُ السَّلَاةَ وَاَتِ الزَّكَاتِ مَا تِقَدِّمُ لَنْفِسِكُمْ خَيْرٍ تَجِدُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Namazı ikame edin, kılın, zekatı verin. Nefsleriniz için ayrı olarak ne takdim ettiyseniz sundunuz. Onu Allah'ın katında indinde bulursunuz. Allah amellerinizi en iyi görendir. Ayet-i kerime tevhine meydan vermeyecek tarzda açık özette namaz kılınması, zekat verilmesi ve nefsimizin cehennemden kurulması istikametinde derecet kazandırıcı hayırları işlememizi Allah-u Teala ayet yazı çıkıyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle hasrettiğim mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte en hayırlınız dünya için ahireti, ahiret için dünyasını terk etmeyendir buyurmaktadır hadisini açıklar mısınız inşallah? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. En hayırlınız dünya için ahiretini. Dünya için ahiretini terk eden kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Nitekim Yunus 7-8'de innellezine la yercüne likana ve radü bil hayatine. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatını talep ederler. Fatma-ı Nebiye onunla tatmin olmuşlar, razı olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafillerler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dünya için ahiretini terk edenlerdir. Ama bir de ahiret içinde dünyasını terk etmeyendir. Ahiret için dünyasını terk eden bir lokma bir hırka olayı geçerli değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ölün ölmeden evvel hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Yani dünya hayatını yaşarken ölün ölmeden evvel hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'ın zatında ifna olun. Ama hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel kişi ilmin sahibi olduktan sonra. Ne zaman ilmin sahibi olur? Ruh Allah'ın zatında ifna olduğu zaman ilme yakinin sahibidir ve ilmin sahibi olmuştur. İşte bu ilmin sahibi olan kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in buyurduğu gibi her mümin bulunduğu yerde vazifelidir. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. İşte bildiği ruhunu Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Allah'ın kendisine ilim olarak ilim sahibi kıldığı şey ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, onunla amel etmek, insanlar Allah'ın zatına davet etmek. Kur'an'ın lafzını öğrenen ve öğreten kişi Kur'an'ın lafzını öğrenmiştir ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmakla, şimdi başkasına öğretmekle vazifelidir. Eğer bunu terk ederse o zaman ahiretini terk, dünyasını terk etmiş olur. Ahiret için dünyasını terk etmiş olur. Çünkü bununla dünya mutluluğunu kazanacaktır. Onun için Hazreti Ömer her günün sonunda bugün Allah için ne yaptın? Allah için demek başkalarını mutlu etmek, onlar için çalışmak demektir. Allah yolunda hizmet, tebliğ bunun oluşturuyor inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sualler ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Ne kadar sevgi o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allahu Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hidayet. Birinci sual, hidayet ne demektir? Hidayetin ne demek olduğunu anlayabilmek mutlaka Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine bakmamız lazım. Bakara 120'de ve Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde hidayetin tarifini veriyor. Bakara 120'de "Kul ennehu dallahi vel huda." Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73'te ise "Kul ennel huda hudallah." Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Kur'an'ın bütünü içerisinde hidayet ilgili ayetlerin bütününe baktığımız zaman 7 safa hidayeti görüyoruz. Bu 7 safa hidayet, birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu. Allah Teala En'am 87-88'de وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزِرْيَةٌ وَاَخْوَانِمْ وَاَشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ. Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları sirat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Allah dilediğini bu yolla hidayete erdir. İkinci safa hidayet, Mümin 38'de قَالَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا يَا قَوْمِ اِتَّبِعُونِي اَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ. Amin olan kişi, bana tabi olun ki sevgili Reşad'a sizi ulaştırayım. Meryem 43'te ise Ya abetti, kad cani mine imi malemetike ittebi'uni erdikum sirat-ı seviye. Bana tabi ol ki sirat-ı seviyesini ulaştırayım. Ve hidayetin tarifinin geçtiği Bakara 120, Ali İmran 73 söylemiştik. Dördüncü safa hidayet, fizik vücudun hidayeti. Ankebut 69, 5. safa hidayet, nefsin hidayeti Zümer 18, 6. safa hidayet ve 7. safa hidayet iradenin teslimiyle gerçekleşiyor. Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey sadece biz insanların mutluluğudur. İki cihan saadeti bütün kutsal kitaplarda Allah-u Teala'nın tarif ettiği hidayetle gerçekleşir. Hidayet, İnsan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaştırılması işlevinin adıdır. Sıfır koddan başlayarak Allah'a doğru yapılan bu yolculuğun adı hidayet yolculuğudur. Bu Allah-u Teala'nın indinde büyük öneme haiz bir konudur. Çünkü insanların kurtuluşu buna bağlıdır. Bak, Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'ın 7 safa hidayeti ihtiva ettiğini, Tevrat hidayet ve nurdur demekle açıklıyor bizlere. İncil Maide 46'da hidayet ve nurdur ve İncil ayetleriyle 7 safa hidayeti görüyoruz. Kur'an hidayet ve nurdur. Şura 52, Ahkaf 12 ve 7 safa hidayeti de Kur'an-ı Kerim'de muhtevasını alıyor. İkinci sual, hidayet nasıl gerçekleşir? Kişi Allah'a inanır, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaştığına da inanır, farz olduğuna da inanır. Ama bu inanç, onu inanç itibariyle mümin kılar, fakat kurtuluşa ulaşan bir mümin değildir. Kurtuluşa ulaşması mutlak surette takva sahibi olmasına bağlı. Kur'an-ı Kerim'deki takvanın geçtiği ayetleri incelediğimiz an burada da 7 safa takvayı görüyoruz. Birinci safa takva Allah'a yönelmekle başlar. İşte Rum 31, 7 safa takva. Rum 31'de Allah'a yönel, ulaşmayı dile. Allah'a yönelmenin ulaşmayı dilemekle eşdeğer olduğunu nereden alıyoruz? 7 safa Enap Yunip ile ilgili ayetlerden çıkartıyoruz. Evet, Enap, Yunip, Münip 7 tane ayet-i kerimede geçiyor ve
Onlardan Rad 20'de Allah dilediğini zelalette bırakır. Ve yeti ileyhi menab ve kendisine yöneli de kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. Hidayet neydi? Hidayet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıydı. Öyleyse hidayet ruhun dünyada Allah'a ulaşmasıysa o zaman Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Lokman Rum 31'de münebineyni ve takuhu Allah'a yönel böylece takva sahibi ol. Takva sahibinin, birinci sefer takva sahibinin Allah'a mülaki olmakla eşdeğer olduğunu Bakara 223 tarif ediyor. Lokman 15'te vettebi sebile menena beyleye bana ulaşanın yoluna tabi ol. Daha doğrusu vettebi tabi ol, sebile yola tabi ol. Men enabe ileyye. Bana yönelen, bana ulaşmayı dileyenin yoluna tabi ol. Zümer 17. Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Tağut insan ve cin şeytanları ifade ediyor. Başlangıç noktasında bütün insanlar şeytanın kulu ve dostudurlar. Ama şeytanın kulu ve dostu olanlar 7 ayet-i kerimede belirtildiği gibi şeytanın adımlarına tabi olanlar şeytanın fuhşiyat ve münkerle emrettiği kişilerdir. Ama Allah'ın katından gelen hidayetçiler bu insanlar Allah'a davet ederler. Şeytana kul olmaktan kendinizi kurtarın. Kalben ulaşmayı dileyin. Allah'a kul olun diyerek Allah'ın ayetlerini tilavet ederler. Ona iman edenler, Allah'a ulaşmayı dileyen, birinci safa takva sahibi olan ve kendisini şeytana kul olmaktan kurtaran kişilerdir. Şura 13'te Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelir ulaşmayı dilerse Allah onları da kendisine ulaştırır. Zümer 54 de aynı muhteva ifade ediyor. İkinci sual, hidayet nasıl gerçekleşir? Dünyanın veya kainatın hangi noktasında bulunursanız bulunun, mutlaka sizi Allah'ın hidayetiyle

0: وابتغوا إليه وسيلته وجاهدوا في سبيله. هر دبير ده Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller hidayete erdiren asli imamlardır. Ama onların olmadığı dönemlerde Veli Resullerden bir tanesini Allah-u Teala secde-i 24'e göre vekaleten devrin imamı seçiyor. Üçüncü sual, tüm kutsal kitaplarda hidayet kavramı var mıdır? Kutsal kitapların hepsi hidayet ve nurdur. Elimizde mevcut olan Tevrat, Maide 44'e göre hidayet ve nurdur. İncil, Maide 46'ya göre hidayet ve nurdur. Kur'an, Şura 52 ve Ahkaf 12'ye göre hidayet ve nur olduğunu Allah-u Teala bize söylüyor. Allah-u Teala'nın temel hedefi hidayeti oluşturmaktı. Bunun için kitaplar indirmiştir. İndirdiği kitaplarda hidayeti insanların üzerine farz kılmıştır. Bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ama bütün kutsal kitaplarda yer alan 7 safa hidayetin hedefi de mutluluktur. Tevrat da, İncil de, Kur'an-ı Kerim de bir hidayet rehberi ve bir nurdur. Ama günümüze baktığımız zaman Tevrat'tan da, İncil'den de İslam tatbikatından da hidayetin çıkarıldığını görüyoruz. Bu çağ hidayet çağıdır. Hidayeti yakın gelecekte bütün dünya öğrenecek ve dinlerin birbirinden ayrı dinler olmadığını anlaşılacaktır. Ve Kur'an'daki kutsal kitaplardaki 7 safa hidayeti insanların çoğunluğu yaşayacaktır. Ve böylece dünya son dönemde bir sulh ve sükuna, barışa ulaşacaktır. Allah razı olsun. Konumuz ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İslam hidayet üzere kurulmuş ve Allah-u Teala insanların hidayeti için Allah'a ulaşmayı dinlemelerini farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak önce İslam'a zaten inanıyorum. Namaz benim için. Kur'an-ı Kerim.
3: Allah'a ulaşmak için Allah'ın bize emretmiş olduğu ibadetler var mesela. Bize şey yapmış olduğu kulluk şeyini, abdestir, namaz.
4: Allah'a ibadet ederse, emirlerini yerine getirirse, Allah uzakta değil her zaman yanımızda.
1: Peki hidayet deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ı bilmek, onun yolundan gitmek, peygamberlerimizin sünnetini yapmak.
1: Hidayet, insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Bunu biliyor muydunuz?
3: Doğru.
4: Öyle nasıl olacak? Ölmeden önce ruh teslim olur mu? Ölünce ruhun teslim oluyor.
2: Ben Allah'ı çok seviyorum. Ben bunu...
1: Peki Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
2: Diliyorum. Allah'ım benden razı olsun, ben başka bir şey istemiyorum.
4: Tabii ki ruhumun Allah'a, imanımına, orucumuna, namazımına gitmesini tabii ki de isterim.
3: Cenab-ı Allah diyor ki her adımı beni an, ben de seni anayım diyor. İyi zamanında sen beni an ki diyor. Kötü zamanında zaten ben senin yanındayım diyor.
1: Bütün Allah dostları hepsi hidayet üzere olmuşlar. Hepsi yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. O Allah dostlarının canı gönülden yaptığı duayı bizimle yapmak ister misiniz?
2: İsterim. Gerçi ey yüce Allah'ım, bana vermiş olduğun bu emaneti yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Beni de sana ulaştır Allah'ım. Beni de kendine layık bir kul eyle ya Rabbim. Bana da hidayeti nasip et bütün Müslümanlara.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah uzakta değil ki her zaman yanımızda dedi. Allah'a ulaşmak kavramıyla Allah'ın her an yanımızda olması arasında fark nedir? Allah Teala bütün kutsal kitaplarda insanın insan-ı kamil olabilmesi için 7 hedef emri farz kılmış. Yani 7 menzile ulaşmamızı istiyor. Allah Teala'nın farz kıldığı hedeflerden birincisi kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi Allah Teala'nın farz kıldığı mürşide tabi olmak. Çünkü Allah'a giden yolculukta mutlaka mürşidimizle onu gerçekleştiririz. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında ruha refakat eden vazifeli meleklerdir, ölüm melekleridir. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasında

0: ruha refakat eden, her devirde hidayete erdiren devrin imamı ya bir nevi Resul'dür veya onun olmadığı dönemlerde vekaleten devrin imamı bir veli Resul'dür. Ruh onunla birlikte Allah'a ulaştı. Ruh olmadan ruhun tek başına Allah'a ulaşması mümkün değil. Üçüncü sabah ruhun Allah'a teslimi, dördüncü sabah fizik ruhun Allah'a teslimi, beşinci sabah nefsin Allah'a teslimi, altıncı safa irşada ulaşmak ve yedinci safa iradenin Allah'a teslimi. Allah ilmi ve rahmetiyle bütün alemleri kaplamış durumdadır. Ve o kaplamada bizi işgal eden kesim Allah-u Teala'yı temsil eder. Allah'ın ruhu sizde olduğu sürece sizin ruhunuz hüviyetine girer ama aslında Allah'ın ruhudur. Ve Allah emanetini geri istiyor. Evet, Allah-u Teala'nın ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması Allah-u Teala'yı temsil ediyor. Allah'ın ruhu bizde olduğu sürecesinde bizim ruhumuz hüviyetine girer. Ama aslında Allah'ın ruhudur ve Allah'ın emanetini geri istiyor. Allah-u Teala'nın bizden istediği tek şey ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Ruhumuzun bizden ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması ancak Allah-u Teala'nın katından başımızın üzerine gönderdiği devrin imamın ruhuyla mümkündür. Devrin imamının ruhu bize ulaşıyor ve bizdeki ruha senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et, nöbeti ben devralıyorum diyor. Ama aynı zamanda devrin imamının ruhunun başımızın önüne gelmesiyle kalbimizin, nefsimizin kalbinin mührünü açıyor, içindeki küfür kelimesini şari'ye alıyor, yerine imanı yazıyor. Böylece yedi kalp şartıyla o kişi nefs seskesine başlıyor. Nefs seskesi olmadan ruh gök katlarında yükselemez. Devrin imamı başımızın üzerine gelmeden kalbimize mühür açılmaz, küfür dışarıya alınmaz, iman yazılmaz. Tüm bunlar hepsi birbirine bağlı. O sebeple Mumin 7'de وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. Arş'tan melekler ve devrin imamı amin olanlar için mağfiret talep ederler. Rabbimiz senin rahmetin ve her şeyi kuşatmıştır. Tövbe edip senin yoluna tabir olanların günahlarını mağfiret et. Yani sevaba çevir. Böylece ruhumuzla konuşuyor. Üç kalp şartıyla birlikte yedi kalp şartının sahibi oluyoruz. Ve o güne kadar işlediğimiz bütün günahlar Allah sevaba çeviriyor. Aynı zamanda ruhumuzla vücudumuzla arayıp sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük ve yolculuğuna başlıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala tüm insanların hidayeti öğrenmesi ve yaşaması için her devirde bütün dünyaya İslam'ın gerçeklerini açıklayan Resuller, Mürşitler tayin etmiş. Peki Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: İşte ben onu bilmiyorum. Bak.
3: Bizim için bir yol, bir yol haritası, bir navigasyon. Şimdi neyle yürüyeceksin? Hakiki mütekamül mürşit bir evliyanın yeteneğine, tahtı tasavvufuna oturacaksın. Evliyanın yolunda gideceksin.
4: Türbelere gidiyoruz. Türbelerdeki evliyalar başka. Herkesin şeyi başka. Benim başka. Mesela benim başka. Evliya olmam için çok çaba sarf etmem lazım en azından. Nerede o günler?
1: Günümüzde yaşayan Allah dostları var mıdır? Mürşitler var mıdır?
2: Bence vardır. Öyle insanlar var ki duaları kabul oluyor.
3: Var. Var, çok da var.
4: Olabilir ama ben rastlamadım.
1: Gerçek Allah dostlarını nasıl bulabiliriz?
3: Gerçek evlat dostlarını bulmak isteyen zaten Cenab-ı Hakk'a yaparım. Cenab-ı Hakk onlara bir şekilde dolaylı olan onları götürüyor. Ocağına oturtuyor. Buyur, burası senin tenceren diye. Tabağın, cennet bahçen diye. Cennete giriş kapın. Ben de senin hakkı buluş kapın diye. Buyur, buradan devam et diye.
1: Rabbimiz bize hacet namazını vermiş. Demiş ki 4 rekatlık hacet namazını Perşembe'ye, Cuma'ya bağlayan gece veya mübarek günlerde kılın. Benden sorun. Allah'a soracağız ve Allah bize gösterecek.
2: İnşallah. İnşallah. İstiyorum. Gerçekten.
1: Bulduğumuz vakit bize neler kazandırır o Allah dostu?
2: Belki Allah'a daha bir yakın olurum. Belki Allah'a daha bir şey olurum.
0: Misafirimiz günümüzce bence evliya vardır. Öyle insanlar var ki duaları kabul oluyor dedi. Duaların daha kolay kabul olması evliyanın bir işareti midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öyleyse Allah kimin duasını kabul ediyor, kimin kabul etmiyor? Kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmiyor. Yani kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin duasını kabul etmiyor. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Buradan da Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi aklımıza geliyor. Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, yani günahlarının mağfireti için Allah'a dua etselerdi, sen de onların günahların mağfiret için Allah'a dua etsen, Allah'ın iki tarafın tövbesini kabul eder. Öyleyse buradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş oluyor? Duanızın kesinlikle kabul edeceğine iman ederek dua edin. Mürşitle yapılan duanın kesin kabul edildiğini görüyoruz. Bilin ki Allah kalbi gaflet için olanın duasını kabul etmez. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemediyse o kişilerin duasını Allah kabul etmiyor. Onun için Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, doymak bilmeyen nefsten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. İnsanlar İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlar. Ama Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine baktığımız zaman اُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ كَفِرُوا بِعَيَةِ رَبِّهِمْ وَلِّكَاءِ حَبِدَتْ اَعْمَالُهُمْ. Onlar Allah'ın ayetlerini ve lika'yı inkar ediyorlar. Onların amelleri boşa gidiyor. Öyleyse bunların duasını Allah Teala kabul buyurmuyor. Öbür taraftan Yunus 45'te kat hasirellezine kezebu bi lika'yı ve makanu muhtedin. Onlar lika'yı yalanlarlar. Onlar hidayette değillerdir. Öyle olunca da onların da ameli boşa gidiyor, şirkteler. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَاقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلَلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشْرَكْتَ اِلَا اَبْتَانَ اَمَالُكَ. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan amelin boşa gider, hüsrana düşenlerden olur. Öyleyse şirk koşmak kişinin amelin boşa gitmesini gerektiriyor. Yetmez. Lika Allah'ı inkar etmek yine amelin boşa gitmesini ifade ediyor. Her devirde delalet üzerine hak olanlar ve kalbi hasta olanların amelleri boşa gidiyor. Ama öbür taraftan kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahı ne olursa olsun Allah onların günahlarını örtüyor. Yetmez mürşidine ulaşıp tabi olduklarında da sevaba çeviriyor. Öyleyse Allah'la ilişkilerimize baktığımız zaman özellikle birinci safa, birinci kesimi nefs tezkiyesi, gayret himmetli nüset, nefs tasfiyesinde de iştiyak, liyakat ve mükafat üçlüsünü görüyoruz. Allah razı olsun. Allah'a nasıl dua ederseniz edin, hepsini dikkate alır ama pozitif istikamette yani manevi tekamül istikametinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dualarını kabul eder. Her şey liyakat kanunlarının kesin hükümlerini taşır. Allah'a doğru yapılan yolculukta insan-ı kamil, kemal derecelerinde olgunlaştıran, sırat-ı müstakim üzerinde o kişiyi hedefe ulaştıran şey sadece mürşidin nimetidir. Duaların kabul istikametinde mürşid bir nimettir. Evet, duaların kabul istikametinde mürşid bir nimettir. Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Öbür taraftan Mumin 50'de yine Allah-u Teala bir şey buyuruyor. Mumin suresinin 50. ayet-i kerimesi. Cehennem bekçileri Resullerini size beyinlerle gelmediler mi? Evet dediler. Öyleyse siz dua edin, siz yakarın dediler. Kafirlerin duası sadece delalettir. Yani hayattayken Resuller gelmişler ve duanın kabulü Resul'ün duasıyla beraber olduğu zaman kesin hedefe ulaştırıcıdır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat Muhterem Hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Cebbar Hocamız, başkalarının hidayetine vesile olmanın öneminden bahseder misiniz? Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekat. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, 7 Safa vasıta emir var. Bu vasıta emirlerde ibadetlerin sultanı zikirdir. Ama zikirden sonra en kıymetli ibadet Allah yolunda hizmet, tebliğdir. İşte burada başkalarının hidayetine vesile olmanın öneminden bahseder misiniz diyor kardeşim. Bu ancak tebliğ ile kim başka birinin Allah'ın yoluna girmesine sebebiyet verirse, hidayetine vesile olursa Allah'ın yoluna girenin Allah'a ulaşmasında ona yardımcı olursa onun kazançlarından ona vesile olana da pay sahibi vardır. Onun için tebliğ çok önemli bir konudur. Tebliğ Allah'ın bildirisini anlatmak, daha sonra öğretmek ve daha sonra da tatbik ettirmek muhtevalarını kapsar. Tebliğ Allah-u Teala'nın temel emridir. Tebliğcileri başında Allah'ın Resulleri gelir. Resulden başlayarak öğrenen herkes tebliğ yapmakla vazifelidir. Tebliğ bir kurtuluş davetidir ve Nisa suresinin 85. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala dile getiriyor. مَنْ يَشْفَ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُمْ مُقْفَلًا مِنْهَا مَنْ يَشْفَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْهَا. Burada pozitif istimadde şefaat da vardır. Başkasının hidayetine, bir de başkalarının delalette kalmasına sebebiyet veren vardır. Peygamber Efendimiz Hazretleri diyor ki, Ali, bir kişinin senin vesilenle hidayete ermesi senin için dünyanın hepsine sahip olmaktan daha iyidir. Öyleyse en büyük ibadet zikirdir. Ama Allah yolunda hizmet bizi mutlak surette en güzele ulaştırır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala hidayetle mutluluğun paralel bir seyir takip ettiğini açıklıyor ve bunu en üst seviyede yaşamak istiyorsak eğer Allah'ı çok zikretmemizi emrediyor. Peki sizce zikrin önemi nedir?
2: Kalbe bence imanı çok doldurur, huzur verir, kiri temizler, daha bir Allah'a böyle yakın oluruz, daha bir Allah bize yakın olur.
6: Kalbin aynasıdır, kalbin cilasıdır. Hani bir demir düşün. Ne yapar bu demir? Çalışmazsa ne yapar? Pas tutar. Kalpte Allah, Allah, Allah demese, zikir etmese ne yapar? Dünyaya dalar. Lan der, habire kendi kendine. Bugün şunu alayım, yarın şunu yapayım, bugün şuraya gezeyim, bunu şunu, şunu yapayım. Ne yapar? Kalp mühürlendi gitti, geçmiş olsun.
2: Ondan huzur buluruz ya. Huzur buluruz. Ne güzel. Ben çekerim mesela Esma Hüsna.
1: Allah, Allah, Allah diyen bir insan hayatında neler değişir, ne sağlar?
4: Bence hiçbir şey sağlamaz. Kimin ne olduğunu bilmiyorsun ki. Şurada selam vermezsin. Evliyadır. İş anlaşılma. Onu yukarıdaki biliyor.
2: Daha bir böyle Allah'a yakın olur. Daha bir böyle ne bileyim daha bir mutlu olur. Daha bir huzurlu olur. Ama öbürü yaman ekmek yemiş gibi.
1: Allah'ın ismini devamlı zikrederek sahabenin yaşadığı hidayeti ve mutluluğu sizce yaşayabilir miyiz?
2: Eğer temiz bir kalple bunu yaparsak yaşarız. Ama temiz bir kalp sadece dinle yaparsak yaşayamayız.
0: Misafirimiz, kalp Allah Allah demezse, zikretmezse dünyaya dalar. Kalp mühürlendi gitti. İşte geçmiş olsun dedi. Kalbin mühürlenmesi ne demektir? Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede bunu dile getiriyor. Başlangıç noktasında zaten Allah'a açılan bütün kapılar kapalı. Şeytana açılan bütün kapılar açık. Ama Allah katından hidayetçiler gönderiyor. Ve Allah'ın davetine icabet edenler Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ederek onları mürşitlerine ulaştırdı. Nefs eskiyesine başlattı insana da. İki nevi mühürlenme olayıyla karşı karşıyayız. Bir, doğuşundan itibaren bütün insanların kalbi mühürlüdür ve kalplerinde küfür yazar. İki, bir insanı hidayete erdikten sonra fıska düşerse Allah onların kalplerinden iman kelimesini alarak yeniden küfür kelimesini yazar. Mürşidinden şüpheye düşmeyen ama zikri yavaş yavaş unutan, kalbi giderek kararan kişi fıska düşmedikçe kalbin mühürlenmesi söz konusu değildir. Öte yandan zikir yaptıkça fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanın, kalbinizin mühürü aşağıya inip zülmani kapıyı mühürlemiştir ki zikir süresince zülmani kapı mühürlüdür, o kapalıdır. İşte davetle birlikte rahim esmasıyla Allah tecelli eder. O kişi 12 tane insanla huşuya ulaştırır. Huşu sahibi olan kişi perşembe cumaya bağlayın gece hacet namazı kılarsa Allah ona mürşid gösterir. Mürşide tabiyette o kişi 7 kalp şartını ve 7 nimetin sahibi olur ki 7 kademede emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, tezki kademeler bir bir geçerek ruhta 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşır ve ermiş evliya olur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Çapır Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinize hürmetle ve hasretle öpüyorum. İnşallah size bir sualim olacak. Saf suresinin 9. ayetine göre Allah'ın Resulü'nü hidayet ve hak dinine göndermesi ne demektir? İnşallah sualim bu. Ellerinize hürmetle ve hasretle öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz hepinizi çok Saf suresi 9. ayet-i kerimeye göre Allah'ın Resulü'nü hidayet ve hak dinine göndermesi ne demektir? Allah-u Teala Resulullah'ın da geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin hangisi diye buyurdu. Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an'daki işaretlerine baktığımız zaman 7 safa işareti görüyoruz. Bu 7 safa işaretten bir tanesi de Saf 9'dur. Bütün Resuller hidayet için gönderildiler. Zaten hidayet söz konusuysa bütün dinlerin tek bir din olduğu kesindir. Kıyamete yakın bir devrede ikinci asr-ı saadetin yaşanması ancak bütün insanların o Allah'ın tek dininde birleşmeleri, o dini yaşamaları ile mümkün olacaktır. Hak din, babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça adıyla İslam. Allah-u Teala'nın tüm kutsal kitaplarda bizler için hayati önemi haiz kıldığı hidayetin tekrar tüm insanlığa ulaştırılması ancak muhterem Efendimizle gerçekleşecektir. Efendimizin hidayetin kaybolduğu bir dönemde Allah-u Teala'nın kendisine Mehdi ismini verdiği devrin imamıdır. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili ayetlere bir kere daha bakacak olursak işaretlerini görüyoruz. Ali İmran 81, Tevbe 32, 33, Furkan 27, 28, 29, 30, Nem 82, Duhvan 11, 12, 13, 14 ve Saf 8, 9, Beyne 2, 3. Bu 7 grup ayet-i kerimede Allah-u Teala ayrı zamanda Resulullah'ın geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı diye buyurdu. Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an'daki açıklamalarını ihtiva ediyor. Bir her an Kur'an, her an mutlu Kur'an bir daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha maaslara var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah-u Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah-u Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah-u Teala Enfal 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrep olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur.
8: Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi. Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayette okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur. Fatiha ma selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci soru Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam. İnsanlar yaşadıkları dini din zannediyorlar. Ama bu yaşadıkları dini onlar arasında birlik ve beraberlik yaratmadığını ve aralarında sevgi bağı oluşturmadığını görmüyorlar. Şeytanın kin ve nefretle onlar arasında düşmanlık yarattığını ve insanları birbirinden nefret eder hale getirdiğini neden görmüyorlar? Şeytan her şeyi bu kadar mı ele almış? Açıklar mısınız? Evet, gerçekten kardeşimizin söylediği gibi İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. Kur'an-ı Kerim onlar için Mehmet Akif Ersoy'un buyurduğu gibi mezarlarda okunan bir kitap, fal bakılan bir kitap üyetinde. Ama Kur'an-ı Kerim mezarlarda okumak için indirilmedi, fal bakmak için de indirilmedi. Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim ve hayatımıza tatbik edelim. Kur'an-ı Kerim hedefi bütün insanlar için hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Evvela Kur'an-ı Kerim mutluluk davetisidir. Mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Allah Teala kesinlikle garanti ediyor. İşte Kur'an'ın unutulduğu bir dönemde Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesinde bahsettiği geçen Mehdi Resul وَقَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ اِنِّي قَوْمِ تَحَازَهَا الْقُرْعَانِ مَحْجُورًا Ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Kur'an'ı terk etti. Öyleyse bu Resul'ün Peygamber Efendimiz olmadığı Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde sözü geçen bütün nebiler arasında Allah'ın geleceğini bize müjdelediği, Resulullah'ın da ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu, bütün peygamberlere indirilen şeriatı ve hikmeti tasdik eden, dinlerin birleştirecek olan Mehdi Resul olduğu ortaya çıkıyor. İşte Mehdi Resul'ün öğretisi kutsal kitaplardaki öğretidir. Mehdi Resul Yahudilere Tevrat'taki 7 sabah 4 teslimi öğretiyor. Mehdi Resul Hristiyanlara İncil'deki 7 sabah 4 teslimi öğretiyor. Mehdi Resul Müslümanlara Kur'an'daki 7 sabah 4 teslimi öğretiyor. Zaten Ali İmran 80'inde bahsi geçen Ulu Azm nebilerinden Nuh Aleyhisselam ile İbrahim Aleyhisselam kalıyor. Mehdi Resul buyuruyor ki Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da bahsi geçen din babamız İbrahim'in Hanif dini. Mehdi Resul böylece onu da tasdik etmiş oluyor. Ve Mehdi Resul İslam Nuh'un gemisiyle gemiye binen kurtulur. Onun gemisinde yer alanlar kurtuluyor. Çünkü Mehdi Resul'ün öğretisi Kur'an öğretisidir. Ve insanlar Kur'an'ı unutmuşlar. Kur'an'ı unutanlar şeytanın elinde oyuncak olmuşlar. Ve korkunç bir fitne. Allah Teala Bakara suresinin 217. ayet-i kerimesinde bahsi geçen fitnenin katilden beter olduğunu buyuruyor. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz fitne katilden büyüktür. Hem Bakara 193, Bakara 217, ve Enfal 39'da evet fitne katilden büyüktür. Allah katında daha büyüktür. fitne öldürmekten daha büyüktür. İşte Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde Mehdi benim soyumdandır. Benimle nasıl bu dini Allah başlattıysa onu da sonuna erdirecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuş, onu da fitneden kurtulacaklardır. İşte bu fitne katilden büyüktür. Nasıl bir fitne? İnsanlar İslam'ı 5 şartıyla kurtulacaklarını zannediyorlar. Ama hiçbirisinin İslam'ın 5 şartıyla kurtulamayacağı ortada. Çünkü İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yok. Ve görüyorsunuz ki Allah Teala fitne ortadan tamamen kaldırınca, din tamamen Allah'ın olunca la tekunu fitnetin ve yekunu dinillah, yani dinler onunla birleşecek. Fitne ortadan kaldırılacak. Yine burada da din tamamen Allah'ın olacak. Dinler birleşecek. Dinde fırkalar olmayacak. Mehdi benim soyumdan, benimle nasıl bir vay üzerim mücadele, o da benimle sünnetim üzerim mücadele edecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa Mehdi Aleyhisselam'ı da fitneden kurtulacaklardır. Bu fitne katilden daha büyük fitne. Çünkü insanlar dini yaşadıklarını zannediyorlar ama tamamen Allah'a ulaşma dileği İslam 5 şartıyla yer almadığı için bir fitnenin içerisine girmişler ve fitne katilden büyük. Ayet-i kerimeler bunu söylüyor. Bize düşen ne? Bize düşen dinlerin birleştirilmesi, Mehdi Aleyhisselam'a yardım etmek, çünkü peygamberlerin hepsi yardım ediyor. Ulazım evlerin hepsi yardım ediyorlar ki bu Deccal fitnesi. Allah Resulü diyor ki hiçbir peygamber yoktur ki kavmini Deccal fitnesine karşı uyarmış olmasın. Yani bu Deccal fitnesi dini yaşadıklarını zanneden ama gerçekte tamamen kutsal kitapları unutanlar. Onun muhtevası içinde. Öyle olunca da şeytanın elinde oyuncak olmuşlar. Birbirinden nefret eder hale gelmişler. Muhtevasında nefs eskesi yok. Allah'a ulaşma dileği yok. Ve din tatbikatı içinde nefs eskesi yok. Sadece kuru kuruya İslam'ın 5 şartı var. Evet. Allah'a ulaşma dileği yok ve nefs eskesi yok. Allah'a ulaşma dileği yok, nefs eskesi yok. Allah'a ulaşma dileği ve nefs eskesi yoksa Allah'ın dini yok. Ve insanlar bu hale gelmişler. Samsun'dan bir kardeşim, muhterem hocam, hayattan hakki mürşit ilimdir. Sözündeki ilim nasıl bir ilimdir? En hakki mürşit nedir? Bu sözü bizlere açıklar mısınız? Elbette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Ama bir taraftan da buyuruyor ki yakında ilim insanlardan alınacak. Sahabe sual soruyor, biz çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i öğretiyoruz. Eşlerimize öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ı toplatacak mı? Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, hayır, şu anda Yahudilerin de Tevrat var. Hristiyanın elinde İncil var. O ne işine yarıyor? Öyleyse bu ikili birbirinden ayrılmaz bir bütünü ifade ediyor. Size aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla müddet hale düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an ve Ehl-i Beytim. Yani Kur'an ve mürşit. Kur'an ve mürşit öyleyse en hakki mürşit ilimdir dediği zaman bir eksiklik var. En hakiki ilim Kur'an ve Allah'ın tayin ettiği mürşittir. O zaman bu ikili birbirini tamamlıyor. Yani mürşitsiz, yani Kur'ansız mürşit olmaz. Eğer mürşit yoksa Kur'an insanların elinde onları hedefine ulaştırmıyor. Nitekim Yunus Emre bunu en güzel biçimde ifade ediyor. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani tek başına Kur'an-ı Kerim'e anlamak dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resulün cemalini görelim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani mürşitsiz Kur'an'ı anlamak mümkün değil. Kur'an mürşitlerin her kitabıdır. Allah razı olsun. En hakim mürşit Kur'an'dır ve Kur'an'ı açıklayacak olan Allah'ın tayinli mürşittir. İstanbul'dan bir izleyici Muhterem Hocam, Meariç Suresi 4. ayet-i kerimede Melekler ve Ruh ona suresi 50 bin yıl olan günde ulaşır buyuruyor. Allah-u Teala ruhumuzu biz hayattayken kendisine 7-8 ay içinde ulaştırıyor. Ayette bahsi geçen 50 bin günde ulaşma hakkında bilgi verir misin sevgili kardeşim? 50 bin bizim zaman dilimimizde. Ama bizim ruhumuz ne yapıyor? Mesela Resulullah'ın miracı yaşamış, ruhun ulaştığı yere ulaşmış ama belki birkaç saniye içerisinde ruh vücuduna örtü olmuş. Öyleyse ruhun ölçüleri dairesine gidersek 58 aylık süre içerisinde devrede Allah-u Teala'nın da mürşidi var. Ona göre ruh ve melekler, bu ruh devrinin imamın ruhu, melekler daha şuttan melekler, süresi ona süresi 50 bin yıl olan bir günde. Yani sizin saydıklarınızdan, yani bizim 50 bin yılımız belki Allah katında 1-2 saate denk geliyor. 50 bin yıl Allah katında bir gün bizim 1000 yılımız ediyor. 1000 yılımız ediyorsa Allah katında bir gün 1000 yıl ediyorsa elli bin dersek 50 günde çıkmış oluyor. Allah razı olsun. Allah katında bir gün 1000 yıl. Şimdi gelelim Efendimizin bu konudaki tefsirine. Melekler ve ruhlar Allah'a bu dünyada zamana göre süresi 50 bin yıl olan bir günde ulaşırlar. Melekler ve ruhlar. Görülüyor ki bu dünyadaki zaman ile Allah'ın katındaki zaman birbirinden çok farklıdır. Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuzun sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Sıfır zaman alanında her yerde bulunabileceği için mekandan da münezzehtir. Allah'a göre kıyamet kopmuş cehenneme ve cennete girmişler. Onların rakamlı kitapları iğne ve sicine yerleştirilmiş. Allah razı olsun. Evet, yani bu ayet aynı zamanda Allah katındaki zaman dilimiyle bizim zaman dilimizin birbirinden farklı olduğunu buyuruyor. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, evliliğin kader olduğunu Efendimiz'den ve sizden öğrendik. Evleneceğimiz kişi kaderin değişmez bir parçası mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, her ikisi için kaderdir. Ve müsaadeli kader. Yani bir şeyin kader olabilmesi için birden fazla iradenin yaranması lazım. Evlilikte en az oluşabilmesi için iki tane irade var. Evlenen erkek ve evlenen hanım. İki iradenden bahsedebiliyor. Oysa iki irade bir işte yer alıyorsa o kaderdir. Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizde. Muhterem hocamız, size bir sualim olacak inşallah. İslam'a göre sosyal hayatta kadın ve erkek ilişkisi nasıl olmalıdır? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, Mehdi aleyhisselam sosyal hayatın Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim edilmesini emir buyuruyor. Yani Kur'an ahlakının sosyal hayata her ferdin kendi hayatına tatbik etmesini istiyor. Alemlik, selamlık ve diğer açıdan Allah'ın emrettiği standartlar içinde bu konudaki emir ve nehirlerin hepsi bir bir yerine getirilmeli. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in bir bütün olarak insanlar için mutluluk daveti, sır açısı ve garantisi ve nasıl iş dünyamızda imana müteallik olan her şey Kur'an'da yer alıyorsa, insanlarla Allah'ın ilişkisinde her şey Kur'an'da yer alıyorsa, insanın insanlarla ilişkisindeki bütün muhteva da Kur'an'da yer almıştır. Dolayısıyla sosyal hayatı Kur'an'a göre ayarlamak İslam'ın temel hedefidir ve böyle olması lazım inşallah. Azerbaycan'dan bir izleyici, muhterem hocam, tezekkür sohbetimiz ikindi namazına yarım saat kala başlıyor. Ezan okunduğunda tezekkür sohbetini bırakıp namaz kılabilir miyiz? Yoksa tezekkür bittikten hemen sonra namaz kılabilir miyiz? İkisi de mümkün sevgili kardeşlerim. Tezekkür sohbetimiz ikindi namazına yarım saat kala başlıyor. Ezan okunduğunda tezekkür sohbetini bırakıp namaz kılabilir miyiz? Hayır, yani başlamışsanız zaten bir saat içinde tamamlanacak. Onun bitiminden sonra da namaz kılabilirsiniz inşallah. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam. Birinci suali, Bakara 195'te geçen kendi elimizle kendimizi tehlikeye atmayı açıklayabilir misiniz? Bakara 195 ile Muhammed 38 arasında vilayet-i rabıtası var mı? Evet sevgili kardeşlerim, Bakara 195'te Allah-u Teala buyuruyor ki اَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا تُلْكُوا بِاَيْدِيكُمْ. Mallarınızı Allah yolunda infak edin, başkalarına verin ve de kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ahsen olun. Muhakkak Allah muhsinleri sever. Siz böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye davet edilirsiniz. Buna rağmen sizden bir kısmınız cimrilik yapar. Kim cimrilik yaparsa bu tarafta sadece kendi nefsi için cimrilik yapar. Sizler fakirsiniz, Allah-u Teala zengin. Evet sevgili kardeşlerim, nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de cimriliktir. Ama Allah-u Teala da cömertleri seviyor ve Allah yolunda infak etmemizi istiyor. Dolayısıyla şeytan nefsin afetine tesir etmek suretiyle bizi cimriliğe sürüklüyor. Bakara suresinin 268. ayet-i kerimesine baktığımız zaman اَشْشَيْتَانُ يَعَدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَعَمُرُكُمُ الْفَحْشَ وَاللّٰهُ يَعَدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَدْلٍ. Allah şeytan sizi fakirlikle ve size fakirlik vaat eder ve size fuhşiyatı emreder. Niye şeytan size fakirlik vaat eder? Çünkü şeytan diyor ki sen kazandın, niye başkasına vereceksin? Halbuki Allah Teala o başkasına verin emriyle kendisini zengin kılmak istiyor. Bir verdiği zaman 700 katını veriyorsa onu yapmayan kişi, şeytan ona fakirliği vaat ediyor ve size fuhşiyatı emrediyor. Allah ise kendine mağfiret ve faz var ediyor. Yani mürşidinize tabi olursanız mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve daha üst seviyedeki bir artın faz vaat ediyor. O halde hepimizin cömertliğe sarılması söz konusu. İkinci suali, Peygamber Efendimiz kişiyi yalan olarak her duyduğunu anlatması yeter. Her duyduğunu anlatması yeter. Kendi sınıfı açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki zandan sakının, zan sözlerinin en yalanıdır. İşte dedikodu. Dedikodu bir hastalıktır. Allah'tan bahsetmek şifadır. Allah'tan bahseden kişi Kur'an ayetlerini konuşması söz konusu. Ama dedikodu yapan kişi dedikodu zandır. Zandan sakının, zira zan sözlerin en yalanıdır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali irşad olmak ve irşada ulaşmak ne demektir? Açıklar mısınız? İrşad olmak kendisi 7 sabah 4 teslim yaşayarak en noktada iradesini de Allah'a teslim etmiştir. İrşada ulaşmak Allah tarafından irşada memur-i mezun kılınmak söz konusu. Allah Teala'nın yedi sabah dört teslim yaşayan insanlara zatını da göstererek onu mürşid olarak, veli mürşid olarak tayin etmesidir. Birisi kendisi o noktaya geliyor. Örneğin خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ وَعَلَّمَهُ Kur'an'ı öğrenen kişi irşad oluyor ama öğreten kişi irşada ulaşmış, başkasına öğretiyor. İkinci sure irşada en son kaçıncı basamakta ulaşılır? 8. kardeşim, ihlas ve irşad, ihlasa ulaşmak, irşada ulaşmak 26. basamak, 27. basamakta gerçekleşiyor. Ve irşada en son kaçıncı basamakta ulaşılır? 28. basamağın 4. kademesinde inşallah. Çünkü sual irşad etmek, irşada ulaşmak ve irşad olmak kavramları arasında farklar nedir? Açıklar mısınız? İrşad etmek mürşidin görevidir. İrşada ulaşmak ve irşad olmak. İrşada ulaşmış, veli mürşid olmuş, irşad olmak. Kendisi artık o olgunluğa erişmiş olan bir kişi ifade ediyor inşallah. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci sual, biz mutlu olduğumuzda Yüce Allah'ın da mutlu olduğunu sizden öğrendik. Biz üzüldüğümüzde Allah da üzülüyor mu? Bu konuyu açıklar mısınız? Allah Teala'nın nefsin afetleriyle bir ilişkisi yok. Ama bizim adımıza üzülür. Tıpkı herkes kendi hesabını ödemesine rağmen baba da, ama baba çoğunu kendisinden daha fazla sevdiği için yanlış hareketlerine üzülüyor. Örneğin Yakup Aleyhisselam bir Allah'ın tasarrufunda bir peygamberiydi. Ama çocuğunun diğer kardeşine yaptığı davranışlardan mahzun oluyordu. Böyle bir masumiyet söz konusu. Bir üzüntü nefsin afetlerinden kaynaklanan bir durum değil. Bir suali, sabır neden acıtır insanı? Sevgili kardeşim, nefsin afetleri var olduğu süre içerisinde şeytanın negatif tesiri, bazı kişi iblisin o afetlere tesir etmesi suretiyle ona şey diyor. Örneğin Allah Teala kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Kişinin nefsinde afet varsa o hep, o da ona mukabele etmek ister. Ama Allah Teala, tamam, bu sana tanınan bir haktır. Fakat affedersen, sabredersen bu senin için daha hayırlıdır. İşte bu ona ağır geliyor. Baktığımız zaman olayı görüyoruz. Hangi ayet-i kerimede? İşte Şura suresinin 40 ve 43. ayet-i kerimesine kadar olan ayetlerde. Şura 40, 41, 42 ve 43. لَمَنْ سَبَرَ وَغَفَرَ نَزَٰلِكَ الْاِمْنِ عَزْمِنُمْ Elbette kim sabreder, bağışlarsa muhakkak gerçekten bu azim işlerdendir. Yani sabreder ve bağışlarsa. Yani affetmesi lazım, bir de sabretmesi lazım. Kötülüğe karşı aile mukavele etmesi lazım. Bu da kolay iş değil. Allah'a bu en büyük azim işlerdendir buyuruyor. Allah Teala onu söylüyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Müsaadeniz olursa bir sorum olacaktı size. Bilgili bir kişinin Kur'an-ı Kerim'den anlayamayacağı şeyler var mıdır? Kur'an-ı Kerim'i herkes anlayabilir mi? Bizlere açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Evet, bilgili bir kişi de olsa Kur'an-ı Kerim'de anlamayacağı çok şey vardır. Yani Allah-u Teala bilgili bir kişiye sualini sor demiyor. Ehli zikre sualini sor diyor. Ehli zikrin de birbirinden farklı tarafı var. En üst seviyedeki ehli zikir tasarrufta olan devrin imamıdır. Ona sual sorulması halinde o doğrudan ve alttan cevabı alacağı için Allah'ın da bilmediği bir şey yok. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şey kuşatmıştır. Ama onun dışında devrin imamı temsil eden veli mürşitlere Allah-u Teala'nın verdiği bilgi kadar onlar bilebilirler. Onun dışında bir bilgileri yok. Şimdi bu bilgili bir kişi kendisine göre çok iyi matematik biliyor. Matematik bilen bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i bilmesi söz konusu değil. Fizik ve keza öyle. Eğer bilgili kişi normal Allah'ın tayin ettiği mürşitse en üst seviyedeki mürşit devrin imamıdır. Daha sonra kavim resulleridir. Daha sonra veli mürşitlerdir. Ama dikkat edin, Allah-u Teala'nın devrin imamlarına verdiği 5. görev, bu görevi Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişiler bilmez. Çünkü bunun bütün muhtevasında seyri sülük var. Seyri sülükü de gerçekleştiren devrin imamıdır. Onlar nereye kadar bilirler? 4 görevle mahkum. Ve yutu vermin kitabı ve hikmete. Kitabı ve hikmeti öğrenirler. Ama hikmetin ötesi onlara ait değil. Öyle olunca o zaman onlar her bilgi kişi Kur'an-ı Kerim'de anlamayacağı şeyler vardır, vardır. Kur'an-ı Kerim'i herkes anlayabilir mi? Herkes Allah'ın kendisine idrak ettiği kadar anlayabilir. Ama Resulullah'ın şöyle bir hadisi de var. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Kur'an-ı Kerim'le insanın röntgenini çektiğimiz zaman 3 grup insanla karşılaşıyoruz. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İlim verilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İlmin sahipleri de Allah'ın 7 sabah 4 tesbihini yaşayan mürşitlerdir. Cahiller zanlarına tabi oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar. O zaman zanlara tabi olan cahiller ilim öğrenmek istiyorlarsa ne yapmaları lazım? Ehli zikirden sormaları lazım. Yani sormaları halinde ancak onlardan öğrenebilirler. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Mutfor'un sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mazereva. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde: kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın, sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.

0: bence yoktur.
1: Dünyada rahat vardır bence ama kişiden kişiye değişir bu yani.
0: Günah işlemesi çok kolay yani. Sevap işlemek asıl çok zor yani. Dünyada
1: tamam,
0: nasıl rahat?
1: Tamam işte sevap
0: dünyada
1: işleyebilirsin.
0: Rahat yoktur aşkım yok nasıl yani. Yok?
2: Dünyada rahat vardır. İmkanı olanlara, parası olanlara, torpili olanlara, devlette insanı olanlara, adamı olanlara hayat vardır ve hayat da çok güzeldir. Ama normal insana hayat yoktur.

Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde Allah şöyle buyuruyor. Ela inne evliyallahu ve la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra bil hayati dünya ve ahireti. Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Kimdir veli? Tek bir dilekle hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. Tek dileğin sahibi olan kişi kimdir? Yunus 63'te. Amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen, takva sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Öyleyse tek bir dilekle kişi ruhunu Allah'a ulaştırarak veli olabilir. Veli olmak bir dilektir. Bu veli için hem dünyada rahat vardır, dünyada da müjde vardır, hem ahirette de müjde vardır. Dünyadaki müjde, dünya saadetin yarısı, ahiretteki müjde 3 tane cennet. Öyleyse bir yanlış düşünce asırlar boyunca insanları meşgul etmiş ve herkes inanmış ki dünyada rahat yoktur. İnsanlar hep huzursuz bir dünya hayatını geçireceklerdir ve İslam'ın 5 şartını yerine getirip cennete gidince orada rahat edeceklerdir. Külliyen yanlış bir düşünce. Yunus suresinin 7. ve 8. ayetlerinde Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatını dileyenler için gerçekten rahat yoktur. Ama kim ki sahabe gibi Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde tağuta kul olmaktan içtinab edip kalben ulaşmayı dilerse Allah Teala onlar için müjdeler vardır buyuruyor. Yunus Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı diler. Tek bir dilek. Onlara müjdeler vardır. Müjde demek, onlara ahirette ve dünyada mutluluklar vardır. Müjde, mutluluğun kendisidir. Onlara müjdeler vardır. Onlar ahirette de mutlu olacaklardır. Onlar dünyada da mutlu olacaklardır ki 14 asır evvel birbirinin can düşmanı Bedeviler tek bir dilekle ve Resulullah'a tabi olmakla 7 safa 4 teslim yaşayarak asr-ı saadette ulaştılar. O zaman bu dünyada rahat yoktur diyenlere bizim bir sualimiz var. Birbirinin can düşmanı Bedeviler nasıl asr-ı saadeti yaşadılar? Asr-ı saadet demek asr-ı mutluluk demektir. Yani bütün boyutlarıyla dünyada mutluluğu yaşadılar. Allah-u Teala'nın dinden muradı mutluluktur. Allah'ın hedefi bizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmaktır. Hem dünyada hem ahirette rahat yaşamanın yolu Allah'ın emirlerine riayettir. Dünyada rahat yoktur sözü sadece dinlerini Allah'ın emrettiği biçimde yaşamayanlar için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse dünya üzerinde rahata kavuşamaz. Rahat olmak, mutlu olmak, sulh ve sükun haliyle ifade edilir. Dünyada rahat yoktur demek, dünyada sulh ve sükun yoktur, mutluluk yoktur demektir. Halbuki mutluluk vardır. Mutluluk nefsimizin afetlerinden kurtulmakla paralel bir gelişmedir. Her teslim kişinin mutluluğunu biraz daha artırır. Zikir mutluluğun jeneratörüdür. Bütün sahabe, bütün insanlar gibi başlangıçta tağutun kuluydular. Zümer 17. Onlar için de dünyada rahat yoktu. Zaten her türlü yanlışlık bütün sahabenin tarafından sahabe olmadan evvelki hayatlarında tahakkuk ediyordu. Ama sahabe olduktan sonra daimi zikre ulaştıkları zaman dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular.

Dünyadaki mutluluğu öylesine yaşadılar ki devrin adı asr-ı saadet oldu. Mutluluk devri oldu, saadet devri oldu. Öyle bir huzur ve mutluluk içerisinde hayatları yaşadılar ki savaş meydanında şehit olmak üzere olan bir sahabi su diye talepte bulununca Hazreti Ömer mat arasındaki suyu tam ona uzatmak üzereyken bir başkası su deyince birinci kişi diyor ki ya Ömer ona ver. O benden daha kıymetli. Tam ikinciye vermek üzereyken bir başkası üçüncü kişi su diyor. İkinci kişi de ya Ömer ona ver. O benden daha kıymetli. Kendisinden öne geçirerek suyu ona vermesini istiyor. İşte onlar Allah için birbirlerini en üst seviyedeki mutluluklara ulaşmak üzere her şeyle kendilerini feda ettiler. Ve Allah'a adanmış bir insan iki can saadetinin de sahibidir ve sahabe bu daimi zikirle, irşatla ve Allah'a teslim olmakla en zirve noktadaki ahirette dünya mutluluğunu yaşadılar. Allah razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha-ı Selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an bu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, birlik ve beraberlik ruhu. Birinci sual, birlik ve beraberliğin sağlanması neden önemlidir? Sevgili kardeşlerim, dinimiz İslam, ve Allah Teala'nın babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam'ın üç esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet, tevhid ve teslim. İşte bu ve bir ve beraber olmak tevhidin olması olmaz şartını oluşturuyor. Bir olmak, beraber olmak öyle bir husustur ki başkalarının hakkına mutlaka riayeti gerektiriyor. Bir olmak, beraber olmak öyle bir husustur ki mutlaka sevmeyi gerektiriyor. Bir olmak, beraber olmak öyle bir olaydır ki mutlaka fedakarlık gerektiriyor. Bakın, üç şart koyuyor. Bir, fedakarlık. İki, kesinlikle sevgi. Üç, başkasının hakkına riayet etmeyi gerektiriyor. Yani dışımızdaki insanların hak sahibi olduğunu, onların hakkını korumak olduğunu, onları sevmek olduğunu, onlara fedakarlık olduğunu üç esas üzerine Allah Teala açıklamasını buyuruyor. Toplumun bütün üyeleri bunu yapmakla meşgulseler, o toplum Allah'ın yücelttiği bir toplum olur. Şeytanın en çok öfkelendiği toplumlar bu toplumlardır. Onları o hüviyetten alarak birbirlerini kötüleyen, herkesin birbirine şikayet ettiği toplum haline getirmek şeytanın temel hedefidir. Hadis-i şerifte Allah'ın yardımı cemaattedir buyuruyor. Vallahu yedu ma'a cemaati. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir açıklamasında size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum ve size cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. İşte bütün bu esasları göz önüne aldığımız zaman tevhidin bir ve beraber olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Demek ki bir ve beraber olmak başkasının hakkına riayet etmeyi, bir ve beraber olmak mutlaka sevmeyi, bir ve beraber olmak mutlaka fedakarlığı için muhtevasını alıyor ve bir ve beraber olan toplumları Allah yüceltir. Ama nifaka yer veren, birbirlerinin aleyhine olan, birbirlerini aşağılayan toplumlarsa onlar da tam tersi. Aşağıya doğru bir gidişin içinde. Allah Resulü, bu kimse namaz kılsa da oruç tutsa da aynı mıdır ya Resulullah deyince Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki namaz kılsa da oruç tutsa da aynıdır. Siz Allah'ın davasını Allah'a davet ediniz. Çünkü Allah'a size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir. Evet, Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiş. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, o şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmıştır. Kim Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olursa, o kesinlikle kalbine imanı nakşetmiştir. Allah-u Teala kalbine imanı. Kim ruhunu Allah'a teslim etmişse, o istisnasız Allah'a teslim olmuş, Müslüman olmuş birisidir. O sebeple size dinlemeyi, size itaat emrediyorum, size cihad emrediyorum, size hicret emrediyorum ve size cemaat olmayı emrediyorum. Allah razı olsun. İkinci sual, günümüz insanlar arasında birlik ve beraberlik ruhu nasıl sağlanabilir? Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَمُوا بِحَوْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَكُوا Fırkalara ayrılmayın. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz 73 fırka diyor. 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. 73 fırka kurtuluşa ulaşan fırka-i naciye kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Ve bu işin başı vahdet, tevhid ve teslim. Yani Allah Teala size Allah'ın kulları olarak, müminler olarak ve Müslümanlar olarak isimlendiriyor ve o istisnasız sırat-ı müstakimde olmanızı Allah Teala istiyor. İnsan ilişkileri toplumu ya düşmanlığa götürür ya dostluğa. Dostluğun oluştuğu yerde Allah'a ulaşmayı dileyen, birbirini seven, birbirini incitmeyen insanlar vardır. Yani birlik ve beraberlik dediğimiz zaman hepimizin tek hedefi Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen oluşturduğu tek bir kitle, tek cemaati oluşturmak. Sonra da teslimleri sırasıyla bir evvela ruhu, daha sonra fizik vücudu, daha sonra nefsi ve daha sonra iradeyi teslim etmek. Her olayla Allah-u Teala bir defa daha ispat ediyor ki dünya bir kurtuluş devresindedir. Dünyaya hidayet yayılmaktadır. Mutluluk, birlik ve beraberlik bütün dünyaya da mutlaka gerçekleşecektir. Unutulan hidayetin tatbikata konulmasıyla mutlaka insanlık bu hedefe yakında ulaşacaktır. Hud suresinin 52. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Hud suresinin 52. ayet-i kerimesinde Ya kavmi istagfiru rabbukum Rabbinizin mağfiretini isteyin. Sümme tuvbi ileyhi sonra ona tövbe edin. Mürşidinle tövbe edip zikre başlayın. Üzerinize semadan bol bol rahmet göndersin. Ve sizin kuvvetinizi kuvvet ile arttırsın. Evet. İşte Zenni Hüsa Hazretleri de bu konuda diyor ki iman bir nurdur, bir kuvvettir. Hem nurdur hem kuvvettir dediği bu manada söylenen bir söz. Semadan size bu rahmet göndersin ve sizin kuvvetinizi kuvvet ile arttırsın. Dinde fırkalara ayrılanlar var. Onlar birbirlerini şikayet eden, birbirine aleyhine konuşan toplumlar. Ama fırka-i naciye onlar dostluklar üzerine bir ve beraber olanlardır. Sebe 20'de müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. Yani dinde fırkalara ayrıldılar. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Üçüncü sual, birlik ve beraberlik beraberliği bozmaya çalışanlara karşı üzerimize düşen vazife nedir? Enfal 46. Ati Allah'a ve Resulehu. Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Ve la tenezzehu. Niza düşmeyin. Fetefşelu. Sonra zayıf düşersiniz. Kuvvetiniz elden gider. Sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. Başkaları ne yapacaklarsa yapsınlar, hesabı sizinle değil. Allah ile görmek mecburiyetindeler. Unutmayın, insanlar henüz cehennemi görmediler. Görselerdi, hiç kimseye karşı en ufak bir kötülük yapmazlardı. İnsanları hep mutlu etmeye çalışırlardı. Onlara huzur vermeye çalışırlardı. Önemli olan sizinle Rabbiniz arasındaki ilişki. Siz Rabbinizle nasıl bir ilişki içindeyseniz, o zaman Allah'la olan dostluğu da en üst seviyeye ulaştırırsınız. İnsanlara dostça yaklaşmak lazım. İnsanları mutlu etmek lazım. İnsanlar ya ruhlarına tabi olurlar ya nefslerine. Nefslerine tabi olup yanlış yapmaları biz işin içindeysek derecat kazandırır. Ama aynı zamanda onların bu yanlış davranışları bize etki ediyorsa nefsimizin bir hastalığını da bize bildirir. Ama onlar ruhlarına tabi olup bize ulaşırlarsa onlar bir hayra ulaşırlar, biz ise bir faydaya ulaşıyoruz. Yani her yönüyle her şey çok güzel. Onlara dostça yaklaşmak asıldır. Allah'a ulaşmayı dilemelerinin Kur'an'a göre farz olduğunu söyleyin. Ve tartışmayın insanlarla, anlaşmaya da girmeyin. Allah bize Kur'an öğretti, biz de size öğrettik. Öyleyse hakikat herhangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka söylenmelidir. Mutlaka insanlar Allah'a davet etmelisiniz, davet etmeliyiz. Bizim vazifemiz insanları Allah'a davet etmek. Bir insanın hak yolda olup olmadığı neyle anlaşılır? Onun davetiyle birileri var, insanları ibadete davet ediyorlar vesaire. Ama bizim vazifemiz insanları Allah'a davet etmeli. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu bize farz kılıyor, emir ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların hep birlik ve beraberlik içinde yaşamasını, fırkalara ayrılmamasını istiyor. Bunun için de Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'la arana hiçbir kimse bence takmaz. Direkt Allah diyor ki ben size şah damarınızdan daha yakınım. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'a ulaşmak için kimseye ihtiyacın yok. Okuyorsan, aklın varsa Kur'an'ın bir sürü tercümesi var. Okursun, anlarsın.
3: Allah'a ulaşmak için ibadetleri yapmak gerekiyor. İman esaslarına uymak gerekiyor. Bir de Kur'an ve sünnet çizgisinden ayrılmamak gerekiyor.
4: Namaz kılınca Allah'a daha yakın olunuyor. Veya da tövbe ederken.
5: Dua etmek, yardımlaşmak, toplum arasındaki ilişkiler, büyük, küçüğe karşı sevgi. Bütün sevaba dair her şeyi Allah'a yakınlaştırır diye düşünüyorum.
6: Yani onun yolunda olmayı ben düşünüyorum. Yolunda İslamiyetine göre yaşamayı.
1: Sizce insan Allah'a ulaşabilir mi bu dünya hayatını yaşayarak?
6: Dualarla, iyiliklerle ulaşabilir bence.
7: Allah'a nasıl ulaşabiliriz? Öldükten sonra şu da yaşadığımız olduğumuz hayatta da namaz esnasında, ibadetleri esnasında da dolaylı yoldan Allah'a ulaşıyoruz.
1: Allah Teala diyor ki ister hayattayken bana ulaşın. Bu manevi bir yolculuk. Öldükten sonra zaten bana geleceksiniz diyor. Siz böyle hayattayken Allah'a ulaşmak, onun dostlar arasına girmek, onun için özel bir kul olmak ister miydiniz?
7: Evet tabii ki isterim. Bunu kim istemez ki?
6: Ey Yüce Allah'ım, ölmeden önce
7: emanet olan ruhumu sana ulaştırmak,
2: senin dostun olmak istiyorum.
8: Mevlana gibi, Yunus Emre gibi beni de dostluğuna kabul et.
0: Evet, bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda sevaba dair her şey bizi Allah'a yakınlaştırır. Bizi Allah'a ulaştıran şey yaptığımız sevaplar mıdır? Tabii ki hayır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bizden istediği, kendisine ulaştırmamızı istediği Allah'ın bizdeki emaneti olan ruhtur. Hazreti Ali'nin bir sözü insan olur secdelerle değil, aksine tam tersi doğruyu söylemek ve Allah'ın emanetine riayet etmekle Allah katında değer sahibidir. Gerçekten doğru söz Allah'ın sözüdür, Kur'an-ı Kerim'dir. Emanet ise Allah'ın azatından bize üfürülen ruhtur. Eğer biz Allah-u Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği, bize farz kıldığı 7 tane hedef emirden hareket edecek olursak ki buna giden yolun giriş kapısı bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilersek, dilediğimiz an Allah-u Teala bu talebi kimin kalbinde görürse, mutlak surette Rahim esması ile tecelli eder. İşte Kur'an-ı Kerim'in pozitif manada bize açıkladığı, ayetlerde zikrettiği ve kurtuluş garantisi olarak bize empoze ettiği takva, bir dilekle gerçekleşir. Rum 31'de Münibine ileyhi ve takuhu. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Yetmez. Kıyamet gününde bütün insanlar ister cennetlik ister cehennemlik olsun hepsi evvela cehenneme gideceklerdir Meryem 71'e göre. Ama Allah Teala buyuruyor ki sonra takva sahiplerini kurtaracağız 72'de. Meryem 71'de cennet ve cehennemliklerin hepsi evvela cehenneme giriyor. Meryem 72'de ise sünmenüne cillezine takav. yani takva sahiplerini kurtaracağız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın kurtuluş garantisi olarak bize zikrettiği takva sahibi olanlar ki birinci safha takva bir dilektir. Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim bu dileğin sahibi ise Enfal 29'a göre Allah Teala onun üzerine rahim esmasıyla tecelli etmesi hasebiyle fukanlar veriyor ve o güne kadar işlediği günahların miktarı kadar ona sevap veriyor. Böylece sıfır günahın sahibi olan kişi şartlar ne olursa olsun birinci kat cennet garantisinin sahibi oluyor. Ama ömrü boyunca ibadet yapmış, ameller işlemiş, 500 yıl ibadet yapmış fakat Kehf 105'e göre Allah'a ulaşma dileğini inkar ettiği için وَالَّذ۪ينَ كَفِرْ بِعَيَاتِ اللّٰهِ وَالْلِكَاءِ Allah'ın ayetlerini ve likaallah'ı inkar ettiği için حَبِثَتْ عَمَالَهُمْ ameller boşa gidiyor. İşte bu amelleri boşa giden insan bu dünya hayatını yaşarken kendi indinde çok cennetlik amel işlemiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, her türlü şeyi yapmış fakat Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu hüküm, kitabın hükmü likaallah'ı dilemediği için hepsi heba olup boşa gidiyor. Sadece lika Allah'a inkar etmek amelleri boşa götürür. Bu hayır, bir başka şartta şirkte olan insanların da amelleri boşa gidiyor. Zümer 65. Başka bir ayet-i kerimede yalanlayanların, lika Allah'ı yalanlayanların da ameli boşa gidiyor. İster Allah'a şirk koşsun, ister lika Allah'ı yalanlasın, ister lika Allah'ı inkar etsin. Bunların hepsi ama hepsi o kişinin yaptığı amellerin heba olmasına sebebiyet veriyorum. Bir insanın ameli heba olmuşsa ne yaparsa yapsın, başkasının taşımasıyla değirmen dönmesi, başkasının kendisine yaptığı zulümlerle kurtuluşa ulaşması mümkün değil. İşte onun için Yunus 7-8 اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ لِكَانَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlardır. Onların kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Kim olursanız olun, eğer sevap kazandıran bir olay vücuda getirmişseniz, namaz kılmışsanız, oruç tutmuşsanız, zikir yapmışsanız, birine bir iyilikte bulunduysanız, hepsi derecat kazandırır ifade eder ama bütün bu kazandığınız derecelerde ameller eğer siz lika Allah'ı yalanlarsanız boşa gidiyor. İnkar ederseniz boşa gidiyor. Allah'a ortak koşarsanız yine boşa gidiyor, boşa gidiyor. Bu sebeple Allah Teala Vel Asr suresinde bu insanların hepsi hüsrandadır diyor. Hüsrandan kurtulanlar kimlerdir? Amini olanlar. Amini olan kişi kimdir? Hud 29'a göre ve ma bitardil lezine amenu enne mulaki rabbum. O amini olanlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. İşte mülaki olmayı kalben dileyen Allah'ın bu talebi kalbinde gördüğü kişiyi Allah Teala mutlaka kendisine ulaşacağının garantisini veriyor. Ve o kişi bu sebeple de hüsrandan kurtuluyor. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlardır. Hüsranda olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَزَبُوا بِلِّكَ اللّٰهِ وَمَكَالِ مُفْتَد۪ينَ Yani lika Allah'ı yalanlayanlar hüsrandadır. Lika Allah'ı inkar edenler hüsrandadır ameli boşa gittiği için vesaire. O zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe günahları her zaman sevaplarından fazla olacaktır. O kişinin hüsranda kalmasına sebebiyet veren şey Allah'a ulaşmayı dilememektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse hüsrandadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah Teala o kişiye rahim esmasıyla tecelli ettiği için furkanlar veriyor, günahlarını örtüyor ve günahları örtülen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine gidecek olan bir insandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi var. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama kitabın hükmü devreye girer ve o noktadan itibaren cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Ne zaman olur kitabın hükmü devreye giriyor? Kendisine tebliğ yapmaya başladılar. Adam cennetlik amel işliyor, işliyor, işliyor ama günün birinde davet kendisine ulaşıyor ama davete muhatap olduğu zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman dilemediği zaman Allah Teala hasarlarına engeller koyuyor. O noktadan itibaren yaptığı ameller hep cehennemlik amel oluyor. Ve o kişinin cehenneme gitmesine sebebiyet veriyor. Ama öte yandan kişi cehennemlik amel işliyor vesaire vesaire. Fakat kitabın hükmü devreye giriyor. Tebliğ kendisine ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala da bütün günahlarını örtüyor ve ömrü billah günah işlemesine rağmen davet kendisine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala günahlarını örtüyor ve o günahları örtülen bir insan mutlak surette Allah'ın cennetine gidiyor. O sebeple Allah Resulü öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Sebep bu dileğin var olması veya olmamasıdır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de birlik ve beraberlik içinde olan kimselerin Allah'ın her devirde tayin ettiği mürşitlere, hak dostlara, evliyalara yoluna ulaşanlar olduğunu açıklanıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor bu devirde?
2: Arkadaşın dediği gibi ben hak, Kur'an ve Peygamber Efendimiz'in yolundan gösterdiği yolda, onun yaşadığı şekilde yaşayan, kalbi temiz olan, kalbini kötülüklerden, fitneden, fesattan, hainlikten uzak tutan cömert, merhametli bir insan ne kadar merhametli, ne kadar cömertse, ne kadar yardımseverse Cenab-ı Allah o kadar yakındır, mürşittir yani.
3: Mürşit konusunda Kur'an ve sünnet dairesinde çıkmamak gerekiyor. Ama eski zamanlarda tabii müşrikler vardı, tasavvufeli insanlar vardı. Örneğin Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, bunun gibi birçok örnek verebiliriz.
5: Örnek alınacak kişi, yapıldığı hareketlerini mesela, sonra hani kişi örnek alarak kendini düzelsin, ne de olsa kendisi Allah dostu. Onu örnek alarak mesela Allah'ın dostu olabilirsin, yani olmaya çalışırsın.
1: Allah'larınızda böyle sürekli size yardımcı olan, sizin işlerinizi kolaylaştıran, size Allah'ın güzelliklerini öğreten bir veli mürşidiniz, bir hak dostunuz, bir aracınız, vesileniz olsun ister miydiniz hayatınızda?
6: İsterdim. Keşke hani böyle sürekli hayatımda olsun ama başka kimse olmasın yani. Sadece olsun isterdim.
7: Tabii kendimizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama dediğiniz gibi bir mürşid isteriz tabii ki de, evet.
0: Pimiz abinin mürşit konusunda Kur'an ve sünnet dairesinden çıkmamak gerekiyor dedi. Kur'an-ı Kerim ve sünnet ise niye mürşit konusunda ne diyor? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim mürşidi farz kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine de baktığımız zaman 7 tane hadiste de mürşide tabiyetin farz olduğunu görüyoruz. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenu ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Ey amin ona takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaşmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Mürşitlerin de, bütün mürşitlerin tabi olduğu kimse var mı? Var tabi. Bütün mürşitlerin tabi olduğu kişi her devirde devrin imamıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde ne kadar kavim Resulü varsa, ne kadar veli mürşit varsa, vekil mürşit varsa hepsi kime tabidiler? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e. Bütün zamanlarda da Allah Teala bütün mürşitlerin tabi olduğu bir devrin imamının olduğunu kesinlikle bize işaret ediyor. Neden devrin imamının dışında mürşitler de var? Çünkü her devirde bütün insanların bir kişiye ulaşması imkansız gibi. Allah Teala bütün insanların işini kolaylaştırmak babında herkesin kolaylıkla yaşayabileceği ve ulaşabileceği bir mürşidi yanı başında mutlaka vazifeli kılmıştır. Örneğin her kavmin içerisinde o kavmin insanını tebliğ eden, insanları Allah'a ulaştıran, davet eden Allah'ın veli resulleri var. Onların yanı başında 7 sabah 4 teslim yaşayan veli mürşitler ve diğer bütün vekil mürşitler var. Ama bütün bu mürşitlerin hepsinin tabi olduğu bir devrin imamı vardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz son asareten devrin imamı kıyamete kadar da var olacak mı? Elbette. Kavim resulleri arasında seçilen, vekaleten devrin imamı olarak tayin edilen Secde 24'e göre mutlaka bir imam yine vardır. Ama onun dışında diğer velim resuller, velim mürşitler hep var olmaya devam edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mürşidi Cebrail aleyhisselamdı. Öyleyse Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Peygamber Efendimizin mürşidi varsa bunun dışında başka bir insanın istisna olması mümkün değil. O zaman herkes için mürşit kesinlikle vardır. İşte tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Resulü mürşide tabi olmanın farzını hadislerle bize bildiriyor. Benden sonra nebi gelmeyecek. İşte 7 tane hadis. Bu hadislerin hepsinde mürşide tabi olmanın farz olduğu bize açıklanıyor. Allah Teala sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Devrin imamının dışındaki bütün mürşitler vesiledirler. Ama hidayete erdiren her devirde bir tek kişi var devrin imama. Vesileler devri nimamına tabi olan mürşitlerdir. Burada mürşidin farz kılındığını net olarak görüyoruz ayet-i kerimelerde. 7 tane ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi için Allah Teala mutlaka mürşidin var olduğunu beyan ediyor. İşte Al-İmran 31. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Al-İmran 164. Müminet olmak üzere Allah Resul bahseder. Meryem 43. Bana tabi ol ki sırat-ı seviye seni ulaştırayım. Yasin, sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Mümin 38. Bana tabi olun ki irşat yoluna ulaştırayım. Ve diğer ayetler. Öyleyse tabiyet Allah-u Teala tabiyeti farz kılmış ama kime tabi olacağız? Elbette Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olacağız. Allah-u Teala emir vermiş. Kur'an-ı Kerim'de bir emir olduğu aynı anda o olay farz ve karşımıza mutlaka o farzın yerine getirilmesi istikametinde Allah'ın bize itaati emrettiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi Kur'an-ı Kerim'i yaşadılar. Hepsi Allah'a yöneldiler. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e ulaştı ve tabi oldular. Sonra 4 halifeye tabi oldular. Daha sonra Peygamber Efendimiz'den sonra tabiyet yine devam etti. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in bu olayı, bu formülü hep uygulara tabi oldular. Ondan sonra imanda tartışmalar başladı. İkiye bölündüler. İtikadi mezhepler Eş'ari Maturidi türedi. Daha sonra ameli mezhepler, fıkıh mezhepler devreye girdi. Onlar ve insanlar Kur'an-ı Kerim'i unuttular. Kur'an'da hidayeti unuttular vesaire. Hadis-i şerifte Allah Resulü buyuruyor ki size iki emanet bırakın. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Bir başka hadiste ben sizin aranıza iki paha biçilmez emanet bırakayım. İkisine sarıldığınız müddetçe asla delalete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an ve Ehl-i Beytim. İster Allah'ın kitabı sünnet desin, ister Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim desin. Aynı hakikate işaret buyuruyor. Bize düşen kesinlikle bu tabiyeti dünya hayatını yaşarken gerçekleştirmek ve sahabe gibi 7 sava 4 teslimi bu dünya hayatını yaşarken yaşamak. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
9: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Cappar Hocam Efendimiz himmetiyle sizleri çok ama çok seviyorum. Hem de kalpten inşallah. Cappar Hocam sizlere bir sorum olacak inşallah kabul buyursanız. Kardeşlerimizle birlikte yaptığımız hizmetlerde tefiti koruyabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Selamun aleyküm ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem Efendimiz, tevhidin mutlak sütle başkasının hakkına riayet etmeyi, başkasını sevmeyi, başkasına karşı fedakarlıkta bulunmayı gerektiriyor. Kardeşlerimizle birlikte yaptığımız hizmetlerde tevhidi koruyabilmek için bu üç esasa uymak durumundayız. Hep şu yanlışını yapıyoruz. Allah için yarışımızı unuturuz ve nefslerimiz başkalarından üstün olmak arzusunu, başkalarını ikinci planda görmek arzusunu her zaman dile getirir. Halbuki her zaman başkalarını, işte toplum hayatı yaşayan bizlerin evvela dışımızdaki insanların hakkını bir, ikincisi onları sevmeyi iki, üçüncüsü mutlak surette onlara karşı fedakarlıkta bulunmayı üç. Bu üç esasa riayet ettiğimiz zaman yükselen, yücelen, mutlu bir toplum oluşuruz. Ama tam tersi ise alçalan, birbirine şikayetçi olan, birbirine aleyhine çalışan insanlar görürüz. Allah için hizmet veren insanlar başka kardeşlerinin her zaman beraberinde aynı tarafta olmazdırlar. Birbirinize karşı olmak, nefsani davranışlarda bulunmak, parmağınızın ucuyla işi işte tutmak ya da işi bir angarya olarak görmek bunların hepsi nefsimizin bir başka durumunu bize gösteriyor. Bizi sadece mutsuz ediyor nefsin arzu ve istekleri. Mutlu olmak için tevhidi esas almak lazım. Tevhidi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Eğer Allah'a hizmet ediyorsak, bu hizmet içinde yer alan herkesin birbirini sevmesi, herkesin birbirine karşı fedakarlıkta bulunması, herkesin birbirinin hakkına riayet etmesi gerekir. Allah yolunda etrafımızdaki insanlar bize bir yardımcıdır. Biz etrafımızdaki insanların hepsine yardımcıysak, onlar da bize yardımcıdır. Tıpkı sahabe gibi. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala içinde bulunduğumuz çağda tüm insanların tevhid çatısı altında toplanıp birlik ve beraberliği yaşayacağını söylüyor. Sizce sahabe gibi bir tevhidi sağlamak mümkün mü?
2: Mümkün. Mümkün. Bunun için bizim toplumumuzun eğitiminin sıfırdan ele alınması lazım. Yani bizim toplumda ahlaksızlık, rezalet almış başını gidiyor. İnsanlarda bu bir ahlak dejenerasyonu var ülkemizde.
4: Şu anki nesilde gerçekten zor gözüküyor. Ama yani çalışırken saklanırsak neden olmasın? Bence olabilir de yani.
7: Çok zor ama illa tabii ki yaşanır. Neden yaşanmasın?
6: Şu an hiç zannetmiyorum çünkü insanlar tamamen çığırından çıkmış. Şu an sadece tek düşünceleri geçim ve para.
1: Allah Teala tevhidin ve ona olan teslimiyetlerimizin artması için Allah'ın adını Allah Allah diyerek zikir yapmamızı farz kılmış. Sizce insan hayatında zikrin faydası nedir?
2: Gerçekten içten bir şekilde gösteriş caka olmadan Allah'ın ismini zikreden insanlar Allah onlara yardım eder. Onların tabii her işini düzgün olmasını sağlar.
4: Yani namaz da aslında bir değil de namaz gibi örnek verebilir. Namaz kıldığında da insan kendi böyle rahatlamış ister, tefsir ettiğinde de. Hani rahatlamış ve huzur gelmiş ya.
5: Zikrettikçe daha çok huzurlanırsın, rahatlarsın, boşluktan kurtulursun. Tutunacak bir dalın olduğunu düşünürsün.
7: İslam'a daha uygun yaşamamızı sağlar. Peygamberimizin bizden istediği, dinimizin bizden istediği bir insan olmamızı sürekli içimizi temizler ve aklımıza olur. Ona göre yaşarız.
0: Misafirim sahabe gibi olmak konusunda bunun için toplumumuzun eğitiminin sıfırdan ele alınması lazım. Sahabe gibi olmak için insanlara nasıl bir eğitim vermeliyiz? 14 asır evvel bize örnek olan sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Yani bu eğitimi gerçekleştirdiler. Hedef emirler var, vasıta emirler var. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 tane hedef emir var. Ve bu hedef emirleri gerçekleştirmek üzere de 7 tane vasıta emir var. Tasavvuf kesinlikle bizim mutlaka ahiret ve dünya saadetine ulaştır. Mutlu olmak hepimizin hakkı ve bu hakka ulaşmak bir bedeli de gerektiriyor. İnsanların eğitimindeki en büyük muradı moral değerler, manevi değerler olmalıdır. Onları yerli yerine oturtmazsak insan unsuru toplumu tehlikeli bir boyuta götürecek özellik sergilemeye başlar. Yani insan yozlaşır, bu yozlaşmanın gerektirdiği dejenerasyon da toplumu felakete sürükler. Her geçen günde bu durum daha çok yozlaşmaya götürüyor insanları. Öyleyse manevi değerleri, yani ahlaki değerleri kullanarak ahlaklı insanları vücuda getirmek bizim eğitimimizin ana gövdesini teşkil etmelidir. Allah korkusunun değil, Allah sevgisinin kalplerine işlemesiyle, nefsteki afetlerden insanların kurtulmasıyla ulaşacak olan bir neticeyi bize bildiriyor. Sadece manevi ilimler Kur'an-ı Kerim'in esasını teşkil ediyor. İlmin ötesinde bir irfan ve daha ötede Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak sahabe gibi hepimizin hedefi olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
10: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, hasretle hürmetle ellerinizi öpüyorum inşallah. Bir sorum olacak. İnsanlar bize iyilik de yapsa, kötülük de yapsa her daim sevebilmemiz ve sevgimiz artabilmesi için ne yapmamız gerekiyor inşallah? Esselamu
0: aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlar bize iyilik de yapsa, kötülük de yapsa, her daim sevebilmesi için, sevgimizin artması için ne yapmamız lazım? İç dünyamızda her zaman Allah-u Teala'nın sesini duymalıyız. Nedir o? Allah-u Teala seviniz diyor. Nedir o? Sevdiriniz diyor. Nedir o? Sizinle nefret etmeyin. Nedir o? Nefret ettirmeyiniz. Allah-u Teala sevin diyor. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışın. İnsanlar size kötü davranabilirler, mümkündür. Ama onları affetmeye çalışın. Allah'ın sadece sizlerin mutluluğunu istediğini bilerek hareket edin. Rabbimiz her şeyimizden haberdar. Öyleyse onu sevin, emirlerine itaat edin. Çok zikredin, ne kadar çok zikrederseniz o kadar çabuk tekamül edersiniz. Daimi zikre ulaştığınızda Allah-u Teala ve etrafınızdaki insanları daha çok sevin. Daha çok onlara fedakarlıkta bulunun. Bize düşman olanları da affedebilmeyi öğrenelim. Ne diyor İncil'in bir ayetinde? Düşmanlarınızı sevin. Nefret edenlere iyilik yapın. Lanet okumayanlara iyilik dileyin. Hakaret edenlere dua edin. Tokat atana öbür yanınızı çevirin. Sizden gömleğinizi isteyene abanızı esirgemeyin. Verin, verin, verin. İşte kutsal kitapların esası buna dayalıdır. Biz eğer bunu hayatımıza tatbik edebilirsek son noktada da biz de sahabe gibi, havariler gibi, Rabbaniyun gibi gerçek Allah'ın dostları oluruz. Bir Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın daha sonuna geldik. Başka bir kitap programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan, ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman, bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? 7, ben neden böyleyim? 8, ben neden yalnızım? 9, ben neden yaşıyorum? 10, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığın farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah Et-tazimul emrullah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah'ın yolunda olan insanlar için kişi negatif bir fiil işlemese de başına musibetler gelebilir mi? Bu durumda Allah'ın müradı nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, hepimiz imtihandayız ve afetler var olduğu süre içerisinde nefsimizde bu imtihanlar hep devam ediyor. Musibetler de sadece birer imtihan vasıtasıdır. Öyleyse elbette, yani Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ınkine indirdiği Kur'an-ı Kerim'de musibetlerin insanların nefsin afetine tabi olarak işlediği kaybettiği dereceler sebebiyle gerçekleşiyor. Allah Teala insanın mutlu olmasını istiyor. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Öyleyse her nefsimizin talebine uyduğumuz zaman derecat kaybediyoruz. Ama Allah Teala da insanı çok seviyor. Sevdiği insanın o kaybettiği derecatının telafisini gerçekleştiriyor. Musibetlerle onu imtihan ediyor. İşte musibetlerden ders alabilirsek o zaman Allah'ın yoluna gidiyoruz. Başlangıçta insanlar iki gruba ayrılır. Seçilenler ve seçilmeyenler. Her devirde insanlar %10'dan azı seçilmiyor. Allah Teala seçilmeyenlerde hayır görmediğini ifade ediyor. Geri kalan insanlar %90'dan fazla seçiliyor. Ama seçilenler de musibetlerle imtihan oluyorlar. Ayetlerde görüldüğü gibi musibet insanların kendi yaptıklarının bir neticesidir. Musibet bir sebeptir. Kula musibet gelmez hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine tabi olmuş. Kiramen ketrimen melekleri de yazmış. Derecat kaybı olarak yazmış. O zaman da derecat kaybından kaynaklanarak musibet devreye gidiyor. Allah imtihan ediyor ki o kaybettiği derecatı kazansın diye. İşte ayetler musibetlerin nefsimizden kaynaklandığını Allah-u Teala ifade buyuruyor. Elleriyle takdim ettikleri şerler sebebiyle onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki Rabbimiz bize bir Resul gönderseydin, ayetlerine tabi olsaydık. Ayetlere tabi olmak, ayetlere iman etmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e de tabi olmak ve peşinden sırasıyla ruhu, füsü, vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte Allah'ın insanlardan istediği bu. Bu teslimler insanın kamil insan olabilmesi meyanında ulaşılması gereken hedeflerdir. Allah Teala'nın muradı musibetlerle bizi kendisine yaklaştırmaktır. İşte musibetlerden ders alanlar var, ders almayanlar var. Tövbe 126'da ders almayanlardan bahsediyor. Bunları senede bir iki kere imtihan ediyoruz. Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Ama Bakara 155-156'ya baktığımız zaman musibetlerden ders alıp biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz diye Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan ve nefs sesiyle ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliyadan bahsediyor. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam bize karşı haset ve kıskançlık besleyen, sürekli kendisini bizimle kıyaslayıp yarıştıran, üstelik yaşıtımız, akranımız olmamasına rağmen bu kişilere karşı davranış biçimimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, bizim herkese karşı davranış biçimimiz pozitif olmalı. Eğer o negatif davranışlar geliyorsa o onunla Allah arasında ona kaybettiriyor. Ama iblis de onun negatif davranışlarını bize göstermek, bize tesirini arttırmak suretiyle bizim de ona karşı negatif davranışta bulunmamızı söylüyor. Halbuki eğer biz onun davranışından memnun değilsek, negatif görüyorsak, bizim de onunla aynı birlikte kısas tatbik etmemiz
Hani negatif davranışı sergilememiz manasına gelmez mi? Geliyorsa o zaman şöyle değerlendirmeliyiz. Her negatif davranışı sergileyen kişi onunla Allah arasında. Ama ben herkese kötülük de yapsa iyilikle mukabele etmeliyim. İyiliğe karşı iyilik herkesin işi. Marifet, kötülüğe karşı iyilik, onun da mutlu olması için gayret sarf etmek. Allah-u Teala kötülüğe karşı iyiliği 4 ayet-i kerimede açıklıyor. Rad 22, Muminin 96, Kasas 54 ve Fusilet 34. Allah razı olsun. Öyleyse kıskançlık, haset onu yapıyorsa biz onunla Allah arasında diyerek ona karşı ondan yana davranış biçimini sergilememiz gerekir ki o bize kötülük yapıyor ama biz iyilikle mukabil kötülük yapabilir makamı ediyoruz. Bir müddet sonra bizim ona karşı kötülüğüne karşı yapmış olduğumuz iyilik ondaki iyiliği de aktif hale getirip harekete geçiriyor ve o da artık bize karşı negatif davranmamaya başlıyor. Hedefimiz bu olması lazım. Allah razı olsun. Adana'da bir kardeşimiz dönem hocam Yunus Emre Hazretleri'nin bana bende demeyin bende değilim bir ben vardır bende benden içeri sözünü açıklar mısınız? Sevgili kardeşim Efendimiz defaat de söyledi bu bir sırdır. Ve bunu kendiniz yaşamanız lazım. Size açıklanmaz. Hazreti Mevlana'ya sormuşlar bu suali. Ben ol da bil demiş. Öyleyse sen de aynı şekilde o noktaya geldiğin zaman zaten sırrın sahibi olursun. Hal ile bilmez yaşayacaksın ve yaşayarak öğreneceksin inşallah. 4. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Bazen maddi durumumuz yeterli boyutta alverişli olmadığı durumlarda bizden para isteyenler oluyor. Biz de bu noktada imtihanda olduğumuzu düşünebilir miyiz? Bu durumlarda davranış biçimimiz nasıl olmalı? Belki onun istediği davranış biçimi, istediği para değil de ama boş çevirmemek adına elimizdeki imkanlarla mutlaka bir şeyler vermeliyiz. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kendisinden böyle bir şey isteyip de Hazreti Ebubekir verdiği zaman karşı tarafta Allah razı olsun. O veriyor Allah razı olsun, o veriyor Allah razı olsun. Ve devamlı gidince yanındakiler gidip artık kes çünkü böyle devam edersen Allah rızası için sana veremeyeceği hiçbir şey yoktur. İşte Allah rızası için verdiğimiz zaman bu çok manidar. 7 sefer rıza var ve salihler rızasına ulaşmak ancak başkalarına iyilik yapmaktan, başkalarını mutlu etmekten, onlara kendimizi adamaktan geçer. İşte Tövbe 100'de 7. sefer rızaya ulaşanlar başkaları da onlara tabi oluyor. Çünkü 7. sefer rıza iradenin teslimiyle gerçekleşiyor. İradesini Allah'a teslim eden bir kişi Allah tarafından en üst makamda, daha doğrusu yaşat makamında vazifeli kılınıyor. Allah razı olsun. O halde bir şeyler vermeliyiz. İnfak, cömertlik ruhumuzun en önemli hasletlerinden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde cömertlik kökü yerde dalları cennette olan bir ağaçtır. Cimrilik de kökü yerde dalları cehennemde olan bir ağaçtır. Evet. Tam tersini söyledim. Cömertlik dalları dünyaya uzanan cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kim onun

0: Sual Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir kişi mürşidine tabi olduktan sonra ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra nefsine yenip düşüp büyük günahlardan herhangi birini işlerse fıska düşer mi? Bu günahlardan herhangi birini işleyen kişinin ne yapması lazım açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, fısk olayı zikri bırakmasıyla gerçekleşiyor. Bir insan Allah'ın ayetlerinden şüphe ederse, bir insan mürşitten şüphe ederse, bir insan zikri bırakırsa, Allah'tan şüphe ederse, Allah'a ulaşmaktan şüphe ederse, o zaman fısk olayı gerçekleşir. Tekrar ediyorum, Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe ederse, Fusilet 54. Mürşitten şüphe ederse, Hücurat 15 ve ayetlerden şüphe ederse. Ayetlerden şüphe ettiği zaman zaten iman söz konusu değil. İnnemel mu'minûne amenû billâhi ve resûlih sümme lem yertâbû. Nasıl tabiyetle birlikte artık Allah ve Resulü'nden şüphe etmek söz konusu değilse, tersi tabiyetini gerçekleştirmeyenler öyle. O zaman Allah'a ulaşmayı diyelim, ulaşmaktan şüphe etmek, mürşitten şüphe etmek ve ayetlerden şüphe etmekler varsa o zaman fısk olayı gerçekleşiyor. Ne yapması lazım kişi? Tekrar tövbesini tazelemesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cihadı kim terk ederse Allah ona boynuna zillet namı tokasını koyar. O tekrar tövbe etmedikçe o toka ondan alınmaz. İşte Allah yolunda cihat, Allah'ın ismini tekrar zikirle nefsimize karşı cihadı gerçekleştirebiliriz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili Cefa Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbim inşallah. Ben hizmetini. Size az etmek istediğim iki soru olacaktı. Çocukların okul çağına gelene kadar nasıl yetiştirmesi gerekir? İkinci soru, okul çağında yanlış arkadaşlar edinmemesi için şimdiden anne ve babayı çömbül eder, yanarır. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin söylediğine baktığımız zaman Allah'ın muhatabı olan insan ve insan için insanın kamil olabilmesi için Allah'ın farz kıldığı 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, teslimi, fizik gücün teslimi, nefsin teslimi vesaire. Ama öncelikle Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu kum enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, ulaşmayı dileyenler, yakıtlı insan ve taşlar olan ateşten kendinizi koruyun. Öyleyse anne babalar önce kendilerini korumalılar. Sonra çocuklarını da korumalılar. Çocukların korunmasında, ateşten korunmasında en önemli faktör o kişiye çocuklara Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Öyleyse Allah diyorsa ki yakıtı insan ve taşlar olan ateşten hem kendinizi hem de evlat yuvanızı. O zaman bu ayet-i kerimenin gereğini yerine getirmek anne baba evvela Allah'a ulaşmayı dilemeli ve anne baba çocuklarını da onların dilemesine vesile olmalı. Onun için Peygamber Efendimiz çocuklarınıza emrediniz diyor. Allah yolunda Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'a göre çocuk mesabesindedir, ölüdür. dirilebilmesi bir dileğe bağlı.

0: Lise insanların yaşından hani derler ya halk arasında, akıl yaşta değil baştadır. O zaman kim olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi o ölü vaziyettedir. Dilediği zaman çocuk mesafesinde ve Allah Teala'nın Resul çocuklarınıza emrediniz. Yani Allah'a ulaşma dileğini onlara mutlaka benimsetiniz, ikna ediniz. Sonra Allah Resulü ne diyor? Onlarla birlikte yapınız. Hedefe giden yolda üzerimize farz kılan amelleri yerine getirebilmek ancak bir kolaylıkla mümkündür. Bu da işin kolaylaşmasında beraberlik gerekir. İşte eğer çocuklarınız sizin Allah-u Teala'nın emrettiği ve sizin de tavsiye ederek yapmanızı istediği emirleri yerine getiremiyorlarsa onlara kolaylaştırmak üzere onlarla birlikte yapınız. En sonunda da artık 15 yaşın üstündeki kişiler için nasihat ediniz. İşte bu ölçü içerisinde çocuklarımıza davranmamız gerekir. Okul çağına gelmiş olan kişiler, özellikle anne babalar Allah'a ulaşmayı dilemeli, yani Allah sevgisini çocuklarına aşılamalılar. Sonra Resul sevgisi önemli, mürşide tabiyet. Öyle olunca anne babayla çocukların beraberliği zaman harcamasıyla dışarıda geçirdikleri zamanı da dikkate almalılar. Anne baba çocukların gezdiği kişileri, arkadaşlarını kendileri seçmeliler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde diyor ki, arkadaşını söyle sana dinini söyleyeyim. Eğer çocuklarınızın arkadaşı, inançları, Allah'la ilişkileri hiç yoksa ve çocuklarınız onlarla uzun zaman geçiriyorsa, sizinle geçirdikleri zaman, hadi 7 saat, 8 saat uyku diyelim, 7 saat uyku, geri kalan 7 saat uyku dersek 17 saat kalıyor. Okulda geçirdikleri hadi 8-9 saatte beraberlik. Geri kalan boş zamanların çoğunu o arkadaşla geçiriyorsa o zaman onu zapt etmeniz, onu doğru hedefe ulaştırmanız zor. O zaman arkadaşını seçersen inançlı ve aynı hedef istikametinde arkadaşlarla beraber olursa sizin işiniz de kolaylaşır. Yetmez. O çocukların sizinle geçirdikleri zamanı da dikkate alın. Eğer anne baba işlerinin yoğunluğu sebebiyle çocuklarına es geçiyorlarsa, ona vakit geçiremiyorlarsa o zaman ne yazık ki bu büyük bir kayıptır. Anne baba çocuklarını Allah'a göre yetiştirmeli. Onların mutluluğu için uğraşmalı. Dünyevi maişet sadece fizik vücudun hayatta kalabilmesi için gereklidir. Ama zenginlik, makam, şan, şöhret mutluluk için hiçbir zaman söz konusu değil. Mutluluk Allah iledir. Mutluluk Allah'ın zikriyledir. Mutluluk Allah dostlarıyla beraberliktedir. Mutluluk insanın kendisini Allah'a adamasıyla gerçekleşir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, musibetler, imtihanlar arasında fark var mıdır? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim, dünya bir imtihandır. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diliyorsa o imtihanı geçmiştir. Yani imtihandan geçmiş ve ahiret saadetini kazanmıştır. Ama daha üst seviyedeki mutluluklara ulaşmak istiyorsa o zaman her seviyede zikrini arttırması gerekir. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, aklın bulunduğu ortama göre şuur kazandığını öğrenmiştik. Çalıştığımız ortamda yozlaşmamak, Allah'tan uzaklaşmamak için ne yapmalıyız? Ne tavsiye edersiniz? İşte kardeşlerimize beraberliğimizi arttırmalıyız. Efendimizin sohbetlerini çokça dinlemeliyiz. Ve mümkün olduğu kadar kalbimizi karartan şeylerden uzak tutmalıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki zikir ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Öyleyse zikir ve namaz mutlaka en öncelikle üzerinde durmamız gereken iki tane farz emri yerine getiriyor. Biri bize söylüyor. Hadis-i şeriflerde Ebu Davud'dan ayetli hadiste kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin. Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna hayırlı davranandır. Öyleyse görüyorsunuz ki bütün bunlar bizi Allah dostlarıyla beraber olmamızı emrediyor. Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve kunu ma'as sadikin. Takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Öyleyse aklı bulunduğu ortamda şuur sahibi ise ve yozlaşmamak istiyorsak sadıklarla beraber olmamız asıldır. Allah razı olsun. Hollanda'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir imtihan yaşadığımda o imtihanın bitmesi için Allah'ım bu imtihandan bana vermeyi murat ettiğin derecatı zikirle kazanmayı nasip eyle diye dua ediyorum. Bu konuda doğru düşünce nasıl olmalıdır? Açıklar mısınız? Evet, her nefsimize uyduğumuzda onun telafisi için hemen zikre başlamalıyız. Çokça kardeşlerimiz var. Karı koca aralarında bazen tartışmalar oluyor. Birbirlerine kırıcı sözler söylüyorlar. Biz diyoruz ki böyle bir durum söz konusu olduğu zaman hemen zikre başlayın. Çünkü o aralarına o tartışmanın oluşmasına sebep olan amil aralarını bozan onları birbirine düşman eden şeytandır. Şeytanı aramızdan çıkartmak ancak zikirle mümkündür. Allah Teala hepimizden bunu istiyor inşallah. Öyleyse böyle bir imtihanda zikrinin arttırması istikametinde talepte bulunuyorsan bu güzel bir şey inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zikrimizin artması istikametinde bazı günler daha üst seviyede zikir yaparken sonraki günlerde de daha az yapabiliyoruz. Bir başka deyişle istikrarlı bir şekilde ilerleyemiyorum. Bunun nedenini açıklayabilir misiniz? Zikrinizin artışına paralel hizmetinizin de artması lazım. Allah-u Teala zikirle bize veriyor ki biz de başkasına verelim. Eğer zikirle bize veriyor, biz yerimizde oturuyorsak o zaman işte diğer günlerde de böyle zikzaklarla karşılaşıyoruz. Mevlana ne diyor? Hak'tan alır, halka veririz. Öyle zikirle aldıklarınızı sizin de başkaları için yaşamak suretiyle onlara hizmet olarak sunmanız lazım. Böyle yaparsanız her gün biraz daha Allah'a yaklaşırsınız. İnşallah. Osmaniye'den bir kardeşim Muhterem Hocam, zikir yaptığımızda bir süre sonra kopukluk oluyor. Her saniye zikri anımsatacak yöntem var mıdır? Ya sevgili kardeşlerim, Efendimiz eskiden şöyle söylüyordu. Eğer zamanın geçirdiğiniz evde bir odaysa odanın her tarafına mesela Allah ismini yapıştırın. Nereye dönersen o size zikri hatırlatır. Veya çoğunlukla bir güzergahta o zaman yine etrafa o şekilde işaretler koymak suretiyle size zikri hatırlatır. Yetmez. Hangi varlığa bakarsan sana zaten zikri hatırlatması lazım. Çünkü Allah-u Teala İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde 7 kat gökler ve yerler bunlar arasındakilerin hepsi Allah'a tesbih ediyor. Tesbih gayri iradi varlıkların Allah isminin tekrarına deniyor. Onlar yapıyorsa o zaman sana zikri hatırlatmalıdır diye düşünüyoruz. Böyle yaparsan çok daha güzel olur inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle, saygıyla elinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, müsaade soruma geçmek istiyorum. Hocam, çevremizdeki birçok tanıdığımız hayatlarını dünya taleplerinin peşinden gidebilmek, onlara kavuşabilmek için harcıyorlar. Bu konuda doğru bir yaşam tarzı nasıl olmalıdır? Tekrar elinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. İyi ki varsınız hocam.
0: Aleykümselamun aleyküm ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Özellikle Yunus 7-8'e baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatından razı olanlar kazandıkları, kaybettikleri dereceler itibariyle cehenneme gidiyorlar. 3 günlük dünya hayatı ve sonsuz bir cehennem hayatı. Akıl sahibi bir insan bunu mukayese ettiği zaman ne kadar kendini az bir değere sattığının farkına varır. Yetmez, dünya hayatının kesinlikle bizim için bir imtihan olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. وَعَلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Tegabun suresinin 15. ayet-i kerimesi, Enfal 28, mal ve çocuklar bir fitnedir, imtihandır. Mal ve çocuklar aynı zamanda dünya hayatıdır. Kehf 46'da, اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatı mal ve çocuklardır. Ve Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Ya eyyühellezine amenu la tulukum amwalukum ve auladukum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrine alıkoymasın. Men fe yef'al zalike kim bunu yaparsa fe ulakemul hasire o cehenneme gidecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim dünya mal ve çocuklarına oluşan dünya hayatı bizim için imtihandır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse dünya hayatını tercih eder ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir, o zaman hep kaybedenlerden olur. 3 günlük dünya hayatı için değer mi yani? Halbuki Allah Teala bütün güzelliklerin Allah'ta olduğunu ve Allah'a ulaşmanın sadece bir dilek olduğunu, kalpten ulaşmayı dilemek bizim için aynı zamanda 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı demektir. Ve sadece Allah bizden bir dilekte bulunmamızı istiyor. Geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. Halbuki dünya hayatında çok büyük gayretler sarf ederek elde edeceğimiz bir arabadır, bir evdir, bir makamdır vesaire. Ama sevgili kardeşlerim, kalpten ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah Teala'nın size verdiği müjdeler tarifi gayri mümkünsüz. Şimdi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı. Bir mukayese yapayım ki bu anlaşılabilsin. Allah Teala Rad 18'de Allah'ın davetine icabet etmeyenler bir dünya ve onun bir mislini cehennem azabından kurtulmak için fidye olarak vereceklerdir. Allah kabul etmeyecektir. Ama Allah Teala tek bir dilekle Allah ona onu cehennem azabından kurtarıyor, cenneti veriyor. O zaman 2 dünya 1 cennet, 2 dünya 2 cennet, 2 dünya 2 cennet bunun tam bir dilek karşısında Allah 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını veriyorsa buna 10 tane dünya daha üst seviyede bir kazanç sahibi kılıyor bizi. Eğer mukayeseyi bu şekilde yaparsak ve tek bir dilek, sadece biz diliyoruz, geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. Allah Teala'nın biz insanlara ne kadar sevdiğini buradan anlıyoruz. Kalpten ulaşmayı dileyin, Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak ve sanki siz yapmışsınız gibi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla sizi mükafatlandıracak. Ama dilemediniz. Kıyamet gününde 2 dünyayı fidye olarak verip beni azaptan kurtar diyeceksiniz ama Allah asla kabul etmeyecek. Maide 36'da Allah bunu söylüyor. Rahat 18'de bunu söylüyor. Bir sual cevap programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasallama. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar: 1 dolar TL, 2 bayram tatili kaç gün, 3 öğretmen bilişim ağları, ergen, 5 kedi, 6 Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insan-ı kamil olabilmek. Birinci sual, insan-ı kamil kimdir? Sevgili kardeşlerim, kemal kelimesi, tekamül kelimesi, kamil kelimesi hep aynı kökten gelir ve Türkçedeki manası olgunlaşmadır. İnsanın kamil de manevi tekamülün, manevi olgunlaşmanın en üst noktasına ulaşmış olan kişidir. Unutmayın ki bütün insanlar tekamül için, insanı kamil olmak için yaratılmıştır. Allah'ın muradı herkesi kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmaktır. İnsanın manevi tekamülün temelinde zikir vardır. Zikir yaptıkça Allah yolunda devamlı tekamül ederiz. Manevi güzelliklerin sahibi oluruz. Kemalatımız gün be gün artar. Neticede daimi zikirde insanı kamil oluruz. Kamil insan olmamız hikmete bağlıdır. O sebeple Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, yani insan-ı kamilin sohbetinde bulunmak, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Muhakkak ki Allah bu meclislerde hikmet nuruyla ölü kalpleri diriltir, yağmur suyuyla ölü toprakları dirilttiği gibi. İster hikmet nuru olsun, ister yağmur suyuyla ölü topraklar dirilsin, aynı muhtevaya sahip bir mesaj içeriyor. Allah Teala Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz bir zaman insanı, nefsini ehsen-i takvim için nefs tezkesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Bu nefs tezkesi ve tasfiyesi aynı zamanda Allah'ın hepimize farz kıldığı 7 safa ve 4 teslimi yaşamayı ifade eder. 7 safa 4 teslimden Murat, sahabe bunu gerçekleştirmiş. İnsan hedefimiz. Sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sahabenin hepsi Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Hepsi fizik gücü teslimine ulaşmışlar. Hepsi nefs teslimine ulaşmışlar. İrşada ulaşmış ve irade teslimiyle insan-ı kamil olmuşlar. Sahabenin başlangıcına baktığımız zaman hepsi cahiliye dönemi içerisinde alabildiğine aralarında kan davası, Arap aşiretleri arasında alabildiğine bir kan davası, kıt çocukların diri diri gömüldüğü bir cahiliye kültürü, kısacası hepsi cahiliyenin doruklarındayken Allah Resulü hidayet güneşi olarak vazife aldı ve o cahiliye adetleri üzere hayatını yaşayan bedevilerden asır saadeti yaşayan mutlu bir toplum, İnsan-ı kamillerden oluşan mutlu bir toplumu oluşturdu. Dinimiz zaten herkesi insan-ı kamil kılmak üzere Allah'ın koyduğu kanunlarla ifade edilebilir. İkinci sual, insan-ı kamil olma vasfına herkes ulaşabilir mi? Evet, kapı herkese açık. gelişim basamakları içerisinde eğer diyorsak ki insan-ı kamil olmanın yegane vasıtası zikirdir, o zaman Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak olan bütün bu geniş yelpazeyi basamakların hepsini zikirle aşabiliriz. Ali İmran Suresinin 31. ayet-i kerimesinde eğer Allah'ı seviyorsanız كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَبِعُونِي bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah-u Teala'yı seviyorsanız öyleyse 12 tane insanla mürşidine tabi olanlar onlar Allah'ı sevenlerdir. Ama Allah-u Teala'nın Ali İmran Suresinin 134. ayet-i kerimesinde belirttiği gibi Allah muhsinleri sever. Muhsinler kimlerdir? Fizi gücü teslimini gerçekleştirenlerdir. Allahu yuhubbul muhsinin. Ellezine yufinku sene fi zarrayi ve derrayi ve kazinul azi ve ahfanen nas. Allahu yuhubbul muhsinin. Yani Allah-u Teala ruhunu teslim edenleri de sever. Allah-u Teala fizi gücü teslimini yapanları sever. Ve Allah Teala nefsini teslim edenleri de nefs teslimi Allah'a aşık olmakla hayranlık irade teslimiyle oluşan bir neticedir. Başlangıç noktasında Allah Teala bütün herkese وَاَحْتَسَبُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا hepiniz toptan Allah'ın ipine, sırat-ı müstakime sarılın. وَلَا تَفَرَكُوا fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Siz birbirinize düşmandınız. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Yani Allah'ı sevenler, onlar kalpleri sevgide birleşenlerdir. O sebeple Ali İmran 119'da siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İnsani kamil olmak, kemal derecesine olgunlaşmak hepimizin hakkıdır. Ama bunu sadece sevenler yaşayabilir. Bir insan evvel Allah'tan hoşlanır, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra Allah'a hayran olur. Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'ı sevmek, mürşide tabiyetle, Allah'a aşık olmak, nefsin teslimiyle, Allah'a hayran olmak, iradenin teslimiyle neticelenir. Bu bizim manevi yükselişimizdir. Mürşid sevgisi de Allah sevgisinin kokusudur. Mürşidi seven Allah'ı mutlaka ötekilerden daha çok sevendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki sizden biriniz beni anne babasından ve kendi nefsinden fazla sevmedikçe imanın kemaline eremez. Yani insan-ı kamil olamaz. Kemal derecelerinde ilerleyemez. Sahabe bu konunun en güzel örneğidir. Evet. Allah-u Teala'nın bizler için dayeti müşidi annemizden, babamızdan ve kendimizden daha fazla sevmedikçe. Öyleyse ölçü belli. Her şeyden daha fazla mürşid sevgisine sahip olmamız gerekir ki insan-ı kamil olabilirim. Sizden biriniz beni annesinden, babasından, çocuğundan, bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz. Üçüncüsü var, her devirde kamil insanlar var mıdır? Evet. Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala özellikle وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتِنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Mürşitlerin hepsi Allah'a davet ediyor, hayra davet ediyor. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Maruf emretsin ve münkerden nehyetsin. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Arap 23. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Yunus 44. İnsanlar kendilerine zulmedenler. Biz onlara zulmetmedik, onlar kendilerine zulmettiler. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder, zulmeder. Enbiya 87 muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Kasası oldu. Rabbim ben nefsime zulmettim. Vesaire böyle söylese. Hayır Allah'tan, şer bizim kesin nefsimizden. Füsület 33, 34, 35'te de yine insanın kamil olan mürşitlerin vasıfları veriliyor. Ama her devirde en büyük seviyedeki mürşit mutlaka devrin imamıdır. Bu ya bir nebi resuldür, peygamberdir veya bir veli resuldür. Aynı peygamberin şeriatıyla amel eden kişidir. Söz konusu olan sizin Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde yücelerek kamil insan olmanızdır. Sani kamiller her devirde mutlaka vardırlar. Sani kamil Türkçe tabiriyle erdemli kişi, yani faziletin sahibi olmuş kişidir. Nitekim bütün müşrikler kemal derecelerine ulaşmış insanlardır. Erdemliler onlardır. Onlar her açıdan faziletin gerçek sahipleridir. Allah'ın bütün Resulleri bu erdem kademesinin daha ötesinde erdemin sahipleridir. Devrin imamı ise onlardan da daha ötede erdemin sahibi. En üst seviyedeki mürşid her devirde devrin imamıdır. Enbiya 73'te وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا وَحَيْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيْقَامِ السَّلَاتِ وَيْتَعَ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Bu ayet-i kerimede Enbiya 73'te biz onların hepsini emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Nebilerin hepsi hidayete erdiren imamlar, yani insanlık familyesi içerisinde, ailesi içerisinde en üst noktada insanın kamil, erdemli insan, onlar Allah'ın nebileridir. Ama nebiler arasında fetret dönemi var. O fetret döneminden bir tane kavim Resulü'nü Allah seçer ve onu da vekaleten devrin imamı olarak tayin eder. Secde 24'te bunu açıklıyor. Onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ayetlerimize yakın sahibi oldukları için. Bunun dışında da diğer insanlardan 7 sabah 4 teslim yaşayan insan-ı kamiller vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni annesinden, babasından, çocuğundan ve diğer tüm insanlardan daha fazla sevmedikçe. Öyleyse en üst seviyede mürşid sevgisine sahip olmamız gerekir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala bütün insanların tekamül edip kamil insan olmasını istiyor. Bir insanı bu hedefe ulaştıracak ilk adım ise Allah'a ulaşmayı dilemesi. Sizce hayattayken Allah'a nasıl ulaşılır?
2: en önemli İslam'ın 5 şartı ile çalışmak gerekiyor.
3: İyi bir kul olarak, kulluk ederek, ibadet ederek, Kur'an'a sarılarak.
4: İbadet ederek, dua ederek, düşünerek, sorgulayarak.
1: Hazreti Rabia olsun, Hazreti Meryem olsun yaşarken dünya hayatında ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemişler. Sizin de o ermiş evliyalar gibi böyle manevi talepleriniz, dualarınız var mı?
2: İbadet yerine getirirsek bence Allah'a ulaşabiliriz.
3: İsterim yani, hiç öyle bir şey düşünmedim ama isterim.
5: Tabii her insan ister ama biz o kadar yani yapamayız zannetmiyorum. O kadar inancımız yok çünkü. Doğru düzgün hiçbir şeyi yapmıyoruz ki. Onu dilemeye yüzümüz yok yani.
4: İsterdim ama sanırım bana nasip olmaz yani. Onlar çok büyük alimler.
1: Çok kolay olduğunu söylüyor. Bir tek dilekle.
4: Duayla olur ama onlar kadar olamaz sanırım. Onlar çok büyük alimler.
1: Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
2: Seni çok seviyorum Allah'ım. Ben de yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı kalpten diliyorum.
3: Yaşarken ulaşmayı kalpten diliyorum. Çok seviyorum Allah'ım.
4: Sana ulaşmayı kalpten diliyorum. Mevlana gibi, Yunus Emre gibi. Ne olursun benim de ruhumu sana ulaştır. Seni çok seviyorum Allah'ım.
0: Bir misafirimiz ermiş evliya olmak konusunda her insan ister ama biz o kadar yapamayız. Çünkü o kadar inancımız yok. Onu dilemeye yüzümüz yok. Bir insanın kalpten Allah'a dileyip ermiş evliya olmaması mümkün müdür? Bir insanın kalpten Allah'a dileyip de ermiş evliya olmaması mümkün değil. Çünkü kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek o bizim vazifemiz. Ondan sonra hakkımız olan ruhumuzun Allah'ın zatına ulaştırılması onu Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Zümer 53'te قُلْ يَا اِبَادِ اَلَّذِي اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسَهُمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اللّٰهُ يَغْفِرُ ذُنُوبَ جَمِيعًا. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Şimdi o günahlar hep nefstendir ya, günahları işleyen, her türlü bataklığa saplanmış, her türlü kötülüğün içerisinde kendini kaybetmiş bir insan. Öyle de olsa Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın rahmetini ümit kesme. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler onlar, tek dileğin sahibi olan kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Şura 13'te Allah dileğini seçer ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse onların ruhunu da kendisine ulaştırır. Fatır 5'te ise Ya eyyühen nasu enne vaadallahi hakkın. Allah'ın vaadi haktır. Yani Allah'ın vaadi nedir? Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'ın vaadi. وَلَا تَقُرَانَكُمْ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. İşte iki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Allah Teala uyarıyor. Sakın şeytan sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. Ne yapsın? Kalbine Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve sakın da dünya hayatı da sizi aldatmasın. Hazreti Ömer'in sözü şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Ve şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Öyleyse evliya olmak dünyada en kolay şeylerden birisidir. Çünkü evliyalık Allah'ın garantisi altındadır. Allah-u Teala evliyalık kapısını herkese açmıştır. Kim bu hedefe ulaşmak isterse kalbi bir talebi olması halinde Allah-u Teala mutlaka yardım edecektir ve onu ermiş evliya yapacaktır. Yunus Emre evliyalık bir dilektir. Bilene düğün dönektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde kamil insan olma hüviyetine ulaşmış resuller, mürşitler olduğunu söylüyor ve bize de o mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit bizi İslam'a ulaştırıyor, dinimizi öğretiyor, yola gösteriyor.
4: Mürşit benim için doğru insan, yani bilgili olmak. Bu tür şeyler ifade ediyor.
1: Günümüzde evet yaşayan evliyalara tabi olmayı ister miydiniz?
3: Ha, isterdim.
5: Tabii öyle insanlarla tanışmak isterdik. Yararlanmak isterdik. Çünkü hiç kimse bir şey öğretmiyor. Şimdi sadece bencilleşti, herkes kendi öğreniyor. Ya da okullarda öğretilen yetmiyor. Bizim de işte gördüğünüz gibi okullarda öğrendiğimiz hiçbir işe yaramıyor.
1: Allah-u Teala hacet namazı kılarak benden isteyin, mürşidinizi, din öğretici rehberinizi ben size göstereceğim diyor. Siz de yani ister miydiniz Allah'tan mürşidinizi?
4: İsterdim, evet.
1: Kamil insan olabilmemiz için onların bize ne gibi katkısı olabilir?
3: Bir yol gösteriyor aslında, bir yere tabi olmak oluyor ama hani tamamen bağlı olmak değil. Hani bu sefer ufkumuzu çok kapatıyor. Hani cemaat olsun veya farklı bir şey olsun. Ama güzel yönde kalben ona tabi olmak bir şey oluyor. En azından hani bir toplulukta, Allah'ın dostlarının olduğu bir toplulukta bulunmak güzel yani.
0: Bir misafirimiz bir yere tabi olmak, tamamen bağlı olmak ufkunu çok kapatır mı? Mürşide tabi olmak insanın ufkunu kapatır mı? Tam tersi. Mürşide tabi olmak her gün ufkumuzu açan bir muhteva içeriyor. 14 asıl evvel Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz sahabeyi gelişim basamakları içinde, olgunlar başlaması içerisinde hep yanlarında olmuş ve onlar da hep ehli zikir olan Allah Resulüne sormuşlar, cevaplarını almışlar, yaşamışlar, öğretmişler ve hayatlarına tatbik etmişler. Yusuf 53'te وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اَنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوِي. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Öyleyse nefsimiz devamlı şerri emrediyor. Ama kamil insan devamlı hayır işleyen, hayra ulaşan kişidir. O zaman hayra ulaşabilmek hepimizin vazifesi. Nefs tezkiyesini mürşit yapar. Ehli tefekkür ve ehli tezekkür, bunlardan hangisi en üst seviyede? Ehli tezekkür tabii ki. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yapanlar var Allah'ın mürşitleridir. Her insan düşünce platformunda sahip olduğu fikri hacmi kadar bir ufku işgal edebilir. İşin içinden çıkmadıkları konuları kendi düşüncelerine göre çözmeye çalışırlar ve belli bir noktaya kadar da ulaşabilirler. Daha ötesi sadece zanlardan ibarettir. Zansa hiçbir devirde hakikatin yerini tutmaz. Bu sebeple düşünürler arasında hep farklı düşüncelerin olduğunu müşahede ederiz. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa zikir yaparak nefsini tezkiye etmek üzere harekete geçer. Daimi zikre ulaştığında tıkandığı her noktada ufkunu mutlaka Allah açar ve yeni bir ufka ulaşır. O kişi düşüncesini daha geniş boyuta devam ettirir. Neyle? Ehli zikre sormakla. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Kamil insan olma yolculuğumuzda Allah için yaptığımız hizmetlerle diğer görevlerimiz arasında dengeyi nasıl kurmalıyız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. Esselamu
0: aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Kamil insan olma yolculuğumuzda Allah için yaptığımız nimetlerle diğer görevimiz arasında dengeyi nasıl kurmalıyız? Sevgili kardeşlerim, Efendimiz şeyle buyuruyor. Allah için yaptığımız hizmetler ismi üzerinde Allah için yapıyoruz. Ama diğer görevlerimiz onlar kendi nefsimiz için. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin zikir senin için, namaz senin için, oruç senin için vesaire, bunlar hepsi senin için. Ama benim için ne yaptın? Allah-u Teala'nın indinde en makbul olan Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Başka insanlar hizmette, vakfa hizmette hep manevi hizmetlerdir. Allah için yapılan hizmetlerdir. Ama sizinle direkt olarak Allah arasında ilişkiler her zaman önde gelir. Hizmet ediyorsunuz ama bu arada namazın vakti gelmiş, namazını o vaktin içinde mutlaka kılmak mecburiyetindesiniz. Tasavvufta namaz sahabenin yaptığı gibi daimi vaktinde kılınır. Namazınızı, Allah ile olan vazifelerinizi yapacaksınız. Ondan sonra başka insanlara yardımla, hizmetten mutluluğunuzu yaşayabilirsiniz. Sıralama söz konusuysa böyle değerlendireceksiniz. Öyleyse namazımızı kılacağız, Allah'ın olan vazifelerimizi yapacağız. Ondan sonra başka insanlara yardımla, hizmetle mutluluğu aşıracağız. Yani her ikisinin de yeri vardır inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre manevi tekamülünün anahtarı zikirdir. Ve Allah her gün 24 saatin her anında Allah'ın ismini zikretmemizi emrediyor. Sizce zikrin insana faydası nedir?
2: Allah'ın zikriyle günahımızı siliyoruz, Allah'a ulaştırıyoruz. Bir de sevabımız artar, değil mi?
3: Her an Allah'ı hatırlamak, onun bizi gözettiğini bilmek, yani onunla bir bağ kurmak.
4: Yine ilk konu gibi ona ulaşmayı, ondan yine yardım dilemeyi, onun adını anmamız bizi, ruhumuzu rahatlatır.
1: Zikri diğer ibadetlerden farklı kılan şey nedir?
3: Kalbi harekete geçirmek, daha çok harekete geçirmek.
1: Zikir yapan bir insan mutlu olur mu?
2: Tabii ki mutlu olur. Çünkü zikir etmekle gönül açılır, Allah'ın zikriyle rahat olur.
3: Sadece zikir yeterli olmuyor ya, biraz ilim de katmak gerekiyor. Yoksa zikirle mutlu olunuyor. Ama bir yer, yani çok kısa bir süreliğine kalp atıyor, heyecan duyuyor. Ama ilimle de bunu destekleneceğini inanıyorum.
1: Allah, Allah, Allah diye zikrediyor musunuz?
2: Tabii ki. Yani namazdan sonra tesbihlerimizi çekeriz zaten. Allah'ımız bize hiç muhtaç değil, biz Allah'a muhtacız. Ondan dolayı Allah bizim sabrimizi istiyor. Biz ne kadar uğraşıyoruz Allah'a ulaşmak için. Onu görmek istiyor. Onu gördüyse zaten bizden razı olur. Her şey yoluna olur bence. Allah bizi seviyor yani o.
0: Misafirimiz zikir, mutlu olunuyor ama çok kısa bir süreliğine kalıp heyecan duyuyor. İlimle de bunu desen gerekiyor. Zikir ve ilim arasında nasıl bir ilişki vardır? Gerçekten faydası ilmin sahipleri, onlar zikretmeyenlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu, bu ümmet için en çok korktuğum şey, diliyle alim ama kalbiyle cahil. Diliyle alim, kalbiyle cahil olanlar zikretmeyenlerdir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kördür, sağırdır ve dilsizdir. Kördür, işaret makamını işaret makamı olarak görmez. Sağırdır, onun sözlerinin manasına varmaz. Dilsizdir, hiçbir zaman hakkı konuşmaz. Allah-u Teala kişinin kalbinde hayır görüp de onu seçtiği andan itibaren onu adım adım etrafındaki olaylarla, başka insanların ona söyledikleriyle vesaire ilim sahibi etmeye başlıyor. Bu kulaklarımızdan giren, kalbimizde idrak ettiğimiz ilim bizi mutlaka mürşidimize ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşırsa o noktadan itibaren ilmi ondan almaya başlar. Bu muhtevayı en güzel şekilde yaşamak, zikir yaparak kemal derecine birer birer aşmakla mümkündür. Ama mürşide tabiyet olmadan zikrin hüküm ferma olması mümkün değildir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
7: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Size bir sorum olacak inşallah. Yaşadığımız her imtihanın kamil insan olmamıza bir katkısı olduğu söylenebilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak, yaşadığımız her imtihanın kamil insan olmamıza bir katkısı söylenebilir mi? Evet. Her türlü problem Allah Teala tarafından bizim karşımıza bizi daha güçlü, daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef bizim mutsuz olmamız değildir. Mutluluğu yakalamamızın şartlarına bizi adapte edebilmektir. Mutluluk bizimdir. Biz ona layık oldukça, ama mutluluğa layık olmak mecburiyetindeyiz. İmtihan olacağız. İmtihanlardan, her imtihan bizi biraz daha Allah yolunda biraz daha bilecek. Biraz daha ona dayalı olacağız. Biraz daha Allah'a güveneceğiz ve biraz daha güçlü olarak hedefe yaklaşacağız. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, dua ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşullarının, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz.

itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetleri sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insanın ilişkileri, bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda. Ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde, bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an-ı Kerim öğrenmek önemli midir? Çok çok önemli. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz vaaz ettiği iki hadiste size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Yani dinin yegane kaynağının Kur'an-ı Kerim olduğunu bu iki hadisle bizlere net olarak açıklıyor. Resulullah'ın sünneti Kur'an-ı Kerim'in hayata geçirilmesi, yaşanmasıdır. Kur'an'daki İslam'ın yaşanması eşittir tasavvuf. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabenin yaşadığı hayat A'dan Z'ye kadar Kur'an-ı Kerim'in tatbikatıydı. 7 safa 4 teslimin yaşanmasıydı. İşte Kur'an-ı Kerim bize sahabenin hayatını projekte ediyor. 23 sene boyunca Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah'ın verdiği Kur'an-ı Kerim müfredat programı, Kur'an-ı Kerim'deki İslam dininin müfredat programını Allah-u Teala Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesinde Resulullah'a verdiği 5 görevle bize açıklıyor. Allah Teala buyuruyor ki sizin içinizden size bir Resul peygamber gönderdik.

Birinci görevi ayetlerimizi size tilavet etsin. İkinci görev sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Üçüncü görev size kitabı öğretsin. Dördüncü görev size hikmeti öğretsin. Beşinci görev hikmetin ötesini öğretsin. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, ayetlerin tilaveti, nefs tezkiyesi, Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğretilmesine tekabül ediyor. Ama kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesinin öğretilmesi ise Kur'an-ı Kerim'in ruhunun muhtevasını alıyor. Şimdi tekrar eski slaytımıza dönecek olursak, 23 sene boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sahabenin birlikte yaşadığı Kur'an'daki İslam ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sahabenin hayatını bize projekte etmesi bu slaytta net olarak anlatılıyor. Ne demiştik? İnsanla Allah arasında 28 basamaklı bir İslam merdiveni söz konusu. Bu 28 basamaklı İslam merdiveninin ilk 14 basamağında Resulullah'ın birinci görevi, ayetlerin tilaveti var. 14 ile 21. basamak arasında Resulullah'ın ikinci görevi, nefs tezkiyesi var. Bu İslam'ın temelidir. Kur'an'daki İslam'ın temelidir. Ve bugünkü konferansımızın konusu Kur'an-ı Kerim öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenmektir. Tekrar slaytımıza dönecek olursak ne görüyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in birinci ve ikinci görevi Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretmektir. Ama kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesinin öğretilmesi ise Kur'an-ı Kerim'in ruhunun öğretilmesidir. Ve ayetler net olarak bizlere bunu açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenilmesi Zümer 17 ile başlıyor sahabe açısından. Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Ne ile içtinab ettiler? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Mümtehin 12 ikinci 7. safhada 12 tane insanla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mürşidin hası olan Peygamber Efendimiz'e ihsanla tabi oldular. Ve nefs tezkiyesi paralel ruhun 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşması Rad 21'de açıklanıyor. Bu bir ve ikinci görevler Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim'in lafzını sahabeye öğretmesi şeklinde ayetlerde yer alıyor. Ama ne zaman ki kitabın öğretilmesi fizik vücudun Allah'a teslimine tekabül ediyor, bu Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu, ikinci ruhu, üçüncü ve dördüncü ruhu, dört tane Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhunu fizik vücudun teslimiyle sahabe öğrenmiş oluyor ve böylece Alimnan 20'ye göre sahabenin hepsi fizik vücutlarını da Allah-u Teala'ya teslim ettiler. Ama insanlarlar arasında 28 basamaklı İslam merdivenin 25. basamağında fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim eden sahabe 26. basamakta nefsini de Allah'a teslim etmek suretiyle daimi zikre ulaştılar. Bu işin hakikatidir. İşte Kur'an-ı Kerim'i bir ağaca benzetirsek kökü şeriat. Nedir o kökü şeriat? Ruhun mutlaka Allah'a teslim edilmesi söz konusu.
magödesi tarikat mutlaka fizikucunun Allah'a teslimiyle ne yapılması lazım? Yapılması gereken hakikat şu. İlk dört ruhu, Kur'an-ı Kerim ilk dört ruhunu kişinin öğrenmesi gerekir. Ama meyvesi hakikat, nefsin Allah'a teslimiyle kişi daimi zikre ulaşıyor ve ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken Allah'ın zikreden daimi zikrin sahibi. Bu ne anlama geliyor? Bu kişinin hayatından iblisin artık çıkması manasına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki herkesin bir şeytanı var. Sahabe soruyor, senin de var mıydı ya Resulullah? Evet, ama benim Müslüman oldu. İşte kişinin şeytanı elbette Müslüman olmaz ama nefsini Allah'a teslim ettiği zaman o artık şeytanın bizim üzerimizdeki etkisi sıfır. Çünkü şeytan nefsin afetleriyle kişiye kumanda ediyor. Ama nefs 19 tane faziletin sahibi olmuş, daimi zikre ulaşmışsa artık o kişinin üzerinde şeytanın tesiri sıfır. Şeytan uğraşmaz mı? Uğraşır ama her seferinde mağlup olur ve şeytan artık o kişinin emrinde, hizmetindedir. İhlasa ulaşmak yine Kur'an-ı Kerim'in 6. ruhunu muhtevasına alıyor ki bu kişinin ihlasa ulaşmasını ifade ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in 7. ruhu 7 tane kademeyi ihtiva ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in 7. ruhu kendi arasında 7 kademeyi ihtiva ediyor. Bu 7 kademenin birincisi günahların örtülmesi. Salihler. İkinci kademesinde şehitler salah nurunun verilmesi. Ve üçüncü kademesi sıddıklar makamı, günahların iki defa sevaba çevrilmesi. Dördüncüsünde iradenin Allah'a teslimi mürşitler. Ve beşinci kademesinde ise ifşada memur ve mezun kılınanlar şahitler olarak yer alıyor. Altıncı kademesinde kavim resulleri var, meleği resuller. Ve yedinci kademesinde devri imam var. Buna kavim resulleri dememiz daha uygun. Çünkü Nas suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَبُدُ اللّٰهُ وَاَجْتَنَبُوا تَاغُوتَ Biz bütün ümmetlere, bütün milletlerin içerisinden tağuta kul olmaktan içtinab etsinler ve Allah'a abd olsunlar diye Resuller bahsettik. Bir kısmı hidayete erdi, diğerlerin üzerinde delalet hak oldu. Şimdi asıl noktaya gelelim. Geleneksel din tatbikatı içinde hakikat bu iken, geleneksel din tatbikatı Resulullah'ın bu hadisini nasıl anlamış? خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمُهُ Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu öğrenen ve öğretendir olmasına karşılık aradan 14 asır geçmiş. 14 asır sonra Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in söylediği bu hadisi aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i Arapçasını öğrenen ve öğretenine çevrilmiş. Yani asli manasından tamamen saptırılmış. Şu anda insanlar hep Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını tecvidle öğrenen ve öğretenler muhtevası içinde birbirlerinin arasında yarışıyorlar. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını, tilavetini, kıraatini öğrenen ve öğretenlere çevrilmiş. Kur'an-ı Kerim'i istediğiniz kadar en üstü Arapların okuyabileceği güzellikte okuyun. Bu okumanız sizi kurtuluşa, cennete ulaştırmaz. Ne yazık ki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in söylediği söz asli anlamından tamamen çok uzaklara hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak bir hüviyete ulaşmış durumda. Acaba Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz
Ne demek istiyor? İki ayrı cümleyle sonuca ulaşalım. Aranızda en hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir diyor. Kur'an-ı Kerim'in nafsını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Ve 14 asır sonra bu Resulullah'ın sözü tamamen asli manasından saptırılmıştı vaziyette. Nebi Sultan Peygamberimiz bu konuda başka bir şey sözün. Efendimizin sizden en hayırınız Mehdi Aleyhisselam'dır. Yani ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisi Kur'an-ı Kerim'in Arapçasından kıraatını, tilavetini öğrenmek ve öğretmek değildir. Tam tersi, Kur'an-ı Kerim'in 7 safhasının din tatbikatından çıkartıldığı bir dönemde Allah'ın hidayetle görevli kıldığı ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Resulullah'ın geleceğini bizde müjdeledi Mehdi Aleyhisselam 40 küsür sene Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretmiştir. Hatta ona karşı çıkan geleneksel din tatbikatının müntesipleri bu Arapçayı da okuyamıyor. Arapça bilmeyen bir kişi bize nasıl Kur'an-ı Kerim öğretebilir diye hep karşı çıkmışlar. Nebi Sultanı Peygamber Efendimizin Mehdi Aleyhisselam için buyurduğu bir başka hadiste ümmetimin en hayırlısı ve sizin zorluklarınızı giderecek veliniz olan kimseye katılınız o Mehdi'dir. Acaba neden bunu söylüyor? Çünkü o Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu size öğretecek. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretiyor Mehdi Aleyhisselam. Tilavetini değil. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir başka hadiste Kur'an-ı Kerim tilavetle değil, hidayetle okunur. Nebi Sultanı Peygamber Efendimizin muradı, Kur'an-ı Kerim'in lafzının ve ruhunun sadece öğrenilmesi ve öğretilmesi değildir, onun aynı zamanda yaşanmasını istiyor. Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ı hayatımıza geçirmemizi istiyor. Kur'an-ı Kerim'de ne varmış ki, ne yokmuş? Biz soralım, Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir şey mi acaba? Allah Teala ne diyor? Biz bu Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an-ı Kerim'e koyduk. Kur'an-ı Kerim'in kuru lafzına bakıp da bu Kur'an-ı Kerim'e her şeyin sığması mümkün olur mu? Tabii ki değil. Kur'an-ı Kerim'i hafife alanlar var. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzının ve bir de 7 ruhun olduğunu unutmayın. Lafızda olmayan her şey ruhta yer almış durumda. Kur'an'da her şey açıklanmış. İşte tam 7 tane ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Orada Kur'an-ı Kerim'in tilaveti hiçbir mana ifade etmez. En güzel tilavet eden, müzikle Kur'an-ı Kerim'in en güzel okuyabilen müzikal bir statü içerisinde onu kulağa hoş gelen bir hüviyete sokan kişidir. O Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i camilerde okunsun diye, ölülerin arkasına Yasin okunsun diye sadece daha güzel, daha güzel, daha güzel müzikal standartlarda okusun diye indirmemiştir diye Allah Resulü bizlere Kur'an-ı Kerim tilavete değil hidayetle okunur. Vazetli hadisle açıklamış oluyor. Mehmet Akif Ersoy'un vazettiği sözlerden bir tanesinde bu Kur'an-ı Kerim mezarlarda okunmak için indirilmedi. Bu Kur'an-ı Kerim fal bakmak için de indirilmedi. Bu Kur'an-ı Kerim yaşamak için indirildi. Evet bakın,
İbret alınmaz her gün okuruz ezbere de, bir ibret aranmaz mı ayetlerde? Ya okur geçeriz bir ölünün toprağına, ya açar bakarız Nazmi Selcin'in yaprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne teze mezara okunmak ne de fal bakmak için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne duvarlar asılmak ne el sürülmemek için. Bir kısa videomuzu size hatırlatalım. İmam-ı Öksüz, Kur'an, daha doğrusu Kur'an mı öksüz, imam mı hırsız diye. İşte insanlar Kur'an-ı Kerim'e kılıflar dikmişler, duvara çivi çakmışlar ve o kılıfın içinde orayı duvara asmışlar. İşte Mehmet Akif Ersoy bunu böyle ifade ediyor. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne duvarlara asılmak ne de el sürülmemek için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne tesip ne sülüs ne de hat yazmak için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne tapınak ne tutuk ne de vaaz için, vaaz din için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne meslek kaygıları ne kariyer hesapları için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne erkeği yüceltmek ne kadını aşağılamak için. Ne araba paya vermek ne acemi hor görmek için. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Bir zamanlar gelir ki Müslümanlar birbirinden ayrılır, parçalanırlar, fırkalara ayrılırlar. Dinlerini, emirlerini bırakıp kendi düşüncelerini, görüşlerine uyarlar. İşte dinlerin emirlerini, Kur'an-ı Kerim'in bütünü içinde yer alıyor. Onları bırakıyorlar ve kendi düşüncelerine, görüşlerine, zanlarına tabi oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'i mizmarlardan, yani çalgılardan şarkı gibi okurlar. Allah için değil, kevh için okurlar. Böyle okuyanlara hiç cevap verilmez. Allah-u Teala bunlara lanet eder, azap verir. İngilizler Müslümanlarla baş edebilmek için, Müslümanları da boyunduru altına alabilmek için bakın ne demişler. Ya Müslümanlarından Kur'an'ı alacaksınız veya Kur'an'ın Müslümanları Kur'an'ın anlamasına mani olacaksınız diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'i Müslüman'ın ne almak mümkün değil. Çünkü Allah Teala Hicr 9'da "Enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lahafizun" bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altında olduğuna göre Kur'an-ı Kerim'i Müslüman'ın elinden almak mümkün değil. Ama ikinci şey, Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i anlamasına mani olacağız. İşte Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i anlamalarına mani olmak, İblis bunu başarmış. Ne yapmış? Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Evet. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Eğer siz dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur derseniz, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Yunus 7'ye göre اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَوْنَ بِيَا. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İşte Allah'a ulaşma dileğini din tatbikatından çıkartarak Müslümanların Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu öğrenmesine mani olmuşlar. Artık kim kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ayetlerden gafildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu meyanda söylediği hadiste ne diyor? Ümmetim içerisinde ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ruh emanettir ve dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşmasını yerine getirmezseniz o zaman huşu sahibi olamazsınız. O zaman huşu sahibi olmayan insan istediği kadar namaz kılsın. Namazı olmayanın orucu da yoktur. Orucu olmayanın zekatı da yoktur.
zekatı olmayanın zikri de yoktur. Ve böylece tamamen yani Allah'a ulaşma dileğini din tatbikatından çıkartarak insanların Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve edir ruhunu öğrenmesine, yaşamasına mani olmuşlar ve Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenmek ve öğretmek şekline dönüştürmüşler. Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak farz mıdır? Hayır, değil. Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak şarttır, farzdır, lazımdır. Tecvitsiz okuyan günahkardır olayı tamamen bir safsata. Bununla hiçbir alakası yok. Kur'an-ı Kerim 8 milyar insanın kitabıdır. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Ahir zaman peygamberinden sonra Nebi gelmeyecek ve her kavim içerisinde Allah'ın veli Resulleri var. Resulullah'ın mirasını devralan veli Resulleri var. Her kavim keçinde o kavmin ana lisanıyla Kur'an-ı Kerim'i lafzını ve yedirunu öğretmekle vazifeli. Onların tecvitle okuması söz konusu değil. Bir din adamına soruyorlar, en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenip öğreten hadisini nasıl anlamalıyız? Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek öğretmekle ilk kasteden onun tilavetini öğrenmek öğretmektir. Resulullah ise Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur. Yani Resulullah'ın söylediğin tam tersine din adamı söylüyor. Adam dinin yaşanmasını, bir din adamın yorumu, Kur'an kursu sayılarımız arttı, fetih, ruhlu gençler nesille yetiştirmek için bu emekleri veriyoruz diyerek tamamen Resulullah'ın söylediğinin aksine hep Arapçasına yoğunlaşmışlar. Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Eğer o kitabı yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dil mi? Ne demek o? Kur'an Arapça. Yani o araba yabancı dil mi? Her milletin içinde kavim resulleri var ve Allah tarafından seçilmiş bu kavim resulleri o kavime kendi lisanıyla Kur'an'ı öğretiyorlar. Ve Allah Teala şöyle buyuruyor. De ki o ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir ameni olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Mümin olmayanlar, ameni olmayanlar için kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür. Yani ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Ve ister Tevrat olsun, ister İncil olsun, ister Kur'an olsun, hepsi hidayet ve nurdur. Hidayet ve nur. Hidayet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ve fizik vücudun Allah'a teslimiyle gerçekleşiyor. İşte Allah'ın kitapları öğüttür, hidayet ve nurdur. Nasıl Maide 44'te Kur'an-ı Kerim amin olanlar için, yani amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve şifadır. Amin olmayanlar için de sağırlık ve körlüktür Kur'an-ı Kerim onlar için. Tabii şöyle bir sual akla gelebilir. Sadece Kur'an kursu sayıları arttırarak Osmanlı yükseleme dönemindeki gibi
nesiller yetiştirebilir miyiz? Hayır, mümkün değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim şüphesiz ki benden sonra ümmetimden bir zümre gelecektir. Onlar Kur'an-ı Kerim okuyacaklar. Fakat Kur'an-ı Kerim'in feyzi onların boğazlarından öteye geçmeyecektir. Yalnız dilde kalacaktır. Nitekim onlar okuyun. Okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar. Bir daha ona dönemeyeceklerdir. İşte bütün insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır. Evet, Kur'an okuyorlar ama Kur'an kursaklarından geçmiyor. Kur'an-ı Kerim önce bir lafızdan teşekkül eder, yani sözlerden, sonra da bu sözlerin derin manalarına girilir. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı ve de yedi ruhu söz konusudur. Velayetin her makamında sadece bir ruha girilebilir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın mutlaka Allah'a teslim olmayı emrediyor. Allah-u Teala'nın indinde hem lafzı hem de ruhu ifade ediyor. Eğer kelimelerin yapısal anlamından hareket edersek gerçekten Arapçayı bilen herkes normal sırada Kur'an-ı Kerim'in kelimelerindeki manayı çıkartabilir. Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ama daha ötede ruhu da ihtiva eden bir muhteva söz konusu ve her devirde Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğreten, yani Kur'an tefsiri tamamen devrin imamıyla gerçekleşebilir. İrşad dediğimiz zaman mutlaka bir öğreten vardır ve yaşatan vardır. Bir de öğrenen ve yaşayan vardır. Evet, mürşid öğreten ve yaşatandır. Mürid de öğrenen ve yaşayandır. Sahabe gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öğreten ve yaşatandıydı sahabe için. Sahabe de öğrenen ve yaşayandı. Kişi veli olana kadar öğrenen şey lafızdır. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Kur'an-ı Kerim'in lafzını muhtevasını alıyor. Ne zaman kişi nefs tezkiyesini gerçekleştirir, Allah'ın evliyası olur, ondan sonra bu kişi bir adım daha atar ve yeni bir noktaya ulaşır. Burası Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Kur'an-ı Kerim'in ruhu yedi basamakta gerçekleşir. Sizler Kur'an-ı Kerim'in hem lafzını hem de ruhunu anlatmak asıldır. Kur'an-ı Kerim bütünüyle bir ayet-i kerimesine yer almıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütünü bir ayette yer almıştır. Bu ayet Bakara suresi 151. ayet-i kerime. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in hem lafzını veriyor hem de ruhunu veriyor. Lafız size ayetleri tilavet ediyor, nefsinizi tezki ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ama kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi de Kur'an-ı Kerim'in ruhunu muhtevasını alıyor. Ve Allah şöyle buyuruyor, ey sahabe sizlere sizin aranızdan bir Resul gönderdik. Ayetleri size okusun. Ayetleri deyince Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'i anlatacak. Peygamber Efendimiz aradan unutmayın. Sahabenin ana dili Arapçaydı. Kur'an-ı Kerim de Arap lisanıyla indirildi. Böyle olmasına rağmen Araplar, yani sahabe, Kur'an-ı Kerim'i anlayabilecek bir niteliğin sahibi değillerdi. Her bilmedikleri suali Resulullah'a soruyorlardı. Nitekim Allah Teala da öyle emrediyor. Bakara 186'da İzâ se'âleke ibâdi annî fennî harîbun ucûbu davâti da izâ da'ânî felyestecibûlî vel yumrûbî leallem yerşudûn. Kullarım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim. Eğer sadece Kur'an-ı Kerim lafızdan ibaret olmuş olsaydı, ana lisanı Arapça olan sahabe zaten bunu gerçekleştiriyordu. Ama ötesinde, lafzın ötesinde yedi ruhunun anlaşılması, öğrenilmesi ve yaşanması ancak Resulullah'ın öğretmesi ve yaşatması ile mümkün. Bir lisanı bilmek o lisanın ruhunu anlamaya hiçbir zaman yeterli değildir. Lafzı da gene öğreten olduğu takdirde öğrenebilir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer günde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, delaletten kurtulup hidayet üzere bulmayı istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'i ders alın.
Kur'an-ı Kerim her yönüyle öğrenmeye çalışın. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkan ve amel terazisini azarlaştırandır. Birinci görev Resulullah'ın mutlu olmak isteyen. Kimdir o? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. İkinci grup şehit olmak isteyen. Gerçekten de Allah'a ulaşmayı diledikten sonra şehit olan bir insan salihler zümresine katılıyor. Üçüncü görev kıyamet gününde kurtulmayı dileyen. Evet, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen yine kimler kurtulabilir? Kazandığı derece, kaybettiği dereceden fazla olanlar. Dördüncüsünde mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmak arzulayan. Beşincisinde arşın gölgesi altında, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan. Beş, delaletten kurtulmayı isteyen. Altı, hidayete koşmayı isteyen. Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Çünkü Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Allah sözlerinin diğer insanların sözlerinin üstünü Allah'ın mahlukatına olan üstünü gibidir. Rahman'ın kelamıdır. Yani Kur'an'ın her sözü bütün insanların sözlerinin üstündedir. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Gerçekten de kim Kur'an'ın emrettiği kalben Allah'a ulaşmayı dilerse ki Allah Teala bunu 73 ayet-i kerimede bize açıklıyor. 19 fiille 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ya bu farzı yerine getiren kişi şeytana karşı insanı kendisini koruyor, amel terazisini de ağırlaştırıyor. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kişi öyle cennetlik amel işler ki kendisiyle cennet arasında bir mesafe kalır ve kitabın hükmü devreye girer ve kişi cehenneme gider. Yine kişi hiç cennetlik ameli yok, hep cehennemlik amel işliyor. Ama kitabın hükmü devreye giriyor, Kur'an'ın hükmü devreye giriyor ve kişi cennetlik amel işlemeye başlıyor ve cennete gidiyor. Bütün insanların kurtuluş ümidinin yanlış bilgilere dayalı olarak hep yaşadığı ama hiçbir zaman kurtulamayacağı bir ortamda Allah-u Teala Mehdi Resulü hidayetle vazifeli kılıyor. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu öğretiyor. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimi, fizik ucun hidayeti fizikun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi ve İraden hidayeti, iradenin Allah'a teslimidir. Ötekiler dinlerini unutmuşlar ama bakıyoruz ki tasavvuf mensupları arasında ruhun Allah'ın zatına hayatta ulaşması söz konusu değildir diyenler insan diyen insanlar var. Ne demiştik? 73 ayet-i kerimede dinin temeli olan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması 19 fiille anlatılıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuda tam 7 tane hadiste ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 14. basamaktan sonra 7 tane gök katı 7 ayrı safhada gerçekleşiyor. Nedir bu? Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marciye, teski kademeler bir bir geçiyor ve ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah'a ilmin yakın içindeyiz. Kendilerine ilim verilenler burada ilmin büyük bir kısmını lafız olarak almış durumdalar. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması 21 ve 22. basamaklarda ifade ediyor. 21. basamakta ilmel yakinin sonudur. Annel yakin henüz başlamamıştır. Yakin hasil etsinler diye biz ilim veririz. O zaman ilmel yakin, annel yakin, muhakkal yakin muhtevasına baktığımız zaman eğer ilmel yakin bitmişse henüz aynel yakine de başlamamıştık o zaman bu konuda eğer kişinin kalp gözü kalp kulağı açılırsa kişi yine irfana giriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in ilk 4 ruhu irfan standartları içerisinde öğretiliyor. Ruhları Allah'a ulaşıyor, lafız burada tamamlanıyor. Ama kişi Allah'a ulaşmıştır, Allah'a sarılmıştır. Sarıldığı nokta velayetin birinci makamıdır. Fena makama, fena fillah Allah'ın zatında yok olmak demektir. Ne zaman bir insan Allah'ın zatında yok olur? Allah-u Teala'nın gösterdiği hedef açık ve kesindir. O kişi lafızdan ruha geçmiştir. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların nefsini tezkiye eder dedikten sonra onlara kitabı öğretir. Kur'an-ı Kerim'in kitabın ruhunu öğretir ifadesi nefs tezkiyesinden sonraki bir muhteva ifade ediyor.
Ruhun Allah'ın zatına hayattayken ulaşması 12 kere üzerimize farz kılmıştır Allah Teala. Kur'an'da bunun ötesinde ne var diye araştırmamışlar. Öyle olduğu için de Kur'an-ı Kerim'in temel kavramların hepsi ne yazık ki bir bir kaybolmuş. Her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemek kaybolmuş. Mürşide ulaşıp tabiyet kaybolmuş. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim olmak kaybolmuş. Fizik ucunun Allah'a teslimi kaybolmuş. Nefsin Allah'a teslimi kaybolmuş. Muhlis olmak, nefsin teslimi muhlis olmak kaybolmuş ve iradenin Allah'a teslimi kaybolmuş. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz yakında koyu karanlık gecelerin parçaları gibi fitneler olacaktır. Hazreti Ali ey Allah'ın Resulü fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. Çünkü mukaddes ve yüce olan Allah'ın kitabıdır. Onda sizlerinden öncekilerin haberi, kendi aranızdaki hükmü ve Allah'ın kesin sözüdür. Kim kibrinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa Allah o kimseyi derahatte bırakır. Kimdir Allah'ın derahatte bıraktığı? Hidayeti Kur'an'ın dışında arayanlar. O Allah'ın sapsağlam ipi, apaçık bir nuru, sırat-ı müstakim ulaştıran hikmet dolu kitabıdır. İblis zaman içerisinde Kur'an kavramlarını din tatbikatına çıkartarak yerine o Kur'an kavramlarına 19 tane hürafeyi yerleştirmiş. Kur'an'a ters düşen hürafeler, bidatler, şeytanın öğrettikleri 19 tane bidat. İşte bu bidatlerle Kur'an-ı Kerim'in temel kavramını yok olmuş. Geriye sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. İblisin insanlara nasıl büyük bir tuzak hazırladığını, onları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için ne korkunç tuzağı devreye koyduğunu bunlardan anlıyor. Hedef, 7 safhada 4 tane teslimi, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekken, tam tersi bugün bunların yerine sadece İslam'ın 5 şartı yerleştirmiş. İslam'ın 5 şartı ile kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine ulaştıracağına dair Allah-u Teala 2 ayet-i kerimede garanti vermişken, Şura 13, Rad 27, ne diyor Şura 13, Rad 27'de? Allahu yeştebi ile imen yaşa ve yehdi ile imen yünüp, Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse onların ruhunu da mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın garantisinde. Rad 27'de de ennallahu yudilli men yeşau. Allah dilediğini delalete bırakır. Delalete bıraktığı kişi kimdir? Hidayeti Kur'an'ın dışında arayan kişidir. Ve yehdi ileyhi men enab. Enab olan ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişi kimdir? Hidayeti Kur'an'da arayan. Nitekim Ali İmran suresinin 73, Bakara 120'de kesinlikle hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşmak olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Peki Allah'ın delalette bıraktığı kişiler hidayeti Kur'an'ın dışında arayanlardır. Allah'ın kendisine ruhunu kendisine ulaştırdığı kişiler hidayeti Kur'an'da bulanlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim hidayet, hidayetin hedefi mutluluk ve iki ayet-i kerime bize bunu net olarak açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, kişinin ruhu Allah'a ulaşmayı dilediği an geri kalanı Allah'ın gerçekleştirdiğini görüyoruz. 7 Furkan'ı Allah veriyor, 12 tane insanla onun mürşidine Allah ulaştırıyor, mürşidi hacet namazıyla Allah gösteriyor, 7 kademe nefsini Allah tezki ediyor, 7 tane gök atı ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor ve sanki bunları kendisi yapmış gibi işte 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah Teala ona hibe ediyor. Lütfediyor, ikram ediyor. Ama bütün bunların hepsi İslam'ın 5 şartının içinde yok. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i tilavet et oku. Namaz kıl çünkü namaz o kötülükten fuşuyatan men eder. Sahabeyi oku, anlat ve namaz kıl. Namaz münkerden fuhşiyattan men eder. Kişi namazla meşgul olduğu için namaz kıldığı sürece kimseye bir kötülük yapamaz. Onun için bütün kötülüklerden men eder. Allah Teala ama Allah'ın zikri en büyük. Namazın kötülükten fuhşiyattan men ettiği
namaz kılındığı süre içerisinde kimseye kötülük ve fuhşiyat yapılmaz. Ama ondan sonra muhakkak ki Allah'ı zikretmek, Allah Allah Allah diye Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Allah'ı zikretmenin en büyük ibadet olduğunu Kur'an-ı Kerim kayıt altına almış. Müzzemmil 8 Veskür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Ashab 41 Rabbini çok zikret. Nisa 100 Rabbini daimi zikret. Zikir, çok zikir, daimi zikir farz olmasına rağmen din öğreten üniversitelerin hiçbirisinde zikir yer almıyor onların öğretisinde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cennete asla giremez. Yunus 7-8 bunu kesinlikle anlatıyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Ve onların gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yoktur. İslam'ın 5 şartının içerisinde ibadetlerin sultanı zikir yer almıyor. Ve almadığı için de insanlar kuru kuyar İslam'ın 5 şartını yerine getirer ki Kehf 105'e göre onlar cennetlik amel işlerler ama gidecekleri yer cehennemdir. Sebep Allah'ın ayetlerini ve likâ Allah'ı inkar ettikleri için. Yani kim dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını dilemezse, inkar ederse amelleri boşa gidiyor. Amelleri boşa giden kişinin gideceği yer cehennem. Kehf 105 net olarak bunu açıklıyor. Evvela ilim sahiplerini bunu anlaması lazım. Bütün ilim sahipleri, ilme yakinin sahipleri Allah-u Teala'nın birinci, ikinci, üçüncü kat cennetlerine girebilirler. Yani Kur'an'ın lafzını öğrenenler bunu gerçekleştirebiliyor. Dördüncü kat cennetin sahipleri ise ilme yakin ve an yakin arasında bir köprü yerdedirler. %80 kalbi nurlanan bu kişinin dördüncü kat cennete girebilmesi irfanın sahibi olmasıyla mümkündür. Ve ne yazık ki Yunus'un da ifade ettiği gibi sevmü salat hacü zekatla sanma gibi biter zahit işi. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan yoksa dördüncü cennet de yoktur. Gelelim nefsin Allah'a teslim beşinci kat cennet. Beşinci kat cennete ancak ulu elbab daimi zikirle ulaşılabilir. Allah-u Teala bunu net olarak bize anlatıyor, söylüyor. Altıncı kat cennet ihlasa ulaşmakla gerçekleşir. Yedinci kat cennet ise salah makamının son üç kademesine kişi yer alıyor. Nebi Sultan'ı Peygamber Efendimiz şüphesiz ki emanet, yani insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyen cenneti, ikinci kat cennet mürşidine tabi olan cenneti, üçüncü kat cennet ruhunu Allah'a teslim edenlerin, dördüncü kat cennet fizik vücut teslimi, beşinci kat cennet nefsin teslimi, ulul elbab, altıncı kat cennet ihlas makamının sahiplerinin girdiği cennet, yedinci kat cennet ise salah makamının 5, 6 ve 7. kademelerini ihata eder. İrşad makamına tayin edilen herkes, rekamindeki Resuller ve Nebiler veya huzur namazının imamlığı göreviyle görenmiş olanlar olan kavimlerdeki Resullerdir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın hamelelerine ikram ve hürmet ediniz. Kur'an'ın hameleleri Kur'an'ın hakikatlerini yaşayanlardır. Her kavram eğer 7 kademe taşıyorsa 7 kademede birbirinden farklı manalar olacaktır. O zaman herkesin üzerine farz Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir. Önemli olan Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Aynı kelimenin mesela takva kademesinin ya da kelimesinin 7 tane kademede göstermesi asıldır. 7 kademede şekillenen takva bugün din adamları tarafından sadece tek bir mana ile ifade ediyor. Allah'tan korkmak. Allah'tan korkmak, çekilmek, sakınmak olarak
alıyorlar ve büyük bir yanılgıya düşüyorlar. Halbuki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in lafzını, ruhunu öğrenen ve öğretendir. Demekten neyi kastetmiş oluyor? Kur'an-ı Kerim'in tilavetini demiyor, kıraatını demiyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'in lafzını veya Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Mehdi Aleyhisselam da sahabeye, daha doğrusu Mehdi Aleyhisselam da sahabe-i kurallı hayrine, ne böyle Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretiyor ve yaşatıyor ve Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretip yaşatıyor. Peygamber Efendimiz'in 14 asır sonra Peygamber Efendimiz'in söylediği hedefe ulaşılmış durumdadır diyor. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i, yani onun lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Öyleyse siz olun Kur'an-ı Kerim'in lügat manasından sakın hareket etmeyin. Bu lügat manasını neye göre değerlendireceğini öğrenin. Öğrendiğiniz zaman ancak Kur'an-ı Kerim'deki 7 safayı öğrenmiş olursunuz. Herkese öğretebilecek bir boyut kazanmış olursunuz. Allah Teala'nın muhtevasında olaya baktığımız zaman evet, gerçekten de Kur'an-ı Kerim bazı milletleri yükseltir, bazı milletleri alçaltır. İşte Kur'an-ı Kerim'in yücelttiği milletler kalben ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden, bu temel üzerinde dini inşa eden, dini yaşayan insanlardır. Ama alçalttığı kişiler ise hidayeti Kur'an'da aramayan, yanlış adreste arayan insanlar, ulaşmayı dilemeyen, kendilerini cehenneme mahkum eden ve başkalarının da cehenneme gitmesine sebep olan insanlardır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem de dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimiz minnetiyle dileyerek, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'in okumasını öğrenmek değil, Arapçasından, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir konulu konferansımızın sunuş konuşması. Burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de sahabe gibi, siz de Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisinde Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğrenmek istiyorsanız, kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'ın sizin için taneti mürşide tabi olmak istiyorsanız, hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayınız. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve hayatımıza tatbik etmek için ne yapmalıyız, açıklayabilirsiniz? Evvela kalben Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Çünkü Fussilet 44'te Kur'an-ı Kerim amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Öyleyse amenü olabilmek için de hem Hud 29 hem de Rum 31'de Allah Teala bu hakikati açıklıyor. Rum Hud 29'da Nuh Aleyhisselam, ben bu amenü olanları yanımdan kovmam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. İşte amen olanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler ve münip olanlardan da takva sahibi olanlar kurtuluştadır. İşte Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve hayatımıza tatbik etmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Öncelikle kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Allah Resulü, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikler müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse hidayet hepimizin üzerine farz. O zaman
Kur'an-ı Kerim'de hidayeti arayacağız. Kur'an-ı Kerim'in dışında hidayeti aramak, aramamak manasına geliyor. Aydın'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim bizim için hidayet kaynağıdır diye söyleniyor. Kur'an-ı Kerim'le nasıl hidayete erebiliriz? Açıklar mısınız? Evet, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 7 safa ve 4 teslimi üzerimize farz kılmış. Birinci safhası hidayeti dilemek, kalben ulaşmayı dilemek. Ama ikinci safha hidayetçiye tabi olmak. Hidayetçiye tabi olduğunuz an ruhun hidayeti başlıyor. Hidayetçiye tabi olduğunuz zaman fizik gücü hidayeti başlıyor. Hidayetçiye tabi olduğunuz zaman nefsin hidayeti başlıyor. Hidayetçiye tabi olduğunuz zaman iradenin hidayeti başlıyor. Ve 7 kademedeki nefs seskesiyle ruhun hidayeti, ruhun Allah'ın zatında yok olması gerçekleşiyor. Ama fizik vücudun hidayeti fizik vücudun Allah'a teslimiyle tamamlanıyor. 25. basamakta nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimiyle 26. basamakta ihlastan sonra iradenin hidayeti, iradenin de Allah'a teslimi 28. basamağın 4. kademesinde gerçekleşiyor. İşte Kur'an-ı Kerim bizim için hidayet kaynağıdır. Neyin kaynağı? Ruhun hidayetinin kaynağıdır. Fizik vücudun hidayetinin kaynağıdır. Nefsin hidayetinin kaynağıdır. İradenin hidayetinin kaynağıdır. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik vücudun hidayeti fizik vücudun Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi. İradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimi. Bunların hepsinin de muhtevası farklı. Ruhun hidayeti ruhun vücuttan ayrılarak 7 tane gök katı yükseldikten sonra Allah'ın zatında yok olmasıdır. Fizik vücudun hidayeti Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesidir. Nefsin hidayeti nefsin manevi kalbindeki 19 afetin temizlenmesi, 19 faziletin sahibi olmamızdır. İradenin hidayeti de iradenin Allah'a bağlanmasıyla ve teslimiyle gerçekleşir. Kastamonu'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Evet. Allah-u Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede bahsettiği ruhun hidayetini 12 kere üzerimize farz kılıyor. İşte farz kıldığı ayetler. Ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırması 12 defa farz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde nefs-i müleme akademesinde kişi Allah'tan mı, şeytandan mı ilham aldığını ayırt edebiliriz. Zaten herkes başlangıçta şeytandan ilham alır, şeytandan vahiy alır. Ama bu kademe artık o kişinin Allah'tan ilham almaya başladığını gösteriyor. Şems suresi 8. ayet-i kerimin tefsiri, sonra Allah nefse fücurunu yani devamlı günah işleyen bir dizaynı ve devamlı hayra dönük işlemler yapan takvasını ilham etti. Muğla'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, günümüzde binlerce hafız var. Birçok insana Kur'an öğretiyorlar. Bu durumda herkes Kur'an'ı okuyup anladığına göre müşte gerek var mıdır? Sevgili kardeşlerim, işte bir kere daha söyledik. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi, Kur'an-ı Kerim'in Arapçasından öğrenmek değildir. Müzikle okumak değildir. Tecvitle okumak değildir. Kur'an-ı Kerim'in öğrenmesi, Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı ve yedi ruhunu öğrenmektir. Bunu da ancak mürşitten öğrenebilirsiniz. Onun için Yunus diyor ki, dinle kardeş, hakkı bulayım dersen, bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Resulün cemali göreyim dersen, bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Niceler gitti mürşid araya, arayanlar buldu devayı. Bin kez okursan aktan karayı, bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Kamil mürşid, hidayeti, Kur'an'ın lafzı, mana lafzını, yedi yani lafzını Kur'an-ı Kerim'den öğretiyor. Ama diğerleri Kur'an'ın dışındaki kaynaklardan öğretiyorlar. Şu an bütün din üniversitelerinde, imam hatiplerde din Kur'an'dan öğretilmiyor. İnsanların yazdığı el yazması kitaplardan öğretiliyor. Böyle olunca da Kur'an-ı Kerim'e, din tatbikatına 19 tane bidat devreye girmiş. Ve bu 19 tane bidat, Kur'an'daki 19 tane temel kavramı din tatbikatından çıkartmıştır. Antalya'dan bir kardeşim bir hadiste, Muhterem Hocam bir hadiste şerifte, Peygamber Efendimiz her gece gecenin son üçte birinde Yüce Rabbimiz dünya temasına nüzul eder. Şöyle buyurur, hani bana dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Benden bir dilekte bulunan yok mu? Dileğini kabul edeyim. Benden bağışlanma isteyen yok mu? Onu affedeyim buyuruyor. Bu hadis-i şerifle Kur'an'la uyumlu mu?
açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim. Bakın bu hadis-i şerifle

arasında bazen üçte birinde Kur'an-ı Kerim okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazını kılmak için kalktığını biliyor. İşte bu kalkanlardan var ve geceyi ve gece gündüzü Allah'tan takdir eder. Onun sizin hesaplayamayacağınızı bildi. Öyleyse ne diyor şimdi hadise bakalım. Her gece, gecenin son üçte birinde Yüce Rabbimiz dünya semasını, yani 12 saat geceyi kabul edersek üçte birinde son 4 saati yer alıyor. Yani ne diyelim? Güneşin doğumundan 4 saat evveline giderseniz o 4 saatlik süreyi kapsıyor. Bu da seher vaktine tekabül ediyor. Ve seher vaktinde kalkıp zikredenler, işte bu ayette zikredildiği gibi, her gece, gecenin son üçte birinde Yüce Rabbimiz dünya semasına nüzul eder. Hani bana dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Öyleyse bu kimdir duasını kabul edeyim? Mürşitle beraber mürşide tabi olan. Benden bir dilekte bulunan yok mu? Dileğinin kaynağına getireyim. Benden bağışlanma isteyen yok mu? Onu affedeyim. Bu hadis-i şerif işte bu ayetle örtüşüyor. Gece ibadetine dikkat edin çünkü o sizden önceki salih kimselerin adetidir. Şüphesiz ki gece ibadetinde kalkmak Allah'a yaklaşmaya vesiledir. Bu ibadet günahlarını alıkoyar, hatalara kefaret olur ve vücuttan dertleri giderir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek, ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelik Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla

0: mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten Hazreti Sultan Nebile Saltı ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sava 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cüz-i irade, külli irade, ilahi irade. Birinci sual, ilahi irade, külli irade ve cüz-i irade nedir? İlahi irade, her şeyi yoktan var eden Allah'ın iradesidir. Yaratma ve yaşatma, bunlar tamamen ilahi iradenin gerçekleştirdiği fiillerdir. Yoktan var eden sadece Allah'tır. İlahi irade Allah'ın iradesidir. Biz hepimiz insan olarak birer cüzüz. Birer parçayız. Allah-u Teala'nın her birimize verdiği irade, cüz-i irade adını alır. Kainatta zerrelerden, cüzlerden oluşur. Ama bir bütün, bir küldür. Külli irade Allah'ın öyle bir kül halinde bilgisayar sistemidir ki kainatın her zerresini kontrol altında bulundurur. Külli irade Allah'ın sünnetullahının adıdır. Meleklerde irade yoktur. Cinlerde ise cüz-i irade vardır. Ve Allah-u Teala'nın tüm insanların cüz-i iradesinin en istediği tek şey daveti kabul ederek hem bu dünyada mutlu olmak hem de ahiret hayatında cennete gitmek. İlahi irade her şeyi en üst noktada yarattı. En şerefli varlığı olan insan için yaratmıştır. Ve Allah-u Teala İlahi irade, cüz-i irade sahibi varlığın mutlu olmasını istiyor. Ama öyle olmasına rağmen cüz-i irade kutsal. Kutsal iradeye Allah karışmadığı gibi kimsenin de karışmasını istemiyor. Cüz-i irade sahibi kul kendisi iradesini kullanarak hedeflere ulaşmak durumunda. Genelde her devirde insanların %90'dan fazlası ya iradesini kullanmıyor ve iradesini yanlış kullanmak suretiyle cehenneme gidiyor. Ama bir de her devirde insanların %10'dan azı iradesini Allah'ın emrettiği biçimde kullanarak, Allah'a ulaşmayı dileyerek iradesini doğru istikamette kullanmak suretiyle hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat yaşıyor hem de ölüm sonrası hayatta da Allah onu cennetine alıyor. Öyleyse biz insanlarda irade çok önemli bir yeri var, konumu var. İrademizi kullanmakla mükellefiz. İradesini kullanmayanlar ve yanlış kullananlar hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem ölüm sonrası hayatta cehenneme girecek olanlardır. İkinci sual, ilahi irade ile külli irade yani sünnetullah arasında fark nedir? Tüm bu kainatı ve külli irade ile cüz-i iradeyi yaratan ilahi iradedir. Evet, tüm kainatı külli irade ile cüz-i iradeyi yaratan ilahi iradedir. Külli irade ise Allah'ın kainatı idare etmek üzere dizayn ettiği ilahi kompütürün adıdır. İlahi irade bunlarla meşgul olmaz. Bu görevi yapması için sünnetullahı vücuda getirmiştir. Sünnetullah Rabbimizle olan direkt ilişkilerimizde hiçbir fonksiyonun sahibi değildir. İlahi iradeyle bir ilişkimiz olduğunda, mesela Allah-u Teala ile konuştuğumuz zaman sünnetullahın hiçbir fonksiyonu yoktur. İlahi irade neyi dilerse sünnetullah'a ihtiyaç duymadan hemen gerçekleşir. İlahi irade neyi dilerse sünnetullah'a ihtiyaç duymadan hemen gerçekleşir. Öyleyse Bakara suresinin 117. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Gökleri ve yeri bedi olarak, örneksiz olarak yaratandır. Bir işi kada ettiği olmasını istediği zaman o şeyi sadece ol der, o hemen oluverir. Nahl suresinin 40. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala "İnnemâ kavlünâ li şeyin izâ aradnâhu en nekûle lehu kun feyekûn." Şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ol dememizdir. O da hemen oluverir. Yani Allah Teala'nın bir şey olmasını istediği zaman külli iradeye ihtiyaç duymaz. Sünnetullah Rabbimizle olan direkt ilişkilerimizde hiçbir fonksiyonun sahibi değildir. İlahi iradeyle bir ilişkimiz olduğunda mesela konuştuğumuz zaman sünnetullah'ın hiçbir fonksiyonu yoktur. İlahi irade neyi dilerse sünnetullah'a ihtiyaç duymadan hemen gerçekleşir. Üçüncü sual, Allah-u Teala insanlardaki cüz-i iradeye müdahale eder mi? Bütün insanlar Allah'ın müdahale etmediği bir serbest iradenin sahipleridir. Ama her yapılanın ya bir mükafatı ya da bir cezası olacaktır. Bu iradi yapı insanı sorumluluk altına sokar. Peki Allah-u Teala hiç kimsenin iradesine müdahale etmez mi? Eder tabii. Kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah onun iradesini raf eder ve kendi ilahi iradesine bağlar. Kişi her saniye ne yapması gerektiğini Allah'a sorar, emirleri gerçekleştirir. Sonraki kademede Allah-u Teala onun iradesini raf eder. Yani iradesini kaldırır. Artık her saniye ne yapması lazım geldiğini Allah ona bildirir. Öyleyse iradesini Allah'a teslim edenlere Allah Teala iradenin nasıl kullanması gerektiğini ifade ediyor. 15 yaşından itibaren sorumluluk başlıyor ve kişinin iradesini yanlış kullanması halinde ceza, doğru kullanması halinde mükafat söz konusudur. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala herkese bir serbest irade vermiş, yani bir cüzi irade vermiş ve istiyor ki herkes bu kendi iradesiyle Allah'a yönelsin ve ona ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın verdiği emirleri ne getirmek, onunla ulaşmak için o.
3: Çok farklı bir şey yani Allah'a ulaşmak. Ona ulaşabilsek yeter ki.
4: Abdest, namaz.
1: Bunları yaparak Allah'a ulaşabilir miyiz?
4: Tabii ki. Abdestli olduğun zaman şeytana uymuyorsun.
1: Peki Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
2: Allah'a her şeyimiz ulaşır. Kötülüğümüz ulaşır, iyiliğimiz ulaşır.
4: İbadetimiz.
1: Allah-u Teala ruhu bize emanet olarak üfürmüş. Bu emanetin de ölmeden önce teslim edilmesini emrediyor. Ermiş evliyaları gibi ona ulaşmamızı istiyor. Bu konuda neler düşünürsünüz?
2: Zaten ruhumuzun yani ölmedene gerek yok ki ona. İstediği zaman her şeyi yapan, istediği zaman alan, istediği zaman veren o.
3: Yani niyetimiz o. İnşallah ulaşabiliriz. Bu zamanda biraz zor.
4: Bir de işte yapabilsek bu dünya hayatı, maddiyat, bazı şeyler bazen engel olabiliyor.
2: Benim bildiğim Cenab-ı Allah iste benden diyor. Ama yürekten iste.
1: Bu duayı yapar mısın?
2: Tabii ki. Yüce Yaradan'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırayım.
3: Ben de ermiş evliyaların gibi sana teslim olmak istiyorum.
4: Allah'ım, ölmeden önce bana emanet ettiğin bu ruhu sana teslim ediyorum. Ermiş evliyaların gibi sana teslim olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz ölmeden önce ruhun Allah'a teslimi konusunda, zaten ruhumuz onun ölmeden olmasına gerek yok. İstediği zaman veren, istediği zaman alan o dedi. Ruhun Allah'a geri dönüşü Allah'ın kontrolünde midir? Hayır, Allah Teala cüz-i irade sahibi konumdan bunu kendisinin talep etmesini ve ancak kalben talep etmesi halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını buyuruyor. Ruhun Allah'a ulaşması iki şekilde gerçekleşir. Ölümle hayattayken. Allah Teala bizden hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını talep etmemizi buyuruyor. Ashab suresinin 72. ayet-i kerimesinde "İnne aradna l-emanete ala's-semawati ve'l-ardi ve'l-cibali ve beyne en yahmilha ve yashfakna minha ve hamala l-insan innehu kana zalûman cehûlâ." Biz emaneti gökleri, arza, dağlara sunduk, teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler. Ondan korktular. İnsan yüklendi. Muhakkak ki insan çok zalimdir, çok cahildir. Yani fizik vücutla birlikte biz emaneti göklere, arza, dağlara teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler, korktular. İnsan yüklendi. Muhakkak ki o çok zalimdir, çok cahildir. Emaneti yüklenen nefsimiz, nefsimizin 19 afeti var. Ve bu 19 afetten bir tanesi zulüm, bir tanesi de cehalet. İşte bu emanetin Allah'a ulaşabilmesi ancak nefsin manevi kalbindeki 19 afetin kontrol altına almasına bağlı. En'am 36'da ennemâ yeseyyibu aleyhe ellezîne yesmâhûn, davete icabet edenler, işitenlerdir. Secde 11'de kul yetevfekum melekül mevtüllezîne yukarebikum sümayla yatıracağın, üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri sizi müdafaa kılacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Barakkarak katıda da ellezîne yezünnûne ennem mülâku rabbûn mannem ve ileyhe râciûn. Öyleyse görüyoruz ki Allah'ın katında cüz-i irademizin çok büyük bir önemi vardır. Bizim cüz-i irademiz devreye girmedikçe Allah'ın bize kapalı olan kapıları açılmaz. Şeytanın bize açık olan kapıları da kapanmaz. O yüklediğimiz ruh emaneti Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım gelen bir emanet. Bu dünya hayatını yaşarken olması üzerimize 12 defa farz kılmış. Allah Teala cüz-i irademizle Allah'a geri dönmeyi dilememizi istiyor. O irademizle bir karar vermek mecburiyetindeyiz. Eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah Teala bu talebi kalbimizde gördüğü an Rahim esmasıyla tecelli ederek peş peşe İdi Furkan'la ve 12 tane insanla bizi mürşidimize ulaştırıyor. Mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuza harip sirat-ı müstakim ulaşıyor. Ve sirat-ı müstakim üzerinden seri sürükle 7 kademede nefs eskesiyle ruhun 7 tane gök katı yükselmesi ve sonuçta ruhun Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala hidayeti yaşayabilmemiz için irademizi kullanarak Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı da farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Olması gerekiyor. Bir mürşide bağlanmak gerekiyor yani.
4: Daha sağlam oluyor yani. Çünkü bir yere bağlandığın zaman onların ibadetleri daha farklı oluyor. Yani dersleri oluyor, görevleri oluyor. Bir görev gibi. Nasıl çalışmak bir görev. O da görev gibi oluyor. Daha yakın oluyorsun.
1: Günümüzde yaşayan evliya var mıdır? Allah dostlarının hayatımızda olması bize ne kazandırır?
2: Ben şimdi o Allah dostlarının bize görünmeyen şekilde dünya üzerinde yine görevlerini yapıyorlar. Ben ona inanıyorum.
3: İnsanın maneviyeti daha farklı oluyor. Daha bağlantılı oluyorsun yani. Onun için daha güzel oluyor bence.
4: Zikirleri, derslerini, tesbihatlarını çektiğin zaman tabii ki Allah-u Teala ile bağın hiç kesilmiyor bu sefer.
2: Şimdiki evliyalar yok, eski evliyalar yok, var. Ama hepsi çıkar hesabına dayanmış. Allah rızası için yapan yok. Eskiden Allah rızası içinmiş.
1: Siz de hayatınızda bir mürşidinizin olması, ondan Allah yolunda ilerlemek, onunla ilerlemek istemez
2: mi? Tabii ki isterim. Neden istemem? Ben bir ara girdim, Kadri cemaatine girdim. Daha kendimi mutlu hissettim. Daha huzurlu hissettim. Yani öbür dünyam daha güzel olacağına inandım. Daha güzel olacak dedim. Yani ben böyle bir kuş gibi oldum.
0: Ve misafirimiz mürşit konusunda bir yere bağlandığı zaman onların ibadetleri daha farklı oluyor. Dersleri oluyor, görevleri oluyor dedi. Mürşide tabi olan kişiye Allah'ın emri dışında bir görev verilir mi? Mürşidin yaptığı şey öğretmek ve yaşatmaktır. O Allah'tan alır, insanlara ulaştırır. Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Hepimizin görevi bu istikamette bize düşenleri gerçekleştirmektir. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dikkat edin. O sahabeyi sözleriyle onlara öğreterek ve yaşatarak en üstün velayet makamına ulaştırmıştır. Öyleyse bizler de onun izinden gitmek istiyorsak, onu örnek almak istiyorsak, Ashab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُنْ فِي الرَّسُولِ اُسْوَةً حَسَنَةً لِمَّنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ وَيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyen Ayet Gün Numan, Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulüne güzel bir örnek vardır. Şurali 1'de مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَنْ يُرْسِلَ رَسُولَهُ فَيُوحَى بِإِذْنِهِ. Allah Teala beşerle vahiy yoluyla konuşur. Bakara 151'de ise emirde tutan Peygamber Efendimizin sahabeye karşı 5 görevinden bahsediyor. Buyuruyor ki o size ayetlerimizi tilavet etsin. O sizin nefsinizi tezkiye etsin. O size kitabı, hikmeti öğretsin. Hikmetin ötesini bilmediği şeyleri o öğretsin. 5 göreviyle sahabe kısa bir süre içinde 20 sene boyunca hem Kur'an'ı öğrenmiş hem yaşayarak öğretme noktasına gelmişler. Gökteki yıldızlar gibi olmuşlar. Ama bunun dışında faydası ilmin sahipleri de insanları Allah yolundan ayırmakla meşguller. Ashab 67-68'de قَالُ رَبَّنَا اَنَّا اَتَانَا سَدَتَنَا وَكُفَرَنَا devrimizin saadet küferasına tabi olduk. فَدَّنَا سَب۪يلَ Bunlar bizi yoldan saptırdı. Onlara iki kat azabı ya Rabbi. Neyse hedefler var. 7 safa hedef emirler var. Bu hedeflere ulaşmak için de Allah'ın bize farz kıldığı 7 tane vasıta emir söz konusu. Vasıtaları yerine getirmek suretiyle hedefleri bir bir gerçekleştirdiğimiz an bizi Allah-u Teala teslim yüküyle Allah'a teslim olma noktasına ulaştırır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selamu aleyküm rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Kıymetlerinizden hasret ve hürmetle öpüyoruz inşallah hocam. Hocam cennet ve cehennemde cüz'i iradenin durumu ne olacaktır inşallah muhterem hocam? Kıymetli dualarınızı bekliyor. Ellerinizden öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun. Biz hepinizi çok seviyoruz. Cennet ve cehennemde cüz'i iradenin durumu ne olacaktır? İrade cennet ve cehennemde insanla beraber olmayacaktır. İrade bir vücut değildir. Bu sebeple bir vücut olarak ne cennet hayatı ne cehennem hayatı yaşaması söz konusu değildir. Ayrıca nefsle fizik vücut beraberliğin cennette veya cehennemde iradeye hiçbir zaman ihtiyacı olmayacaktır. Bu sebeple irade ölümle beraber fonksiyonunu tamamlamış olur. Evet, irade ölümle beraber fonksiyonunu tamamlamış olur ve artık o kişinin iradesinden bahsetmek söz konusu değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: İrademiz bizi mutluluklara ulaştıran bir kılavuzdur ve Allah-u Teala irademizi güçlendirmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydaları neler?
2: Allah'a daha yakın olmak, kendini bir daha iyi hissetmek, kabacası Allah'a daha yakın olmak.
3: Zikir en büyük şey, en güzel şey zikir. Ne bileyim, insan ruhen rahatlıyor zikir çekince.
4: Daha kuvvetli bir iman, Allah-u Teala'ya daha yakın olmak.
3: Zikirsiz olmaz, asla olmaz yani.
1: Mutlu olur mu zikir yapan biri?
2: Olur. Olur, oldum da ben yani.
1: Zikrettiğimiz zaman çevremizle olan ilişkilerimiz değişir mi?
3: Değişir. Çok farklı maneviyat olarak, şey olarak daha farklı davranıyorsun. Ruhun rahatlıyor. Öncelikle ruhun rahatlıyor.
4: Gerçekten kalpten isteyerek dört dörtlük yaparsan her türlü ya. Yani evlatlarına daha iyi davranıyorsun. Daha sakin bir anne oluyorsun. Kafa da rahat oluyor. Kalben de daha rahat oluyorsun.
1: İrademiz devrede olduğunda sizce şeytan bizi kandırabilir mi?
2: Kandıramaz. Zikirde kandıramaz.
3: Fazla şey demez, vesvese veriyor, ediyor ama yine de şey edince, ona girince, yapınca olmuyor yani.
4: Hayır, tabii ki hayır. Diklenebiliyorsun şeytana yani. Şeytanı görmemezlikten gelebiliyorsun bazen. Dur sen sus, yapacağım ben bunları diyorsun, beni ayartamazsın. Git başımdan, ben bazen çok kavga ederim. Git başımdan, uğraşma benimle diyebiliyorum yani.
0: Zikir yapmak konusunda öncelikle ruhun rahatlıyor dedi. Zikir yaptıkça ruh değişecek midir? Hayır. Zikir yaptıkça değişen nefstir. Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ سُمَّ رَدَدْنَا وَاَسْفَلِ سَافِينَ Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala يَا اَيَا لَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ Ey iman edenler, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz tezkiye olursanız zararlı olanlar size zarar veremezler. Allah-u Teala'nın değişmesini istediği nefsimizdir. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hafızalık afet var. Bu afetten evvela tek bir zirekle kontrol altına alması, daha sonra tamamen kalpten temizlenmesi söz konusu. Ruhumuzun kalbi hangi standartlarda bir insan olursanız olun, %100 hasletlerle doludur. Hiçbir zamanda değişmez. Değişen nefsimizin kalbidir. İnsanlar zikir yaptıkça nefs tezkiyesini kalbinde değişiklik olur. Mutluluğumuzsa nefsimizin önce tezkiyesine bağlıdır. Bu bizi cennet saadetine ulaştırır. Daha sonra tasfiyesine bağlıdır. Bu da bizi dünya saadetine ulaştırır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Uygun görürse bir sualim var, arz etmek istiyorum inşallah hocam. Ahzab suresinin 38. ayetine göre Allah'ın ilahi iradesiyle Nebi'nin fiilleri arasında nasıl bir ilişki vardır hocam? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Ahzab 38'e göre Allah'ın ilahi iradesiyle Nebi'nin fiilleri arasında nasıl bir ilişki var? Ahzab suresinin 38. ayetisi peygamberlerin Allah'ın tasarrufunda olduğunu bir başka hükmünü taşıyor. Allah-u Teala burada فِيمَا فَرَدَ اللّٰهُ kullanıyor. Bu kelimeye baktığımız zaman bir peygamber için onun Allah'ın farzlarının dışında çıkması yoktur gibi bir mana oluşuyor. Ama ayetin sonuna baktığımızda Allah Teala diyor ki Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader oldu. Öyleyse Allah'ın farzlarına itaatsizlik etmemeleri onların iradelerinin değil Allah'ın o konudaki tasarrufunun neticesidir. Yani nebiler ilahi iradenin tesiri altında olayları gerçekleştiriyor. İlahi irade, Allah'ın iradesi, nebilerin de ilahi iradeye, ilahi iradeyle tespit eder. Cüz-i irade, kulların iradesi, külli irade de sünnetullah, Resullerin dışındaki veli mürşitler, yedinci safhada külli iradeyle tespitte oluyorlar. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Birinci sual Azerbaycan'dan bir izleyicimiz Muhterem Hocam. İnsanlara şahit olarak başta devrin imamı, sonra kavim resulleri, mürşitler, alt kademe mürşitler, daha alt kademe mürşitler gelir. Mürşitlerden alt kademe ve daha alt kademedeki mürşitler kimlerdir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, en üst noktada mürşit devrin imamıdır. Daha sonra kavim resulleri, daha sonra veli mürşitler, yedi sabah dört teslim yaşayan veli mürşitler. Onun dışındakiler artık vekil mürşitlerdir. Bunlar zaliler, muhlisler 2, lelbab 3, muhsinler 4 ve zahitler 5. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir izleyici, Muhterem Hocam, dünyalık işlerimizi hangi seviyede tutmalıyız? Örneğin bir dergah sohbeti veya bir konferans olduğu zaman bu işlerimizi ona göre programlarsak manevi açıdan bize ne gibi kazançlar olur? Ayrıca o hizmetlere iştirak etmek için işimizi aksatırsak sanki rızkımız azalacakmış gibi bir düşünce oluşuyor. Biz de bu konuda ne buyursunuz? Doğru değil. Yani bu dünya hayatını Allah-u Teala, dünya ahiretin tarlasıdır. Biz dünyayı ahiret için kullanmamız lazım. Dolayısıyla Allah'ın emrettiği biçimde Allah'ı, mürşidimizi ve diğer insanları kendimize eline geçirip ona göre hizmet ve gayret içine girdiğimiz zaman Allah-u Teala'nın yardımını üst seviyede alırız ve o bizi sonsuz mutluluklara ulaştırır inşallah. İstanbul'dan bir kardeşimiz Hüseyin Hocam, düşüncelerimizin fizik bedenimize olumlu ya da olumsuz etkisi var mıdır, açıklar mısınız? İnsan, Allah-u Teala düşünceler Allah'ın hakikatini de içerebilir veya ne olabilir? Zan da olabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kendi zanlarına tabi oluyorlar. 7 tane ayet-i kerimede zan da yalandır, sözlerin en yalandır. Allah-u Teala cahillerin zanlarına tabi olanlar olduğunu buyuruyor. Ayetler bunu gösteriyor. Bizden Allah'ın istediği şey ne? Zanna tabi olmamak, Allah'ın Kur'an hükümlerine tabi olmak. Hücret 12'de bazı zanlar günahtır. Ya eyvellezine amin işteni bu kesine mine zanni. Ey amelimler, zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Zan, suizan, hüsnüzan, suizan günahtır. Hüsnüzan bizi güzelliklere ulaştırıyor. Örneğin Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّمِ لَيْ رَاجُونَ. Onlar ruhun iki kere Allah'a ulaşacağından kaviyen emin olanlardır ve böylece kalben ulaşmayı dileyerek hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir buyuruyor. Bakara 46. Dördüncü soru Ankara'dan bir izleyici Muhterem Hocam. Kur'an öğretim metotlarından kısa nasıl nefsi tesviye ediyor, açıklayabilir misiniz? 7 safa Kur'an-ı Kerim öğretim metodu var. Tebliğ 1, kıraat 2, tilavet 3, tezkiye 4, talim 5, kısa 6, tezekkür 7. Kısada peygamber kısaları insan hayatında önemli bir and olsun ki onların kısalarında, yani peygamberin kısalarında Ulelbab için bir ibret vardır. Uydurulan söz değildir. Lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Kısa. 5 ve 6. safhada Ulu Elbab kademesinde kişi yerin göğün melekütüne sahip oluyor. Evvela yerin melekütü, daha sonra göklerin melekütüyle kalp gözüyle Allah-u Teala ona gösteriyor ve daha sonra en üst noktadaki tezekkür elinden olabilmesi için de Allah-u Teala o kişiyi inşallah memur ve mezun kılıyor.

0: Peygamber kıssalarında Allah Teala o kişinin fuadını onunla tespit ediyor. Hud suresinin 118-119. ayetlerine belki baktığımız zaman Lev şa'a rabbuke lece'alnen nase ümmeten vahidetten yersin ve muhtelifun. Yani Allah dileseydi bir tek ümmet kılardı. Hud 119'da İlâ limen rahime rabbuke lizalike hakkına kılâhım temmet kelimatü rabbike emle minel cehenneme minel cinneti ve nâs ecmeyin. 120'ye bakalım inşallah. 120-121. Fuat'ten bahsediyor. Evet. Kullu nakısu aleyke min enbâi Resûl. Hud suresinin 110. 120. ayet-i kerimesinde sana anlattığımız şeylerin hepsi Resullerin haberlerindendir. Onlarla senin kalbindeki Fuat hassasını bizim ötesindeki daha sağlamıştırırız. İşte bu Kur'an öğretim metodlarına kısa nefs nasıl nefs tasfiye ediyor açıklar mısınız? Hud cizmide Allah-u Teala bunu açıklıyor. Ve bunda bu haberlerde sana hak müminlere öğüt ve zikir geldi diyor Allah-u Teala. Hud 120'de. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Şura 23 ayeti açıklar mısınız? Şura 23 ise muhterem Efendimizin tefsirinde yakınlıkta sevgi Allah'a yakınlıkla Resul ve Resul'e tabi olanların birbirine karşı olan sevgileridir. Allah'a yakınlık arttıkça kişinin Allah'tan alacağı mükafatlar da artar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi başlangıçtadır. Mürşidine tabi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyenden daha yakındır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi mürşidine tabi olandan daha yakındır. Fizik ürünü Allah'a teslim eden kişi ruhunu Allah'a teslim eden daha yakındır. Nefsini Allah'a teslim eden kişi fizik ürünü teslim edenden daha yakındır. İrşada ulaşan kişi nefsini Allah'a teslim eden daha yakındır. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise hepsinden ve irşad olan kişiden daha yakındır. Buradaki yanlıkla sevgiden başka ifadesi kim daha yakınsa o Allah Teala tarafından daha çok seviliyor manasındadır. Kişinin sonsuz sevgiye ulaşması iradesini de Allah'a teslim ettiği noktada güzellikleri arttırırız ifadesinin manası burada ortaya çıkmaktadır. Mağfiret etmek kişinin günahlarını örtmenin ötesinde sevaba çevirmektir. Bu mükafatın güzellikleri iyilik kat be kat arttırılmasıdır. Hüsna güzel olan demektir. Allah Teala hüsna diyerek iki şey söylemiş olmaktadır. 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşmak, 28. basamağın 4. kademesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, Allah'ın zatını görmek olarak ifade edebiliriz. Antalya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, şu anda bizler zaman hızı içerisinde yaşıyoruz. Kainat büyüyor. Kainatın durması ve zaman geri gelme hızı hakkında bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, gravitasyonun çekim kuvveti büyük parçaların küçükleri çekmesi kuvveti şeklinde ifade edilebilir. Bu gravitasyona çekim kuvveti büzülmeyi de muhtevasına alır. Ama Allah Teala Zariyat 47'de göğü yaratan biziz ve onu genişleten biziz buyuruyor. Öyleyse kainat büyüyor. Kinetik enerjiyle zaman beynine bir aydın ve nelle muhsiyon. Sama biz onu büyük bir kudretle bina ettik ve muhakkak ki onu genişletici olan elbette biziz. Kainat büyüyor. Bu büyüme hızı kainatı büyüme hızıyla gravitasyon çekim kuvveti arasındaki fark kadardır. Ne zaman büyüme hızı sıfırlanırsa zaman zaman tersine çalışır ve büzülmeyle asli noktaya tekrar geri dönecektir. Allah Teala Enbiya suresinin 103. ayet-i kerimesinde bunu sanıyorum 103. ...104'e bakalım inşallah. Veya 102. Evet, o gün kitapların yazılı sayfanın dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halk etmeye başladığımız gibi eski durumlarda da iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimize bu bir vaittir, evet. Nasıl kitabın sayfaları gibi Allah-u Teala kainatı büyütürken bu şekilde açılıyorsa, zamanın durmasıyla birlikte büzülmeyle sayfalar tekrar tek tek kapanacak ve asli noktaya tekrar gelecektir. Allah Teala böyle buyuruyor. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, hamd ve şükür sohbetinde hamd şükrün anahtarıdır buyurdunuz. Bu sözü nasıl idrak etmeliyiz? Açıklar mısınız? Tabii. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın katına şükürle çıkılır ama hamd şükrün anahtarıdır. Allah'ın bize bahşettiği maddi nimetlere karşı şükredeceğiz. Örneğin İbn-i Seleme Resulullah'tan ya Resulullah bana dua et Allah bana mal versin deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbn-i Seleme diyor ki şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırdır. Bir kişi düşünün ki çok malın sahibidir ama zekatını birine vermiyor. Öte yandan bir kişi düşünün ki az malı var ama o az malın zekatını birine veriyor. İşte Allah Resulü zekatını birine veren kişi o malın şükrünü eda ediyor. Şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Ama bunun şu noktasında olabilmek, hamdın devrede olmasını ifade ediyor. Hamd da manevi nimetlere karşı Allah'a vermemiz gereken bedeli ifade ediyor. Manevi nimetlere karşı Rabbimizin manevi nimetlerine karşı hamd ediyoruz. Maddi nimetlere karşı şükrediyoruz. Biz Allah-u Teala'nın bize verdiği manevi nimetleri onun hamdını eda edersek ki 7 safha hamd vardır. O 7 safha hamde baktığımız zaman şükrün bundan sonra geldiğini görüyoruz. Secde 15'te bizim ayetlerimize iman edenler, amin olanlar onlardır ki ayetlerimiz zikredildiği zaman secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Onlar kibirlenmezler. Rabbini hamd ile tesbih et, ondan mağfiret dile. Makke o tövbeleri kabul edendir. Tüm bu ayetlerde Allah-u Teala hamdi açıklıyor. Hamd şükrün anahtarı inşallah. Hamdını gerçekleştirmeyen kişi şükrün sahibi olamaz. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutlu Kur'an'ın sonuna getirdi. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'asarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli oğlunu bana kurban edeceksin. Artık dayanan Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzel ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programlarının sualler ve cevaplarla ilgili bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci sual, Muğla'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. İç dünyamızda, dış dünyamızda herhalde Allah'la olan ilişkilerimize demesi lazım. Üç cephede şeytanın tesirinden kurtulmak için nasıl bir yöntem izlemeliyiz? Sevgili kardeşim, şeytanın tesirinden kurtulmanın yolu zikirdir. Emine Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Ve yine Emine Sultanı Peygamber Efendimiz İnsanı azaptan kurtarabilecek olan zikirden daha önemli bir silah yoktur. Dünya hayatı bizi zikirden alıkoyuyor. Onun için Allah-u Teala dünya hayatı bir fitnedir. Enfal suresinin 28. ayet-i kerimesi tekabül 15. İnne mu emvalukum ve evladukum fitne. Enfal 28. İnne Allahu endehu ecrun azim. Mallar ve çocuklar bir fitnedir. Yani bizi zikirden alıkoyuyor. Mal ve çocukların dünya hayatı olduğunu Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde, pardon, Kehf suresinin 46. ayet-i kerimesinde bildiriyor. El malu vel benune zinetel hayati dünya. Ve Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesi, ya eyyühellezine amenu La tulukum amwalukum ve evladukum an zikrillah. Sakın mal ve çocuklar sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Men yefal zalike fe ulake muhasirun. Öyleyse iç dünyamızda da dış dünyamızda da Allah'la ilişkilerimizde de bizi iblisin tesirinden kurtarabilecek yegane silah zikirdir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, tebliğ yaptığım birisi, Tövbe suresi neden besmele ile başlamıyor diye sordu. Ona nasıl bir cevap vermeliyim? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Tövbe suresinde Allah-u Teala katil emrini veriyor. Yani öldürme emri. Başka ayetlerde geçerli olmayan bir şey. Tövbe suresi Allah-u Teala'nın katletme emrinin var olduğu bir süredir. Bizi yolumuzdan çıkaracak olan düşmanlara veya oradan geçen ayette geçen muhtevaya göre başkalarını katletme emri verilmiştir. Tövbe suresi bu sebeple besmele ile başlamaz. Tek süredir. Tek bir süre besmele ile başlamayan süredir. O tövbe suresidir. Ama Kur'an-ı Kerim 114 süreden teşekkür ediyor. 113 sürede besmele ile başlıyor. Tövbe suresinde besleme söz konusu değil. Ama bu besmele Nem suresinin 30. ayet-i kerimesinde veriliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de besmele yine süre sayısı kadar geçiyor. Nem suresinin 30. ayet-i kerimesi muhakkak o Süleyman Aleyhisselam'dan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Öyleyse besmele ile tövbe suresinin başlamamasının sebebi katıl emrini vermesidir Allah-u Teala'nın. Bizi öldürmek isteyen, bizi yurdumuzdan çıkartmak isteyen kişilere bizim de onlara karşı bir savaş vermemiz emrediliyor. Katil. Adana'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Enfal suresi 27-28. Nefsimizden yana olmamayı ve ne pahasına olursa olsun Allah'ın yolunda hizmet etmenin, tebliğ yapmanın önemini bu ayetlerle bir ilişkisi var mıdır? Evet, Enfal suresinin 27-28. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ya eyyühellezine amenu la tehinu Allahu ve resulehu ve tehinu emanatikum. Evet sevgili kardeşlerim, ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler,
Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Başlangıç noktasında ruh emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur ve onun teslimiyle teslimler tamamlanır. Ama bu emanetlerin Allah'a teslimi zikirledir. İşte bilin ki وَعَلَمُ اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Mal ve çocuklar sizin için bir imtihandır. Nafık'ın 9'da sakın sizi zikirden alıkoymasın. Zikirle emanet olan ruhu teslim edersiniz. Zikirle emanet olan fizik vücudu teslim edersiniz. Zikirle emanet olan nefsinizi teslim edersiniz ve zikirle en son olarak iradenizi de teslim edersiniz. Ebiyel Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde emanete riayet etmenin imanı yoktur. Yani Allah'ın bize verdiği emanetleri Allah'a teslim etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Ahdimizin içerisinde ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin yemini ve iradenin misaki var. Öyleyse bunların birbiriyle ilişkisi var mı? Var tabii. Nefsimizden yana olmamayı ve Allah yolunda hizmet etmenin ve tebliğ yapmanın önemini bu ayetlerle bir ilişkisi var mı? Var tabii. Allah Teala Mümin Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Mümin Suresi'nin 8. ayet-i kerimesi Ya vellezine hum li emanatim ve ahdi umrahum. Onlar ki hem emanetlerine ve ahdlerine riayet ederler. Allah Resulü emanete riayet edenin imanı yok. Ahde vefa etmeyenin de dini yok. Ruh emaneti o Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emaneti o Allah'a teslim olduğu zaman ve ruh emanetinin Allah'a verdiği misak, fizik vücut emanetin Allah'a verdiği ahd, nefs emanetin Allah'a verdiği yemin ve irade emanetin Allah'a verdiği misak. Onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Uyanlardır, sadık olanlardır diyor. Yerine getirenler. Ama Me'ariş suresinin 32. ayet-i kerimesinde de bir kere daha dile getiriliyor. Dolayısıyla başlangıç noktasında velezine mun emanet ma'tim rahum var emanetlerine vaatlerine riayet edenlerdir. Riayet eden olan sadıklar. Öyleyse Allah Resulü emanete riayet edin imanı yok, ahde vefa etmenin dini yok. Olayıyla onlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Mürşitlerine tabi olmayanlardır. Allah razı olsun. Almanya'dan birkaç muhterem hocam, muhterem efendimiz bir sohbetinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a tevekkül etmemiştir diye buyurdu. Tevekkül Allah'a ulaşmayı dileyerek mi başlıyor? Açıklar mısınız? Evet. Allah'a tevekkül Allah'a ulaşma dileğiyle başlıyor. Nitekim Allah kimleri sever? İşin birinci safhasında Allah'a

0: genellikle imsaktan yarım saat sonra da kılınıyor ama imsak vaktinde de kılınabilir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hocamız. Sizlere bir sorum olacaktı inşallah. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu söyleyenler oluyor. Allah insana şer verip derece kaybettirir mi? Bu konuda ilgili değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalpten inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğini söyleyenler oldu. Allah insana şer vererek derecet kaybettirir mi? Gerçekten bu doğru değil. Şimdi 7 tane ayet-i kerimeye baktığımız zaman 7 ayet-i kerimenin şerrin nefsimizden olduğunu Allah Teala açıklıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte ayetler. Nisa 79 ve ma asabeke min seyyetin fe min nefsik. Araf 23 Rabbena zellemne enfusena. Biz nefsimize zulmettik. Enfal 51 biz nefsimize zulmettik. Biz onlara zulmettik. Allah onlar nefslerine zulmettiler. Yusuf 53 belki buraya Yunus 44, 44'ü İnne Allah la yezmine nase ve lakin en nase enfusem yezimun. O ayeti buraya da alabiliriz. Yusuf 53 ve ma uberru nefse inne nefse le emaretin bi sui ila ma rahime Rabbi. Yunus 44 evet. Hayır Allah'tan şer nefsimizden evet. Enbiya 87 la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Senden başka ilah yoktur. Biz nefsimizi zulmettik. Kasas 16 Rabbim ben nefsime zulmettim. Öyleyse görüyorsunuz ki kesinlikle derecat kaybettirici her ne varsa hepsi nefsimizdendir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden geçen şer nefsimizdendir. Günah nefsimizdendir. Seyyiat nefsimizdendir. Zulüm nefsimizdendir. Ama yine Kur'an ayetlerinde geçen hayır Allah'tandır, sevap Allah'tandır, hasenat Allah'tandır ve salihat Allah'tandır. Hadis-i şerifte sizden kim bir hayırla karşılaşırsa Allah'a hamd etsin. Kim de hayır değil de başka bir şey bulursa kendinden başka bir şey levmetmesin. Hadis-i şerifte de hayırla karşılaşırsa Allah'a hamd etsin, şerle karşılaşırsa nefsini levmetsin. Artık kim bir hayır bulursa Allah'a hamd etsin, kim de hayırdan başka bir şey bulursa nefsinden başka kimseyi ayıplamasın. Öyleyse hem hadislerde de hem ayetlerde şerrin nefsimizden olduğunu Allah Teala açıkça beyan ediyor ayetlerde, hadiste de Resulullah'ın şerrin nefsimizden olduğunu buyuruyor. Şimdi bu hayır ve şer Allah'tandır nereden çıkmış? Bütün bu ayetleri göz önüne almamışlar. Tek Nisa 78'de münafıklar Peygamber Efendimizle beraber olan beraberliklerinde onları sevindiren bir olayla karşılaşırsa bu Allah'tandır diyorlar. Ama kendilerini üzecek bir duruma karşılaştıklarında bu da sendendir diyorlar. Allah Teala Peygamber Efendimiz'den sadır olan her şeyin hayır da şer de Allah'tandır diyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in iradesi yok. İlahi iradeyle hareket ediyor. İlahi iradeyle hareket ettiği için Allah Teala ikisi de Allah'tandır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tasarruftadır. 7 ayet-i kerimede Mevla Sultanı Peygamber Efendimiz'in Allah'ın tasarrufunda olduğunu buyuruyor. Öyleyse tasarruftaysa kendi iradesi yoksa o zaman Peygamber Efendimiz üzerinden sadır olan hayır kesinlikle Allah'tandır. Ama münafıkların

0: üzüldüğü, bu şer sendendir dedikleri şey aslında onun da Allah'tan olduğunu, münafıklar olayı yanlış değerlendirerek söylüyorlar. Bir Allah'ın değerlendirmesi var. Bize derecat kazandıran her şey Allah'tandır. Derecat kaybettiren her şey şerdir. Hayır ve şer tanımına. Ama münafıklar bunları yanlış değerlendiriyorlar. Kendilerini sevindiren Peygamber Efendimiz'e olan beraberliklerinde Peygamber Efendimiz üzerinden oluşan kendilerini sevindiren olaylar hayır diyorlar Allah'tandır. Ama kendilerini üzen olayları da Peygamber Efendimiz'den söylüyorlar. İşte Allah Teala bunu açıklıyor. Hayır Allah'tandır, şer nefsimizdendir. Ama Peygamber Efendimiz söz konusu olduğu zaman hayır de şer de Allah'tandır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in Kasas 68'e göre iradesi yok. Rabbuke yahluku men yeşâ ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali azim ya da hırsla hareket ettiğimizi nasıl anlayabiliriz? Hırs, dünya malını tamah etmektesiniz. Azim ise Allah yolunda üst seviyede bir gayreti göstermektir. İkisinin arasında birbirinden tamamen ayrılıyor. Mahariş suresinde veya Kalem suresinde hırsla ilgili bir ayet var kardeşimiz var ise. Bir de Lokman suresinin 17. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Lokman Aleyhisselam evladına nasihatte bulunuyor. Ya büneyye aqimussalate ve'mur bil ma'rufi ve'nhevne anil münkeri ve'sbir ala ma asabeke ene zalike min azmil umur. Yani sana isabet eden şeye sabret. İşte bu azmedilen mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Maariş suresinin 8, 9, 10. ayetlerine baktığımız zaman orada da insanın hırslı bir varlık olduğu, hırsın geçtiği ayete baktığımız zaman ruhun hasletlerinden, şey, nefsin afetlerinden olan hırsın geçtiği ayete bakılırsa orada geçiyor inşallah. Nefs ve şehvet Maariş 19'muş. Evet, Maariş suresi 19. Bakın, innel insana kulika helüven. Muhakkak ki insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Yani hırs içinde. Dolayısıyla hırs nefsimizin bir afeti ama azim ruhumuzun hasletlerinden sayılabilir. İkinci sual, zikrimizin artışının bir engeli de dominant olan afetler midir? Bu istikamette ne yapmamız gerekiyor? Tabii o zaman o esmalarla ilgili zikirleri yapmamız lazım. Aradan adam bir kardeşimiz, muhterem hocam. Tabi olmayan bir tanıdığım kötü olan ruhumuzdur. Nefsler ruhumuz aynıdır diyor. Bu konuyu nasıl bir şekilde ayetlerle tanıdığıma anlatabilirim. Allah-u Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونَ Salsalinden kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme ait olan kalıbımızdır. Ama Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat. İşte bu afetler sebebiyle Allah-u Teala ayetlerde bütün bize derece kaybettireceği her şeyin nefsten olduğunu buyuruyor. Bize derece kaybettiren nefsimizin afetleridir. Kin ve nefrettir, küfürdür, yalandır, haksızlık ve zulümdür, haset ve düşmanlıktır, cehalettir, cimriliktir. Bunlar afetler bize derece kaybettiriyor ki afetlere tesir eden de şeytandır. Ama ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Suma sevaha ve nefaha fî min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın ruhu olması hasebiyle 19 tane hasletten mücehazdir. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet de ruhtadır. Çünkü ruh Allah'ın emrinden, Allah'ın bir parçadır. Allah'ın zatından bize üfürülüyor. Öyleyse tabi olmayan kardeşimiz kötü olan ruhumuzdur. Olayı tamamen yanlış. 7 ayet-i kerimede şer sizin nefsinizdendir diyor. O zaman şerrin nefsimizden olması, şerrin ruhtan olması mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Yetmez. Nefse ruh aç arasında birbirinden farklı tam 12 tane özellik var. Kur'an-ı Kerim'de nefse ruh arasındaki 12 tane fark, nefsin özellikleri. Nefs seva edilmiştir, ruh üfürülmüştür. Nefs tezkiye olma emrini vermiştir. Ruh ise Allah'ın zatına dönme emriyle mücehazdır. Nefsin tezkiye olmasına karşılık ruh Allah'ın zatına ulaşabilir. Nefs başlangıçta nefse emanedir, ruh ise Allah'ın emrindendir. Bu ayet, nefs 19 tane afet, Maide 91. Ruhta 19 tane haslet var. Nefs ölümü tadar, ruh Allah'a döner. Nefs berzah aleminde fiziktir, ruh emr aleminde fizik. Nefs azap görür, ruh azap eder. Nefs şer işte zulmeder, ruh şer işlemez. Nefs cennet veya cehennem atına gider, ruhun cennete emrine bir ilgisi yok, Allah'ın zatına döner. Nefsin serbest iradesine karşı ruh Allah'ın emrindendir, iradesi yok. Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır, ruh dilediği an vücuttan ayrılabilir. Nefs çift yönlü bir değişebilir, ruh tek yönlüdür. Bütün 12 tane farklı özellik söz konusu. Ankara'dan bir kardeşimiz, Bismillahirrahmanirrahim, neden bu kadar değerli açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, bütün fizik alem, 6 tane kainat yaratılmış, kendi alemlerde fizik, bunların hepsi Rahman esmasının bir tecellisidir. Ama Rahim esmasının tecellisi ise fizik ötesi muhtevayı ifade ediyor. Zaten her şey fizik ve fizik ötesinden müteşekkil olduğuna göre bütün kainat iki esmanın tecellisidir. Ve Allah ismi de Allah'ın zatını ifade ediyor. Karaman'dan bir kardeşim, muhterem hocam, haccet ve istihare namazına nefsimiz devreye girer mi? Allah'a ulaşmayı dilediyseniz haccet namazında mürşidinizi soruyorsunuz. Girmesi söz konusu değil. İstihare ile namaz, Allah'tan soruyorsunuz bir bilgiyi. Yine mümkün değil. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tam 5 tane ayet artık şeytanın sultanlığı sizin üzerinizde yoktur buyuruyor. İşte Hicr 42, benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Kimdir Allah'a kul olan? Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı kalben dileyen. Nahl 99'da tevekkül edenlere sultanım yoktur. Kul olana sultanım yoktur. Mümin olana sultanım yoktur. Öyleyse şeytanın tesiri söz konusu değil. İzmir'den bir kardeşimiz, bu terim hocam, şeytanın zulmani ilimlerinin zararından korunmak mümkün mü? Elbette. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diler ve mürşidine tabi olursa, daha evvel bir zulmani tesirinin altına kalmamışsa, o noktadan itibaren devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer aldığı için önden arkadan, sağdan soldan onu korur. Devrin imamının voltajı ile iblisin voltajı birbirine mukayese edildiği zaman Devrin imamının voltajı İblisinkinden kat be kat büyük. Öyleyse kesinlikle mürşidine tabi olan, bakın devrin imamının ruhu gelir başınızın üzerine ve koruyucu bir kalkan olarak devreye girer. Rad 11'de önden ve arkadan korur. Şuara 215'te sağdan ve soldan korur. Zaten iblisin geldiği dört cephe tamamen evet koruma kalkanı, takva elbisesi. Rad 11'de önden arkadan korur. Şuara 215'ten sağdan ve soldan korur kanatlarıyla. Ve buradaki koruma kalkanı sebebiyle şeytanın sihir büyüsü zarar veremez. Deralette olanlar zarar veremez. Şeytanın fısıltıları zarar veremez. Musibet isabet etmez. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli hocam. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Çevremizde arkadaşlarımızla konuşurken dünya işlerinden Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz için vakit kalmıyor, uğraşamıyorum diyenler oluyor. Burada denge nasıl sağlanabilir? Bizi aydınlatır mısınız? Sizi çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşim, dünya işlerinden Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz için vakit kalmıyor, uğraşamıyorum diyenler oluyor. Öncelikle hepimiz Allah içiniz. Allah'a karşı sorumluyuz. Allah-u Teala diyor ki her şeyi ben sizin için yarattım. Sizi de kendim için yarattım. Öyleyse Allah'la ilişkilerimizde emanetleri sırasıyla Allah'a teslim etmemiz ve Allah için olmamız lazım. Kimdir Allah için olan? Ruhunu, beşini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden, başkaları için yaşayanlar. İşte Allah Resulü hadisinde diyor ki hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, dünyada eğer biz Allah içinsek başkaları için yaşamamız ve onları mutlu etmemiz söz konusu. Yarın ölecekmiş gibi ahirette de o zaman sırasıyla ruhumuzu, beşimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmenin gayreti içinde olacağız. Bu arada belki şöyle düşünebilir kişi. Ben o zaman sorumlu olduğum etrafımdaki çoluk çocuğumun rızkını nasıl temin edeceğim? Allah-u Teala diyor ki sen benim içinsen, ben de senin içinim. Onun için dünyaya vahiy ediyor Allah-u Teala. Ey dünya, kim senin için çalışırsa sen onları çalıştır. Kim benim için çalışırsa sen onlar için çalış. Öyleyse kesinlikle kimse rızkının endişesi içerisinde olmasın. Mutlak surette Allah-u Teala en güzelini veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyur hadisinde. Zikrin en eftali, hafi olanı, rızkın en hayırlısı ve kâfi gelenidir. Allah-u Teala zaten dünyevi maişetimizi veriyor yani. Bir şekliyle veriyor ama asıl olan üst seviyedeki mutluluğu yaşamak mutlaka Allah için olmayı gerektiriyor. Allah için de olmak, başkaları için yaşamaktır. En üst seviyede kaliteli başkaları için yaşayanlar iradesini de Allah'a teslim eden Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Allah için olmak herkesin Allah tarafından İrşada memur ve mezun kılmasıyla gerçekleşir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi, hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin? Kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunlar bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim Seren Kur'an her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hidayet ve mürşit. Hidayetin mürşit kavramı ile ilişkisi nedir? Hidayet, mutluluğun anahtarıdır. Hidayetçi yani mürşit de mutluluğu vücuda getirebilecek olan özelliğin sahibidir. Hidayette vazifeli olan mürşitlerin başında devrin imamından başlayarak bütün mürşitler hidayetçi istikametinde vazife görürler. Ama hidayetçilerin arasında birisi, o en üst noktada devrin imamıdır. Hidayetin asli rehberi odur. Kişiyi mutlaka o hedefe ulaştırır. Diğerleri hepsi hidayete erdirmeye vesile olanlardır. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın peygamberlerinden bahsediyor ki Allah-u Teala bütün peygamberlerini hidayete erdiren imam olarak tayin ediyor. وَجَعَلْنَاهُ مَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا وَوْحَيْنَا فَيْلَ خَيْرَاتِ وَقَامِ السَّلَاتِ وَعَدْتَ زَكَاتِ وَكَانَ عَلَنَا عَابِدِينَ Onları emrimize hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vaat ettik. Onlar bize kul oldular. Ama nebiler arasında daima fetret dönemi var. İşte bu fetret döneminde de fetret döneminin olmadığı her kavimde ardı arkası kesilmeksizin vazifeli olan Resuller arasından Allah bir tanesini vekaleten devrin imamı olarak seçiyor. Secde 24'te zikredildiği gibi. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا لَمَا سَبَرُوا وَكَانُوا وَاَيَاتِنَا يُقِيمُونَ Onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasil etmiş oldukları için. Maide 35'te de onun dışındaki bütün Resuller vesile olanlardı. Ya eyyühellezine aminu takkullaha ve abtagu ileyhi vesilete ve cahidu fi sebili leallekum tuflihun. Ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Allah yolunda cihat edin, böylece felaha erersiniz buyuruyor. Biliyorsunuz ki mürşitsiz bir hidayet mümkün değil. Mutlak surette Allah'ın tayin ettiği mürşit lazım. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de mürşit. Onun için خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Öğretenler daim Allah'ın mürşitleridir. Bir de öğrenenler vardır. Allah razı olsun. İkinci sual, herhangi bir mürşide tabi olan herkes hidayete erecek midir? Hayır. Allah Teala mürşidi Allah tayin eder. Nahl 9'da Vallahi kasse sebili min hacair ve lev şa'a lehedâkum ecmaîn. Sebillerin, dergâhlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerindedir. Ondan sapanlar da var. Nasıl olacak? Bakara 45'te zikredildiği gibi sabır ve namazla istihane-i mürşidinizi Allah'tan isteyin. İstihanenin mürşit olduğunu nereden biliyoruz? 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Sana kul oluruz ve istihaneyi, mürşidimizi sadece senden isteriz. Nisa suresinin 147. ayet-i kerimesine bakacak olursak da görüyoruz. Nisa 147'de Allah Teala "Ma yef'alallahu bi azabikum in şekertum." Eğer siz şükrederseniz ve amin olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazılıp mümin olursanız, Allah şakirdir, alimdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a ulaşması birbirinin arkasından tahakkuk eden Allah'ın garantisi içinde olan üç safhadır. Hidayet üzere olanlar Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşitlerine ihsanla tabi olanlardır. Biri de Allah'a ulaşmayı dilemeden mürşide tabi olanlar var. Onlar üzerinde pozitif istikametinde bir değişiklik olmaz. Allah onlara mürşitlerini göstermez. Ama onlar gene de bir mürşide giderler, tabi olurlar, tabiyetleri de hiçbir işe yaramaz. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde قَالَتَ الْعَرَبُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُلْ أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلْ اِمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ Kalplerinizin içine iman girmedi. İşte kalplerin içine iman girmeyenler, onlar da tıpkı Allah'a ulaşmayı dilemeden sahabe gibi gidip Resulullah'a tabi olmuşlar ama Allah Teala öyle buyuruyor. Onların kalplerine iman girmedi. Yani onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Üçüncü sual, hidayetin ne olduğunu bilmeyen insanlar da olabilir mi? Hayır. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri mutlaka sual soruyorlar. Bir kere her kavmin içerisinde o kavmin ana insanıyla Allah'ın ayetlerini tilavet eden Resuller var. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. وَوَسِقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا Hatta اِذَا جَاءُوا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا Kafirler cehenneme bölük bölük söylediklerinde cehennem bekçileri sual soruyor. Size Allah'ın ayetlerini tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resul gelmedi mi? Onlar da geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Öte yandan Mülk suresinin 8, 9, 10. ayet kelimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Orada da yine cehennemlikler cehennemin kapısından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Nezirler gelmedi mi? Onlar da geldi. Ama biz yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve mürşitleri delalette olmakla itham ettik. Ama işleseydik, o aklı etseydik bugün cehennemde olmazdık. Mesela hidayetin ne olduğunu bilmeyen insanlar da olabilir mi? Hayır, herkese ulaşıyor ama insanların hidayet davetine verdiği cevaplar farklı. Her insan hayattayken Allah-u Teala'nın bir sözcüsüyle mutlaka karşılaşır. Mutlaka hidayetle muhatap olurlar. Hangi toplum olursa olsun, tüm toplumlara mutlaka her devirde Allah-u Teala'nın Resulü gelmiştir. Mutlaka hidayetle işaret olmuşlardır, hidayetle ikaz olmuşlardır. Hiç kimse bundan müstahni değildir. Amazon ormanları içinde pigme kabilesi bile 30 tane ev, 30 tane kulübe olsa bu insanların da arasına Allah-u Teala Resul göndermiş. Asla bir peygamber değil ama orada bir vazifeli. En'am 48'de ve men yursulü mürselin eylem ve beşirine münzeyin. Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Amel olanlar için. Kimler için uyarıcı? Ulaşmayı dilemeyenler için uyarıcı. Zuhruf suresinin 29. ayet-i kerimesine baktığımız zaman neyle karşılaşıyoruz Zuhruf 29'da? Allah Teala şöyle buyuruyor. Hayır, ben onları ve babalarını, onları hakka, hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul'e gelinceye kadar metalandırdım. İşte asıl üzerinde durulması gereken ayet bu ayet. Yani neydi konumuz? Hidayetin ne olduğunu bilmeyen insanlar da olabilir mi? Hayır. Allah Teala diyor ki Zuhruf 29'da ben onları ve babalarını, onlara hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul gelinceye kadar metalandırdım, yaşattırdım diyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre hidayet kurtuluşun habercisidir. Ve hidayete adım atmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ölümden sonraki hayat.
3: Hayattayken manevi yönden daha yakın olmak.
4: Dini görevlerimizi, namaz, diğerlerini falan hepsini yerine getirmek. Bunları getiremiyoruz çünkü şeytan bizim elimizi ayağımızı bağlıyor. Zaman yetiremiyoruz bir kere. Çünkü telefonla, internetle ya da sosyal çevremizde çok çok fazla haşır neşiriz. Allah'a yönelmeyi unutuyoruz.
5: Kur'an okuyaraktan, namaz kılaraktan, Kabe'ye giderekten, zikrullah ederekten.
6: Allah'a ulaşmak, Allah'ın yolunda, Allah'ın emirleriyle hareket etmek yani.
7: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
8: Dualarımız.
9: Allah Teala hidayete ermemiz için Allah'a ulaşmayı dilememizi emretmiş. Ya Rabbi sana ulaşmayı diliyorum diye manevi dualar ediyor musunuz?
10: Evet kızım, ediyorum tabii ki.
6: Allah'a ulaşmanın yolu çok. Yeter ki ulaşmak isteyelim.
9: Birlikte Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
11: Ey yüce Allah'ım, ölmeden evvel yaşarken emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı, senin dostun olmayı diliyorum ya Rabbi.
12: Ey yüce Allah'ım, ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum ya Rabbi.
6: Ey yüce Allah'ım, yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı, evliyan olmayı diliyorum ya Rabbi.
13: Ey yüce Allah'ım, ben de emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı, senin ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz dini görevlerimizi yerine getiremiyoruz. Çünkü şeytan elimizi ayağımızı bağlıyor dedi. Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getiremiyor olmamızın sebebi şeytanın bize olan tesiri midir? Şeytan kendi düşüncelerini hep bizim düşüncelerimiz gibi zannettirmek ister. Nefsimizin afetlerine tesir ederek dilediklerini yaptırmak istikametine harekete geçer. Aslında iblisin normal standartlarda bir etkisi yoktur. Yapabildiği şey sadece kandırmaktır. İblis herkesi aldatmaya ve Allah'tan soğutmaya çalışır. İçinizden bir ses size bu istikamette bir işaret veriyorsa, bilin ki o şeytanın ta kendisidir. Bu açıdan belki şeytan insanlar için gerçekten Allah'a ulaştırıcı bir kılavuz olabilir. Nasıl olabilir? Ne söylüyorsa tersini yaptığımız takdirde. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Yani iblis nefsimizi kullanarak bize tesir etmeye çalışır. O zaman Allah Teala'nın bize verdiği görev, ruhumuzun Allah'a teslimi, nefsimizin %51 oranında aklanmasını, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsimizin %81'e aklanmasını, nefsimizin Allah'a teslimi, nefsimizin %100 aklanmasını, temizlenmesini, nurlanmasını ifade ediyor. O zaman vazifelerimiz bu, bunları yapmamız halinde Allah Teala'nın gösterdiği hedefe kolaylıkla ulaşabiliriz. baş düşmanımız olan şeytan, %100 kalbin nurlanan insana tesir edemez artık. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala mutlaka ibadet sevgisini verir. Ömer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah hepimizden Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Öyleyse bir kere daha Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getiremiyor olmamızın arkasında iblisin tesiri var mı? Var tabii. Ama Allah'ın kalu bela gününde önümüze koyduğu sorumlulukları yerine getirmemiz halinde iblisin bize galip gelmesi de söz konusu değil. Evvela ruhumuzun teslimi Allah'ın garantisinde, Allah'a tevekkül edersek, vekil tayin edersek, fizik vücut teslimini de Allah-u Teala'nın gerçekleştireceğini, arkasından bizi daimi zikre ulaşarak, nefsin Allah'a teslimini de Allah'ın yardımıyla gerçekleştirebileceğimizi inanmamız, iman etmemiz lazım. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde hidayetçiler tayin etmiş ve insanlara hidayeti getiren hidayetçiye, mürşide tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
11: Allah'ı anlatan, Allah yolunda ilerleyen, insanları yönlendiren.
12: Bizi Allah'a daha yaklaştırıyor, daha da o güzel yol gösteriyor. Sancağının altında durdurup bizi götürmeyi, kurban olduğumu ulaştırmayı.
6: Bu devirde yolunu kaybetmemek için bir yerden bir takip sağlamak lazım.
4: Bizi Allah'a ulaşmayı daha çok kolaylaştırır. Çünkü hani onlar bize daha çok yol göstericidir.
1: Onlara tabi olmak bize ne sağlar?
11: Aslında en güzeli Peygamberimizin izinden gitmektir.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, hani onun sünnetine bağlı kalıp Kur'an'a sarılmak daha iyi geliyor.
11: Ama onlar da bize Peygamberimizin izinden gitmek için yol gösteren insanlardır.
1: Bu devirde var mı Allah'ın dostları?
6: Allah dostu olmasa bu dünyada biz yaşamayız yani.
1: Siz de böyle bir Allah dostuna bağlanmak ister miydiniz?
12: İsterim tabii, ne için? Her zaman için isterim.
4: Onları nasıl bulabiliriz? Okuduğumuz kitaplarda, çevremizde hadi onlara, Allah'a daha yakın olan kişilerle sohbet ederek onlara ulaşabiliriz.
1: Allah-u Teala hacet namazı kılarak mürşitlerimizi Allah-u Teala'dan sormamızı emrediyor. Siz de hacet namazı kılarak mürşidinizi Allah'tan sormak ister miydiniz?
3: Yani Allah'ın koyduğu bir şey zaten yanlış olamaz. Yani bundan sonra demek ki hacet namazı kılmamız gerekiyor.
12: Ben bulmak isterim. Buldum da elhamdülillah.
1: Tabi misiniz?
12: Evet.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda aslında en güzeli Peygamberimizin izinden gitmektir ama onlar da Peygamberimizin izinden gitmek için bize yol gösteren insanlardır dedi. Bir mürşide tabi olmadan Peygamber Efendimizin izini takip etmek mümkün müdür? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e zaten sual sormuşlar. Peygamber Efendimizin izinden gitmek ona itaat etmektir. Ona itaat eden kişi bu 7 hadis-i şerifi gereğince hacet namazı ile mürşidini Allah'tan sorması lazım. Bu sözler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sözleridir. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir, peygamberlik. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir, onlara isyan bana isyandır. O zaman eğer Allah Resulü böyle buyuruyorsa, benden sonra Nebi gelmeyecek, benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Kim halifeye, imama itaat ederse bana itaat etmiştir. O zaman her devirde bizim halifeyi bulmamız, imamı aramamız lazım. Nitekim Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisi, size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim zamanı imamına tabi olmazsa o cahiliyet standart devirdir. Öyleyse imamlar gelecek ve zamanın imamına tabi olun diyor Peygamber Efendimiz. Benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur, onlara asi olan bana asi olur. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki, mürşidinizi hacet namazıyla Allah'tan sorun. Nitekim Resulullah vaaz ettiği 3 grup rüyada, benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Ya Resulullah, mübeşirat nedir? Salih rüyadır. İşte Kim haccet namazıyla mürşidini Allah'tan sorarsa, Allah ona mürşid gösterirse, Allah'ın mürşid göstermesi bu salih rüyadır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiye ne kadar haccet namazı kılsa dahi Allah ona mürşid göstermez. Allah-u Teala biz salihleri yeryüzünün varisi bıraktık. Bunlar yeryüzünün mirasçılarıdır diyor. Bütün devrin imamları hem kendilerinden evvel yayınlanmış olan son şeriatlarının varisleridir, hem son nebinin varisleridir, hem de kendilerinden evvelki son devrin imamının varisleridir. Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkın rahmetine kavuştuktan sonra artık yeryüzünde peygamber olmayacağı için Allah-u Teala bütün kavimlere gönderdiği yüzlerce Resul'den bir tanesini Allah-u Teala huzur namazının imamlarına tayin eder. İşte o yeryüzünün halifesidir. Onun için hadis-i şerifte benden sonra nebi gelmeyecek ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cariye standartlara yürür. Yedi grup varisten bahsediyor Allah'ın Resulü. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Enam suresi 97. ayet-i kerimede belirtilen yıldızların insanları hidayete ulaştıran mürşitler olduğunu söyleyebilir miyiz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Enam suresi 97. ayet-i kerimesinde belirtilen yıldızların insanları hidayete ulaştıran mürşitler olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Mürşitler yıldızlarla temsil olunuyor. Allah-u Teala'nın Enam 97'de söylediği açıklama mürşitlere ait olan bir açıklamadır. Çünkü Allah-u Teala hidayete ermekten bahsediyor. Her devirde mürşitler yıldızlarla temsil olunuyor. Karalar, fizik vücutta denizler, nefsler yolu bulmaksa ruhun Allah'a ulaşmasıyla gerçekleşiyor. Evet, karalar fizik vücutta, denizler nefsle ve yolu bulmaksa ruhun Allah'a ulaşmasıyla. Bu ayette paralel olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa hidayete erer. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ki devirde önce 4 halife geçiyor. 4 halifeden sonra sahabeye tabi olunuyor. Ensara macine tabi olunuyor ve hepsi de Allah'ın izniyle hidayete erdirenler. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
14: Allah-u Teala dalaletten kurtulup hidayet basamaklarında ilerleyebilmemiz için zikir yaparak nefsimizi tezkiye etmemizi de emretmiş. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
3: Hem kalbe şifadır hem maddi yönde de çok etkisi vardır.
15: Allah'ı sürekli zikretmek, Peygamber Efendimiz'i sürekli zikretmek sürekli aslında kalbimizde ve aklımızda olduğunu göstergesidir.
16: Kalbimiz yumuşadığı daha güzel bir yol gösteriyor. Yani Allah diyor ki başka bir şey değil mi yok? Allah da bizi daha iyi sever inşallah cennetine koyar. Acil bizim yaşlılığı.
6: Ruhunu rahatlatır. İnsanı daha dinde, daha hayata bağlar. Yani zikirle Allah'ın yolunda ilerlemek daha kolay.
17: Zikrin önemi sürekli Allah'ı zikretmek, şeytanı kendimizden uzak tutmaktır zaten ve onu hatırlamak. Onu hatırladıkça kötü olan bir şeylere yöneldiğimizi düşünmüyorum. Hani onlara yönelmemizi engelliyor.
14: Sizce zikir yapan insan mutlu olur mu?
15: Tabii kalp temizleniyor, ferahlanıyor.
16: Elhamdülillah mutlu olur. Allah diye hiç yolda kalmaz kızım.
6: Eder tabii ki. Ruhunuzu aydınlatır. İnsanın yaşama sevincini arttırır.
18: Herkes zikirle nefsini tezkiye etse düşmanlıklar biter mi?
17: Biter. Kesinlikle biter.
14: Peki şeytanın vesvesesinden kurtulmamız için bize yardımcı olur mu zikir yapmak?
6: birebir olur hem de. Yani bence birebir yani. Zikri nefsin de şeytanın da ulaşamayacağı şeylerde zikirle yok edebiliriz yani.
0: Bir misafirimiz zikir ruhumuzu rahatlatır. Seni daha zinde, hayatta daha bağlı kılar. Zikir yapmak ruhu rahatlatan bir ibadet midir? Yaratılışımıza baktığımız zaman zikirden en üst seviyede faydalanan elbette nefstir. Çünkü şeytanın, baş düşmanı olan şeytanın bizim üzerimizdeki etkisi nefsin afetleriyledir. Nefsin afetlerini de kalpten temizleyen yegane vasıta zikirdir. Tüm insanlar için söz konusu olan şey bir saadet halini yaşamaktır. Bu ise nefsimizin afetlerinin temizlenmesine bağlıdır. Nefsimiz ve ruhumuzdan değişme özelliği taşıyan nefsimizdir. Ruh ahsen olarak yaratılmıştır. Var olduğu sürece de ahsen olacaktır. Değişmesi söz konusu değil. Nefs ise değişmek için yaratılmıştır. Baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimiz değişerek ruhumuzun özelliklerine sahip olmak durumundadır. Nefsimizin afetlerden adım adım temizlenebilmesi zikrimize paralel gerçekleşecektir. 3 saatlik bir zikirle ruhun Allah'a teslimi nefsimizin %51 artmasına, 18 saat zikirle nefsimizin %81 nurlanması, aklanması, fizik ürünün teslimiyle ve daimi zikirle nefsin Allah'a teslimi kalbimizin %100 nurlanması ile gerçekleşiyor. Allah Teala öyle buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
19: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereketü Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum, hem de kalbimden inşallah. Muhterem Hocam, müsaadenizle bir sualim olacak. Mürşide tabi olan bir kişinin vefat ettiğinde kabirdeki sorgu ve suallerinde mürşidin yardımcı olacağı doğru mudur? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, mürşidine tabi olan bir kişi vefat ettiğinde mürşidi kabirdeki sorgu suallerde mürşidin yardımcı olacağı doğru mudur? Kıyamet günü nasıl şahitler de yanınızda bulunuyorsa kabirde de şahidiniz hazır bulunacaktır ve sizin işlerinizin kolaylaşmasına sebebiyet verecektir. Bu şahit kim hangi mürşidin önünde tövbe ederse etsin, bütün bu tövbe merasimlerinde mutlaka bulunan devrin imamının ruhudur. Siz öldüğünüz zaman onun ruhlarından bir tanesi mutlaka mezarda beraber bulunacaktır. Ve sizin ortamdan rahatsız olmamanız konusunda bütün yardımını mutlaka gösterecektir. Ama böyle bir yardım kişiyi azaptan kurtarabilir mi? Hayır. Salaha ulaşmadıkça günahlarınıza mukabil azap edilmeniz söz konusu olacaktır. Allah razı olsun. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zamanında değer verdim iki insan yaptığı kötülük aklıma geliyor ve çok kızıyorum. Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, herkes nefs sahibidir. Ve kötülüğü de nefs şiddetle emreder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde peygamber olan Yusuf aleyhisselam وَمَا اُوْغَرُوا نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَيَمَارَةٍ بِسُوْا اِلَى رَحِمَ رَبِّ Muhakkak ben nefsimi ibra edemem. Temize çıkarım çünkü nefs mutlaka suyu olan şerri kötülüğü emreder. Ama Rabbim Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefse müstesna. Öyleyse herkes bu kanuna tabi. Sen çok değer verebilirsin ama o değer verdiği insan da bir nefsi var. Nefsinde 19 tane afet var ve şeytan 19 afeti tesir etmek suretiyle de onu bizi kötülük yapmaya şerre zorluyor. Eğer olayı bu şekilde ifade edecek olursak o zaman bize düşen nedir? O değer verdiği insan sana yaptığı kötülük, kötülük yapan kişi kaybediyor, derecat kaybediyor. Kötülüğe maruz olan kişi ise derecat kazanıyor. Bu bir. İkincisi, biz nefsimizin bize bu kötülüğü yaptırdığını farkına vardığımız zaman hemen zikre başlayıp o kalbimizde bizi şerre sürükleyen nefsimizin afetlerini hemen dizginlememiz, temizlememiz gerekir. Üç, herkese yardımcıyız Allah-u Teala. Herkes bizi kendisi için yaratmış. Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Başkalarını mutlu etmektir. İşte insanlara huzursuz ve mutsuz eden başkaları değil kendi nefsleri, o zaman onları mutlu etmek istiyorsak bunları onlara anlatmamız, onların da nefs tezkiyesi ve tasfiyesine yardımcı olmamız lazım. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim, muhterem hocam, efendim, muhterem efendimiz bir sohbette, insanlar ilimde ilerledikçe hep Allah'ın Kur'an'da ve mukaddes kitaplarda söylediklerini inkar etmek için gayret sarf etmişlerdir. Bugüne kadar ve kaybedenlerden olmuşlardır diye buyurdular. İnkar etmek Allah ile mücadele etmek anlamına gelir mi? Tabi yani bu bazen ilim de eksik bir ilim. Yani tam ve mükemmel olan zat Allah'tır. İlmi ve rahmeti her şey kuşatmıştır. Ve ilmi ve rahmetiyle her şey kuşatan Rabbimiz son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de yok yok her şey var. Ve ilim ne kadar ilerlerse ilerlesin sadece varabildiği yer Kur'an-ı Kerim'in ispatıdır. Kur'an-ı Kerim'in önüne geçmesi imkansız, mümkün değil. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşim, muhterem hocam, şeytanın Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip ben ondan üstünüm, yalnızca Allah'ı bilirim demesiyle insanın asla müşride tabi olmam, o benden üstün değil, ben yalnızca Allah'a kul olurum ve Kur'an bana yeter demesi aynı muhtevayı taşıyor, açıklar mısınız? Evet, yani onunla eşdeğer manada. İblis, ben ondan hayırlıyım demekle, mürşit de benim gibi bir insan, ben niye onu elini öpeceğim? Ve daha bunun gibi birçok Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan zanları peş peşe devreye alıyor ve dini zanlarla yaşıyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'ın halakı ile ahlaklanmak nedir? Nasıl hayatımıza mal edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaktır. Kim iradesini de, yani Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi, ruhunu teslim etmiş, fizik vücut teslimi yapmış, nefs teslimi yapmış, sonuçta irşada ulaşmış ve irade teslimini yapan herkes Allah tarafından irşada memur ve mezun kıldığı zaman o artık Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan birisidir. Kur'an ahlakıyla ahlaklanan birisidir ve sadece Allah'ın emrettiğini yapabilir. Allah razı olsun. Din zaten ahlaktır. Bir ahlak-ı hasene var, ahlak-ı seyyye var. Güzel ahlak, suyun buzu erittiği gibi kötü amelleri siler süpürür. Çirkin ahlak da sirkenin balı bozduğu gibi İyi amelleri götürür. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz. Tamam hocam, mümin kavramını açıklar mısınız? İki çeşit mümin mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah'a inanan mümin var. Bir de Allah'a inanıyor ama aynı zamanda Allah'a ulaşmayı diliyor. Bir, Allah'a inanmak. İki, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak. Üç, farz olduğuna inanmak. Ama dört, Allah'ın 19 ile 73 ayet-i kerimede belirttiği ruhun dünyasında Allah'a ulaşması, 12 kere farz kılar ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını yerine getirmek, dilemek, itaat etmek bizi hak müminlerden kılar. Enfal 29'da ya eyyühellezine amenu, ey amin olanlar, yani bu amin olan içinde ey Allah'a inanan, ruhun dünyasının Allah'a ulaşmasına inanan ve farz olduğuna inanan. İşte eğer sen takva sahibi olursan, yani sen de hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilersen, bu dördüncü şart, o zaman hak müminlerden olursun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, Rahman 35 ayetini açıklar mısınız? Rahman suresinin 35. ayet-i kerimesinde Muhterem Efendimizin tefsirinde Sayın Rahmetli Nur Baki bu ayetle ilgili yorumda manyetik dev bir enerjinin infilakı ile oluşan nükleer enerjinin ilk alevini şuvazun minnennar, nükleer patlamanın radyasyonu da nuhas olarak tarif etmiş. İkisini müthiş bir enerji alevi ve görünmez zehirli duman olarak ifade etmiştir. Hem cinleri hem de insanları kaplayacak olan bu ateşten bir alev ve dumanı iki alemde de birden tesirli olan bir cezalandırmadır. İkinci suali, cennet katlarındaki herkes Allah-u Teala'yı görecekler midir? Ölen insan gördüğüne göre evet. Üçüncü suali, secde ayetlerini Türkçe anlamı okunduğunda secde edilmeli mi? Elbette. Ayrıca birden çok defa okunduğunda bu ayette mi secde edilir? Açıklayabilir misiniz? Secde ayetlerinde secde edilir inşallah. Malatya'nın da bir kardeşim muhterem hocam, zülmani cinlerden korkmamız doğru bir düşünce midir? Hayır. Felak Nas surelerini okursak Allah'a sığınmış olur muyuz? Bu konuda ne buyursunuz? Sadece Felak Nas değil, kalbin Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın kendisi için taneti müşriden tabi, devrin imamının ruhu başınızdan de yer alan insanlar, evet, o nokta itibaren artık Allah'ın koruması altında, ta ki ruh Allah'ın zatına ulaşana kadar. Bu korunma Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfakının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutfakında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
20: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer.

Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız. En zirve noktaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin, bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil, bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli, şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibiniz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta yedi ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldır. Bu insanlar ibadet yapıyor, insan bir şartı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim. Dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın. İşte kızım şöyle olsun. İşte benim öyle. Yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah-u Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah-u Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz, ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştuğunuz, sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Fatiha ve selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın rızasını kazanmak. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah kimlerden razıdır? Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yapmamızı istediği emirler var ve uymamızı istediği yasaklar var. Kalın bir çerçeve içerisinde baktığımız zaman Allah'ın emrettiği şeyleri yaptığımız zaman Allah bizden razıdır. Onları yapmadığımız zaman da razı değildir. Allah'ın yasak ettiği fiillere uyduğumuz zaman bizden razıdır. Ama uymadığımız zaman razı değildir. Ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, önce kul Allah'tan razı olacaktır. Ondan sonra Allah kulundan razı olacaktır. Şimdi, 7 safa rızaya baktığımız zaman, 7 safa rızada, özellikle birinci safa rıza, Allah-u Teala Nümer 7'de وَاِنْ تَكْفُرُوا eğer küfrederseniz, yani Allah'ın emrettiklerini yapmazsanız, yasak ettiklerini yaparsanız, küfrederseniz Allah sizden razı değildir. Küfranın, Allah'ın kulların küfrüne razı olmaz. وَاِنْ تَشْكُرُوا eğer şükrederseniz, Allah'ın emrine itaat ederseniz, yasaklara uyarsanız, Allah sizden razı olur. Demek ki Allah Teala'nın rızası söz konusu. Önce Allah bizden razı oluyor. Ne zaman biz emirlere itaat edersek, yasaklara uyarsak. Mücadele 22'de ikinci sefa rıza, Allah Teala ikinci sefa rızadan bahsediyor. Onları kendinden bir ruhla destekledi ve Allah onlardan razı. Onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. Önce Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Ve 28'e baktığımız zaman radiyeten mardiye, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Öyleyse öncelikle biz Allah'tan razı oluyoruz. Sonra da Allah Teala bizden razı oluyor. Rızaya baktığımız zaman. Yani birinci ve ikinci basamakta Allah'ın rızası söz konusu değil. Allah'ın rızasını kazanabilmek ancak Allah yoluna girmekle mümkündür. Bizim Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'tan razı olduğumuzu ispatımız üzerine Allah da bizden razı olur ve ihsanlarını birer birer vermeye başlar. Gerçekten de inanç şartı ve kalp şartları bizi mürşide tabi olmaya götürür. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın üzerimizdeki rızasını artırabilmenin yolu nedir? Allah'ın üzerimizdeki rızasını artırmanın yolu 28 basamak İslam merdivenini basamak basamak geçebilmek. Her basamakta Allah'ın rızası farklı. Hiç kimse mürşitsiz Allah'ın rızasına ulaşamaz. Mürşit öyle bir kılavuzdur ki insanoğlunun Allah'ın rızasına ulaşması ancak o kılavuzun kumandası altında, muhafazası altında, koruması altında ulaşabilir. Mürşide ulaşmadan kazanılabilen sadece normal bir rızadır. Onun ötesinde ekber rıza ve daha ötesinde azim rıza mürşide ulaştıktan sonra gerçekleşebilir. Gerçekten de Allah Teala mürşidimize tabi olduğumuz zaman 7 nimet alır ve her basamakta Allah'ın rızası söz konusu. Allah razı olsun. 3. sual: Allah'ın rızasını kazanmak gibi insanların rızasını kazanmak da önemli midir? Evet. Maide suresinin 91. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا يَرِدُ شَيْتَانُ وَاَنْ يُقْرَى بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَاءَ وَيُسَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ السَّلَاتِ Şeytan içki ve kumarla sizi birbirimize düşman kılmak, size buğz etmek ve sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak istiyor. Maide 2'de ise Allah Teala şöyle buyuruyor: Taavvenu bil birri, taavvenu yardımlaşın. Bil birri ve takva, takvada ve birde hayırlarda yarışın, yardımlaşın. Ve la taavvenu bil ismi ve ledvan, düşmanlıkta ve günahta yardımlaşmayınız. Sadece Allah-u Teala'nın rızası değil, insanların da rızası aslında önemli bir keyfiyettir. Zaten fıkıh ilmi tamamen rıza kavramına dayalı bir ilimdir. Ama hukukun tabii ki hasasına girmesi mutlaka adil hakimlerle gerçekleşebilir. Rızanın bu bölümüne baktığımız zaman hakkın ve adaletin çiğnendiğini görüyoruz. İblisin hayatı hep rızayı çiğnemekle geçer. Hedefi insanların birbirinden razı olmamasını sağlamaktır. Evlilik hukukunda iki tarafın rızası ile gerçekleşir. Ayrılarda ileri geçmede de aynı şekilde Allah Teala'nın kesin yardımını görüyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizlerden razı olurum ve mutlaka sizi cennetime alırım. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua etmek, ibadet etmek, Allah'a yakınlaşmak. Bol bol dua edeceğim, bol bol zikir çekeceğim.
3: Namaz kılarak, yani içimizden gelerek, iyilikleri yaparak.
1: Peki yaşarken de Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: Yaşarken İbadetin bol bol yapacak, çünkü oraya gideceksin, hesap vereceksin. Aslında yakınlaşabiliriz Allah'a, Allah dostları gibi. Sanki karşımızda öyle gerçekten Allah varmış gibi, Allah varmışçasına ibadet ederek, öyle içten isteyerek bence ulaşabiliriz, evet.
1: Allah-u Teala'nın bütün dostları, evliyaları hep Allah'a yaşarken ulaşmışlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: Ya onlar gibi olamayız da. İnşallah onlar gibi çok olmayı isterim. Çok zor ama çok isterdik. Çünkü bu insanlar Allah'a karşı hiçbir istek istemeden sadece onu isteyerek bağlanıyorlar. Onu sevdikleri için bağlanıyorlar. Ne bileyim, karşılığında bir cennet, ben ibadet edeyim karşılığında bir şey isteyeyim değil. Sadece onu ve onun sevgisini istiyorlar cennette. Onu görmek istiyorlar.
3: Yaptığımız ibadetlere göre Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki lillezine ahsenul husna ve ziyade. İhsana edenlere cennet ve fazlası var. Fazlası Allah'ı görmek.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Kalbimle, her şeyimle çok seviyorum.
4: Ben de senin dostun, evliya olmak istiyorum.
2: Ben de senin dostun ve evliyan olmak istiyorum. Sana erişmeyi istiyorum.
4: Bizim böyle bir mertebeye ulaşmamız bu nefise biraz zor gibi geliyor ama Allah da nasip etsin bize de inşallah böyle bir nefise.
0: Bir misafirimiz evliya olmak konusunda bu nefse bizim bu mertebeye ulaşmamız biraz zor dedi. Evliya olmak zor bir süreç midir? aslında evliya olmak çok kolay, dilemek bize ait ama ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır. Allah Teala Fatır Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde "Ya eyyuhennasu enne va'dallahi hakkun." Allah'ın vaadi haktır. "Fela tegurenmükül hayatü dünya." Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Tabii ki evliyalık bedava kazanılan bir olgu değildir. Hiç kimse durup dururken evliya olmaz. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak şerefine ermiştir. Nefsini tezkiye etmiştir. Fizik vücudunu da şeytana kul olmaktan kurtarmıştır. Evliya olduğu noktada bunlar hep %50'nin biraz ötesinde gerçekleşir. Peki kimler evliya olabilir? Herkes evliya olabilir. Normal akla sahip olan, buluğa ermiş herkes evliya olmak imkanına sahiptir, yetmez. Evliya olmak mecburiyetindedir. Çünkü Allah-u Teala evliya olmayı üzerimize farz kılmıştır. Kişinin ne yapması lazımdır? Bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilersek Allah bizi kendisine ulaştırmayı, evliya kılmayı garanti etmiştir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah anlatıyor. 12 kere de üzerimize farz kılıyor. Yetmez, ulaşmayı Allah'a inanmak tek başına yeterli değil. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak da yeterli değil. Farz olduğuna inanmak da yeterli değil. Ama kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz halinde ki Allah-u Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. Allah kimden razı? Allah üzerimize farz kıldığı emirleri yerine getirmekten razı. Allah kimden razı? Yasaklarına uyduğumuz zaman bizden razı. İşte Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. 12 kere üzerimize farz kıldığı ruhu bu farzlara itaat ederek kalpten ulaşmayı dilersek birinci sefer rızayla Allah Teala bizden razıdır. Öyleyse evliya olmak kolaydır. Zümer 53'te iblis günahlarımızı öne sürerek kurtuluşumuzu engellemeye çalışıyor. Allah Teala bu konuda Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Günahınızın büyüklüğü ne olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemeniz halinde kurtuluştasınız diyor. Rum 31'de tek bir dilekle takva sahibi olabilirsiniz. Takva sahibi olmak kurtuluş için geçerli. Şura 13'te Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve 99 kişi öldüren bir insan ulaşmayı dilediği an Allah bütün günahlarını örtüyor ve onu birinci kat cennetine alıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tayin ettiği mürşidine tabi olmadan Allah'ın rızasına ulaşılamayacağı açıklanıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Benim için bir yol göstericidir. Daha çok Allah'a yakınlaşmak için. Çünkü onlar dediğimiz gibi Allah'a bir karşılık istemeden, onlar sadece seviyorlar Allah'ı, onu istiyorlar. Onu görmek istedikleri için böyle kişiler bize örnek olmalı ki biz daha da içten iman edelim.
3: Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Ashabi kennücüm diyor. Arkadaşlarım, ashabım yıldız gibidir diyor. Eyyuhum iktedeytum ihtedeytum diyor. Hangisinin peşine giderseniz hidayete erersiniz diyor. Yani sahabeleri mürşid olarak gören tabiinleri, onları mürşid olarak gören tebe tabiinleri mürşid olarak görerek yani doğru yolu bulabileceğimizi düşünüyorum.
1: Peki sizce bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
2: Allah dostlarımla önce de ben tarifattaydım. İşte şimdi şöyle, eşimden ayrılınca her şeyi bıraktım. Çünkü onunla tarikattayken çok rahattım, iyiydim. Onunla ayrıldıktan sonra iş hayatına da başlayınca her şeyi bıraktım.
3: Var ama ne yazık ki deli diyorlar.
4: Bu zamanda vardı. Biz de onları kendimize örnek almalıyız ki sahabelere benzeyelim. Sahabelere benzeyerek de peygamberimize benzeyelim.
1: Peki nasıl bulabiliriz Allah dostlarını?
2: Bir insanın inancı olması lazım. İnançsız olan insanlar şey demez, inancı olanlara çok inanır.
3: Alimleri takip etmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz'e inen Kur'an-ı Kerim'den sonraki en doğru kitap Sahih Buhari olarak geçiyor. Sahih Buhari'yi doğru çeviren kitaplara bakmamız gerekiyor.
0: Misafirimiz mürşit konusunda var ama ne yazık ki deli diyorlar. Her devirde Allah'ın mürşitlerine, mürşitlerine bu şekilde hitap edilmesinin sebebi nedir? Her devirde bütün kavimlerdeki Resul'e daima var olmuştur. Bugün de var, yarın da var olacak. Allah diyor ki hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini yalanladılar. Şeytan devreye giriyor. Şeytan onların zihnini, düşüncesini taklit ederek mürşidi yalanlamasını sağlıyor. Şeytan herkese vahy ediyor. Ama Allah Teala daimi zikirdeki insanlara vahy ediyor. Öyleyse sıfır konumdan daimi zikre ulaşana kadar ki olan kesimde kişi Allah'a giden yolculuğu mürşitle beraber yapacaktır. Ve mürşit doğrudan doğruya Allah'tan vahiy alandır. Biz de mürşidin sözlerine itibar edersek, itaat edersek o zaman şeytana galip geliriz. Çünkü şeytanın insanlara vahiyle Allah'ın vahyi mukayese edildiği zaman Allah mutlaka galip geliyor. Şeytan hiçbir zaman boş durmayacaktır. Allah'ın ayetlerini örten, hidayeti inkar eden ve daha kötüsü hidayeti gizleyen kibirli insanlar vasıtasıyla başkalarına tesir etmeye devam edecektir. Allah'ın Resulü'nü sahtekar mevkine koymaya çalışacaklardır ve onlara deli diyeceklerdir. Meczup diyeceklerdir. Onları halkın gözünde küçük düşürmeye çalışacaklardır. Ama Allah Teala ben insana serbest irade verdim, akıl verdim, aklını kullanması halinde kurtuluşa ulaşacağını buyuruyor. Aklın kullanması söylenenlerin Kur'an'la karşılaştırılması gerekir. Çünkü Kur'an Furkan'dır. Doğru yanlıştan ayıran ölçü Furkan Kur'an'dır. Öyleyse İş dünyasından kendisine yapılan telkinleri Kur'an'la karşılaşacak. Başkası birisi söylediği zaman Kur'an'la karşılaştıracak. Kur'an'a uyanları alacak, uymayanları devre dışı tutacak. İşte bu insan ve cin şeytanlar her devirde insanlara vahy ederek Allah'ın Resullerini bir sahtekar olarak insanlara lanse ediyorlar. O insanlar ayetleri görsele iman etmezler. Mürşidi görsele ona tabi olmazlar. Gayyonu görseler ona tabi olmazlar. Bunlar Allah'ın da meleklerin de ve insanların lanet ettiği kişiler. Bunların tesiri altında insanlar Allah'tan uzaklaştırılıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, hürmet ve hasret ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem Hocam, hayatımızın her anında Allah'ın rızasını kazanmak için çok değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Allah senden razı olsun. Safalati Bey'le Allah'ın rızası bir. Basamaklar itibariyle Allah'ın rızası 2, derecat itibariyle Allah'ın rızası 3. Bu 3 açıdan rıza değerlendirilebilir. Öyleyse hayatımızın her anında Allah'ın rızasını kazanmak için çok değerli açık tavsiyenizi bekliyoruz. her anında Allah'ın bizden razı olması zikretmemize bağlı. Hayatımızın doğum noktasına ölümümüze kadar geçen süreci içerisinde her saniye Allah'ın bizden razı olduğu veya olmadığı bir hayatı yaşarsak ancak hedefe ulaşır. Bu sonsuz rıza müessesi ise Allah'ın rızası derecelerle tespit edilir. Yani tekrar ediyoruz, safhalar itibariyle rıza, basamaklar itibariyle rıza ve dereceler itibariyle her saniye ya derecelet kazanırız ya derecelet kaybederiz. Peki Allah-u Teala'nın hayatımızın her saniyesine yayılmış bir emri var mı? Evet, zikir. Zikretmediğimiz her saniye Allah'tan razı değildir. Allah bizden razı değildir. Zikrettiğimiz her saniye Allah bizden razıdır. Bunun dışında hangi emri gerçekleştirirseniz o zaman razıdır. Gerçekleştirmediğimizden razı değildir. Bu hayatımızın her saniyesine yayılmış bir rıza müessesi söz konusu. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizde en yükseğini, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip siz onların, onlar sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse gerçekten ibadetlerin sultanı zikirdir. Ve biz zikrettiğimiz zaman Allah bizden razı, zikretmediğimiz zaman Allah-u Teala bizden razı değildir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman bizden razı, dilemediğimiz zaman razı değil. Mürşide tabi olduğumuz zaman bizden razı, ikinci sefer rızayla, dilemediğimiz zaman razı değil. Ruh teslimini yaptığımız zaman razı, yapmasak razı değil. Fizik vücut teslimi yaptığımız zaman razı, yapmasak razı değil. Yani safhalar itibariyle rıza, basamaklar itibariyle rıza ve her an her saniye itibariyle rıza. Her saniye hayır işliyorsak Allah bizden razı, yapmıyorsak, yasakları işliyorsak Allah bizden razı değil. Öyleyse olaya bu açıdan bakmamız lazım inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her saniye Allah'ın rızasını kazanabilmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemiz emrediliyor. Sizce zikir yapmak insana neler sağlar?
6: Zaten bütün dünyadaki her şey Allah'ı zikrediyor sonuçta. Biz de Allah'ı zikrediyoruz. Bizim içimizdekiler de Allah'ı zikrediyor. Sonra kalbimizden gelerek zikretmemiz gerekiyor. Bu şekilde Allah'a da daha yakınlaşabiliriz, evet.
2: Çok güzel bir şey. Çektiğin zaman ruhun ferahlıyor. Çünkü bizim rahatlık veriyor Rabbim sana. Nasıl yani, sinirlendiği zaman, şey olduğu zaman, çünkü ferahlık veriyor, rahatlık veriyor.
1: Peki sizce zikir yapan insan değişmeye başlar mı?
6: Evet. Çünkü daha da Allah'a yakınlaşıyor. Dünyeviden uzaklaşıyor. Dünyevi olaylar insanları sürekli darlayan, düşün. Yani en şey örnek, normal örnek geçim sıkıntısıdır. Ama Allah'ı seven bir kişi geçim sıkıntısı çekmez. Çünkü sadece ibadetle meşgul olur. İbadet ederek meşgul olduğu için Allah onun yolunu açar zaten. Bir dilim ekmekle de doyar. Çünkü onun sevgisi namazda. O namazla doyuyor.
3: Kur'an-ı Kerim'e bakınca, hadislere bakınca gerçekleri gördüğü zaman Allah'a çok yakın olur ve değişir.
1: Peki herkes zikretseydi sizce nasıl olurdu?
2: Çok güzel olurdu. Dünya bambaşka bir dünya olurdu.
3: Güzel dünya olurdu. Çünkü Peygamber Efendimiz'in döneminde güven diye bir şey vardı. Mesela zenginler torba dolusu altınlarını zekata ihtiyacı olanlar oradan alırdı. Geçimini sağladıktan sonra oraya geri koyarlar. Çünkü güveniyorlardı. Yani değişirdi dünya. Gerçekten İslam kadar güzel bir şey yok. Gerçekten.
0: Sabrımızı Allah'a seven bir insan geçim sıkıntısı çekmez. Çünkü o ibadetle meşgul olur. Allah da onun yolunu açar. Bir insan Allah'a yaklaştıkça dünyevi sıkıntılardan da kurtulur mu? Evet. Allah Teala Yunus suresinin 62-64. ayetlerinde "Ele enne evliyallahu ve la hufun aleyhim ve la hum yahzenun" اَلَّذ۪ينَ آمَنَ وَكَانُوا يَتَّقُونَ O Allah'ın evliyaları için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar âmen olup takva sahibi olmuşlardır. Üçüncü safa takva. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Dünyadaki müjde %51, ahiretteki müjde 3 tane cennet. İrad suresinin 28. ayet-i kerimesi اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا اَتَتْمَيْنُوا قُلُوبُمْ ذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ اَتَتْمَيْنَا الْقُلُوبُ. Kalpler Allah, ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Baraki Bakara 200'de ise müminen nasi insanlardan, Bakara 200'e müminen nasi men yekule Rabbena atina fid dünya ve malen fil ahireti min hasene. Yani bize dünyada ver dersler, onun ahirette nasibi yok. Allah'ın evliyasına korku yoktur. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Dünyada da bir açlık ve geçim sıkıntısı onlar için geçerli değildir. Onlar masum olmazlar. Nefsi mutmain eder kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiği şeyler onu tatmin etmektedir. Burada kişi emindir. Allah'ın verdikleri onun bütün ihtiyaçlarına cevap verecek durumdadır. Aslında dilediğine çok vermek, dilediğine az vermek konusu Allah'a aittir. İnsanların davranış biçimlerine göre Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği hakkında onlara vereceği dersler vardır. Bu kısmıyla veya genişletmekle o dersleri insanların algılaması Allah'ın talebidir. Bunu bir vasıta olarak kullanır. Öyleyse Allah'tan alır ve insanlara verirsek Allah Teala'nın bunu artırdığını görüyoruz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketu muhterem hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Bakara 207'de bahsi geçen Allah'ın rızasını dileyerek kendi nefsini satan insanlar kimlerdir? Gaziantep'li kardeşlerimin sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bakara 207'de bahsi geçen Allah'ın rızasını dileyerek kendi nefsini satan insanlar kimlerdir? Nefsin satışı, nefsin afetlerinin devre dışı kalması demektir. Öyleyse Allah'ın rızasını dileyerek kendi nefsini satan kimseler, nefsini Allah'ın teslim eden kişilerdir. Devamlı Allah'la bir alışverişteyiz. Bakara suresinin 16. ayet-i kerimesinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ نَشْتَرُوا دَلَالَةَ بِالْهُدَى. Onlar ki hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Yani Allah'tan hidayeti satın almamız gerekirken onun yerine delaleti alıyoruz. Sebebi ne? Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz için. Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz zaman Allah'la bir alışverişe gitmiyoruz ve Allah da bizi delalette bırakıyor. Hidayetin yerine delaleti satın alıyoruz. İşte burada da Allah'la bir alışverişteyiz. Allah Teala 12 tane ihsanın sahip olmamız halinde mürşidi bize gösteriyor. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını bize veriyor. Devamlı bir şeyler Allah-u Teala'ya veriyoruz. Onun karşılığında Allah-u Teala da bize veriyor. İşte %51'lik nefsimizi, nefsin satışı, nefsin afetlerinin devre dışı kalması demektir. Mesela %51'lik nefsi sattığımız zaman 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı. Ama %100 afetlerden temizlediğimiz zaman %100 dünya saadeti ve 5. kat cennet. Allah'ın rızasını dileyerek, tabii ki burada beşinci safa rıza, kendi nefsini satan kimseler vardı. Nefsini Allah'a teslim eden kişiler. Allah Teala diyor ki bana nefsini teslim et. Ben de bunun karşısında beşinci kat cenneti sana vereyim. Allah'ın ahsen rıza, Allah'a teslim eden kişiler, Allah'ın ahsen rızasına ulaşanlardır. Bunlara karşı Allah Teala'nın rauf olduğu, şefkatli olduğu ifade edilmektedir. Dedi ki Allah'ın rızasını dileyerek nefsini Allah'a satmak bir güzelliği yaşamak demektir. Kim bu noktaya ulaşırsa o şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendini tamamıyla kurtaran bir insandır. Ona emirleri Allah verir, Allah'tan aldığı emri yerine getirir. 208'de Ya eyyühellezine amenu udhulu fi silmi kafeten. 207 bunu söylüyor, 208'de. Hepiniz toptan silme, teslime girin. Ve la tettebihu şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ne zaman kişi şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendini kurtarır? Daimi zikre ulaştığı zaman. Nerede Allah'ın bir emrine isyan ediyorsa o şeytanın adımına tabi oluyordur. Nerede Allah'ın yasak ettiği fiil işliyorsa o da yine şeytanın adımına tabi oluyor. Şeytan emirlere isyan, yasak olan fiilleri işlememizi istiyor. Nefste zaten bunlar var ve bu şekilde olay gerçekleşiyor. Ama kişinin nefsini satması demek, nefsini 19 tane faziletle değiştirmesi demektir. 19 tane afet kalbimizden temizleniyor, yerine 19 tane fazilet geçiyor. Ve böylece nefsini Allah rızası için, 5. safa rıza için satan kimselerden oluyoruz. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun sözleri. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahzere var. Esselamun aleyküm ve rahmetullah.
8: Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dair ettiği müşide ulaştınız, tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahla uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual Fransa'dan. Bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Bir insan neden namaza başlamakta zorlanır? Başlasa neden düzenli devam edemez? Düzenli ve huşu içinde namaz kılmak için ne yapmak lazım? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanlardan sadece mutlu olmamızı istiyor. Ve bütün şeriat kitaplarında ve özellikle son Nebi Resulullah Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği kanunlar sadece biz insanların sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşması içindir. Allah Teala vaaz ettiği emirleri yerine getirdiğimiz zaman derecat kazanırız. Bu ahiret saadetimizin bir gereğidir. O fiili işlediğimiz zaman da dünyada mutluluğu yaşarız. İster namaz, ister oruç, ister hac, ister zikir, hepsi böyledir. Yasaklara uyduğumuz zaman da yine mutluluğu yaşarız. Ama insanlar başlangıç noktasında nefsi emmarede ve nefsimizin 19 afetine tesir eden bir diş düşman şeytan var. Şeytan insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor. Ve insanlara dünya hayatını güzel gösteriyor. Baktığımız zaman gerçekten Hicr 26'dan başlayan ve Hicr 39'a kadar devam eden muhtevada iblis diyor ki, ben yeryüzünü, dünya hayatını onlara hepsini göster inşallah. Güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Allah Teala da muhlis kullarım müstesna diyor. Öyleyse iblisin dünya hayatıyla bizi aldattığını görüyoruz. O zaman her namaz noktasında bir tarafta dünya işi, diğer tarafta Allah'ın namaz emri. Devamlı bir imtihandayız ve iblis namaz vakti geçene kadar bizi hep dünya hayatıyla oyalıyor. O süre içerisinde namaz kılmasak kıs kıs bize gidiyor. Öyleyse her olayda devamlı olarak hangi Allah'ın emri devredeyse mutlaka iblis öncesinden bizimle meşgul olmaya başlıyor dünya hayatı. Ama insanoğlu sadece fizik bedenden, nefsten ibaret değil, bir de Allah'ın zatından üflenen ruh var. İşte asıl insanı üstün kılan olay bu. Allah'a ulaşma dileği ruhun talebidir. Kim ruhun talebine uyarsa, Allah'ın verdiği söz tahtında Şura 13 ve Rad 27'de mutlaka Allah-u Teala onu, ruhunu kendisine ulaştıracağına garanti ediyor. Bu süre içerisinde şeytanın ona yaklaşması söz konusu değil. Bu süre içerisinde nefsinin afetlerinin devreye girmesi söz konusu değil. Öyleyse eğer bir insanoğlu namaza başlamakta zorlarını başlasa da yani düzenli devam eden kişiler, bunlara bizim tavsiyemiz Allah'a ulaşmayı dilesinler, kalpten tabii. Bu kalbi, talebi kimin kalbinde Allah görürse, ondan sonra Allah'ın verdiği söz, hem Şura 13, hem Rad 27'de, Allah'ın ruhunu mutlaka kendisine ulaşacak.
Zikirsiz ulaşmak mümkün mü? Hayır, ama Allah onun zikri sevdirecek. Namazsız kılmak, ulaşmak hayır, ama Allah namazı sevdirecek, orucu sevdirecek. Bütün vasıta emirleri severek o kişi yerine getirecek huşu içerisinde. O zaman bu noktaya gelmek isteyen kişilerin yapması gereken şey ne? Ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemeleri. İkinci suali, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar Türkçe mealini okumak, hatim etmek olarak sayılır mı? Açıklayabilir misiniz? Şimdi tabi okumayı aslında Arapçasından yapmak lazım. Çünkü Resulullah'ın sünnetinde bunu görüyoruz. Ama Türkçe mealinde okumak zararlı mı? Hayır, faydalı. Bir Arapça hatim yapmakla Türkçe hatim yapmak farklı derece hattın sahibi mi? Evet. Öyleyse kim yapmak istiyorsa Türkçeden de hatim yapabilir inşallah. Yeter ki zamanını Allah'a versin. Kur'an-ı Kerim ayetlerini anlamaya çalışsın. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, kim bir mümini öldürürse içinde ebedi cehennem var ayetine göre Vahşi Hazretleri Hamza'yı şehit edip sonra Peygamber Efendimiz'e gelip pişman olduğunu söyleyip tövbesi kabul edilmişti. Kasten öldüren gerçekten ebedi cehennemlik mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabi cahiliye döneminde insanlar her türlü büyük küçük günahı işleyebilir. Allah Teala kanunları ona göre vaz etmiş. Yine Allah Teala Furkan suresinin 68 ve 69-70. Ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ لَا يُذْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهَ اَخَرِ. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha tapmazlar. Yani Allah'a şirk koşmazlar. Allah'ın öldürülmesine haram kıldığı şeyi hakta olmadıkça öldürmezler. Yani kısas olmadan. Zina yapmazlar. Müminlere vasıflar veriyor. Kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Günah alır. Kıyamet gününün azabı kat kat artar. Ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ama şu hariç, illa men tabe ve amene. Yani şimdi kişi şirkte olabilir, kişi nice adam öldürebilir, kişi zina işleyebilir, bütün bunları yapabilir ama eğer kalben ulaşmayı dileyip 12 tane insanla Furkan 70'e göre gelip müşriklerine tövbe ederse Allah-u Teala onun bütün günahlarını affediyor. İlla men tabe ve amene ve amile salihen ve ulaki yubedirler seyyat mirhasen. Bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Allah-u Teala'nın burada üzerinde durduğu şey insanlara günah işlettiren nefsleri, nefsin manevi kalbindeki afetler, o afetlerin temizlenmesi, devreden çıkması ıslah edici amellerle mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunun adına nefs eskesi diyor. İşte Vahşi de böyle birisi. Evet, Peygamber Efendimiz'in amcası Hazreti Hamza'yı şehit etmiş. Ama sonradan aklı başına gelmiş ve gelip Resulullah'a tabi olmak istemiş. Tabi bu süre içerisinde de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz amcasını öldüren Vahşi'den senden ne köyün ne kasaba olur demiyor. Devamlı tebliğ ediyor. Özellikle kaynaklar şunu söylüyor. Nisa 48'i tebliğ ediyor. Vahşi diyor ki ben zaten şirkteydim, bu bana uymaz diyor. İnnallâhe lâ yaghfiru en şüşke bihi. Allah Teala buyuruyor ki Allah müşrikleri bağışlamaz. Ve yaghfiru min dûni zâlike men yeşâ. Bunu Vahşi'ye koyuyor. O zaman Vahşi diyor ki ben zaten şirkteydim. O zaman müşrik benim günahlarımı bağışlamaz Allah-u Teala. Bu bana uymaz diyor. Sonra
Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesini okuyor Peygamber Efendimiz. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatum min rahmetullah. Ey nefslerin üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım. Yani çok günah işlemiş. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Bakın dikkat edin. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Allah günahların hepsini mağfiret eder. İşte bunu da okuyor. Yine ikna edemiyor ama ne zaman Furkan 68, 69, 70'i ona okuyunca o zaman geliyor Resulullah'ın önünde tövbe ediyor. Ve tövbe ettiği için de o güne kadar işlenen bütün günahlar Allah-u Teala ona sevaba çeviriyor. Kasten öldüren gerçekten ebedi cehennemlik mi? Evet, kasten öldüren bir mümini Allah Teala öyle buyuruyor. Belki Nisa suresinin 92 ve sonrası ayetlerde böyle bir olay anlatılıyor sanıyorum. Yani öldürülen kişi müminse veya köle ise farklı durumları Allah-u Teala açıklıyor ayet-i kerimede. 92 bir mümini öldürmesi hata ile olması hariç olamaz. Yani hata iken olabilir ama aksi takdirde olmaz. Kim bir mümini bir hata sonucu öldürürse o zaman bir mümin köle azat etmesi, ölenin ailesine de bir diyet teslim etmiş olması gerekir. Ancak onların o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hariç. Fakat o hatayla öldüren eğer siz yani düşman o bir kavimden olup o mümin ise takdirde bir mümin köle azat etme. Yani bütün bu şartları Allah-u Teala burada Kur'an-ı Kerim'de açıklamış inşallah. Allah razı olsun. Nisa 92-93. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, rüyada yaşadıklarımızı kiram-ı katibe melekleri kayda alıp derecelendiriyorlar mı? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Rüyada akıl nefse kumanda ediyor ve irademiz devrede değil. Rüyada irademiz devrede olmadığı için biz irademizin yaptıklarından sorumluyuz. Yani irademizle, serbest irademizle. Öyle olunca değil. Ama bir işaret taşır mı? Evet. Örneğin sigara bırakan kişi normal zahiri alemde kendisine sigara ikram ediliyor. O da elin tersiyle itiyor. Ben diyor artık bu sigarayı içmem. Zararlı bir nesne. Ama aynı kişiye rüyada sigara takdim edildiği zaman fosur fosur sigara içtiğini görecektir. Çünkü o talep henüz kalbinde var. Sadece aklın kontrolüyle iradesini devreye koyarak zahirde buna yok diyor. İşte Mevlana diyor ki akıl tövbe eder, nefse tövbeyi bozar. İşte akıl devrede olduğu zaman sigarayı elin tersiyle itebiliyor. Ama nefs duruma hakim olduğu zaman rüyada olduğu gibi derhal tövbeyi bozuyor. Dolayısıyla böyle bir derecelenme kaybı rüyada işlediklerimizden dolayı hayır söz konusu değil. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, gök katlarında eğitilen ruhumuz nefsimizin manevi olgunlaşmasını mı sağlıyor? Ruhun gök katlarında eğitim görmesi ve nefsin olgunlaşması durumunu açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, eğitilmesi gereken nefsimiz. Nefs 19 afetle malum. Ruh da bir nevi gök katlarına dair tecrübeyi
kazanıyor. Nefs müstavasında 19 tane afet var. Ve Allah Teala ruhun Allah'ın ruhu olduğunu ve bu emanetin sahibine mutlaka ulaştırılması gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de 12 tane farza bize bildiriyor.

0: yerine getirmenizi emreder. Ahdallahi bizim dört yeminimizi irademizin misakine dahil buna yerine muhtevasına alıyor. Ve devam ediyor. İşte ruhun, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimi açısından olaya baktığımız zaman Nisa 58, Maide 7, Menam 152. Ondan sonraki bütün farz emirler Yunus 25, Allah teslim yurdu olan zatına davet eder. Rahat 21, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Rum 31, Allah'a yönel takva sahibi ol. Lokman 15, bana ulaşanın yoluna tabi ol. Zümer 54, Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Şura 47, Rabbinize icabet edin. Zariyat 50, Allah'a kaçın. Allah'a sığının ve Müzzemmil 8, Rabbin ismini zikret. İşte bu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması görüldüğü gibi zikre dayalıdır. Zikri yapan fizik vücuttur. Ama Allah'ın katından gelen nurlar nefsimizin manevi kalbine geliyor. Ve ancak böylece ruh Allah'a ulaşıyor, nefs yedi kadına tezkiye oluyor. Fizik vücutta yaratılış gayemiz olan Allah'a kul oluyor. O zaman ruhun gök katlarında eğitim görmesi, nefsin olgunlaşması, tezkiye olması durumunu açıklar mısınız? Evet. Nefsi ammarede 15 bin zikir, fizik vücut yapıyor. Nefsin manevi kalbinde Allah'ın katından gelen %7 fazıl birikimi ve ruhun da birinci gök katına yükselmesi. Nefsi levvamede ruh ikinci gök katında, fizik vücut 17 bin zikir yapıyor. Nefsin manevi kalbinde biriken fazıl miktarı %14. Nefsilme 19 bin zikir, kalpte biriken nur miktarı %21 ve ruh 3. gök katında. Nefsi mutmaine 21 bin zikir, %28 nur ve ruh 3. gök katında. Ruhun 3. gök katında hangi gök katındaysa ona göre yüzer yüzer derece arttırımı söz konusu. Bu 25 bin zikir fizik uzun yaptığı amel 135 nur nefsin kalbinde biriken fazıl miktarı ruh 5. gök katında 1'e 500 derece kazanıyor. Nefsi marziye 25 bin zikir %42 nur 1'e 600 ve devam ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Muhterem hocam, inşallah müsaadeniz olursa sizlere bir sualim olacaktı. Muhterem hocam, mürşidine tabi olan bir Müslüman cennet boyutuna geçişinde mürşidin rolü sadece uyarıcı niteliğinde midir? Allah razı olsun hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Mürşide tabi olan bir Müslüman, kardeşimiz diyor, cennet boyutuna girişinde, geçişinde mürşidin rolü sadece uyarı düzeyinde midir? Hayır, her zaman Resul müjdeleyici, uyarıcıdır. Eğer böyle bir slaytımız vardı, 7 safa müjdelemek ve uyarmak ayetlerle olması gerekir. Yoksa da hazırlayalım. Yani nerede Resul varsa, hangi safhada söz konusuysa orada bir müjdelemek ve uyarmak var, evet. Bakın 21 tane ayet. Kimler için müjdeci? Ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? O emri yerine getirmeyenler için. Örneğin Allah'a ulaşma dileği. Resul dilemeyenler için uyarıcı, dileyenler için müjdeci. İkinci safa müjdelemek, uyarmak, mürşide tabiyet. Tabi olanlar için müjdeci, tabi olmayanlar için uyarıcı. Ruhun Allah'a teslimi, mürşid, ruhunu Allah'a teslim eden için müjdeci, teslim etmeyenler için uyarıcı. Ve bunun gibi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan kardeşimizle hazırladığı,

0: Tam 21 tane ayet söz konusu. Öyleyse sadece mürşidin rolü uyarıcı mı? Hayır, her noktada hem müjdelemek hem uyarmak söz konusudur. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, 20. basamakta ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımızı veya hangi basamakta olduğumuzu nasıl öğreniriz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bizimle insanlar arasındaki ilişkiler, bizimle Allah arasındaki ilişkilerin bir aynasıdır. Nereden anlıyoruz? Davranış biçimlerinden. Bizim insanlar arasındaki ilişkiler, üç tür davranış biçimi söz konusu. Birisi kısas, diğeri af, üç kötülüğe karşı hayırla mukabil etme. Şimdi kısas şeriatı. Anlıyoruz ki bir insan bir kendisine yapılan bir kötülüğü kendisi de aynı misli mukabele ediyorsa, o zaman kötülüğe karşı kötülük, zulüm, kısas tatbik ediyor. Bu henüz nefs tezkesi yapmamıştır. Burada şeriatı ifade ediyor. Allah Teala bunu hak tanıyor. Ama kim ki mürşidine tabi olmuş, yedi kan ödeme nefs tezkesini yapmışsa, o zaman o kötülüğe karşı affı seçiyor. Aff ise tarikatı. Yani mürşidine tabi olup yedi kanında nefs tezkesini yapan bir insan, o kesinlikle ne yapıyor? Derhal affediyor. O zaman üçüncü durum hakikati ifade ediyor. Kişi aynı zulme muhatap oluyor. Fakat kötülüğe karşı iyilikle mukabele ediyor. Yani affettiği gibi aynı zamanda ona karşı güzellikte buluyor mesela. Efendimizin bize anlattığı üçüncü odadaki şahıs kendisine tokat atıldığı zaman ayağa kalkıyor ve diyor ki ensem senin elini acıttı. İkincisi, böyle bir olaya muhatap olduğum için daha önce sana veya bir toplumun başka bir bireyine bir yanlış davranışta bulunmuşsun. Bu onun karşılığıdır, kefaretidir. Üçüncüsü, bu noktadan itibaren ister A şeklinde ister B şeklinde ben sana her konuda yardım etmeye hazırım. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele eden bir davranış biçimi sergiliyor inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, birinci suali, Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'den sonra ne zaman toplanmıştır? Gelen vahiyleri kim yazıya dökmüşler? Çıkabilir misiniz? Kimin yazıya döküp dökmediğini ben bilmiyorum. Ama vahiy katipleri tarafından kaleme alınmış. Daha sonra sahabeler döneminde Hazreti Ebu Bekir, çünkü ihtilaflar söz konusu olduğu zaman Kur'an-ı Kerim'e müracaat gerekiyor ve onlar toplanıyor ve Kur'an olarak gerçekleştiriliyor. İkinci soru, Kur'an'da Allah-u Teala neden kendisinden bahsederken biz hitabını kullanıyor? Açıklayabilir misiniz? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de örneğin Hicr 9'da اَنَّا نَزَلْنَا zikre وَاَنَّا لَوْ لَحَابِزٍ bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Örneğin Kur'an-ı Kerim'in Resulullah'ın kalbine indirilişinde Allah-u Teala'nın izni var. Cebrail Aleyhisselam var ve kişinin Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz'in kalbine indirilişi var. Üç kişi de öyleyse hem Cebrail Aleyhisselam hem Allah-u Teala'nın zatı ve hem de Peygamber Efendimiz de söz konusu olduğu zaman biz diye kullanmış vaziyette. Başka sebepleri de var. Benim idrak ettiğim bu. Bartın'dan bir gün sahabe çok zor şartlarda yaşamalarına rağmen birbirine omuz vererek hepsi teslimlerini kısa sürede yapmayı başarmışlar. Bizler bu dönemde teslimlerimiz konusunda başarısız olmamız, sahabe gibi birbirimize omuz veremediğimiz ve yeteri kadar kardeşler olarak birbirimize tutunamadığımız için midir? Hayır sevgili kardeşim, yani tabii ki onun da bir etkisi var ama en önemlisi zikir etsin. Onlar tamamıyla hayatlarını Allah'a adamışlardı. Yani onlar, örneğin muhacirin için konuşursak, Mekke'den Medine'ye göç edenler, hiçbirisi arkasına dönüp bakmadı. Benim eşim, benim çocuğum, benim malım, benim evim ne olacak diye düşünmediler. Onların sadece yapa geldikleri, biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'ın emrini yerine getireceğiz. Her yönüyle kendilerini Allah'a adamışlardı. Ve Resulullah'ı ondan bir an bile ayrılmak istemiyorlardı. Dolayısıyla 3 sene ambargo altında kalan hiç kimse, işte ben açlıktan öleceğim, ben şunu yapacağım bir düşüncenin içine girmediler. Çünkü onlar en üst seviyede Allah'a tevekkül ettiler ve Resullerine tevekkül ettiler. Bugün de bizde de aynı şekilde bu tevekkül olsa çok kısa süre içerisinde biz de hedefimize ulaşırız. Ama görüyoruz ki başımıza herhangi bir olay geldiği zaman nice şikayetler, nice serzenişler, işte sen böyle yaptın, ben böyle oldum diye tevekkül eksikliği, güven eksikliği söz konusu. Bugün de en önemli bizi hedefe ulaştıracak olan olay Allah'a güven ve Resul'e güvendir inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah Muhterem Hocam. Ruh bedenden çıkınca insan ölmüyorsa insan ne zaman ölür? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatüm. Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Evet, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu buyuruyor. Öyle özellikle secde 11'de kul yetevaffakum melekül mevtüllezine vüküle büyüküm sümme ileyhi tercaun. Size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek. İşte bu fizik vücut, ölen fizik vücuttur. Ruh Allah'a aittir. Nefs de ölümü tadıyor. Sadece ölen fizik vücut. Onun için Yunus diyor ki tenler öylesidir, canlar öylesi değil. Ölen fizik vücut ne zaman ölür? Fizik vücut 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücrenin içerisinde mitokondriler var. Ve mitokondrilerde elektrik enerjisi üretiliyor. Bu elektrik enerjisi elektromanyetik alanları ve o da çekim gücüyle bu devam ettiği süre içerisinde ruhu en kutbuyla kendisine çekiyor, nefsi de es kutbuyla kendisine çekiyor. Ama bir gün vazifeli melekler bu mitokondrilere gönderilen enerjiyi kesiyorlar bakın. Size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Bu vefat etme olayı zahirde binlerce sebep, binlerce hastalık söyleyebilirler. Ama Allah cihetinden sadece vazifeli meleklerin mitokondrilere gönderilen enerjiyi kesmesidir. Çünkü enerji kesildiği zaman artık fizik vücut bir görüntüdür. Ne ruhu kendisine çekebiliyor ne nefsi. Ölen kişi, fizik vücut öldüğü zaman ruh sağ tarafta 4 metrelik yüksekte, baş önde, ayaklar arkada, o vaziyette vazifeli melekler onu alıp yedeğini alarak 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaştırırlar. Nefs de sol tarafta 4 metre yükseklikte, yine baş önde, ayaklar arkada. O da 3 güne kadar kordon sürüyor ve ondan sonra ait olduğu yaşantısı olan berzah alemine gidiyor. Öyleyse kardeşimiz diyor ki ruh bedenden çıkınca insan ölmüyorsa insan ne zaman ölür? Tekrar ediyorum. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması şirklidir. Şirksiz olarak Allah'a ulaşmak ise dünya hayatını yaşarken kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduğu zaman ruh vücuttan ayrılıyor ve seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet vacip olur. Bu kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen için geçerlidir. Allah'a şirk koşarak mülaki olana ölümle de ruh Allah'a ulaşır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse kesinlikle onun ruhu yine vazifeli melekler tarafından götürür. Fakat burada bu sefer cehennem söz konusudur. İnsan ne zaman ölür? Fizik vücudun ürettiği mitokondrilere gönderilen enerjiyi melekler kestiği zaman, o zaman ölüyor ve ölen kişinin ruhu vazifeli melekler tarafından Allah'a döndürülüyor. Siz sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Döndürenler vazifeli meleklerdir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir sorular cevaplar bölümünden sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz perşembeyi cumaya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

0: kimse düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğimizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz öğrenenler ve öğretenler. Birinci sual, Allah Teala'nın öğrenmemizi istediği şey nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizden öğrenmesini istediği şey kutsal kitaplardaki Allah'ın emir ve nehileridir. Her doğan insan bir şeyleri öğrenmek yeteneğiyle dünyaya gelir. Öğrenebilirlerse kendilerini kurtarırlar. İnsanların yanlış şeyler düşünmelerine de Allah Teala açık kapı bırakmıyor. Yeşil ışık yakmıyor. Herkesin Kur'an doğrularını öğrenmelerini istiyor. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, ilim öğrenmek her Müslüman kadın ve erkeğin üzerine farzdır buyuruyor. Hadis-i şerif bu şekilde. İlim öğrenmek, yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek her kadın ve erkeğin üzerine farz kılınmıştır. Kur'an cephesinden insanları inceleyecek olursak, üç grup insanla karşılaşıyoruz. Evet, ilim öğrenmek her Müslüman üzerine farzdır. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ayetlerden gafil olanlardır, zanlarına tabi olanlar. İlim verilenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve ilmin sahipleri de 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Bir de ilim sahipleri, evet, burada görüyorsunuz. Kur'an'ın lafzını öğrenenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenenler, hikmeti öğrenenler, hikmetin ötesini öğrenenler, maruf ve münkerden nehyedenler, veli resuller ve en sonukta devrin imamı. Nitekim Peygamber Efendimiz Hanım'ın hadis-i şerifinde açıkça şöyle buyuruyor. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Hayrikum men taallamel Kur'an ve allemehu. İnsanlar Allah ile olan ilişkilerinde Kur'an doğrularını öğrendikleri takdirde her şeyin en güzeline ulaşacaklardır. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an 7 safa hedef emirler var. Ve bu 7 tane hedef emre ulaşmak üzere 7 tane de vasıta emirler var. Hedef emirler bütün kutsal kitaplarda yer almış vaziyette. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. İşte hep sevgiye dayalı, ruhun teslimi sevgiyle, fizik vücut teslimi sevgiyle, nefsin teslimi sevgiyle, irşat sevgiyle ve iradenin teslimi ise sevgiyle gerçekleşir. Ama bu noktaya ulaşabilmek, 7 tane vasıta emri de yaşamakla mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşid önünde tövbe etmek. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez, güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez buyuruyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah ile olan ilişkilerimizde mutlaka bir öğreten şart mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, mutlaka bir öğreten şarttır. Ali İmran 7'de bu kitabın ayetleri muhkem ayetler, müteşabih ayetlerden oluşuyor. Muhkem ayetler ümmül kitabın esasını teşkil ediyor. Müteşabih ayetler, onlar manasını Allah bilir. Kalbinde zey olanlar müteşabih ayetlerini yanlış tevil ederek fitneye sebep olurlar. Ama Allah-u Teala bilir bunların manasını. Rasimun da muhkem müteşabihatların hepsi Allah'tandır. Ama onlar da müteşabihatlere tezekkür edemezler. Ne kalbinde zey olanlar tezekkür edebilir, ne rasimun tezekkür edebilir. Tezekkür edebilenler sadece ulul elbaptır. O zaman bilmiyorsak Enbiya 7'de ulul elbaba sormamız gerekir. Enam 48'de Allah-u Teala Risalette vazifeli olan kavim Resullerinden bahsediyor. وَمَا نُرْسَلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi başka bir şey için değil, müjdeyici, uyarıcı olarak gönderdik. Sevgili kardeşlerim, kıyamet gününde bütün insanlar cehenneme gideceklerdir. Ve cehennemin kapılarında cehennem bekçileri cehennemliklere sual soruyorlar. Size ayetleri tilavet eden, buraya ulaşmakla uyaran Resul gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Öğretmek ve irşad etmek elbette farklı şeylerdir. Öğretmek, bir bilginin karşı tarafa ulaştırılması. Ama irşad, öğretmeyi de içeriyor, aynı zamanda yaşamayı da içeriyor. Öyleyse her irşad olan kişi, hem öğrenmiş hem yaşayan kişidir. Allah Teala din konusunda daima bir öğretimi esas alır. Allah'ın emirleri bize o emirleri tebliğ edenler vasıtasıyla ulaştırılmadıkça biz onların gerçek anlamını anlamak yetkisine sahip değiliz. Allah bütün müşrikleri için şunu söylüyor. Onlar diyor ayetlerimizi size tilavet ederler. Tilavette birinin okuduklarını başkalarına dinletmesi hedefi vardır. Dinleyenler açısından da birinin kendilerine okuduğu şeyi anlama hedefi vardır. Şu anda dünya üzerindeki bütün kavimlerde bir Resul her birine onların diliyle Allah'ın doğrularından bahsetmektedir. Öğreten kişi devrin imamı olabilir, beş görevin sahibidir. Bakara 151'de Allah Teala bunu dile getiriyor. O size ayetlerimizi tilavet eder bir. O sizin nefsinizi tezkiye eder iki. O size kitabı öğretir üç. O size hikmeti öğretir dört. Hikmetin ötesini de o size öğretir. Ayetlerin tilaveti, nefsin tezkiyesi, kitabın öğretilmesi ve hikmetin öğretilmesi olmak üzere dört görevle o kişi vazifelidir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanlar Allah'ın ilmini yanlış öğrenmiş ve öğretiyorsa insanlar nasıl kurtuluşa ulaşabilirler? Sevgili kardeşlerim, her devirde kesinlikle İrşad da vazifeli olan Allah'ın mürşitleri vardır. Her devirde Allah'ın dostları var. Her devirde de şeytanın dostları var. Tağut ve avanesi zanlara tabi olmak suretiyle insanları emaniyeye mahkum ederler. Ahzab 67-68'de قَالُوا رَبَّنْ اِنَّا اَتَعَنَا سَدَتَنَا وَكُبَرَنَا Biz devrimizin saadet ve küberasına tabi olduk. Onlar bizi saptırdı. Ama bu istikamette bu tağutun dostları ve kübera ve saadetler insanları delalette kalmasına sebebiyet verirken Allah'ın dostları da boş durmuyor. Onlar da mütemadiyen Allah'a davet ediyorlar ve daveti kabul edenler Kur'an-ı Kerim'de ilim verilenler olarak ifade ediliyor. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala ilim verilenlerden bahsediyor. Bakara 78'de Allah-u Teala kitabı bilmeyenlerden bahsediyor. Ahzab 67'de saadet ve kübera'ya tabi olup delalette kalanlardan bahsediyor. Ama Allah'ın dostları Allah'a davet ederler ve bu daveti kabul edenler Haç 54'te ilim verilenler olarak zikrediliyor. وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُؤْبِتُ لَهُ قُلُوبَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَهَذِي الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Kendilerine ilim verilenler onun irşat makamının Veli Resulü, Nebi Resulü'nün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri ve ona iman etmeleri için. İlmi Allah-u Teala huzur namazının imamı vasıtasıyla gönderir. O Allah'tan öğrenir ve başkalarına da öğretir. Bununla görevlidir. Peki öğrenenler ve öğretenler onu öğretmiyor ve öğrenmiyorlarsa insanlar kurtuluşa nasıl ulaşacak? Ne kadar acı bir gerçek ki ulaşamayacaklar. İnsanlar Kur'an'ı değil din zannettikleri ilmi öğreteceklerdir. Ve ne yazık ki insanlar sadece cehenneme girecek. İlmin sahibi olmak kişinin ayetleri adım adım öğrenmesiyle tahakkuk eder. İlim verilenlerden olabilmek gerçekten sadece ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemek de mümkündür. Hadis-i şerifte "Künü alimen ev mutallimen ev samian ev muhibben ve la tekunu hamisen." Ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma, yoksa helak olursun. Evet, ya öğrenen ol, künnu alimen, ya öğreten ev mutallimen, ev samian, ev muhibben, ve la tekunu hamisen. Kimdir o beşincisi ya Resulullah deyince? İlme ve ilim ehline buğz edenler. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: İnsanlık tarihinin her safhasında Allah'ın ilmini öğrenenler ve öğretenler olmuş. Ve Allah'ın ilmini öğrenmek isteyenlere, herkese öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemeleri tebliğ edilmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz. Çünkü Allah'la Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığında ben sana ulaştım ya Rabbi. Benim ümmetim nasıl ulaşacak sana demişti. Onlara da namazı verdim demişti. Ondan dolayı Allah'a ulaşmak en kolay ve en kısa, en temiz yolu burası.
3: İlmin sonu yoktur. Sürekli ilim öğrenmek. İlim öğrenmek için de her kapıyı çalmaktır.
4: Allah her şeyden önce gelir kızım. Allah istediğini yapar. Rızk veren Allah'tır. Çocuklarına rızk veren odur. Ne bileyim, Allah'ı bilirsen evlatlarını da güzel yetiştir. Allah korkusu olursa. Allah korkusu olursa çocukların, kızların güzel yetiştirirsin. Çünkü ne ya? Cemiyete yararlı olur yani.
5: I think just having a connection to Allah subhanahu wa ta'ala helps you survive in the world, because life is really, really hard, and without having a connection to Allah subhanahu wa ta'ala, it's really difficult to just, you know, like whatever you have in this world, it's very superficial. It will never satisfy you. You'll never feel completely content and satisfied unless you have this connection with Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Ey Yüce Allah'ım, emanet verdiğin ruhumuzu ölmeden evvel bu dünya hayatını yaşarken bizi sana ulaştırıp dostlarına olmak istiyoruz.
0: Bir misafirimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'a çıktığında ben sana ulaştım ya Rabbi, benim ümmetim sana nasıl ulaşacak dediğinde Allah onlara da namazı verdim demişti dedi. Bizi Allah'a ulaştıracak olan şey namaz mıdır? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi. Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku. Ve akimus salate. Enne salate tenhanel fahşai ve münker. Salatı ikame et, namazı kıl. Muhakkak ki namaz fuhuştan, münkerden men eder. Ve le zikrullahu ekber, ama Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Üç çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Peygamber Efendimiz dönüşünde Peygamber Efendimiz Efendimiz Miraç olayını yaşamış mı? Bunun cevabı kesinlikle evettir. Dönüşünde de kendisine emredilen 5 vakit namaz farzını da beraberinde getirdi. Biliyorsunuz namaz dinin direğidir deniyor. Doğrudur, namaz dinin direğidir ama en üstün ibadet namaz değildir. Şu kainattaki Allah'a yapılabilecek en büyük ibadet zikirdir. Neden zikirdir? Çünkü zikir yapmasanız nefs seskesini tezkiye edemezsiniz. Zikir yapmasanız nefs tezkiye edemezsiniz, ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. İslam olabilmeniz için tek anahtar söz konusu o zikirdir. Zikirsiz bir ruh teslimi, zikirsiz bir fizik vücut teslimi, zikirsiz bir nefs teslimi ve zikirsiz bir irade teslimi hiç kimse için mümkün değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde bütün kavimlere o kavmin lisanıyla Allah'ın ilmini öğretmesi için Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Arabayı yönlendiren nedir? Tekerdir. Aynı zamanda şofördür. Yani bunu tabi olmadan sonuca ulaşamazsın. Aynı şekilde mürşit kamiller de bundan dolayı yaratılmıştır. Bundan dolayı vardır. Ki onlar bu yol yürümüşlerdir. Allah'a ulaşmışlardır. Veya ulaşmaya çalışıyorlardır. Bizlere de yolları gösteriyorlardır.
3: Nasıl ki Peygamber Efendimiz güzel ahlakı tamamlamak üzere gelmiştir. Kur'an-ı Kerim tek başına yeterli değildir. Sünnetler bize her daim lazımdır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da mürşitler çok önemlidir. Onlara ya bir şekilde tutunmak gerekir diye düşünüyorum.
4: Onlara her vakit saygımız var. Onlar çünkü bizden daha iyi her şeyi bilirler. Biz Allah korkusunu biliyoruz ama onlar kadar yani bilgili değiliz. Onları tanırız, onlara saygımız var, sevgimiz var. Nasıl peygamberlerimiz onlara olmazsa biz olmayız. Önce Allah, ondan sonra onlar gelir.
5: In Islam we know there are awliyaullah, the friends of Allah, and only Allah knows who they are. But from the outside we can sort of judge, but in the end Allah knows. You know, even I'm not sure if it was Umar or Abu Bakr, may Allah be pleased with them, said they didn't even know if their foot would reach heaven.
0: Bilmem İslam'daki evliyaların kim olduğunu sadece Allah bilir. Hazreti Ömer miydi? Hazreti Ebu Bekir mi? Onlar bile bile cennete ulaşıp ulaşamayacaklarını bilmiyorlardı dedi. Allah'ın evliyası olarak kimlerin cennette müjdelendiğini sadece Allah mı bilir? Allah bilir ama Allah Teala bu bildiklerini kutsal kitaplara yerleştirmiş. Zaten bütün kutsal kitaplar Allah'ın ilmini içeriyor. Biz Kur'an-ı Kerim'den ayetleri söylerken oradaki ilmin sahibinin zaten Allah'tır. Ve Allah Teala kimlerin cennete gireceğini ayetlerde bize bildiriyor. Örneğin ne diyor Rum 31'de? Münibine ileyhi ve takkuhu ve akimussela. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Takva sahiplerini Allah Teala cennetle müjdeliyor. İşte Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi. Vettakullah ve alemu enne mulaku ve beşiril müminin. Müminleri müjdele. Öyleyse takva sahibi kişiyi Allah Teala müjdeliyorsa bunun manası ne? Bunun manası ulaşmayı kalben dileyen takva sahibi kişi birinci kat cennete. Arap 157. Allah Teala bütün özellikleriyle bahsi geçen Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabe. Onlar felaha erenlerdir buyuruyor. Hepsi cennetliklerden olmuşlardır. Evet Allah bunu biliyor ama Allah Teala o bilgisini de Kur'an-ı Kerim'de Arap 157'ye koymuş. Şimdi Arap 157'ye göre biz bütün sahabenin cennette müjdelendiğini söylersek biz Allah'ın önüne mi geçmiş oluyor? Hayır, Allah Teala zaten söylemiş. Bize de bunu başkalarına öğretmek düşüyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar Fevzül Azim'e ulaştılar. Fevzül Azim en büyük kurtuluş, en büyük ücret, en büyük güzellikleri ihtiva ediyor. ayetlerde bildirilmiş, vasıflarını da dile getirmiş. Biz de bu özellikleriyle vasfı geçen insanlardan bahsettiğimiz zaman, sahabe, hepsi salihlerdendir dediğimiz zaman Allah'ın önüne mi geçiyoruz? Hayır. Sadece Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu hakikati bir kere daha muhataba ulaştırmış oluyoruz. İşte Yunus suresinin 62-64. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Ela inne evliyallahu ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmaz da. Kardeşimiz diyor ki evliya Allah bilir. Tamam, evliya Allah bilir gerçekten. Ama kimin cennete kimin cennete giremeyeceğini de Allah bilir. Güzel de özellikleriyle ayetlerde bildirmiş. Ne demiş? Allah'ın velilerine korku yok, onlar mahzun olmazlar. Neyin korkusu yok? Cehennem korkusu yok. Neyin mahzuniyeti yok? Sen onlara cenneti verdin, bana vermedin diye. Bütün bunların sahibi, hükümlerini bildiren elbette Allah'tır. Ve Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَحَبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Onlar tağutta kul olmaktan içtinab ettiler. Nasıl içtinab ediyorlar? وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. فَبَشْرْ عِبَادِ. Kulların müjde. لَهُمُ الْبُشْرَ. Onlar için müjdeler vardır. فَبَشْرْ عِبَادِ. Kulların müjdeler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın evliyası olarak kimlerin cennette müjdeleneceğini Allah bilir ama Allah Teala da o bildiğini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bize bildiriyor. Bir takım kişiler diyorlar ki kimin cennete gideceğini, kimin cehenneme gideceğini Allah bilir. Biz de diyoruz ki elbette biz bilmeyiz, Allah bilir. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e kaideler koymuş. İnsanlar tek bir dilekle cennet saadetine ulaşabileceklerini bilmiyorlar, Allah'ın yardımıyla evliya olabileceklerini de bilmiyorlar. Ve insanların çoğu öyle bir inancın sahipleri ki sahabeden bile sadece 10 kişi cennette müjdelendiğini sanıyorlar. Konunun can damarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dünyada da ahirette de mutlaka müjdelere kavuşacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu dilek cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Allah'a ulaşmayı dilemek yine Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısıdır, giriş anahtarıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Cabbar Hocamız. Muhterem Efendimizin himmetiyle, mübarek ellerinizden hürmet ve hasretiyle öpüyorum. Sizleri çok ama çok kalpten seviyorum. Müsaadenizle bir soru arz etmek istiyorum inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde ilim ibadetin imamıdır buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız? Arz ediyorum. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde ilim ibadetin imamıdır buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, burada bahsi geçen ilim tabii ki Kur'an ilmidir. Ve eğer ilimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. İbadet yapan kişinin adı abiddir. Ama abid ibadet yapıyorsa ki günümüzde İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor ama ilim sahibi değilse, yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa. Hemen Yunus 7-8'e bakalım. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ اَلِكَانَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ama bu ayetlerden gafil olan kişi İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Bu sebeple diyoruz ki ilimsiz sofu, yani ilimsiz abi şeytanın maskarası, kurtuluşa eremez. Kurtuluşa erebilmesi için öncelikle ilim sahibi olması lazım. Örneğin 7 tane vasıta emirden birincisi hedef emir Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman ne kadar zikrese zikresin derecet kazanır ama boşa gider. Mürşide, hangi mürşide olursa ulaşsın yine aynı şekilde. kendisinde pozitif manada hiçbir değişiklik vücuda gelmez. Gelebilmesi için mutlak surette o kişinin ilim sahibi olması, Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Yani ilimdir. İlmin hedefi de mutluluktur. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde Yahudiler ve Nasrani senden razı olmazlar, sen onların dinine tabi olmadıkça. قُلْ اُنْهَ وِدَ اللّٰهِ وَلِوْدَى De ki Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. وَلِنْ تَبَاتَ اَوَانْ بَعْدَ الَّذِي جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ Bu ilim, ruhun dünyasında Allah'a ulaşma ilmi sana geldikten sonra sen onların hevasına tabi olursan, yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi onların hevasına tabi, ya kendi hevesine tabi oluyor ya onların hevasına tabi oluyor. O zaman senin için Allah'tan bir veli mürşit yok. Bir veli yok, bir nesir yok. O halde kimler için veli mürşit var, kimler için veli mürşit yok? 10 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyen, delalette olanlar için bir veli mürşit yok. Mürşide tabi olmayanlar, onlar 10 ayet gelince delalettedir. Ama kişinin mürşidine ulaşabilmesi mutlak surette ilmin sahibi olmasına, yani Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah-u Teala mürşidine ulaştıracaktır. İmam sadece namaz kıldıran insan değildir. İmam liderdir. İmam öğreticidir. İmam mürşittir. Ama acaba ilim ibadetin imamı yoksa abd olmanın mı, Allah'a kul olmanın mı imamıdır? İkisi de birbirinden çok farklı kavramlar. İlim Allah'a kul olmanın imamıdır. Öğreticisidir demek Arapçada öyle yazıldığını düşünüyorum. Daha doğru, her şey yerli yerine oturuyor o şekilde düşünürsek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın lisanıyla konuşuyor. İlim diye aslında ilim ve irfan söz konusu. Bütün sahabe Allah'a en üst kulluğun, bir hakkın kulluğun sahibiydi. Neyle? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrendikleri ilimle, Allah'ın onlara ihsan buyurduğu irfanla bu noktaya gelmişlerdi. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala insanlara öğrettiği ilimle mutluluğu en üst boyutta yaşayabilmeleri için Allah'ın ismini devamlı zikretmelerini emrediyor. Sizce zikrin faydası nedir?
2: Şu zamanda insanlar ne yaparsa yapsın hiçbir vakit mutluluğa ulaşamıyor. Niye? Bir mutluluğa ulaşıyorsun, o da bitiyor. Ne yapıyorsun? Başka yer arıyorsun. Bir mutluluğa ulaşıyorsun, başka yer arıyorsun daha sonrasında. Yani zenginin de fakirin de aynı şekilde bir tıkanık noktası oluyor. Ondan sonra başka bir yer arıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ne buyuruyor? Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutlu olur. Başka gerisi yalandır. Ki az önce sorduğun soru da aynı şekilde. Allah dostları bu yüzden Allah dostu oluyor. Sabaha akşama oturması, kalkması, yürümesi, gezmesi, uyuması dahi onların zikirdir. Bundan dolayı da insan Rabbimiz onları lütfediyor yani açıkçası.
4: Allah her vakit eşveden la ilahe illallah ve eşvedenle Muhammeden abdühü ve resulü. Şehadet kelime getireceğim. Allah'ım şükür diyeceğim. Şükür etmezsen, saygı etmezsen nasıl Allah senin rızkını verecek? Olmaz.
1: Sizce devamlı zikir yapan insanın Allah'ın emirlerine olan itaati artar mı? Kesintisiz mutluluk mümkün olur mu?
3: İlla ki kesintisiz mutluluk mümkün olur. İtaati artar. Şöyle bir örnekten göstereyim. Yani Müslüman durgun suya benzer. Hani durgun su ne olur? Bulanıklaşır, yosunlaşır. Ama zikirle, ibadetle, ilimle coşarsa, devam ederse akar suya benzer. Sürekli berraklaşır, sürekli etrafına da bir şeyler saçar.
0: İyi misafirimiz Müslüman durgun bir suya benzer. Ancak zikirle, ibadetle, ilimle coşarsa akar suya benzer. Sürekli berraklaşır. Etrafında da bir şeyler saçar. Devamlı Allah ile meşgul olmadan başkalarına da faydalı bir Müslüman olabilir miyiz? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz emri bil maruf ve nehyi münker ve zikrin dışındaki her şey Ademoğlunun lehine değil aleyhinedir. Öyleyse üç şeyi Allah-u Teala dile getiriyor. Emri bil maruf ve nehyi münker, zikir ve insanlara iyilik yapmak. İşte zikir başkaları için yaşamak, noktasında da ikiye ayrılabiliyor. Başkaları için yaşamak ve onları mutlu etmek. Müslüman elinden ve dilinden başkasının emin olduğu kişidir. Öyleyse böyle bir dizende Allah-u Teala'nın bizlere ulaşmak istediği bir mesaj var. Güzele yönelmek. Elbette serbest irade bizim irademiz. Dilersek Allah'ın emirlerine, itaat yasaklarına uyarak mutluluğu yaşarız. Dilersek mutsuzluğu tercih etmiş oluruz. Kur'an bir hayat kitabıdır. Hayatımızın her yanında, her ayında, her saniyesinde ne yapmamız lazım geldiğini bize öğretiyor. Ve Müslüman tarifi verilerek insanların bu hedefe yönelmesi isteniyor. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm, rahmetullah, berekat inşallah hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah. Uygun görseniz sualimi arz ediyorum hocam. Öğrendiğimiz ilmi her gördüğümüz kişiye tebliğ etmeli miyiz? Yoksa onlardan bir talep gelmesini mi beklemeliyiz? Bizlere açıklar mısınız inşallah hocam? Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah. Esselamu Aleyküm, rahmetullah, berekat.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Elbette ilmi öğretmeliyiz. Ne kadar çok kişiye tebliğ yaparsak hayatımızı o kadar faydalı kullanırız. Unutmayın, Allah-u Teala kim bir kişinin hidayetine sebebiyet verirse onun kazandığı derecende ona da verilir. Kim kimin delaletine sebebiyet verirse, delalette kalmasına yol açarsa onun kaybettiği derecende ona da pay verilir. Davranışlar tebliğ yerine geçmez. Davranışlarla Allah'a ulaşmayı dilemeyi anlatamazsınız. Söz ile mutlaka ayetler vererek anlatmak lazım. Dolayısıyla insanları Allah'a davet etmek mutlaka gerekli. Tüm peygamberlerin asli vazifesi tebliğidir. Başlangıç noktasında insanlar bilmiyor tabii. Bilenlerin bildiklerini bilmeyenlerle paylaşması ve o bilmeyenlerde bir talep oluşturmasıdır. Nitekim tebliğ herkese ulaşıyor. %90'dan fazla insan tebliğe dikkat almıyor. %10'dan azı ancak daveti kabul ediyor. Tebliğ herkese ulaşmasına karşın %10'dan azı ancak Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve bu talep sahibi kişinin de daha sonraki kademelerde mürşidine ulaşarak sahabe gibi en güzele ulaşması ve asr-ı saadeti yaşaması her zaman mümkün. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an-ı Haram programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun, 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun, hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. dikkat ederseniz bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cehennemlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz.
8: Fatiha ma salavat. Allah'a

Kalbin tezkiyesi, temizlenmesi nasıl olur? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, nefsin tezkiyesi, temizlenmesi nasıl olur? Açıklamasını yapabilmek için evvela insanın yaratılışına bakmamız lazım. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde insan bir fizik bedenin sahibidir. İnsanın kalıbıdır bu. Et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, halkın kumandasında çalışan doktorların ihtisas alanı. Ama bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah bizi bir nefse dizayn etmiş. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var. Ve sual, bu nefsin, 19 afetle mücehhez olan nefsin, 7 kademedeki tezkiyesi afetlerin kontrol altına alması ve tasfiyesi 19 afetten tamamen temizlenmesi, 19 faziletin yerleşmesini ifade ediyor. Bir de üçüncü vücudumuz Allah'ın zatına üfrelen ruh. 19 tane hasletle mücehhez Allah'ın emrinden. Şimdi baktığımız zaman başlangıçta fizik vücut ahsen değil. Şeytanın kulu durumunda. Nefs de ahsen değil. Şeytanın melceği durumunda. Ama ruh ahsen Allah'ın emrinden. Şimdi baktığımız zaman nefsin muhtevasındaki 19 afet sebebiyle insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Evet. Ruhun talebi Allah'a ulaşmayı dilemek, tekrar o sırayetimizde devre alsın. Eğer kişi ruhun talebini varsa, aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Ruh muhtevasındaki 19 tane haset sebebiyle ahsen ve sadece Allah'a diliyor. Ama 19 afette mücehiz olan nefs, dünya hayatını diliyor. Fizik vücutta ahireti diliyor ama nefsin dünya hayatını dilemesi fizik vücudun ahiret hayatına ulaşmasını imkansızlaştırıyor. İşte Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Evet. Şimdi dünyayı isteyenlere Allah-u Teala veririm diyor ama ahirette nasibi yok. O zaman kişinin gerçekten nefsini tezkiye edebilmesi ruhun talebine uymasına bağlı. Allah'a ulaşmayı dilediği an ki ruh sadece Allah'a diliyor. Ruh Allah'a ulaşmayı dilediği an ama bu dileğinin fizik vücudunun dilinden değil, nefsin manevi kalbinde bakıyor Allah-u Teala. Bu talebi, fizik ruhun talebini nefsin manevi kalbinde gördüğü an Allah 99 esmanı sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve onu peş peşe 7 Furkan'ın sahibi kılıyor. 7 Furkan'ın sahibi olan kişi aynı zamanda 4 kalp şartının sahibidir. Allah Teala baş gözündeki hicabın mesturi almış, kulaklardaki vakrayı almış, Rahim esmasının tecellisi ve kalbine ihbat koymuş. Kalbe ihbatın kolması, kalbin Allah'a dönmesi, kalbe giden nurun açılması. 4 kalp şartının sahibi kişi. Ama 4 kalp şartı ile nefs tezkiyesi gerçekleşmiyor. 4 kalp şartı ile sadece kişi huşuya ulaşabiliyor. Nefs tezkiyesini başlayabilmesi için mutlaka 7 kalp şartı lazım. İşte bu 7 Furkan'ın sahibi olan kişi, Allah onu o halde bırakmıyor. Kalbine hidayetle ulaşıyor.

0: Kalbi kendisine çeviriyor Kaf 33. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor Enam 125. Zümer 2'ye göre nur kalbe ulaşıyor ve Hadid 16'ya göre huşu sahibi oluyor. İşte bu huşu sahibi olan insan 12 tane ihsanla mürşidine ulaşıyor. Tabi olduğu zaman tabiyetle birlikte 3 tane kalp şartı daha gerçekleşiyor ve böylece 7 kalp şartıyla o kişi nefs ezkiyesine başlıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 7 kalp şartı. Kalpteki ekinetin alınması, ihbatın konulması, kalbin Allah'a dönmesi, nur yolunun açılması. 4 kalp şartı. Ama mürşide tabi olduğu zaman kalbin mührünün açılması, kalpteki küfrün dışarıya alınması ve kalbe yerine imanın yazılması. Demek ki kalpteki ekinet alınıyor, ihbat korunuyor, kalp Allah'a dönüyor Kaf 33 ve Enam 125 nur yolunu açıyor. Baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 grup insandan bahsediliyor. Bu iki grup insandan sağır dilsiz ve körler. Veya kör sağır dilsiz kör. Kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Dilsiz olanlar kalbinde ekinet bulunanlardır. Hakkı konuşmayan. Neyse bunlar hepsi kalbinde ekinet var. Bu ayetler sağır dilsiz ve körler hepsinin gideceği yer cehennem. Bir de gören işiten kör sağır dilsiz olmayanlar. Gören, işiten ve hakkı söyleyen. Onlar da kesinlikle 4 kalp şartının sahibi olan kişidir. Mürşide ulaştığı zaman da bu olay gerçekleşiyor. Ve 7 kademedeki nefs seskesiyle birlikte emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskik kademeleri bir geçiyor. Sonuçta ruh Allah'ın zatına ulaşıyor ve nefs 7 kademede tezkiye oluyor. Evet, 7 kademe nefs tezkiyesi. Ama temizlenmesi, tasfiye olması ise sadece ruhun Allah'a teslimiyle değil, fizik vücut ve nefsin de Allah'a teslimini gerektiriyor. Allah razı olsun. Mersin'de bir kardeşim Müterim Hocam, Kur'an'da insan zayıf yaratıldı buyurulmaktadır. İnsanın belli başlı zayıflıkları nelerdir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nisa suresinin 26-27. Allah Teala buyuruyor ki Allah size beyan etmek, açıklamak, size sizden öncekilerin kanununa ulaştırmak, tövbelerinizi kabul etmek ister. Tövbelerin kabulü kişinin mürşidine ulaşıp tövbe etmesiyle gerçekleşir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir meyille şehvetlerine meyletmenizi ister. Şehvetlerine uyanlar dünyaya meyletmenizi isterler. 28 Nisa 28'e baktığımız zaman Yuridullah an yukhafa ankum kulikal insanu daife. Allah sizden tövbelerinizi kabul ederek yükünüzü hafifletmeyi diler. İnsan zayıf yaratıldı. Yani insanın kendi ameliyle bu noktaya gelebilmesi mümkün değil. Yaratılışta zayıf yaratıldı. Mutlak surette Allah sizden tövbelerinizi kabul ederek yükünüzü hafifletmeyi diler. Buradaki yük günah yükü. Nitekim Arap suresinin 157. ayet-i kerimesinde baktığımız zaman da Allah Teala Arap 157'nin Türkçe kısmına baktığımız zaman ne görüyoruz? Onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirmek suretiyle ağırlıklarını alır. Yani yükü onların üzerinden ağır, hafifletmeyi diler. Günahların sevaba çevrilmesini diler inşallah. Bursa'dan bir kardeşimiz, insanlara muhtaç olma korkusunu nasıl yenebilirim? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi bir sebep ve sonuç tarzında yaratır. Sonuç, Allah hepimizin mutlu olmasını istiyor. Ama bu mutluluk hedefine ulaşabilmek sebebe dayalıdır. Ve insanların hepsi bizim o mutluluk hedefine ulaşmamızın bir vasıtasıdır, sebebidir. Öyleyse insanlara muhtaç olma değil, insanlar için, başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek, Allah için yaşamak demektir. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. O zaman Allah'tan isteyeceğiz ama Allah Teala da bize veriyorsa bir insan eliyle veriyor. Niyazi Mısri hak kulundan intikamını yine kul eliyle alır. İlm ile dünü bilmeyen bunu kul yaptı sanır. Cümle alem halıkındır ama kul eliyle, insan eliyle işlenir. Emri bari olmayınca sanmak gibi çöp deplenir. Yani Allah her şeyi insanların eliyle gerçekleştiriyor. O zaman Allah'ın yardımını almak bir insanın eliyledir. Mesela bir kişi insan gelip size bir hediye veriyor. Aslında o size hediye veren o kişi ama gerçekte onu size veren o mudur? Hayır, o sadece bir perde. Bir şey murad etme diyor. O insandan değil. Ama olduysa inat etme. O insan gelip sana, yani o hediye ondan isteme. Ama o hediye sana verildiyse murad olduysa inat etme. Haktandır onu reddetme. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Öyleyse her halükarda bu ölçü içerisinde insanlarla ilişkileri düzenlemek lazım. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz cennete girecek olan topluluklardan öyleleri var ki, vardır ki kalpleri kuş gibi, kuş kalbi gibidir. Hadisini açıklar mısınız? Cennete girecek topluluklardan öyleleri var ki kalpleri kuş kalbi gibidir. Daimi zikrin sahipleri olarak Allah Resulü bu misali veriyor. Nitekim buyuruyor ki Peygamber hakkıyla Allah'a tevekkül etseydiniz sabahleyin yuvasından çıkan, akşamleyin kendi karnı ve yavruların karnını doyuran bir kuş gibi gelirdiniz diyor. Hakkıyla Allah'a tevekkül demek, mutlak surette bir daimi zikrin sahibi olmak demektir. Yersiz Allah'a geriye bir güvenseydiniz, Allah kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursaklara boş olarak çıktıkları halde, akşam dolu kursaklarla dönerler. Yani onlar bir şey biriktirmeye sebep birikmesi ihtiyacını duymazlar. Onlar doğrudan doğruya Allah'tan beslenirler. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Vesvese neden olur? Vesveseden kurtulmak için neler yapmamız gerekir? İyi ki varsınız. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, vesvese nefs kaynaklıdır. Vesvese şeytan kaynaklıdır. O vesvesenin gerektirdiği ayetler ve hadislere baktığımız zaman kaynağı şeytan ve nefstir. İşte şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman onlar zikrederler, tezekkür ederler. O zaman basar edenlerdir. Sûre 36, şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın, zikret. Kaf 16, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ İnsanı biz yarattık. اَنَّا نَعْلَمُوا مَا تُوْوَسْوَسُوا بِهِ نَفْسَ Nefsini ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Şah damarımızdan bize Allah'ın yakın olması ilim rahmetiyle her şey kuşatmasıdır. ve baktığımız zaman hannasın vesveselerinin şerrinden insanların göğüslerine vesvese verir. Hannas iblis ve nefs. Altı, insanlardan ve cinlerden, insanların Rabbine, melikine, insan ve cin şeytanlardan, insanların Rabbine, melikine ve ilahına sığınırım. Ne de onların verdiği vesveseden. Yani insan ve cin şeytanlar insanlara vesvese verirler. Nefs insana vesvese verir ve bu vesveseden kurtulmanın panzehiri zikirdir. Biz ona şah damarından daha yakınız. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Öfke ve nefret duygusu nasıl sakinleşir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, nefsimizin 19 afetinden bir tanesi kin ve nefrettir. Ruhumuzun 19 afetinden bir tanesi de sevgidir. Ve iblis kin, nefretin insan kalbindeki yerleşik halidir. Yunus Emre diyor ki düşmanımız kindir bizim. Ama biz kimseye kin tutmazız. Şimdi nasıl bir olay var? İblis denen mahluk Maide 90'da 4 tane pis amelini Allah Teala zikrediyor. Ama 91'de şeytan bu şeytanın amelleriyle insanlar arasına kin sokmak, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Bu haset ve kinle iblis sizi Allah'a zikretmekten, iblis sizi Allah'a zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Kimdir namaz kılmayanlar, namaz kılsalar da sevap içinde olanlar? Kimdir namaz kılanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Zikredenler, mürşitlerine tabi olanlar. Öyleyse iblis insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olarak, zikretmesine de mani olarak Allah'a ulaşmayı dileme mürşide tabi olmasına engel olmak suretiyle neyi kullanıyor? Şarap ve kumarı kullanıyor. Düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Siz artık bunlara son verdiniz mi? İşte bunlara son verebilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabi olmak lazım. Öfke ve nefret duygusu nasıl sakinleşir? Ulaşmayı kalben dileyip mürşidimize tabi olduktan sonra zikirle 3 saatlik zikirle %51 nur, 18 saat zikirle %81 nur. 19 tane karanlık var. Her afet bir birimle temsil ediliyor. Karanlıkların muhtevası %19 ama nurların muhtevası %81. Dolayısıyla %81 nura karanlığın galebe etmesi mümkün değil. Nur karanlığı örtüyor ve o kişinin, o karanlıkların aklımıza ulaşıp kararı değiştirmemize engel olamıyor. Ve akıl her olayda ruhun talebine uyarak Allah'ın emrini yerine getiriyor. Allah razı olsun. Rize'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah affeder diye günah işleyen tövbe edince de affedilir mi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara Allah-u Teala Fatır 5'te ve Lokman 33'te sakın şeytan sizi Allah'ın affına güvendirmesin diyor. Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesi ve Lokman suresinin 33. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah-u Teala? İnsanlar muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Yine Lokman 33 Ey insanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. Baba oğluna karşılık bir şey yardım edemez. Oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Şimdi Hazreti Ömer'in sözü, şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Allah'a davet olunduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan. Takva sahibi olmayan kişi şeytanı biliyor ve itaat ediyor. Şeytan da ona diyor ki sen tamam bunları yapıyorsun, amelleri yerine getirmiyorsun ama sen Allah'a inanıyorsun. Allah seni affeder. Allah da diyor ki sakın şeytan sizi bizim affımıza gönderilmesin. Ve yine dünyayı biliyor. Dünyanın nasıl bir şey. O kişi dünyaya meylediyor. Allah Teala da uyarıyor sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Öyleyse sakın şeytan sizi affımıza gönderilmesin. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünya hayatının, şeytanın bizi kandırmaması, dünya hayatının bizim için tehlike at etmemesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Şeytan diyor ki Allah seni affeder. Ama Allah Teala kimi affediyor? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Enfal 29. Ya eyyühellezine amenü tettekullaha yecel lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Takva sahibi olursanız size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Yani sizi affeder. O zaman günahlarımızın affedilebilmesi takva sahibi olmamıza bağlı. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar mürşitlerine tabi olmayanlardır. Mürşitlerine tabi olmayanlar. Öyleyse biliriz her zaman takva sahibi olmamamız için Allah sizi affeder hiç merak etmeyin. Burada neye engel oluyor? Allah'a ulaşmayı dilememize. Dünyaya meyletmemize sebep olan bu kim? Nefs seskesine engel olan, mürşide tabi olmamıza mani olan iblis. İblis hem Araf 16-17'de bizi aldatarak, bizi Allah sizi affeder diye aldatıyor. Ve iblis Hicr 39-40'da daha da 39'da dünya hayatını bize güzel göstererek dünyaya meyletmemize sebep oluyor. Burada bizi aldatıyor. Allah-u Teala da iki ayet-i kerimede bunu hayır böyle yapmayın. Sakın şeytan sizi Allah'ın affına gönderitmesin. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O zaman ne olması lazım? Kişinin takva sahibi olması lazım. Yozgat'tan bir kardeşim muhterem hocam, insanlar arasındaki üstünlük sıralaması önce peygamberler, sonra ashab-ı kiram şeklinde midir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, önce peygamberler, sonra veli resuller, sonra veli mürşitler, sonra salihler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler, zahitler ve diğerleri. İşte müjdeleyici, uyarıcı olan resuller. Nebiler, imamlar, halifeler, resuller. Nebiler imamdır, halifedir, resuldür. Ama her imam nebi değildir. İmam halifedir, resuldür. Ama her halife imamdır fakat imam ve resuldür. Her resul halife değildir, imam değildir, nebi değildir. İnsanlardan seçilen resuller halifedir, imamdır, nebidir. Fakat cinlerden de seçilen resuller var, meleklerden de seçilen resuller var. Veli mürşitler ve diğerleri. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, sosyal medya bağımlılığından nasıl uzaklaşabiliriz? Sevgili kardeşlerim, bağımlılık kriterine baktığımız zaman 24 saatlik zaman dilim içerisinde her gün bir şeyi tekrar ediyorsanız bir saat, o zaman kesinlikle alışmışsınız o işe. Bir saat cep telefonuna bakıyorsunuz. O zaman telefon alışkanlığı sizde oluşmuş. 3 saat noktasındaysanız o zaman tiryakisi olmuşsunuz. Ama 18 saat bir şeyle meşgul oluyorsanız nesne, o zaman bağımlısı olmuşsunuz. 24 saat meşgulseniz o zaman iptilası olmuşsunuz. İşte sosyal medya bağımlılığından, yani tiryakilikten sonra bağımlılık geliyor. 18 saatlik bir süre içerisinde devamlı kafanız meşgulse, bağımlısınız, kurtulmak istiyorsanız, o zaman tedirici basamaklar içerisinde, eğer 18 saat meşgulseniz bir şeyle, onu evvela 17 saate indirin, daha sonra 16 saate indirin, 15 saate indirin, 14 saat, 13 saat, 12 saat, 11 saat, 10 saat, 9 saat, tedirici basamaklar içerisinde azaltın ve sonunda bu işi sıfırlayın. Tamamen devreden çıkartın. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle ellerinizden öpüyorum inşallah. Bir sualim olacaktı hocam. Allah'a ulaşmak mümkün müdür? Allah-u Teala'ya ulaşmanın yolları nelerdir? Açıklar mısınız inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah'a ulaşmak mümkündür. Evet, Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen ruh zaten Allah'ın bizde bir emanetidir. Ve Allah-u Teala Nisa 58'e göre emanetini geri istiyor. Bu da bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, nefsin manevi kalbindeki bu talebi Allah kimde görürse, ondan sonrası Allah'a aittir. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bize düşen ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek, ama ruhumuzu Allah'a ulaştıran Allah'tır. Öyleyse Allah'tan isteyeceğiz. Neyi isteyeceksek Allah'tan isteyeceğiz. Biz Allah'a ulaşmayı mı diliyoruz? Allah'tan isteyeceğiz. Ya Rabbim bizim ruhumuzu da kendisine ulaştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum. Rabbim benim yolumda ruhumu da kendine ulaştır. Allah-u Teala'ya ulaşmanın yolları nelerdir? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaştıran bir tek yol var. Sırat-ı müstakim. Ama bu yolla birleşen sebiller var. Sırat-ı müstakim üzerinden insan ruhunu Allah'a ulaştıran, hidayete erdiren her devirde devrin imamıdır. Ama ana dergaha ulaştıran yollar, sebiller binlercesidir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur, sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bu yanlışa davet eden şeytanlar fırkalara ait olan yollardır. Onlar hidayete vesile olanların üzerinde bulunduğu yollar da sırat-ı müstakime bağlayan yollardır. Sebil-i Reşat'tan ana dergaha, ana dergah sırat-ı müstakimden Allah'ın zatına dört bölümden oluşan bir muhteva vardır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da kocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana gidiyor ki. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başlıyor. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürdüysen de hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız, o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'la bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zikir ve hidayet. Birinci sual, zikir kavramı neyi ifade eder? Bütün suallerin cevabı Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman zikir İslam'ın temelidir. Tasavvuf da Kur'an'ın bütünü olması hasebiyle tasavvufun da temelidir zikir. Zikirsiz bir İslam yaşanamaz. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Bunu gerçekleştirebilecek en büyük vasıta, silah zikirdir. Zikirsiz hiçbir şeyle, hiçbir şekilde Allah'a teslim olmak mümkün değil. Kur'an'ın omurgası olan, Kur'an'ın bel kemiği olan, temeli olan zikir, ne yazık ki günümüz geleneksel din tatbikatının içerisinde, 32 farzın içinde de, 54 farzın içinde de mevcut değildir. Bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geliyor, ya Resulullah, İslamiyet'in emirleri çoğaldı, bana sıkı sıkıya yapışacağın bir şey söyle, deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilini hep Allah'a zikretsin buyurdu. Evet, demek ki en büyük emir Allah'ın zikridir. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Allah-u Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Uddu mahviye ileyke minel kitabi ve akimus salate enne salate tenavuna min fahşai vel münker ve lezurkullahu lekber. Aslında burada üç çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerin tilaveti bir zikirdir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'in ismi zikir. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde اَنَّ نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَاَنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. Muhakkak ki zikri, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucuları da muhakkak biziz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in bir ismi zikir. وَاَقِمُ السَّلَاةَ namaz kıl. اِنَّ السَّلَاةَ تَنَوْنَا الْفَعَشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Çünkü namaz insanı kötülükten, fuhşiyattan men eder. Taha suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki beni zikretmek için namaz kıl. وَاَقِمُ السَّلَاةَ لِزِكْرِ. Zikretmek için, beni zikretmek için namazı ikame et. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'i araştırdığımız zaman Allah Teala'nın bizlere uyarısı şeytan adımlarına tabi olmayın. İşte kimdir şeytan adımlarına tabi olanlar? Şeytan adımlarına tabi olmayanlar kimler? Nur 21'de eğer şeytan adımlarına tabi olursanız şeytan size fuhşiyatı münkeri emreder. Şeytan size fuhşiyatı ve münkeri emreder. Ama namaz kılarsanız namaz sizi fuhşiyattan ve münkerden nehy eder. Namaz Allah'ın emri, fuhşiyat ve münker ise şeytanın emri. İşte namaz kılın diyor Allah-u Teala'nın Resulü. Ve ayetin sonunda velle zikrullah ve ekber, Allah'ın zikri en büyüktür. Gerçekten de Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde veskur ismi rabbike, Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Yani nefs tezkiyesinin kesinlikle zikirle olduğu burada açıkça ifade ediliyor. Ruhun her şeyden kesilerek Allah'a dönmesi Allah'ın isminin tekrarı nefs tezkiyesine bağlıdır. Fatır 18'de men tezekka fe enneme yetezekka li nefsihi ve ilallahil mesir. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması nefsin 7 kademedeki tezkiyesine bağlı. Allah Teala nasıl nefs tezkiyesi zikre bağlıysa nefsin tasfiyesi de zikre bağlı. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala namazı kılıp bitirdikten sonra otururken, ayaktayken, yanısı yatarken hep Allah'ı zikredin. Zikir farz, ruhun Allah'a teslimi. Çok zikir farz, fizik vücudun Allah'a teslimi. Daimi zikir farz, nefsin Allah'a teslimi. Ve bakıyoruz ki İslam'ın bütünü zikri bize asıl ibadet olarak gösteriyor. İkinci sual, zikir ve hidayet arasında nasıl bir ilişki vardır? Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de mutluluk, yani zikirdir. Zikir olmadan hidayete ermek mümkün değildir. Çünkü hidayet bir insanın nefsinin kalbinin %51 nurlarla dolmasıyla mümkün olur. Ruhun vücuttan ayrılmasını temin eden esas faktör ise Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmadıkça Allah'a doğru yapılması lazım gelen yolculuğu kişi yapamaz. İşte Allah-u Teala Patron 8'de Men tezekka fe nema yetezekka li nefsi ve Allah'ın mesiri. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz Şerif'inde diyor ki, size susmayı emrediyorum, size itaati emrediyorum, size cihadı emrediyorum, hicreti emrediyorum, kul olmayı emrediyorum ve cemaati emrediyorum. Size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Dinlemeyi, itaat etmeyi, cihad etmeyi, hicret etmeyi, cemaat olmayı. Kim cemaatten bir karşı ayrılırsa andolsun ki İslam bağını boynundan çıkartmış olur. Cemaate tekrar dönerse bu müstesna. Kim cahiliye davasını iddia ederse kuşkusuz ki o cehennemlik kimselerdendir. Namaz kılsa, oruç tutsa da hadis-i şerifte kim cahiliye davasını iddia ederse kuşkusuz o cehennemlik kimselerdendir. Ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa, oruç tutsa da aynı mıdır diye sordu. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Namaz kılsa da, oruç tutsa da durumu aynıdır. Siz Allah'ın davasına, Allah'a davet ediniz. Çünkü Allah size Müslümanlar, Müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir. Müslümanlar, Müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, kutsal kitapların bir zikir olarak anılmasının hidayetle bağlantısı nedir? Kutsal kitaplarda üçüne baktığımız zaman hepsi hidayet ve nurdur. İşte Tevrat'ın hidayet ve nur olduğunu Maide 44, İncil'in hidayet ve nur olduğunu Maide 46, Kur'an-ı Kerim'in hidayet ve nur olduğunu Ahkaf 12 ve Şura 52 bize söylüyor. Zuruf suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala siz Kur'an'dan sorumlusunuz. Ve Araf 2'de ise Rabbinizden size indirilen zikre tabi olun. Kitabın üzüle eyleyke nitünzüle bihi ve zikre lil mu'minin. Çağımızda hidayet unutulduğu için ayrı ayrı dinlerin var olduğunu zannediliyor. Oysaki bütün mukaddes kitaplar bir zikirdir, bir öğretidir, ibret alınması lazım gelen ve onların takibi yoluyla hedeflere ulaştıracak olan güzellikleri ihtiva ediyor. Peki bu bütün mukaddes kitaplar Allah'tan inen bir nur mudur? Evet. Üç bütün mukaddes kitaplar bir hidayet rehberidir. Bütün mukaddes kitaplar göğüslerdeki, yani göğüslerin içinde bulunan kalplerdeki hastalıklara şifadır. Evet. Muhteva'ya baktığımız zaman evet, kutsal kitaplar bir. Bütün mukaddes kitaplar bir zikirdir. İki, bütün mukaddes kitaplar Allah'tan inen bir nurdur. Üç, mukaddes kitaptan hepsi bir hidayet rehberidir. Dört, bütün mukaddes kitaplar göğüslerdeki hastalıklara şifadır. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala'nın insanlardan istediği tek şey biz insanların mutluluğudur ve hidayetle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Sizce hidayet ne demektir?
2: İmtihanlarla birlikte kendini tamamlamak ve bütünlemek demek. Özellikle de teslimiyetle bence alakalı. Koşulsuz sevgiyi ve şefkati fark ediyorsunuz. O şefkatle birlikte aslında her şey tamam oluyor sizin için. Karşılaştığınız imtihanlar da tamam oluyor. Mutlaka bir sebebi vardır diyorsunuz. Bütün bunların hepsi hidayetle olan bir şey.
3: Sözcük anlamını bilmiyorum açıkçası. Duymamız gereken emirler ve yapmamız gereken yasaklar üzerine kıssalar ve ayetler var. Bu anlamda hidayetin de yaşam felsefesi gibi olduğunu düşünüyorum.
4: Allah'a yakın olmak demektir.
5: Kurtuluş demek, mutluluk demek.
6: Bence huzur demek.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hidayetin hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir süreç olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaştığımızda asıl yere ulaşmış oluyoruz ve o doğum sancısı yerine gelmiş oluyor. Allah'a kavuşmak, Allah'ı sevmek ve yine koşulsuz sevmek ve onun koşulsuz sevgisini hissetmek bence tam olarak böyle bir şey.
3: Ebedi aleme inanıyorsak bu anlamda gerçekleştirmemiz gereken görevlerimiz var. Hidayet bu anlamda öteki dünyada da mutlu olabilmemiz için uymamız gereken kurallar bütün diyelim.
4: İbadet yapmak, ona yönelmek.
5: Dua etmek.
6: İbadet etmek, evet.
2: Ey Yüce Allah'ım, ölmeden önce ruhumu
6: sana ulaştırmak.
3: Senin dostun olmak istiyorum.
4: Beni de dostluğuna kabul eyle.
0: Bir misafirimiz, Allah'a ulaştığımızda asıl yere ulaşmış oluyoruz ve o doğum sancısı yerine gelmiş oluyoruz dedi. Tüm insanların isteği aslında Allah'a ulaşmak mıdır? Evet, Allah Teala bütün insanlar için hedef olarak zatını göstermiştir. Her şey insan için ama insan Allah içindir. Allah için olmak tabii ki başkaları için yaşamaktır. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşması söz konusu. Bir ölümle secde 11'de kul yetevekkel melekul mevtellezine yekule bikum summa ileyhi turcaun. İki hayattayken Bakara 46 اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُ مُلَاكُ رَبُّهُمْ اَنَّهُ مِلَيْهِ رَاجُونَ Öyleyse öncelikle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması esasıdır. Ruh Allah'ın zatından bize verilen bir emanettir. Nisa suresinin 8. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala emanetleri sahip olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Gerçekten de son şerif kitabı Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah-u Teala hidayeti açıklıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Dolayısıyla eğer farzsa itaat etmemiz lazım. Allah Resulü ne diyor? Size dinlemeyi emrediyorum. Size itaat emrediyorum. İtaat bir teslimiyettir. Size cihad emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Bütün insanlar Allah'ın ruhunu taşırlar. Ne zamana kadar? Emaneti, o emanetin sahibi teslim edene kadar. Emanet ruhumuzdur, emanetin sahibi de Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dilemek yeni bir hayata başlayacağımıza açık bir delildir. Nasıl bir kadının doğumu acısı olmazsa mutlaka bir doğum sancısı yaşanırsa yeni bir dünyanın kurulması için de hidayet asıldır. Hidayet yoksa tabii ki din yok. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet ama hidayetin hedefi de mutluluk, zikirdir inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikir olmadan hidayete ermenin ve gerçek mutluluğu yaşamanın mümkün olmadığını açıklıyor. Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: Tekrar. Özellikle beyinde sağlamış olduğu o hormonların salgıladığı şeylerle birlikte. Çünkü düzenli tekrar yolda yürürken sürekli Allah'a zikrettiğimde ya herhangi bir esmasını zikrettiğimde otomatikman etrafında fark ettiğim şeyler de değişiyor. Dolayısıyla hidayete erme biçimim de giderek böyle dakika dakika artarak giden bir şey olmuş oluyor.
3: Zikrin diğer ibadetlerden bence ayırmamak gerekiyor. Allah'ın ismini çokça zikretmek, çokça anmak. Önemli olan bu.
4: Zikretmeden ibadet olmaz. Zikredilecek ibadet olsun.
5: Zorunlu ibadetler var. Tabii onlardan farklı. Sadece Allah'a yaklaşmak için yapılan bir ibadet. O yüzden mertebesini artırdığını düşünüyorum.
6: Dünyada böyle onu daha çok yaklaşmayı yarar sağlar.
1: Allah-u Teala'yı her daim zikreden bir insanda neler değişir sizce?
3: Hayatı güzelleşir. Sadece dünyanın metalist kavramları içinde kendini bulmaz. Ebedi aleme de hazırlık yapmış olur.
2: Yolda, yatakta, uyurken, yemek yerken, hareket halindeyken ne yaparsanız yapın. Sürekli o zikir halinde olmanız aslında sevdiğinizi hatırlamanızla eşdeğer bir şey. Sevginizi her dakika arttırıyor. Allah'ı zikrettiğimiz zaman ya da herhangi bir esmasını zikrettiğimiz zaman aslında o güzelliği enerji babında vücudumuza yüklüyoruz ve etrafımıza da yaymaya başlıyoruz. Otomatikman düşünceyle de zaten her şey değişmeye başlıyor.
0: Sahabenin zorunlu ibadetler var. Zikir onlardan farklı. Sadece Allah'a yaklaşmak için yapılan bir ibadet. Zikrin tek amacı Allah'a yaklaşmak mıdır? Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Lekad halaknal insane min salsal. Lekad halaknal insane fi ahsani takvim." Biz insanı bir zaman dilim içinde ahsana ulaşsın diye yarattık. Allah'ın sevgi ölçüsü zikirdir. Bir insan 24 saat süresince Allah'a ne kadar zikrediyorsa Allah'ı sadece o kadar seviyor demektir. Zikretmek Allah'ı sevmek demektir. Allah'ın en çok sevdikleri Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ı en çok sevenler onu en çok zikredenlerdir. Ama aslında Allah'ın zikirden muradı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Nefsin afetleri insanların huzursuz olması için gerekli olan her şeye sahiptir. İnsanların mutluluğu nefsin afetlerinin azalmasına bağlıdır. Nefsimizde 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan da bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. 2 tane düşmandan bir tanesi şeytan, diğeri de nefsimiz. Ama şeytan değişmez. Fakat nefsimiz iki istikametli bir varlık, değişebilir. İşte kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bu dili Allah kimin kalbinde görürse, Allah Teala o kişinin nefsinin manevi kalbindeki karanlıkları %51 oranında nurlandırır. Sadece bir dileğe karşılık. Ama kim bu dileğin sahibi olmasa, hayatı boyunca karanlıklar içerisinde bir hayat yaşar. Yani zikirsiz bir hayat yaşar. Zikirsiz hayat, hayat değil. Sevgisiz hayat, hayat değil. Zikir eşittir sevgi. Öyle olunca biz gerçekten huzurlu, mutlu bir hayatı yaşamak istiyorsak bunu zikirle sağlayabiliriz. Ruhun Allah'a teslimi 8 saat zikir, 3 saat zikir. Fizik ucun Allah'a teslimi 18 saat zikir, nefsin Allah'a teslimi %100 zikir. O zaman da %100 zikirle nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin hepsi temizleniyor, yerine 19 tane fazilet gelip yerleşiyor. O zaman Zülcenahayn oluyoruz. O zaman bu dünyada bize bir cennet oluyor. Ahirette bütün cennetlerin sahibi oluyoruz. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hasretle, hürmetle, gül buhar, mübarek enerjiler efendisi çok ama çok sevdim hocam. Müsaadeniz olursa sorumu arz etmek istiyorum. Dinledim bir gün profesörü, Allah'ı zikretmenin temel manasının Kur'an okumak olduğunu belirten pek çok açıklama yaptı. Bu konuda değerli görüşlerinizi alabilir miyiz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Dinlediğim bir din profesörü Allah'ı zikretmenin temel manasının Kur'an okumak olduğunu belirten pek çok açıklama yaptı. Bu konuda değerli açıklamanızı bekliyoruz diyor. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kur'an ayetlerini tilavet et, oku. Allah Teala ayetleri tebliğ ediyor. Allah Teala ayetleri kıraat ediyor. Allah Teala ayetleri tilavet ediyor vesaire. Ama Nisa suresinin 103. ayet kelimesine baktığımızda bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordu, ya yanüstü yatıyordur. Üç halin içinde de devamlı zikretmemiz Allah Teala tarafından emrediliyor. Bunun manası daimi zikirdir. Allah Teala böyle söylüyorsa nasıl olur da bir din adamı çıkar zikretmek sadece Kur'an-ı Kerim okumaktır. Biz de Kur'an-ı Kerim'i çok okuruz. Ayaktayken de okuruz. Odanın içinde yürüyerek de okuruz. Otururken de okuruz. Bir masada oturmuş okuyor diyor. Böyle bir ifade ettiklerinde yan üstü yatarken de Kur'an-ı Kerim'i okuyorlarmış. Bu tabii ki mümkün değil. Yan üstü yatarken geceliğin yapılabilen tek bir ibadet var. O iş sesimizde Allah isminin tekrarı. Öyleyse bunu bu şekilde manalandıran insanlar aslında Kur'an'ın hakikatlerini çarpıtıyorlar. Hayır. Kur'an-ı Kerim'de daimi olarak yapılabilen tek bir ibadet var. O Allah isminin tekrarı olan zikirdir. Onun dışında her şeye Allah Teala ölçü koymuştur. Yani İslam'da ifrat ve tefrit yoktur. Zikirde tefrit vardır ama ifrat yoktur. Çünkü daimi zikri Allah farz kılmıştır. Bu veçeden baktığınız zaman hayır, yerli yerine oturmuyor profesörün söylediği. Allah razı olsun. En büyük ibadet zikir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: 14 asır önce tüm sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak hidayete ermiş ve Allah'ı daimi olarak zikrederek asr-ı saadeti yaşamıştı. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Büyüdüğüm dönemde tarikatlar o kadar kötülendi ki bunun mücadelesini verdim yıllarca ruhumun içinde.
3: Peygamber Efendimiz'e nasıl ki ashab-ı kiram yanında yol almış, mürit olmuşlar. Günümüzde de insan benliğinin anlayamayacağı veya o derece bilgisi olmayan insanlar için birçok sapkınlığa düşebilecek ortam varken işte bir mürşide mürit olmak deyiminden bunu anlıyorum.
2: Bence herkesin mürşide ayrı. Çünkü herkes farklı algılıyor her şeyi. Mesela ben bir şey sorduğumda benim mantığıma yatırması gerekiyor. Bir nevi Hazreti Ayşe gibi aslında. Hazreti Ayşe de onun aynısını diyor ya, benim mantığıma yatır bunu diye.
3: Bana dostunu söyle, arkadaşını söyle. Sana arkadaşın kim olduğunu, senin kim olduğunu söyleyeyim. Den yola çıkarak sağlıklı bireylerin yerinde, yanında yer alırsak o anlamda hayat da güzelleşiyor.
5: Bir mürşide tabi değilim ama bu konuda yardıma ihtiyacı olan kişilerin bir topluluğa ihtiyacı olabilir. Onların da katılmasında bir zarar görmüyorum.
2: Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Tapduk Emre gibi siz de kendi dininizi bir Allah'ın dostundan öğrenmek ister miydiniz?
4: Muhakkak ki. Zaten hatalar baştan oradan geldi. Öğretilmedi, öğrenilmedi. Öğrenilse bu durumlara gelmez zaten bu vatandaş.
0: Bir misafirimiz müşrik konusunda hatalar başta oradan geldi. Öğretilmedi, öğrenilmedi. Öğrenilse bu duruma gelmezdi. İnsanlara müşriğin farz olduğunu yeterince öğretilmemiş midir? Geleneksel din tatbikatı içerisinde bunlar öğretilmiyor. Sadece insanlar İslam'ın 5 şartına endekslenmiş vaziyette onun üzerinden din öğretiliyor. İslam'ın 5 şartıyla da hiç kimsenin huzuru mutlu yaşaması mümkün değil. Her şeyden evvel Bakara 256'ya baktığımız zaman dinde zorlama yok. İrşad yolu ile gay yolu %180 derece birbirine ayrılmıştır. Gay yolunda tağutlar var, insan ve cin şeytanlar. Arap 146'da bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşad yolu görseler onu yol edilmezler. Onlar gay yoluna tabi oluyorlar, sevgili gaye. İşte bütün vallahi mürşitleri cin 14'te onlar mürşitlerini arayanlardır. Meryem 43'te Hazreti İbrahim babasına diyor ki babacığım bana tabi ol ki sana verilmeyen bana verildi. Bana tabi ol ki seni irşad yoluna ulaştırayım. Nahl 36'da her devirde o kavmin içinde Allah'ın veli resulleri olduğunu ve mutlaka Allah'tan sorularak onlara ulaşmamız gerektiğini bildiriyor. Bütün Kur'an-ı Kerim Mürşat müessesinin çeşitli muhtevasını göstermek üzere Allah tarafından izah edilmiştir. Tabi olmak Kur'an-ı Kerim'in temel emridir. Bütün devirlerde bütün Resuller, Nebiler, Mürşitler insanlara hep aynı şeyi söylemişlerdir. Tabi ol ki irşat yoluna ulaştırayım. Allah'ın söylediği şey, eğer Allah'ın ilercisine, davetçisine tabi olmazsa o kişinin mutlaka deralette kalmasıdır. Deralette kalanların sağ gideceği yer cehennemdir. 7 tane grup ayet-i kerime. Evet, 7 grup ayet-i kerime, deralette olanların gideceği yer cehennem. Mürşide ulaşmayı kim reddediyorsa Allah'ın tarafında değil, şeytanın tarafındadır. Allah'la kul arasına kimse giremez sözü şeytanın bir uydurduğu sözdür. O kesinlikle Kur'an'ın hakikatlerini bilmeyen birisidir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cabbar Hocam, ellerinize hürmet döküyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Uygun olursa bir sual arz etmek istiyorum. Günümüz insanların hidayet kavramının gerçek manasını öğrenmesi tüm dünyayı yeni bir asr-ı saadete ulaştırabilir mi? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Günümüz insanların hidayet kavramının gerçek manasını, yani hidayet kavramının kutsal kitaplardaki gerçek manasını öğrenmesi tüm dünyayı yeni bir asr-ı saadete ulaştırabilir mi? %100 evet. Gerçek Kur'an bilgisi insanları hidayete erdiren Kur'an bilgisidir. İlim de budur,

0: asrının temel özelliği budur. Allah'a davet etmek. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını insanlara anlatmak, o istikamette onları yönlendirmek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmektedir.

Demek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimu emrillah şefakatu halkillah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri birlikte kıldı, bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre kardeş olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dinimizin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre kardeş olmak söz konusu ise hemen aklımıza Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesini getirdi. Bu ayete baktığımız zaman ne görüyoruz? وَاَحْتَسِمُوا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Ve la teferraku. Fırkalara ayrılmayın. Ve zkur ni'metallahi aleykum iskuntum eda'en fe elefe beyne kulubikum fe esbahtum min ni'meti ihvanen. İşte Allah-u Teala hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın ipine tutunanlar sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Fırkalara ayrılanlar ise sırat-ı müstakimden sapanlardır. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinize düşman olmuştunuz. Allah Teala sonra kalplerinizi arasını birleştirdi ve böylece onun Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Öyleyse Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak, fırkalara ayrılmamak Allah Teala'nın temel emri. Allah Teala Allah'ın ipine sarılanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor.

Başlangıç noktasında herkes 12 tane negatif özelliğin sahibi. Bu 12 negatif özellikten bir tanesi de insanlar birbirine düşman. Ama bu birbirine düşman olanların Allah'a davet olunduğu daveti kabul edip Allah'a ulaşmayı dinlemeleri halinde Allah Teala bu düşmanlığı dostluğa, kin ve nefreti de sevgiye dönüştürüyor. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Dünyada birbirini en çok seven topluluk sahabe olmuştuk. İnsanlık tarihi boyunca sahabe bu konuda en üst seviyedeki örnek insanlar olmuşlar. Sahabe birbiri için her türlü fedakarlığı yapacak seviyedeydi. Birbirlerini sevmek kelimesi sevmenin izharından açısından sahabe en üst boyutta yer almıştı. Mekke'den Medine'ye göç edenler Medine'ye ulaştığın zaman o noktadan itibaren yapılan bütün evlerde hem ensarın hem de muhacirin mutlaka muhteşem bir çalışma dizaynı içerisinde çalıştığını görüyoruz. Hepsi başka kardeşlerin evini yapmak için alın teriyle bir gayretin içinde oldular. Hepsi aşk ve şevkle mescitlerini oluşturdular. Sevgi onların kalbindeki temel esası teşkil ediyordu. Allah-u Teala'nın söylediği şey, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra da Allah sizi kalplerinizi telif ederek can dostları haline getirdi. Muhterem Efendimiz, hayat başkalarına yardım ettikçe meyve veren bir ağaçtır. Evet, gerçekten de birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için mutlu ederek mutlu olmak dizayn içerisinde olursak, evet, hayat başkalarına yardım ederek meyve veren bir ağaçtır. Kalplerin telif edilmesi, seversiniz etrafınızdaki insanları severseniz etrafınızdaki insanları ama etrafınızdaki insanlar sizin sevginizden haberdar olmazlar. Sevginin bizim alanlarımızdan sahip olduğumuz alanımızdan çıkması ve karşı tarafa bir sevgi halesi halinde ulaşması söz konusu olmalıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, eğer birbirinizi seviyorsanız o sevginizi sevdiğiniz insana belirtiniz, ishar ediniz. Ben etrafımdaki insanları zaten seviyorum demeniz etrafınızdaki insanlar için bir şey ifade etmez. İş dünyanızda kalan, ishar edilmeyen, açığa çıkmayan, etrafımızdaki insanlara ulaşmayan bir sevgi onları sevdiğiniz konusunda hiçbir delile sahip değildir. Etrafınızdaki insanlar sizin onları sevdiğinizi sizin davranışlarınızdan çıkartmadığı sürece siz onlar için onları seven birisi değilsiniz. En büyük eksikliğimiz burada kendini gösteriyor. Hadis-i şerifte sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için arzu edip istemedikçe
hakiki manada iman etmiş olamaz. Evet, muhakkak ki hepiniz başkaları tarafından sevilmek istiyorsunuz. Ama bu sevilmenin bir bedeli var, sevmek. İşte eğer bu bedelle biz toplumdaki yerimizi alırsak, güzellikleri biz de yaşayabiliriz. Allah Teala sahabeden bahsediyor. Neymiş sahabe? Sahabe hepsi birbirinin can düşmanı, birer katildi. Bütün kabileler arasında kan davası vardı. Hepsi diğer kabilelerden birbirlerini öldürmüşlerdi. Onlar da, tabi olanlar da birbirlerini ölmüşlerdi. Asırlardan beri süre gelen kan davası bütün kabileler arasında söz konusuydu. Onun için Allah Teala, siz ateş çukurunun kenarındaydınız. Sadece öldürüyorlardı. Üstelik de bunu bir şeref meselesi yaparak. Eğer öldürülemezlerse karşı taraftan birisinin şereflerinin zedelendiği kanısında oluyorlardı. Öldürmek üzerlerine borç bir şey olarak nesilden nesile geçmişti. Sonra Nebire Sultanı Peygamber Efendimizle birlikte, ona tabiyetle birlikte Allah Teala onların üzerine sevgiyi oluşturdu. Bu sevgi kişinin iç dünyasından dışarıya izhar edilen bir sevgiydi. Herkes kardeşini sevdiğini sadece kalbiyle ona hissettirmeden sevmek şeklinde değil, sevdiğini her vesileyle mutlaka ispat ederek yapıyordu. Hadis-i şerifte müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine karşı sevgi ve merhamet göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateş çekerler. Yine Hristiyan alimlerden Martin Luther King, biz diyor, insanlar kuşlar gibi uçmayı öğrendik, balıklar gibi yüzmeyi de öğrendik, ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala ilmiyle her şeyi biliyor, her şeyi görüyor ve bu kalbi talebin sahibi olanı da kalbinden bu talebi işitiyor. O zaman Rahim esması ile tecelli ederek onları 7 Furkan'la ve de 12 tane insanla mürşide ulaştırmak suretiyle kardeşler oluyorlar. Günümüzdeki insanlar kardeş olmayı öğrenebilmiş mi? İstatistiklere baktığımız zaman bunun ne yazık ki olmadığını görüyoruz. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi sonuçlarına göre sadece 2015-2021 arasında ortalama 3 milyon 100 bin insan cinayetler nedeniyle hayatını kaybetti. İkinci slaytımızda adalet açısından baktığımız zaman aynı kurumun sonuçlarına göre, kayıtlara göre dünya genelinde çatışmalardan kaçan zorla yerinden edilmiş kişilerin sayısı geçen yıl ilk defa 100 milyonu aştı. Dünya genelinde neredeyse her kıtada çatışmalar yaşanıyor. Bu da adaleti daha da ulaşılmaz hale getiriyor. Birbirlerin şikayetçi olanların durumuna baktığımız zaman dava sayısı, Türkiye'deki dava sayısı her yıl giderek artmakta. Son 10 yılda
yaklaşık iki katını çıkan dava sayısı günümüzde 7 milyonu aştı. İnsanın sosyal hayatta en yakın olan eşi durumuna baktığımız zaman Birleşmiş Milletler raporuna göre son yılda dünya genelinde 15-49 yaşlar arasındaki 243 milyon kadın yakın partnerleri tarafından şiddete maruz bırakılmıştır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mutlu bir toplum tevhidi yaşayan bir toplum oluşturmak için evrensel ve cins kanunu şöyle ifade ediyor. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bir Müslüman din kardeşiyle 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Enfal suresinin 73. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضِ مَوْلِعَ بَعْضِ Kafirler birbirlerinin dostlarıdır. اِلَا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٍ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ Eğer siz de ey müminler birbirinize kardeş olmazsanız اِلَا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٍ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ Yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat vuku bulur. Başlangıçta herkes fitnenin içerisinde. 19 tane negatif özelliğinden bir tanesi de insanlar fitnededirler. Fitneden kurtulmak bir dilektir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi benim soyumdandır. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. İşte Resulullah'la şirkten kurtulmuşlar Allah'a ulaşmayı dilemekle ve Mehdi Aleyhisselam'la da fitneden kurtulacaklardır. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fitnede. Mürşidine tabi olmayan da büyük bir fesadın içerisinde. İşte cahildirler, zalimdirler, fitnededirler, isyandadırlar, fıstadırlar, birbirlerine düşmandırlar. İrşad makamına karşı sağırdıysız kördürler, övdürler. Dinde fırkalara ayrılmışlardır. Gay yolundadırlar, hidayete değillerdir. Mümin değillerdir, takva sahibi değillerdir. Evet, görüyoruz ki kafir olan kimseler birbirlerinin dostlarıdır. Onu yapmazsanız, birbirinize dost olmazsanız yeryüzünde fitne veya büyük fesat olur. İşte yeryüzünde büyük fitne olmuştur. Artık yeryüzünde insanlar birbirlerine dost değiller. Menfaat ilişkileri sebebiyle insanlar birbirlerinin yanında veya karşısında yer alırlar. Devletler devletlere düşman olurlar. Savaşlar oluşur. İnsanlar arasında şu anda dünyanın birçok yerinde savaş var. Savaşın var olması demek sevginin mevcut olmaması demektir. Yerini nefretin alması demektir. Bu dizaynı bu dünya dostluğuna çevirebilmek ancak sevmekle mümkündür. Dünya dostluğunu oluşturabilmek için evvela bu dostluğu oluşturacak olan büyük toplulukların kendi işlerinde birlik ve beraberlik kurmaları gerekir. Kendi işlerindeki sevgiyi oluşturmaları gerekir. Dinin en önemli tarafı din kardeşlerinin birbirine karşı olan değil, derin sevgisidir. Bütün sahabe için etrafındaki herkes kendisinden daha önemliydi. Kendisinden Allah-u Teala tarafından daha çok sevildiğine inanırlardı. Etrafındaki kişilerin bu özellikleri onları en zirve noktaya taşımıştır. Herkes aynı şekilde inandığı için herkes birbirine başkası kadar en az
severdi. Sevginin ölçüsü fedakarlıktır. Sahabe kardeşleri için en büyük fedakarlıkları yapmışlardır. Olayı hepiniz biliyorsunuz. Bir kere daha hatırlayalım. Hazreti Ömer elindeki Su kabile şehit olmak üzere olanların içinde bulaşıyor. Birisi su istesin de vereyim diye, birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer koşuyor hemen suyu vermek üzere. Suyu uzatıyor ikinci bir kişi, ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var, suyu ona ver. Hazreti Ömer bunu ölmek üzere olan bir kişinin vasiyeti olarak değerlendiriyor. Yoksa el dinlemez onu, ona verirdi. Ama değerlendirme ölçüsü bu. Bu bir vasiyet, koşarak gidiyor, ikinciye ulaştırıyor kabı. Tam alacakken üçüncü bir sahabe diyor ki ya Ömer su. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor. Ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer suyu üçüncüye koşarak götürüyor. Ulaştığı anda o şehit olmuş. Bakıyor ki üçüncü kişi şehit olmuş. Veremiyor. Suyu hemen ikinciye koşuyor. Hazreti Ömer ikinci de şehit olmuş. Birinciye koşuyor. Birinci de şehit olmuş. Son demlerinde ölüm sırasında bir insan için en çok ihtiyaç duyulan şey bir yudum sudur. Bütün hazinelerden daha kıymetlidir. Onun için en kıymetli şey bir yudum su. En kıymetli şeyi elinin tersiyle itebiliyor sahabe kardeşi için. Onun için Allah-u Teala, Allah kalplerinizi telif etti. Can dostları, can kardeşler oldunuz. Peki sahabe ne yapmış da can düşmanı bir konumdan can kardeşi olmayı, can dostu olmayı başarmış? Baktığımız zaman sahabe ne yapmış? Sahabe Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Günümüz geleneksel İslam tatbikatında onun yerini bidat almış. Ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde sahabe ne yapmış? 12 tane insanla Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş. Günümüz geleneksel din tatbikatında ikinci bidat yerini almış. Mürşide tabi şirktir. Kur'an-ı Kerim mürşittir. Sahabe ne yapmış? 3. Enam 71'de muhakkak ki Allah'a ulaşmak hidayettir. Hidayeti gerçekleştirmiş, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Günümüz geleneksel din tatbikatında 3. bidat Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de doğru yoldur. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Sahabe ne yapmış 4. safhada? Ali İmran 20'ye göre fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Günümüz geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman sadece İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerden oluşmuş. Hedef emirler tamamen din tatbikatından çıkmış. Vasıta emirleri yerine hedef emirlerini vasıta emirleri geçirmişler. Zümer 18 5. safhada hepsi mürşitlerin hası Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz'in sözlüğüne ahsen sözle tabi olmuşlar. 5. bidat devamlı Kur'an-ı Kerim okumak bizim gibi insanlar onlar ulelvaftır. Sırat-ı müstakim sizin aklınız Kur'an-ı Kerim'in anlamaya yetmez diyorlar. 6. safhada hepsi muhlisler olmuşlar. Genelde din tatbikatındaysa bir şey işten olursa o ihlaslı olur. Hadi gene ihlasla bir namaz kılalım. Ve tövbe yüzde sahabe Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e dediği safhada tabi olarak iradelerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi inşaada memur ve mezun kılmışlar. Günümüzde 7. bidat sahabe irşada ulaşmamıştır. Ayetler net olarak bunu söylemesine rağmen insanlar farklı şey söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin muhacir ve insanın yaşadığı 7 safa İslam'a baktığımız zaman net olarak bunu ispatı olarak görüyoruz. Nebile Sultanı Peygamber iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Sizi yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey iş göstereyim mi? Aranıza selamı yayın. Yani herkesi Allah'a davet edin. Hadis-i şerifte selamı yayın ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
Evet. Selamı yayın ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun. Selam, İslam, teslim aynı kökten geliyor. Onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular ve Kur'an'ın ayetlerini araştırdığımızda 19 ile 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı açıklıyor. Yetmez, ruhun Allah'a ulaşması, hayattayken ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılıyor. Hak müminler, inanç itibariyle bir, Allah'a inanan, iki, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanan, üç, farz olduğuna inanan, dört, dilemesi halinde o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine bulaştıracağından emin olanlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı diliyor ve Allah-u Teala onların ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle hepsi ermiş evliya oluyorlar sahabe. Yedi hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Birçokları bugün söylediğimiz zaman Allah'a ulaşma dileği dediğimiz zaman eğer bu olsaydı Resulullah söylerdi. Resulullah söylemiş ama yedi hadiste açıklamış fakat geleneksel din tatbikatında Kur'an ayetlerinin de ve Resulullah'ın hadislerinin de üzerine örtülmüş vaziyette insanların zanları devreye girmiş. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah yudilime yaşav. Allah dileğini delalette bırakır. Zaten başlangıç noktasında herkes delalette. Ve yehti ile imen enab ve yunib enab olanları kendisine yönelen kişiyle hidayete erdir. Şura 13'te Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse onları da kendisine ulaştırır. Hud 29'da Ameni olanların Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğu görüyoruz. Ankebut 5'te ise onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan nasıl 7 ayet-i kerimede sahabenin Allah'a yöneldiğini, Allah'a ulaşmayı dilediğini bize söylüyorsa sahabenin 7 safhada da Peygamber Efendimiz'e tabi olmasını görüyoruz. İşte Ali İmran 31'de Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Mümtehne 12'ye ve Enfal 64'te Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Arabi 157'de onlar ki yanlarında Tevrat'ta İncil'de yazılı buldukları Ümmü-i Nebi Resul'e tabi olurlar. Onlara marufla emreder, onları münkerden ne eder? Ali İmran 20'de ben ve bana tabi olanlar biz fizik ucumuzu Allah-u Teala'ya teslim ettik. Zümer 18'de onlar sözü dinlerler ve ahsen olan Resulullah'ın sözüne tabi olurlar. Arabi 158'de ey insanlar muhakkak ki ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. Yusuf 8'de ben ve bana tabi olanlar basiretle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bu. Öyleyse sahabenin 7 sabahda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olduğunu görürüz. Tıpkı Yunus Emre'nin 7 sabahda mürşide tabiyeti anlattığı gibi. Hakkı bulayım dersen kamil mürşide varmasan olmaz. Resulün cemali göreyim dersen kamil mürşide varmasan olmaz. Nicer gitti mürşid araya araya Allah'ın bulduğu deve bin kez okuyun sen aktan karayı bir kamil mürşide varmasan olmaz. 3. Kadılar müftüler cümle geldiler kitaplarını bir yere koydular sen bu ilmi kimden aldın diye bir kamil mürşide varmasan olmaz. Gel ey kardeş gidelim böyle şimdi aşıkların bağrındeler Celal-i Deli'dir Ahmet'e bile bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yunus Emre bundan mana ver dedi bir kamil mürşide sende var dedi.
Hazreti Musa'ya Hızır'a var dediği bir kamil mürşide varmasına olmaz. İşte Allah dostu Yunus nasıl Kur'an ayetleriyle sahabe 7 safhada Resulullah'a tabi olmuşlarsa o da 7 safhanın 7'sini de ancak mürşide tabiyetle gerçekleştiğini buyuruyor. Alimran 103'te Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. İşte o zaman buradaki Allah'ın ipine sımsıkı sarılan ifadesi açık ve kesin bir şekilde Allah'a mülaki olmayı dilemek demektir. Evet, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmanın fırkalara ayrılmamak olduğunu söylüyor. Bu muhtevada Allah'ın söylediklerini dikkatli yerli yerine yerleştirelim. Rum 32'de minellezine ferakû dînehum ve kânû şüyâ. Onlar ki dinde fırkalara ayrıldılar. Grup grup oldular. Her grup kendi yanındakiyle ferahlanıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Ve Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz la teştemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere cem olmaz. O zaman delalet fırkalara ayrılmayı, cemaat ise hidayet üzere olmayı ifade ediyor. İşte dinde fırkalara ayrılanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar şirkte kalanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde setefriku min ümmeti selase ve sev'ine fırkaten kulla fırlari ila vahideten. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme, bir tanesi hariç. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Onlar ben ve sizin gibi sırat-ı müstakim üzerinde olanlar. İşte bu fırka inacı tek bir fırka, bir de bütün diğer fırkalar. Şimdi Sebe 20'ye baktığımız zaman Sebe 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki: "Lekad saddaka İbni sezannehu fetebiyuhu ila fariqan minel mu'minin." Andolsun ki iblis onlar üzerindeki zanını yerine getirdi. Müminleri oluşturan tek fırka hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, hepsi ona, şeytana tabi oldular. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Allah Teala müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, hepsi şeytana kul oldular. İkisi de bir tek fırka var, bir de bütün fırkalar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bütün fırkaların isimlerini birbirine birinde o tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar müşrikler olarak geçiyor. İkincisinde de kafirler olarak geçiyor. Tek fırkadakiler de birincisine takva sahipleri, ikincisine ise müminler olarak geçiyor. Öyleyse bir Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. İşte o zaman buradaki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ifadesi açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyin demektir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirkte, Sebe 20'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfürde. Sarılanlar kimler? Sarılanlar, fırkalara ayrılmaktan kurtulanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte Enam 153'te ve nehaza sirat-ı müstakim. İşte bu sirat-ı müstakim fetebi'u. Sebe 20'de sirat-ı müstakime tabi olanların müminler olduğunu görüyoruz. İşte Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yolu, yanına sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Yani 72 tane ayrı çizgi. Bunlar da diğer yollar. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. 72 fırka hepsi de şeytana götürüyor ve gidecekleri cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin irşat makamını
irşat makamı olarak görmeyen gözlerini irşat makamını irşat makamı olarak gören gözler haline getirir. Görme hassasını da onu irşat makamı olarak görmezken irşat makamı olarak gören hale getirir. Mürşide tabi olanlar 7 ayet-i kerimede net olarak ifade edilmiş. Evet. Ama mürşide tabi olmayan 10 ayet gelince delalette. 7 hadis-i şerifte de Allah-u Teala'nın Resulü mürşide tabiyeti açıklıyor. Allah-u Teala'nın hepimizi cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dileyerek sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu bizlere yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre kardeş olmak konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, gerçekten hepimizin ihtiyacı mutlu olmak. Mutlu olmak, başkaları için yaşamak, yani evrensel kanunu mutlu ederek mutlu olmak, başkaları için yaşamak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şehit değiller, peygamber değiller ama şehitlerin, peygamberlerin gıpta ettiği insanlar var. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Onlar aralarında bir akrabalık bağı yok. Onlar bir mal alışverişi de yok. Onlar sadece birbirlerini Allah için severler. İşte dinde kardeş olmak Allah'ın kalplerini telif ettiği birbirlerini Allah için sevenlerden oluşan bir toplum demektir. Onun için herkes kendisi için değil, başkaları için yaşarsa, kısacası kendisinin dışındaki bütün insanlar için yaşarsa, o zaman bütün insanlar da onun için olur. Evrensel kanun bu. O herkesi mutlu etmeye çalışırsa herkes de mutlaka onlardan ona mutluluk dönecektir. İşte birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için bu ancak en üst noktada sahabenin Allah tarafından kalplerinin telif edilmesi birbiriyle kardeş olmaları şeklinde ifade edilebilir. Öyleyse Allah'a kul olmak, kardeş olmak Allah'ın nimetiyle bu dünya hayatında gerçekleşmesi gerekir. Allah Resulü onlar ki nimetlendirdiler, kurtuldular. Allah'ın üzerindeki nimetini görmek istiyor. Öyleyse başlarının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar, onlar birbirleri için yaşayanlardır. Allah Resulü, Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı sevin, sahabemi de benden dolayı seviniz. İşte herkes bu düsturla, bu evrensel sevgi kanunla hayatını yaşarsa, o zaman en üst noktadaki hedefe ulaşacaktır ve bu dünya o kişi için cennet olur. Kardeş olmak konulu konferansımızın sonuç konuşması burada tamamlanıyor. Ama eğer siz de ki başlangıçta herkes fitnede, başlangıçta herkes delalette, fesatta, nitekim Allah Teala Bakara 30'da ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman melekler kan dökecek, fesat çıkaracak birisi. Başlangıçta herkes birbirine düşman, birbirinin katili durumunda ve fesat söz konusu. İşte bu
ben sizin bilmediğinizi biliyorum diyen Rabbimiz, onlar için bu fitneden kurtulmaları meyanında Allah Teala Kur'an'ı indirmiş. Fesattan kurtulmak için de Resulünü göndermiş. Kim ki kalben Allah'a ulaşmayı dilerse fitneden, kim ki 12 tane ihsanla Allah'ın kendisi için ayet-i mürşide tabi olursa, fesattan kurtulmak suretiyle kardeş olur ki bu kardeşlik bu dünyada mutluluktur, ahirette de en üstün noktada cenneti yaşamaktır. Tere misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de bu anlattıklarımızdan fitneden kendinizi kurtarmak istiyorsanız, kalben ulaşmayı dilediyseniz ki fitneden kurtulmak bir dilektir, kalben ulaşmayı dilediyseniz ve fesattan kurtularak 12 tane insanla Allah'ın sizin imtihan ettiği mürşidin önünde tövbe etmek istiyorsanız, tövbe için hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Evet, konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. İslam kardeşinin ölçüsü nedir? İslam kardeşliği nasıl olmalı, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, muhterem efendimiz buyuruyor ki, sevgi fedakarlıktır. Ve bu fedakarlığın ölçüsü zikirdir. İşte en üst noktada daimi zikrin, külli zikrin ve tesbihin sahipleri onlar, Allah için yaşayanlar. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak, sahip olduklarını başkalarını mutlu etmek istikametinde tamamen tüketen insanlardır. En güzel örneği savaş meydanında Hazreti Ömer'in su talep eden havarilere matarasındaki suyu verirken, ölmek üzere olan bir insan için bir yudum su bu dünyada en büyük hazineyi teşkil etmesine rağmen o sevdiği kardeşi için onu feda etmesi. Kısacası hayatını onun için feda ediyor. Kardeşlik bu ölçüde. İzmir'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, Müslümanın diğer Müslümanlar üzerindeki hakları nelerdir, açıklayabilir misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle bu: El-Müslümü selime minel-Müslümine min nisani veledi. Müslüman, diğer Müslümanların dilinden ve emininden emin olduğu kimsedir. Öyleyse diliyle ona mutsuzluk vermez. Aksine diliyle onu mutlu eder. Eliyle onu sıkıntıya sokmaz. Mutlaka yardımda bulunan, kısacası her şeyle ona kendisini adayan kişidir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Akâf suresi 15 ve 16. ayetlerde bahseden kişinin tasavvufta hangi masamakta olduğunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu
devrin imamları için olan bir muhteva ifade ediyor. Çünkü hatta iza belaga eşedduhu ve belaga 40 seneten. Kale Rabbi evzeni en eşküre. İşte Yunus'un 40 yıl kazanda kaynadık, çıkarttılar pişmemişsin dediler. Yunus da bir devrin imamı. Mevlana'nın hamdım piştim yandım. İşte bu hamdım dönemi 40 yıl ifade etmesine rağmen çıkarttılar pişmemişsin dediler. Akaf 15 ayetinde muhterem Efendimizin tefsiri salih amel kişi hem ahiret saadetinin üst kademelerine hem de dünyada kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya ulaştırır. Salih amel daimi zikir ve sonunda tesbihe ulaşan kişi kesintisiz bir mutluluğa kavuşturan nefs tezkesinin 3. kat cennet dünya saadetinin nefs tezkesinin 7. kat cennet an cennetlerini ifade eder. Akaf 16'da Allah onlara bir 700 derece veriyor. Allah'a ulaşmayı dilediklerinde 3. basamak salih makamında, salam makamında ise 20. basın 1. kademesi 2. defa onların günahlarını örtüyor. Mürşide tabi olduklarında ise 14. basamak yine salah makamında 28. basamak 3 kademede 2 defa onların günahlarını sevaba çeviriyor. Gidecekleri yer ise elbette ki cennettir. İnsana anne babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı, güçlükle doğurdu. Onun taşınması sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi, Rabbim bana anne babama verdiğin nimetleri şükretmekte, senin razı olduğun salih ameli, nefs tezkesini yapmakta beni başarılı kıl. Zürriyetimi de ıslah et, muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. Evet, Allah razı olsun. İşte onlardan yaptıkları en güzel şekilde kabul ederiz. Bire 700'e kadar derecat veririz. Onların günahlarını cevaz vermeyiz. Örteriz, sevap veririz, sevap çeviririz. Onlar cennet ehli arasındadırlar. Onların vaat oldukları şey gerçek bir vaattir. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, duanın kadere etkisi nedir? Örneğin, müşkül bir duruma düşmek kaderimizde varsa ama Allah bu konuda çok dua edersek sonucu değişebilir mi? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kader değişmez. Kader Allah açısından ilmi takaddümdür. Allah'ın ezeliyle her şeyi bilmesidir. Kaderin değişebilmesi için Allah-u Teala'nın da yeni bir şey öğrenmesi lazım. Halbuki sıfır zaman aralığında Allah-u Teala her şeyi bilendir. İlmi her şeyi kuşatmıştır. İlmi takaddümdür. Ama cebri tahakküm değildir. Allah'ın ezeli ilmiyle her şeyi bilmesidir. Ama Allah-u Teala kişiye de serbest irade vermiştir. İradesiyle neyi talep ederse, o liyakatın sahibi ise Allah-u Teala ona verecektir. Allah'a ulaşmayı dilediği an iradesini kullanan bir kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen ıslah edici amelleri yerine getiren kişi muhakkak ki kader hücresi amel defteri illiğinde ama dilemeyenler de siciğinde. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir cami hocası mahşerde ilk sorulacak şey namaz olacak. Eğer namazın tamamsa başka soru sorulmaz dedi. Bu doğru mu? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, iki tür namaz var. Bir namazında sevv içinde olanlar, bir namazında da huşu içinde olanlar. Müminler felaha ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Huşu içinde olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu Bakara 45-46'dan biliyoruz. Ama namazlarından gafil olanlar, o namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar ki namazlarından gafil olanlardır. Şimdi mahşerde ilk sorulacak şey namaz olacak.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetimden ilk kaldırılacak şey huşu namazdır veya emanet ve huşudur hadisleri. Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet olan ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmaması. Bu yoksa zaten huşu yoktur. İnsanlardan ilk kaldırılan ilim namazdaki huşudur. Huşuyu oluşturan da Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bakara 45'e göre. Öyle ki bir mescitte girdiğinde şu içinde olan tek bir adam bulmayacaksın. Evet. Çünkü cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Onlar da geldi diyorlar ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Onları delaletle suçladık. Eğer işitseydik ve akletseydik. İşitenler ve akledenler kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa huşu yoktur. O kişinin namazı da yoktur. O zaman eğer namazın tamamsa, namazı tamam olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Namazı tamamlayan, gaflet içinde namaz kılanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, muhterem Efendimiz bir sefatinde sevgi müessesi, sizin sevmeyi gayretinizin ötesinde bir boyutta sahiptir. Bu boyut başkalarının size karşı davranış biçimleri dizisidir. Bu boyut başkalarının size karşı davranış biçimleri dizisidir. Etrafınızdaki insanlara karşı davranış biçimleri dizisidir. Sevginizi artırabilmek de başka insanlara karşı olanları karşı onları sevmeye gayret etmenin meyvesi değildir. Onların size karşı davranışlarının meyvesidir. Buyuruyor. İkili ilişkilerde sevgide geçerli olan bu ilahi sistem bize anlatır mısınız diyor kardeşimiz. Sizin sevme gayretinizin ötesinde bir boyuta sahiptir. Bu boyut başkalarının size karşı davranış biçimleri dizisidir. Sevgili kardeşlerim biliyorsunuz, sevgi kişiden kişiye doğrudan doğruya ulaşmaz. A, B, C. Siz C'yi seviyorsanız mutlaka B'den geçer, yani Allah'tan geçer ve o C'ye ulaşır. Katlı olarak ulaşır. Dolayısıyla o kişinin davranış biçimleri Allah'ın emrettiği biçimde değişir. Allah-u Teala olayı tezahür ettirir. Etrafınızdaki insanlara karşı davranış biçimleri dizisidir. Yani biz insanlara nasıl davranıyoruz? Onları seven, onları mutlu eden, sevginizi arttırabilmek de insanlara karşı olan onları sevmeye gayret etmenin meyvesi değildir. Onların size karşı davranışlarının meyvesidir. Davranışlarıyla, yaptıklarıyla, halleriyle sizi sever haldeyse, o zaman otomatikmen sizin sevginiz de oluşuyor. Ama
Öbür taraftan düşmanlarınızı sevin sözünden, o kişi bize düşman olabilir ama biz onu Allah'a davet ettiğimiz zaman Allah-u Teala'nın sevgisinin dönüştürücü özelliği, sevdiğimiz zaman o da bize candan bir dost olur. İşte Fusilet 34'te iyilikle kötülük, iyi davranış biçimiyle kötü davranış biçimi bir değil. Siz size kötü davrananlara da iyi davranın ki böylece düşman olan kişi size candan bir dost olsun. Sahabenin durumu böyleydi. Başlangıçta birbirinin can düşmanıydılar. Ama Allah-u Teala'nın kalplerine ulaştırdığı sevgiyle can dost.

0: İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız.
1: Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
0: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
1: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibül hayatı dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
0: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.
2: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz fırkalara ayrılmamak. Biliyorsunuz ezeli ve ebedi Allah'ın tek dini Arapça dili İslam, 7 safa 4 teslimde oluşan bütün muhteva, vahdet, teslim ve tevhid muhtevası içerisinde ifade edilebilir. Tevhid, mutlak surette fırkalara ayrılmamayı esas alır. Birinci sual, fırkalar nasıl ortaya çıkmıştır?

0: Allah-u Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Fırkalara ayrılmayın. Öyleyse buradan bir sonuca ulaşıyoruz. Fırkalara ayrılanlar, sırat-ı müstakimde olmayanlar. Allah'ın ipine sarılmayanlar. En'am 153'te ise ve enne hâzâ sirât-ı müstakîm fetebiûhû. Ona tabi olun. En'am 152'de ve bi ahdillâhi evfû. Allah ile olan ahdinizi ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. İşte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Öyleyse Allah-u Teala'nın ezelde bizlerden olmuş olduğu misak, ahd ve yemin veya başka bir ifadeyle yemin, misak ve ahd yerine getirilmesi fırkalara ayrılmamayı gerektiriyor. Kim ki dinde fırkalara ayrılırsa o yemin misak vaadine sadık kalmayan bozan kişidir. İblis ne yapıyor acaba? İblis de insanların fırkalara ayrılması babında Araf 16-17'de sırat-ı müstakim üzerine oturuyor. Kâle fe bimâ huveyteni beni azdırmana yemin ederim senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Önlerinden, arkandan, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah Teala da şükredenlerden olmamızı istiyor. Küfredenlerden değil. Öyleyse şükredenler kimlerdir? Şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın tanıttığı mürşide tabi olan dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki emaneti ruhu sahibini Allah'a ulaştıran, teslim edenlerdir. Vahdet, Allah'ın tekliği ve teslim tek cemaati oluşturmak. Herkesi Allah'ın yolundan saptırmak iblisin yegane dileğidir. Fırkalar onun gayretiyle ortaya çıkmıştır. Fırkalar insanı şirke götüren dünyadaki en tehlikeli araçlardır. Bugün dünya üzerinde yapılan incelemeler 72 tane fırkayı tespit etmiş durumdadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes 72 fırkanın bir tanesinin içindedir. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çizdi. Bu Allah'ın yoludur dedi. Sırat-ı müstakim. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar ise diğer yollardır. Her birisi üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır buyuruyor. Öyleyse fırkalara ayrılanlar, onlar şeytanın tesiri altında olanlardır, şirkte olanlardır. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz La teştemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Başlangıçta herkes delalette. Ve yine Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Öyleyse sırat-ı müstakim üzerinde bulunmak rahmettir. Sırat-ı müstakimden ayrılmak azaptır. Tefrika azaptır. Olay buysa Şura 13'te Allah Teala bunun ifadesini koyuyor. Ne demiştik? Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid ve teslim. Vahdet akidesi şirkten beri olmayı, tevhid tek cemaati oluşturmayı ve teslim de ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Allah Teala bütün bunu Şura 13'te açıklıyor. İkinci sual, fırkaların oluşması ile Kur'an-ı Kerim'in unutulması arasında bir ilişki var mı? Var. Allah Teala sahabeyi bize örnek verirken onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Ama fırkalara ayrılanlar Kur'an'ı parça parça edinenlerdir. Hicr 91'de Allah Teala bunu söylüyor. Emaye tabi olanlar fırkalara ayrılanlar Hicr 91 ve Rum 32'de de bunlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Kur'an-ı Kerim'in fırkalara ayrılanlar Kur'an-ı Kerim'in unutulması arasında bunlar insanların uydurdukları zanlara tabi oluyorlar. Öyle olunca Kur'an-ı Kerim'i unutuyorlar. Bakara 170'te Allah-u Teala buyuruyor ki Bakara 170'te onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde hayır biz atalarımızın üzerinde bulduğumuz şeye yola tabi oluruz dediler. Eğer onların ataları hiçbir şey akletmiyor, hidayete ermemiş olsalar bile mi? Yani hiçbir şey akletmiyor, yani Allah'a ulaşmayı demiyor ve Allah'ın tayyitim şöyle tabi değilse de mi? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek, fırkalara ayrılmaktan kurtulmaktır. Mürşide tabi olmak ise, vahdet akidesini, tevhid akidesini oluşturuyor ve sonuçta Allah'ın dini olan teslimi yaşayabilmek mutlak surette hidayetin yaşanması lazım. Furkan 30'da Resul Kur'an-ı Kerim'in unutuldu. Kâle Resulü ya Rabbi inni kavmi tehassa hazel Kur'an-ı Mahşure. Resul dedi ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Kur'an'da yer almasına, 19 tane kavram olmasına rağmen din tatbikatından çıkartılmış, unutulmuş. Ama bunun yerine 19 tane hürafe devreye girmiş. İşte Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan Resul Nebi, zikir ve ehli zikir, hikmet, teslim, mürşid, ihlas, ulul elbab, irfan, zühd, bir, nefs eskisi, amel-i salihat, sirat-ı müstakim, tövbe mağfiret, takva sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, abd ve abid, amel olmak ve delalet olayları Kur'an'da yer alıyor. Ama din tatbikatından bunlar çıkartılmış durumda. Kur'an'ın parça parça edilmesiyle insanların Allah'a ulaşmayı dilemeyen fırkalara ayrılmaları arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'i parça parça kılmak, onun bir kısmına tabi olmak, bir kısmına tabi olmamak demektir. Fırkalara ayrılanlar, Kur'an ahlakıyla ahlaklanamaz. Fırkalara ayrılanlar, cehennemden yakasını kurtaramaz. İşte Bakara 85'te, Kur'an-ı Kerim'i parça parça kılmak, onun bir kısmına tabi olmak, bir kısmına tabi olmamak demektir. اَفَتُومُنَا بِبَعْدَ الْكِتَابِ وَتَكْفَرُونَ بِبَعْدِ. Yoksa kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Allah sizden böyle yapanların cezası dünya hayatında rezillik, kıyamet gününde ise onların azabının şiddetine maruz bırakılır. Allah yaptığınız şeylerden gafil değil tabii. Ve üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinde bahsettiği 73. fırka nedir? Fırka-i Naciye 73. fırka müjdeler fırkasıdır. Her fırkanın içinde bir küçük grup 73. fırkanın bir bölümünü oluşturur. Bu 73. fırka yeni bir fırka değildir. Bunların içinde olan ama dinlerini Allah'ın emrettiği dini yaşayan insanlardır. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün negatif faktörlerden kurtulmak, ve 73. Furkan'ın içine girebilmek demektir. Bugün ideal çağının içinde olan insanlar 73. Furkan'ın içinde olanlardır. Çağın kavramıdır. Hidayet fırkası, sirat-ı müstakimin üzerinde olanlar da 73. fırkayı ifade eder. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Setefriku min ümmeti selase ve sebine fırkaten Kullâ finnâri ilâ vahideten Kâle melhum ya Resulullah. O fırkayı nâce kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sirat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse her devirde sırat-ı müstakimde olanlar, onlar kurtuluşa erenlerdir. İşte günde 40 kere namaz kılan, Fatiha okuyan kişi, İyâke nâbudu, sadece sana kul oluruz ve İyâke nesteyin, istihani senden isteriz. Edine sırat-ı müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani sırat-ı müstakime ulaşmak bir dilektir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Hac 54'te o mutlaka sirat-ı müstakime ulaştırılır. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca fırkalara ayrılmayın, tek bir fırka oluşturun mesajı veriyor. Ve o tek fırkayı oluşturanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğu açıklanıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmek.
3: Tek yürek, tek kalp, kitap olarak ayrılmayan, hepimizin inancının tek bir varlıktan oluştuğunu düşünüyorum.
4: Onun koyduğu kurallara uyulmasıdır.
1: Biz nasıl Allah'a ulaşabiliriz?
3: Sevap kazanarak, iyilik yaparak.
1: Ruhumuz bir emanet biliyorsunuz. Ölmeden önce ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı buyuruyor. Ermiş evliyaların Allah'a ermesi gibi. Sizin böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Yani Allah'a inanan herkesin öyle talepleri olur zaten.
3: O dualar hep içimizde vardır.
2: Bu dünyada beklentileri sıfırlamakla alakalı bir şey.
4: Aslında dünya geçici. İnsan bir girdapta ya da bir dönemeçte olduğunda o hiç geçmeyecekmiş gibi sanıyorsun. Sıyrılıp da yukarıdan bakabiliyorsun. Ben öyle olmuştum. Kendime yukarıdan baktım ve belki de işte o sığınma noktasıydı o.
1: Şunuza gider mi böyle bir dua?
3: Şu an ister miydim bilmiyorum ama tas tamam değilim.
4: Güzel, güzel ama çok zor yani. Onlar nebadirelerden geçmişler. Tek başına her şeyden soyutla kendini. Geç inzivaya çekil. Bu değil. Yaşadığın toplumda ve çocuklarım. Vazifelerini yaptıysan ya böyle olunca Allah'a kavuşmuş olursun benim için.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'a inanan herkesin öyle talepleri vardır. Bu dünyada beklentileri sıfırlamakla alakalı bir şey dedi. Allah'a ulaşmayı dileyenler dünyevi beklentilerini yok edenler midir? Hayır, Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirette. Öyleyse dünya ahiretin tarlasıysa Allah Teala ahiret hayatımızın mamur edilmesini istiyor. Ama Yunus 45'e baktığımız zaman kat hasirellezine kezebu bilika Allah'ın makamı muhtedin. Andolsun İlk Allah'ı yalanlayanlar, onlar hüsrandadır. Onlar asla hidayete eremezler. İşte eğer ilk Allah'ı yalanlayanlar hüsrandadır diyorsa o zaman kurtuluş için ilk Allah'ı tasdik etmek gerekir. Zümer suresinin 33. ayet-i kerimesinde de Lika Allah'ı tasdik edenler, Lika Allah'ı getirenler ve Lika Allah'ı tasdik edenlerden bahsediyor. Hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Öyleyse iki grup insan var her devirde. Lika Allah'ı yalanlayanlar, onlar hüsrandadır. Onlar asla hidayete eremezler. Ama lika Allah'ı tasdik edenler ve lika Allah'la gelenler, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edenler, Onlar kurtuluştadır. Onlar işte Ali İmran 14'te ilk Allah'ı değil dünya hayatını talep edenlerden bahsediyor. Yunus 7-8 ilk Allah'ı dilemeyen ve dünya hayatını dileyenler kazançları sebebiyle cehenneme gidecekler diyor. Helal olmak kaydıyla dünya taleplerinizi de Allah-u Teala tanımdan yapabilirsiniz. Ama kimin dünya sevgisi, aile sevgisine üstünse, nefsinin emrinde yaşayan bir insansa, her şeyi kaybetmeye mahkumdur. İnsanlar Allah'ın kanunlarını öğrenmiş olsalar, onu yaşasalar bir muhteşem dünya hayatı ortaya çıkacaktır. Dünya hayatında da cennete de mutlu olacaklardır. Hadis-i şerif dünya sevgisi her hatanın başıdır. Yani Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır buyuruyor. Öyleyse kimin dünya sevgisi ahiretin önüne ise o hüsrandadır. Allah-u Teala buyuruyor ki ahiret yurdu dünya hayatından da ayrılır. Öyleyse ahireti dünyadan daha fazla sevmek ve eğer Necm 39'a da bakacak olursak وَلَنَيْسَ الْاِنْسَانِ اِلَى مَاسَا insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. O zaman dünya çalışmasını da Allah için kılarsak o zaman hedefimize ulaşmış oluruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah'ın dinde fırkalara ayrılmayın emri, Kur'an'ın en önemli emridir. Ve bu emrin yerine gelmesi Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamıza bağlıdır. Mürşid sizin için ne ifade eder?
2: Allah şimdi peygamberler göndermiş, müceddidler göndermiş. Dini her sene 100 senedir yenileyen müceddidler göndermiş.
3: Yani rehber, yol gösterici kesinlikle. Sorularınızı cevapsız bırakmayan, aynı anda sizi aydınlatan, yol gösteren İnsanlar olarak düşünüyorum.
4: Onlar daha önceden ışıklanmışlar. Diğer kişilere tabii bildiklerini öğretiyorlar.
1: Bileceğiz doğru kişinin yolundan gittiğimizi.
2: Kur'an var, peygamberimizin hayatı var, sünnet var. Doğru yolda ilerleyenler, Allah yolunda ilerleyenler her zaman garipler olur zaten. Ve muhtemelen doğru yolda ilerleyenlere çok taş atılır.
3: Hani herkese güven olmuyor açıkçası. Yani tarafsız bir şekilde kendini anlatan, yol gösteren kişiler çok az.
4: Bazı insanların yolundan gidenleri gördük, neler olduk. Ama fırkalara ayrılmayınız demiş, bölünmeyin demek istedi. Şimdi de ne kadar bölündük değil mi?
1: Allah-u Teala hacet namazı kılıp mürşidinizi bana sorabilirsiniz buyuruyor. Yapmak ister misiniz?
2: Ya yok istemem. Bir donanımım ve bilgi birikimim var olduğunu düşünüyorum.
4: Yok istemem, istemem yani istemem yani. Önümüzde Kur'an var, meali var, onu okurum.
1: Bir mürşitle hayatınızı devam ettirmek, Allah'a daha yakın yaşamak ister miydiniz?
3: İsterdim. Ama hazır değilim. Hazır değilim.
0: Misafirimiz mürşide ulaşmak konusunda ona ulaşmak istemem. Bir donanımım ve bilgi birikimim var olduğunu düşünüyorum dedi. Dini öğrenip yaşamak için mürşit gerekli midir? Farzdır tabii. Mürşidi Allah'tan talep etmek üzerimize farzdır. Mürşit rüşt yolunu öğretmelidir. Ancak tabiyetle hedefe gidilebilir. Sadece mürşide tabi olduğunuz zaman kişinin günahları sevaba çevrilir. Ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a ulaşması da mürşide tabiyetle mümkündür. O kişi aynı anda dertten kurtulmuştur. Aynı anda mümin olmak şerefine ermiştir. Aynı anda 3 tane hidayete birden başlamıştır. Sırat-ı müstakim üzerinde bulunmak mürşide tabi olmanın sonucudur. 10 tane ayet-i kerime mürşidine tabi olmayanların delalette olduğunu söylüyor. Öyleyse mürşide tabi olmak farz. Ayetler bize bunu kesinlikle söylüyor. Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu takullaha ve abtagu ileyhi vesilete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onları Allah'tan isteyin. Takva sahibi olanlar davetle gelen ve daveti tasdik edenler Zümer 33'te öyleyse takva sahibi olun mutlaka bunun gerçekleşmesi lazım ve peşinden de vesileyi sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Bakara 45-46 bunun namazla, hacet namazıyla olduğunu görüyoruz. Namaz kılan herkes hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorması halinde 12 tane insanla Allah mutlaka ona mürşid gösterir ve mürşide tabi olduğu zaman sırat-ı müstakime ulaşır, kalbine iman yazılır. Devrin imamının ruhu bir koruyucu olarak başının üzerinde yer alır. Yani kısacası din mürşitle yaşanır. Bakara 256'da dinde zorlama yok. Rüşt yolu ile gay yolu birbirinden %80 derece ayrılmış vaziyette. Mürşit, irşat yolunun sahibi olan kişidir. Ama Araf 146'da yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar bütün ayetlerimizi görseler, iman etmezler, rüşt yolunu görseler, rüşt yolunu edinmezler. Ancak gay yolunu görseler, yol dinirler. Allah razı olsun. Öyle olunca da gay yolunda olanlar Allah'tan yediğin nimet alamayanlardır. Allah'ın kendisine mürşid göstermediği kişilerdir. Mürşide tabi olmayanlar da 10 ayet gelince delalette olur. Delalette olanların 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Öyleyse kurtuluş delaletten hidayet üzere olmakla gerçekleşir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kanka inşallah. Ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle size bir soru arz etmek istiyorum. Rum 32'ye göre her fırkanın kendilerine olanla ferahlanması konusunu açıklar mısınız? Allah razı olsun inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rum 32'de geçen her fırkanın kendilerinde olanla ferahlanması konusunu açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Müminin suresinin 52 ve 53. ayet kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Bana ulaşmayı dileyin. Fakat onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerindeki kabul ettikleriyle ferahlanırlar. Onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. İşte kelamcılar, hadisçiler, fıkıhçılar, daha birçok şey. Onlar halbuki sahabe örnek, bize Kur'an-ı Kerim'de örnek gösteren sahabe, İmran 119'da zikredildiği gibi onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Yetmez Zuhruf 44'te siz Kur'an'ın bütününden sorumlusunuz. Yani iki grup insan var devirde. Dinde fırkalara ayrılanlar, Kur'an'ı parça parça edenler ve sahabe gibi Kur'an'ın bütününe tabi olanlar Zuhruf 44'te Kur'an'ın bütününden sorumlu olanlar. İki grup insan. İşte Kur'an'ın bütününe tabi olanlar, Kur'an'dan sorumlu olanlar, onlar kurtuluştadır. Onlar müminin 52'de zikredildiği gibi tek cemaati oluştururlar. Ama müminin 53'te onlar dini parça parça kılanlar Rum 32'de zikredildiği gibi herkesiyle her kendilerindekiyle ferahlanan insanlar. Bunun en basit ve açık misalini zamanımızda da görmek mümkündür. Şişli dinsel gruplar en doğruyu kendilerinin yaptığını söylüyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'le hayatlarını karşılaştırmıyorlar ve herkes kendi yaşamakta olduğu grubun hayatıyla ferahlanıyor. Doğruyu yapıp yapmadığınızı kendinizi Kur'an-ı Kerim ve sahabeyle karşılaştırmak suretiyle tespit etmek mecburiyetindesiniz. Kendinizden hüküm koyamazsınız. Biz İslam'ı yaşıyoruz diyenlerin %90'dan fazlasının İslam'ı ne yazık ki yaşayamadığı bir gerçekle karşı karşıyayız. Evet. Tek başına tekrar iki gruba bakalım, dikkatle bakalım. Bir Kur'an parça parça edenler, bir de Kur'an'ın bütününe tabi olanlar iki gruptan. Bakara 85, Hicr 91 ve Rum 32, 32, 33, 31, 32 bunlar dinde fırkalara ayrılmayı ifade ediyor. Öte yandan Ali İmran 119, Zuhruf 44 ve Bakara 151. Bakara 151'de mürşide tabiyetin farz olduğu, Ali İmran 119'da ise mürşitte Kur'an'ın bütününün yaşanıp Kur'an'ın bütününe tabi olmak, Zuhruf 44'te ise Kur'an'ın bütününden sorumlu olduğumuzu Allah-u Teala ifade buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala bir tek fırka hariç bütün insanlar şeytana kul oldular buyuruyor. Ve insanların şeytandan uzaklaşıp dünya ve ahiret saadetini yaşamaları için Allah'ı devamlı zikretmelerini emrediyor. Size zikir yapmanın faydası nedir?
2: Zikir yapmak sürekli Allah'ı anmak demektir yani.
3: Allah'ın varlığını her daim hissetmek, unutmamak, unutturmamak, doğru yoldan şaşmamak. Yani bizi yaratanı ve bu dünyadan tekrar alacak kişinin varlığın tek bir varlıktan olduğunu unutmamak.
4: İyi geldiğini de düşünüyorum. İnsanı rahatlatan şeyler manalarını da bildiğinde. Babaannem falan her böyle bir sabır gerektiren şeyde söylerdi.
1: Yani sürekli Allah diyen bir insan sürekli mutlu olabilir mi peki?
2: Tabii tabii mutsuz olmaz. Yani sürekli Allah'ı anan bir insan bir kere ruhsal alemde ve iç dünyasında mutlu olur yani. Çünkü bu dünyanın gelip geçici olduğunu bilir. Bu dünyada da Allah çünkü bu dünya bir sınav dünyası olduğu için başına bu dünyada çeşitli belalar da gelebilir aynı zamanda da yani.
1: Zikir yapmak mutlu ediyor mu?
3: Ediyor, eder. Daha da rahatlatır. Yani onun varlığını bilmek, ondan güç almak rahatlatır.
4: Aynı şeyi tekrar etmek. Kalbimizin de bir vuruş seviyesi varmış. Ona mı uyuyordur nedir? İyi geliyor yani.
2: Ama iç dünyası sürekli Allah'ı andığı için huzurla dolması, dolar yani. Dolması beklenir hem dolar yani.
0: Bir misafirimiz zikir yapmak konusunda kalbimizin de bir vuruş seviyesi varmış. Ona uyduğu için de iyi geliyor dedi. Kalbimizin ritmine uygun zikir yapmanın önemi nedir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Üç çeşit zikirden de bahsedilebilir. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Daimi zikir kalp zikriyle ulaşılabilir. Çok zikir de hafi zikre tekabül edilebilir. Ama cehri zikir ara sıra yapılan bir zikir. Kalbimiz çiftece ile atar ve toplar damarlar birbirinin arkasından devreye girdiği için daimi ikili bir sistem gelir. Eğer dişi dilini kımıldatmadan, kişi dilini kımıldatmadan, ses çıkartmadan, içindeki sesle bu çiftecede Allah Allah diye Allah kelimesini tekrar ederse bu daimi zikrin yoludur. Kalp zikridir. Allah-u Teala herkesin bir ömür boyu her saniye zikretmesini emreder. İnsanlar uyanıkken de akli standartlarda iradeni zorlayarak zikredeceklerdir. Ama uykuda kimse kendisini zorlayamaz. Bu alışkanlığı oluşturacak sistem şifteci ile Allah kelimesinin tekrarını usul haline getirmemizdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Selamünaleyküm Tıram Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Bir sualim olacak. Tevhid içerisindeki insanların nizaya düşmesi ve sonra da fırkalara ayrılması mümkün olabilir mi? Sizi çok ama çok seviyorum. Allah razı olsun.
0: Aleykümselam ve rahmetullah. Biz hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar. Tevhid içerisindeki insanların nizaya düşmesi ve sonradan fırkalara ayrılması mümkün olabilir mi? Evet. Mümkün. Tevhid araya nifak girmemesi halidir. Allah-u Teala fırkalara ayrılmamızı kesinlikle istemiyor. Bunu açıkça belirtmiş. Eğer başkalarıyla bir nizaya düşerseniz, mürşide ulaşmanız bir farzdır. Bütün mürşitler de ait oldukları ülkenin Resulü de, devrin imamını da temsil ederler. Evet, bütün mürşitler de ait oldukları ülkenin Resulünü de ve devrin imamını temsil ederler. Her devirdeki devrin imamı toplumun tek başkanıdır, yegane başkanıdır. Ne zaman huzur namazının imamının yanına başka birileri de konmaya başlamışsa tevhid bozulmuştur. Artık tevhidlik yoktur, şeytan muradına ermiştir. İnsanların arasına nifak sokmuştur. Öyleyse mürşid, her kavimdeki en üstteki kişi kavmin Resulü ve onun da üstünde, bütün kavim Resulü'nün üstünde olan devrin imamı. Evet. Ne zaman husur namazının imamının yerine başka birileri de konmaya başlamışsa tevhid bozulmuştur. Artık teklik yoktur. Şeytan muradına ermiştir. İnsanlar arasına nifak sokmuştur. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Kıskançlıktan, kibir ve gizli kibirden nasıl kurtulabiliriz? Tabii nefs ezgesi ve tasfiyesiyle, ama bir de kibirle alakalı Efendimizin kurtulmak babında söylediği isimler söz konusu. 269 kere Allah esması, 535 kere El-Mesil, 689 kere Tevab, 458 kere En-Nur ve 453 kere El-Vasi çekilmesi lazım inşallah. Antalya'dan bir kardeşim muhterem. Evet, kibir, kibir, kibir. Evet, kibirden bahsettik. El-Vasi, evet. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, nefsimizdeki isyan ve nankörlük afetlerinin özelliklerini açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, isyan afeti emirlere itaat etmemeyi ifade ediyor. İsyan, emre karşı gelmek, emri yerine getirmemektir. Hazreti Ömer şaşarım bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kim nara Allah'ı bilip isyan eden? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayan kişi. Şaşarım bu insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım bu insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki isyan Allah'ın emrine itaatsizliği, itaat etmemeyi ifade ediyor. Nankörlük de sahip olduklarını yeterli görmemek, nankörlüktür. Bunun zıttı ruhtaki hasret şükürdür. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Efendimiz, muhterem efendimizin mihnetten zevk alan tasavvufu yaşar sözünü çıkar mısınız? Bu konudaki efendimizin sohbetinde şöyle bir kalpleriniz. Allah'a hizmet aşkıyla yanıp tutuşmalı hizmet. Sizin için bir zevk oluşturmalı. İştiyak sahipleri hizmeti kendisine zevk edinenlerdir. Dikkat edin, bu sözün farklı bir söylenişi daha var. Mihneti kendisine zevk edinmek. Alemde hünlerdir. Minnet, üzüntüler, sıkıntılar, çekilen cefalar, onları zevk haline getirmek mümkün müdür? Mümkündür sevgili kardeşlerim. Eğer hizmeti, eğer başkalarının sizlere verdiği sıkıntıyı zevk haline getirebilirseniz, siz Allah'ın sevgilisisiniz. İnsanların size şu veya bu şekilde sıkıntıyı vermeye çalışması pek fazla bir şey ifade etmez. Allah için olmak, başkaları için yaşamak, daima onları mutlu etmeye çalışmak. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci sual, Zümer 17 ve Rahat 27 aralarında yünüp münüp olmak nefsin kalbinin yönelmesi midir? Açıklar mısınız?
7: Evet.
0: Çünkü Kaf 33'te men haşiye rahmane bil gaybi ve ca bi kalbin yuhib. Öyleyse kalbin Allah'a dönmesi, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler diyor. İkinci suali, fizik vücudun Allah'a yönelmesi nasıl olur, açıklar mısınız? Fizik vücudu Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle. O zaman Allah'ın emirlerine itaat, fizik vücudun kumandanı akıl, aklın iki müşavirinden bir tanesi, o bir tanesi nefs. Ruh kendi talebini akla ulaştırıyor. Aklı ikna etmesi halinde akıl fizik vücudu ruhun talebi istikametinde kullanır. Nefs aklı ikna ederse de nefs talebisinde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatını dileyenler nefsin talebine uyanlardır. Fizik vücut da ona paralel Allah'ın emrine isyan etmiştir. Ama ruhun talebine uyanlar itaattır. Dolayısıyla her şeyden önce fizik vücudun Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın farz kıldığı emirleri yerine getirmesine bağlıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek vesaire, bunlar hep fizik vücudun yerine getirmesi gereken emirlerdir. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali, camilerde insanlara geleneksel İslam tatbikatını anlatan din adamları Allah'ın yolunda men edenler grubuna giriyor mu, açıklayabilir misiniz? Evet, çünkü kendileri ulaşmayı dilemiyorlar, başkasının da dilemesine mani oluyorlar. Ne yapmakla? Vasıta emirleri tatbik edin, kurtuluşa erersiniz demekle. Halbuki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin, ruhundan emin olan kimsenin hüsrandan kendisini kurtarması mümkün değil. İşte Yunus 45 قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِلِيكَ اللّٰهِ. Dinin kilit kapısı lika Allah'tır. Lika Allah'ı yalanlayanlar, ki onlar dilemediklerine göre öyle, o zaman başkasının da dilemesine mani oluyorlar. Vasıta emirleri hedef emirlerin yerine geçirmişlerdir. Hedef emirler yok, Allah'a ulaşmayı dilemeyi yalanladıkları için. Vasıta emirleri de hedef emirlerin yerine geçirmişlerdir. Nedir? İslam'ın 5 şartını yerine getiren kurtuluşlardır diyor. Öyle olunca da tam bu standarda giriyor. İkinci suali, seçilmeyenlere tebliğ yapılır mı? Evet, seçilmeyenlere tebliğ yapılır. Yevmül mahşerde amel defterine Allah'ın ayetini tilavet eden ve seni bugüne ulaşmakla uyaran, tebliğ edenler gelmedi mi? Amel defterinde varsa ve karşılıklı tebliğ yapılmışsa onun daha bir mazereti olamaz. Biz kimin seçilenler, kimin seçilmeyen olduğunu bilmiyoruz. Allah biliyor. Ama herkese bizim tebliğ yapmamız lazım. Araf suresinin 164. ayet-i kerimesinde onlardan bir ümmet Allah'ın helak edeceği, yok edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle dediler: Rabbimize bir özür olsun ve böylece bu öğütle belki takva sahibi olurlar diye. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir izleyicimiz, muhterem hocam, Efendimizin şeytanın çok zeki mahluk olduğunu söylüyor. Acaba insan doğduğunda mı zeki mahluk oluyor, yoksa Allah'ı dileyerek mi zeki oluyor? Bu konuyu açıklar mısınız?

0: Allah'a dilemeyenlerin, akletmeyenler olması hasebiyle zeki olsa da o zekanın kendisine bir faydası olamaz. Öyleyse her şeyden evvel o kişinin akledenlerden olması, Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah razı olsun. İşte akledenler az evvelki slaytımızda bir kere daha gösterirsek Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennem kapılarına girdiklerinde cehennemlikçilere sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Geldi diyorlar. Ama biz onları yalanladık. Yani ilk Allah'ı yalanlamışlar. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Onları delalette olmakla suçladık. Eğer işitseydik ve akleseydik. Kimdir işitenler? Nezir'in söylediklerinin manasına varanlar ve onu kalbine indirenler. Hakkı konuşmaya başlayanlar. Akletmeyenlere azap ederiz. Yunus 45, Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden önce ulaşmayı yalanlayanlar, onlar hüsrandadır, onlar akletmeyenlerdir. Allah razı olsun. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu'nun sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu'nun tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mutlu musunuz?
2: Değilim.
1: Değilim. Mutluyuz.
3: Değiliz kızım, nasıl mutlu olalım?
1: Neden mutlu değilsiniz?
2: Toplumda mutsuz olunca sirayet ediyor herkese.
3: Hayat pahalılığından.
4: Hayat şartları çok pahalı. Bundan 5 seneki önce nereye, şimdiki nereye? Mümkün değil yani.
2: Çok büyük bir sıkıntım olmamasına rağmen yine toplumun mutsuzluğu yüzünden ben de mutsuzum açıkçası.
3: Ha, bu zamanda mutlu olmak pek yani maddi zor da manen mutluyum, şükür Rabbime diyorum.
4: İbadet yüzünden mutluyum. Bu şeyden dolayı mutlu değiliz. Bütün millete sor, hiç kimse mutlu değil.
5: Bu devirde de bence para mutluluk. Bu pahalılık da, bu sıkıntı da. Para olmayınca da olmuyor.
0: Bir misafirimiz bu devirde bence para mutluluk dedi. Çok para sahibi olmak mutluluğun anahtarı mıdır? Hayır. Bir kısa anlatılır. Evin kapısına 3 kişi geliyor. Bunlardan bir tanesi ben sevgiyim diyor. Öbürü ben zenginlikim diyor. Öbürü ben başarıyım diyor. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun. Bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar. Teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım Zenginlik. Diğeri ise Başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi Zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine Başarı'yı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise Sevgi'yi çağıralım. Ne güzel evimiz Sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine Sevgi'yi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek Sevgi'yi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine Sevgi Başarı ve Zenginlik de takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece biriniz geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine Başarı ve Zenginlik şöyle dediler. Eğer Sevgi'yi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz Sevgi'yi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Demek ki İnsanı mutlu eden para değil, insanı mutlu eden başarı değil, insanı mutlu eden sevgidir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması ise, Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmenin ta kendisidir. Öyleyse sevgi yoksa, ruhun Allah'a ulaşması da yok. Allah'la ilişkileri düzgün olmayan kimsenin diğer insanlarla ilişkileri mutlu olması mümkün değil. Bakara 200 ve 202'de kim bizden dünya isterse veririz ama ahirete nasibi yok. Ama kim ki Rabbimiz bize dünyada hasene güzellikler ver, ahirete de güzellikler, bizi ateş azabından koru derse, işte onların her birisinden nasipleri vardır. Kazançları sebebiyle mutlulukları yaşayacak olanlardır. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmek. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah tarafından sevile. İnsanların önünden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse seven ve sevilenlerden olmak bize mutluluk getirir. Fatiha mahasselavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, her an mutluluk bölümünün sorular ve cevaplar bölümünde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Buradan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Allah-u Teala'nın emirleri, nehileri ve hedefleri, tüm kutsal kitaplarda insanları aynı çatı altında birleştirmek, dünya ve ahiret saadetine ulaştırmak olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette. Sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Ezeli ve ebedi tek bir din vardır. Bu din, Arapça adıyla İslam, babamız İbrahim'in hanif dini. Bu din, hedeflerden ve bu hedeflere ulaşacak olan vasıta emirlerden oluşuyor. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yaşayabilecek olan bu din, kutsal kitaplarda Allah'ın peygamberlerine indirdiği şeriat kitaplarında bir bütün olarak anlatılmış. İşte bunun en güzel veciz örneği Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı Musa Aleyhisselam'ın şeriatıdır. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı İsa Aleyhisselam'ın şeriatıdır. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın şeriatını oluşturuyor. Bu şeriatın muhtevasında ne var? Dini ikame etmek, vakimüddine. Dinin ikame edilmesi iki esastan Allah-u Teala inceliyor. Bir, şirk koşmamak. İki, dinde fırkalara ayrılmamak. Şirk koşmamak vahdeti, dinde fırkalara ayrılmamak da tevhidi. Vahdetin ve tevhidin olduğu yerde kesinlikle teslim vardır. Vahdet yoksa, tevhid yoksa teslimden bahsedilemez. Ve bütün kutsal kitaplar bu üç esas üzerine bina edilmiş. Adem Aleyhisselam'ın şeriatına bakacak olursak vahdet, tevhid ve teslimdir. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatına bakacak olursak vahdet, tevhid ve teslimdir. Musa Aleyhisselam'ın İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatına bakacak olursak vahdet, tevhid ve teslim. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı vahdet, tevhid ve teslim. Ve bütün peygamberlerin şeriatı vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet, Allah'a şirk koşmamaktır. Tevhid, tek cemaati oluşturmaktır. Ve teslim, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak. Bu bize ne sağlar? Bu bize iki cihan saadetinin yaşanmasını sağlar. Öyleyse kutsal kitaplardaki emir ve nehir birleştirmek, dünya ve ahiret saadetine ulaştırmak olduğunu söyleyebiliriz, rahatlıkla söyleyebiliriz. İkinci sual, Antalya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz sohbetlerinde dergah adabını anlatırken sahabeler dergahında fısıltıyla konuşmuşlardır. Osmanlı fısıltıyla konuşarak yükselmişlerdir. Buyuruyor. Bu yükselme nasıl bir yükselmedir? Dergahlarda fısıltıyla konuşmanın önemini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, toplumsal hayatın farzları başkasının hakkına riayet etmektir. Başkasını kendimizden öne tutmak, sevmektir. Ve başkası için daima fedakarlıkta bulunmaktır. Şimdi başkasının hakkına riayet ettiğimiz zaman hepimiz deryada beraberiz. Eğer biz fısıltıyla değil de sesli konuşursak ve sesimiz etraftaki kardeşlerimizi rahatsız ederse o zaman onların hakkına tecavüz etmiş oluruz.
Onların hakkına riayet etmemiş oluruz. İki, biz fısıltıyla değil, yüksek sesle sanki biz varmışız gibi devam edersek, o zaman kendimizi önde tutarız. Karşı tarafın ne olduğu bizim için önemli değil, dikkate almayız. Bu da yine kesinlikle toplumsal hayatı zerrede. Üçüncüsü fedakarlık. Elbette birlik ve beraberlik içerisinde olan kardeşlerimiz bir hizmette olacaklardır. Önemli olan o hizmeti yaparken herkesi memnun edebilmek, mutlu edebilmek. Bu da ancak gösterilen fedakarlıkla gerçekleşebilir. Öyleyse deryalarda Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi fısıltıyla konmak, konuşmak yücelmedir. Şayet siz başkasının hakkına riayet etmeseniz, onları sevgide kendinizden öne geçirmeseniz, fedakarlıkta bulunmasanız, o zaman siz kendinizi tercih etmiş oluyoruz. Kendisini merkeze koyan kişi aşağıya doğru, ama kendisinden önceki bütün dünya insanları kendine öne geçirenler, onlar Allah katında yücelebilenlerdir. Allah'ın bizden istediği yükselme ve yücelme. Yükselme mutlaka ruhun dünya hayatında 7 tane gök katı yükselerek 7 alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşmadır. Yücelme ise erdemli insanlardan oluşan bir toplumun içerisinde en üst seviyede yer almaktır. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Gaziantep'ten bir kardeşim Muhterem Hocam. Gittiğim taziye evinde bir soru sordular. Öğrenlerimiz bizi görür mü diye bu konuyu açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, görebilirler ama şöyle. Bir kere ölüm, uyku ölümün ikiz kardeşidir. Uykuda uykuyu, yani rüyayı nefsimizle yaşarız. Nefsimizin baş gözüyle yaşarız. Şimdi olay buysa, berzah alemindeki ölülerimiz de nefsleriyle o hayatı yaşarlar. Yani oradaki hayat nefsin baş gözüyle. Nasıl biz bu fiziki alemi fizik vücudun baş gözüyle yaşıyoruz, orada da nefsimizin baş gözüyle yaşarız. Mesela burada fizik vücudumuz fizik ötesini görebilir mi? Hayır. Ama orada da aynı şekilde. Yalnız onların farklı bir durumu da söz konusu. Zamanda seyahat ettikleri için küçüklüğe büyüklüğe doğru giden bir muhtevası da var berzah aleminin. Öyle olunca onlar görebilirler. Mesela ölen kişinin kim üzerinde Kur'an okuyor, kim tabutunu taşıyor vesaire bunları görür ama bu tarafa doğru bir mesaj ulaştıramaz. Ancak oradan bu tarafa mesaj ulaştırmak Allah'ın kudret elindedir. Gelelim Allah'ın zatını görmek. Çoğu kişi ben rüyamda Allah'a gördüm diyor. Bu da mümkün değil. Rüyayı nefsimizle yaşadığımıza göre, nefsimizin baş gözüyle gördüğümüze göre, hiç kimse nefsin baş gözüyle Allah'ı göremez. Ama ruhu nefsin kalp gözüyle Allah'ı

0: Bir ayet-i kerimede bunun şekillendiğini görüyoruz. Bir, herkese aklı ölçüsünde hitap ediniz buyuruyor. Herkese aklı ölçüsünde hitap etmek, mesela Furkan 57'de Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, tebliğime karşı ben sizden bir ücret istemiyorum. Allah'a gideyim yol tutmanızı istiyorum. Şuara 127'de tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemin Rabbi olan Allah'adır. Öyleyse tebliğin birinci şartı kesinlikle muhataptan ücret talep etmemek. Çünkü biz o hizmeti Allah için yapıyoruz. Tebliğin ikinci şartı zorlamamak. Bakara 256 ve Yunus 99. Dinde zorlamayı zorlamamak. Üçüncü tebliğin şartı Nam 108'de onların putlarına sövmemek. Dördüncü şekilde tebliğin ön şartı yumuşak söz söylemek, daha 44. Ankebut 46'da ehli kitapla en güzel mücadeleyi ayetlerle yapmak. İsra 53'te şeytan aralarına girilmek suretiyle fitne fesada sebep oluyor ve tebliğ mutlaka hikmetle gerçekleşmesi, karşı tarafın aklı seviyesiyle de paralel olması lazım. Bu ayetlerde açıklanan muhtevayı biz yaşıyorsak, hayatımıza tatbik ediyorsak, o zaman biz güzel bir kaliteli tebliğ yapmış oluyoruz Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzninizle bir sual arz etmek istiyorum. Günümüz İslam yaşayışında bütün insanlar cennet ve cehenneme odaklanmış durumda. Allahü Teala bizi cennet ve cehennem için mi yarattı? Bu konuyu açıklar mısınız inşallah? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüz İslam'ın yaşayışında tüm insanlar cennet ve cehenneme odaklanmış durumda. Allah bizi cennet ve cehennem için mi yarattı? Bu konuyu açıklar mısınız? Hayır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki, zatının dışında yarattığı her şeyi insan için yaratmış. Alemler insan için, cennet cehennem insan için, yerler gökler insan için, bütün mahlukat insan için, ama insan Allah içindir. Öyleyse Allah Teala'nın bütün bu sonsuz kainatı emrimize vermesi boşuna değil, bizim Allah için olmamız. Allah için olmak, Allah'a teslim olmayı gerektiriyor. Teslim yükleriyle teslim olmayı. Kimdir Allah Teala'nın katından her şey emrine verdiği kişi? Ruhunu teslim eden, fizik vücut teslimi yapan, nefs teslimi yapan, irade teslimi yapan ve en sonunda bir tek kişi için geçerli olan aklın teslimini gerçekleştiren. Bu devrin imamıdır. Ve gerçekten de devrin imamı Allah'ın tasarrufundadır. İşte ayet-i kerimeler. Bütün devrin imamların Allah'ın tasarrufunda olduğunu görüyoruz. Araf 188, Allah'ın dilemesi hariç. Yani devrin imamının talebi kendi talebi değil, Allah'ın talebidir. Ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü. Peygamber Efendimiz bir avuç kumu düşmanın üzerine atıyor. Onunla yüzlerce küfar ölüyor. Ama Allah Teala diyor ki, onları siz yapmadınız, ben yaptım. Çünkü ona attıran, o bir avuç kumu arttıran Allah, ona tasarruf ediyor. Fetih 10 ve diğer ayetler bize kesinlikle bunu gösteriyor. Devrin imamının Allah'ın tasarrufunda olduğunu. O zaman her şey insan için ama insan Allah içindir. Allah için olmak, teslimi külliyle Allah'a teslim olmayı. Bu devrin imamı ise aklın da teslimini, Bu diğer

0: beni müşrikse iradenin de teslimini muhtevasına alıyor. İşte onun için Yunus Emre cennet cennet dedikleri birkaç melek birkaç ruh isteyene ver onları bana seni gerek seni. Eğer biz cennette ve cehennemde takılı kalırsak o zaman olmadı. Onun için ey Ademoğlu sakın ha sakın senin için yarattıklarımı daha doğrusu benim için yarattığını senin için yarattıklarımı seviyesine indirme. Allah bizi kendisi için yaratmış. Ama benim dersimizdeki her şeyi bizim için. İşte kendim için. Allah Teala kimi kendisi için yaratmış? İnsanı. Kendim için yarattığımı senin için yarattıklarımın seviyesine indirme. Bu ne zaman söz konusu? Eğer biz yaratılış gayemizi unutur, Allah için olduğumuzu devre dışı tutarsak, o zaman kendimiz için yarattıklarımıza dönük bir hayatı yaşarız. O zaman da huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşarız. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam. Vahdetti vücut kimler yaşar açıklayabilir misiniz? Vahdetti vücudu her devirde devrin imamı alan tasarımlı olanlar yaşar. Allah'ın izniyle Allah razı olsun. Üçüncü sual, daha doğrusu diğer sual. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam. Allah-u Teala neden Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini herkesin anlayacağı şekilde açıklamamış diye soru sordular. Bu soruya nasıl cevap verebiliriz? Her şekilde açıklamış sevgili kardeşlerim. Yani bugün zahiri alemdeki bir eğitimden bahsetmek gerekirse ilkokulda dört işlemle başlayan bir matematik var. Ama bizim eğitimimiz yükseldikçe matematiğin diğer bölümleri devreye giriyor. İşte denklemler geliyor, trigonometri geliyor, cebir geliyor, başka yüksek matematik geliyor, daha ötede diğerleri geliyor ve bunların hepsi bu matematiğin alt bölümlerini oluşturuyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim de insanın tekamül basamaklarında kemalete erme olayında insan durumu yükseldikçe o ayetlerin tedrici olarak manasına varıyoruz, açıklamasına varıyoruz. Bir gün irademizi teslim ettiğimiz an o zaman kesinlikle bizim için her ayet-i kerime ayan beyan hangi seviyeyle alakalı olduğunu ve onu nasıl yaşamamız gerektiğini Allah Teala bize bildiriyor. Allah Teala müjdeleri de tedrici basamaklar içerisinde bize nasip kılıyor, azabı da. İşte Arap suresi 180. ayet-i kerimesinde en güzel isimler Allah'ındır buyuruyor. Lillahi'l esmaül husna. Fed'uhu biha. Ve Allah'a en güzel isimleriyle çağırın. Onun isimlerinde manasını saptıranları terk edin. 181'e baktığımız zaman esmaların kendisine öğretildiği yeryüzünün halifesi söz konusu. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةٍ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ İşte Arap 181'de yaratıklarımızdan bir ümmet topluluk var ki onlar yaratıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakka Allah'a ulaştırırlar ve onunla adalet hükmederler. Ama 182'de bu sefer Allah'ın azabının tedrici olarak nasıl? Bellezine kezibu bi ayatina ayetlerimizi yalanlayanları senet nes tedricuhum min haysi la ya'lemun. Ayetlerimizi yalanlayanları onların derecelerini bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaltacağız. Böylece yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Öyleyse birdenbire olmuyor. O tedrici basamaklar içerisinde ayetlerin manasına varıyoruz. Tersi de o tedrici basamaklar içerisinde sebil-i gayde aşağıya doğru gidiyoruz. Birdenbire olmuyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'da Mikaç Muhterem Hocam, ruh Allah'ın zatına ulaştığında buna paralel olarak nefsimiz şeytanın rehinlerinden kurtuluyor diyebilir miyiz? Evet. Nefsimizin rehinlikten kurtulması fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulmasına paralel şekilde gerçekleşiyor. Kalben ulaşmayı dilediğimiz an ustad gerçekleşiyor. O zaman 7 kademede tezkiye, 7 tane gök katını yükselip ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah-u Teala'ya kul olması. Ama fizik vücudun şeytandan tamamen kurtulması, nefsimizin de rehinelikten kurtulması manasına geliyor. Bu ne zaman gerçekleşiyor? Bu muhsin kul olduğumuz zaman. Muhsin kul olmak fizik vücudun teslimi, nefsimizin rehinlikten kurtulması manasına geliyor. Allah'ın izniyle. Ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Fizik vücut şeytanlık olmaktan kurtuluyor. Ve ruh Allah'a teslim olduğu zaman nefs devam ediyor tasfiyeye. Fizik vücudun teslimiyle rehine olan nefsimiz emanet oluyor. Ama daimi zikir noktasında da emanet olan nefsimiz Allah'a teslim oluyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu inşallah. Kırklar elinde Mikaç Muhterem Hocam, bu kin ve nefret afeti için kökten kazıyan buyurmuştunuz. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kin ve nefret varsa dini yaşamak mümkün değil. Çünkü dinimizin esası nedir? Dinimizin esası vahdet, Allah'ın tekliğidir. Tevhid tek cemaati oluşturmaktır. Şimdi tevhid açısından olaya bakacak olursak, birbirinden nefret eden insanlar tek yerde, tek cemaat altında olamazlar. Tamamen birbirinden uzaklaşan, birbirine karşı duran şeyleri oluştururlar. Onun için kin ve nefret afeti kökten kazıyandır. Yani kin ve nefret varsa şeytan devrede, şeytan varsa insanları mutlaka karşı kamplara bölerek onları birbiriyle dövüştürüyor, düşman kalıyor. Efendimiz her zaman buyuruyor ki Allah-u Teala bize sevgi öğretti. Sevgi nefreti örter ama nefret sevgiyi örtemez. Mesela güneş balçıkla sıvanmaz. Yani sizin kimse güneşi balçıkla sıvayabilir mi? İşte o güneş sevgiyi, o balçıkta nefreti. O zaman nefret hiçbir zaman sevgiyi kaplayamaz ama sevgi nefreti kaplar. Kökten kazıması, tamamen sevgi yoksa dini yaşamak mümkün değil. İşte Allah Resulü'nün ifadesi bu. Ve muhterem Efendimiz her zaman buyuruyor ki Allah-u Teala bize sevgiyi öğretti. Onun için Allah Resulü şöyle buyuruyor. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize hasret etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Kardeşlikte kesin sevgi var. Ve Allah-u Teala'nın istediği şey bu. Mesela bir Müslümanın din kardeşiyle 3 günden fazla dargın olması helal değildir. O halde bunu bu şekilde dikkate almak lazım. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize siz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Muhterem Efendimiz de aynı şeyi söylüyor. Müjde sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz, müjdeleyiniz, zorlaştırmayınız. Yani seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Muhterem Efendimizin bütün dünyaya sevgi gözlükleriyle, sevgi dürbünüyle, sevgi teleskopuyla bakın. Bizi biz kılacak olan, Allah'ın sevgisi kılacak olan şey başkalarına verdiğimiz bir sevgidir. Seviniz, sevdiğiniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocamız. Hasretle, hürmetle, gül kokan ellerinizden öperiz. Müsaadeniz olursa sizlere bir sual sormak istiyoruz inşallah. Edep ve haya ne demektir? Edep ve hayayı kimlerden öğrenmeliyiz? Allah'a ve Kur'an'a karşı haya nasıl olunmalıdır? Bizlere açıklar mısınız? Sizleri tekrar çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çoktan da daha çok seviyoruz inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Edep ve haya ne demektir? Bunları kimden öğrenmeliyiz? Kur'an'a karşı haya nasıl olmalıdır? Açıklar mısınız? Edep en üst seviyede Allah ve Resulüne itaattir. Muhterem Efendimiz de açıklamalarında edep itaati mütevazı alıyor. Teslim de İtaati içine alıyor. Mesela bütün tasavvuf mensupları edep yahu diye edebin yer almadığı bir tasavvuf hayatı söz konusu değil. Yunus Emre'nin bir dörtlüğünde gezdim Alep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep, bir de baktım ilim bir hiç imiş, illa edep, illa edep. Yani buradan almamız gereken şey ne? Öğrendiklerimizi hayatımıza tatbik etmemiz, yaşamamız. Bu da Allah-u Teala'nın bize gösterdiği davranış biçimleri. Yani herkesi kendimizden öne geçirmek. İşte Efendimizin her zaman buyurduğu Hazreti Ömer misali, onlar edebin en güzel örneklerini oluşturmuşlar. Savaş meydanında su isteyen bir sahabi, bir ikinci su deyince Hazreti Ömer'e, ya Ömer bana değil ona ver. En üst seviyedeki edeple kardeşini kendine öne geçiriyor. Ve diğerleri de öyle, diğerleri de bu şekilde başkalarını kendinden önüne geçirmek suretiyle edebin en güzel örneklerini bizlere miras bırakmışlardır. Haya da takva elbisesiyle hayatı yaşamaktır. Haya. İşte Allah Teala Adem babamız ve eşini cennette koyarken diyor ki buradaki dilediğiniz yerden yiyin için ama bu ağaca yaklaşmayınız. Bakara suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala قُلْ يَا عَدَمْ اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْكَ الْجَنَّةَ Ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin. Oradaki yiyeceklerden, dilediğiniz yerden bol bol yiyin ama bu ağaca yaklaşın yoksa zalimlerden olursunuz. 36 Bakara 36'da ama şeytan onlara ne yapıyor? Şeytan ikisinin ayağını oradan kaydırdı. Böylece ikisini de içinde oldukları şeyden, nimetten çıkarttı. Birbirinize düşman olarak dünyaya inin. Sizin için belli bir zamana kadar yeryüzünde oturma ve faydalanma geçim vardır. 37'de tövbesini aldı Adem Aleyhisselam, Allah tövbesini kabul etti. 38'e baktığımız zaman siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzünün, benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olsa. 39'a baktığımız zaman ne görüyoruz? 39 Bakara 39'da. Bakara suresinin 39. ayet-i kerimesi. Allah Teala inkar eden ayetlerimizi yalanlayanlar işte onlar ateş eridir, orada ebedi kalacaklardır. Maide suresinin 26. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Allah Celle Celaluhu buyurdu ki artık muhakkak ki orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. yasaklanır. Oradan yeryüzünde şaşkın dolaşacaklar. Sen artık bahsedin. Araf suresinin 26. ayet-i kerimesi. İşte burada ey Ademoğulları sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise. Yani burada bu aslında kişinin hayasını da ifade ediyor. Yani Allah-u Teala'nın emrettiği bir örtünme şekli hayadandır ama o Allah'ın örtünmesini emrettiği şeyleri ulu orta başkasına gösteren o kişiler haya sahibi denmez. Dolayısıyla hem fizik bedenimizin uyması gereken şartlar hem nefsimizin hangi takva seviyesinde olması gerekir. Hepsi bunlar Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Ve bizim onlara uymamız edebin ve hayanın bir gereğidir. Bunları kimden öğreneceğiz? Bunları Kur'an-ı Kerim'i yaşayan insanlardan. Mesela Hazreti Ali diyor ki ben edebi edepsizlerden öğrendim. Edepsiz Allah'ın emirlerine riayet etmeyen kişi bakıyor hallerine her türlü fıskı, fücur, her türlü negativite, her türlü huzursuzluk ve onların o halinden ders almak suretiyle edepli olmayı öğreniyor ve yaşıyor. Haya da aynı şekilde. Yani dolayısıyla edebi kimden öğrenmeliyiz? Elbette en üst seviyedeki Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşitten öğrenmeliyiz Allah'ın izniyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an ve Haram Mutluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asara ve ad. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah-u Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet, her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler.
2: Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartlar ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.
3: Fatiha ve selavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Furkanlar. Birinci sual, Furkan sahibi olmak ne demektir? Allah ister ki herkes Allah-u Teala'nın bizler için farz kıldığı hedefleri bir bir sırayla gerçekleştirsin. İnsanlar içinse kapılar sonuna kadar Allah-u Teala verdiği serbest iradeyle açık olduğu halde birçok insan ne yazık ki Allah'ın hakikatlerini bilmemektedir ve ayetlerden gafil olarak bu dünyayı terk etmektedir. İşte Kur'an-ı Kerim'deki temel kavramlardan bir tanesi de Furkan'dır. Furkan, doğruyu yanlıştan ayırt edebilme vasfıdır. Doğrular nedir? Yanlışlar nedir? Doğrular nedir? Yalanlar nedir? Onu birbirinden ayırma özelliğidir. İnsanlar Furkan'ın sahibi olmadıkça bu dünyada ölü kabul edilirler. Evet, başlangıç noktasında bütün insanlar aslında 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Evet, biz 12 tane tespit etmiştik ama aslında yapılan araştırmalar, özellikle insan eğitimi üzerinde yapılan araştırmalar bize 19 tane ayrı davranış biçiminin varlığını ifade ediyor. Öyle olunca nefsimizin 19 tane afeti ve bu afetlerin özeti olan 19 tane negatif özellik. Herkes Nahl 78'e göre başlangıçta ayetleri bilmemektedir, ayetlerden gafildir. Herkes hüsrandadır. Al-Asr suresinde belirtildiği gibi. Herkesin günahları sevaplarından fazla olmasa bile gideceği yer cehennemdir. Herkes küfürdedir, delalettedir, şeytanın kulu dostudur. Huşu sahibi dinde fırkalara ayrılmıştır. Sağır değilse ve kördür. Allah'ın rahmetinden ümit kesen birisidir. Fısktadır, isyandadır. Akletmeyen birisidir. Nefsine zulmeden birisidir. Cahildir. Kısacası bütün negatif özellikler bu insanda var olduğu için Allah-u Teala'ya göre insanlar ölü kabul edilirler. Mümin olanlardan, Allah'a inananlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hangi ayet gereğince? Enfal 29'a göre Allah-u Teala peş peşe onlara 7 tane furkan veriyor. Ya eyyühellezine amenu in tattakullaha yec'al lekum furkanen. Ey iman edenler, eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve sizin günahlarınızı örter. İşte mümin olanlardan kim takva sahibi olur, Allah'a ulaşmayı dilerse o hak mümin olur ve 7 furkanı almaya hak kazanır. Bu kişi ölüyken kendisine furkanlar verilerek hayata getirilen, diriltilen kişidir. O sebeple Allah-u Teala Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenü istecibu lillahi resulü izâ da'akum limâ yuhyikum. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulü sizi, size hayat veren, verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Daveti kabul edin ki ölüyken dirilesiniz. Zikrimiz arttıkça Furkan yapısı her gün iç dünyamızda ve dış dünyamızda sonuçlarını vermeye başlar. Meyvelerini vermeye başlar. Öyleyse yaratılışımıza baktığımız zaman Allah Teala en şerfi mahlukat olan insanı 3 vücut ve serbest iradeyle yaratmıştır. 3 vücut serbest iradeyle yaratılan bu kişi bir fizik bedenin sahibidir. Bu dünya alemine ait, berzah alemine ait olan bir nefsin sahibidir ve Allah'ın zatına üfürülen bir ruha sahiptir. Nefsimizde 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan, insanların baş düşmanı şeytan, nefsimizin afetlerine tesir etmek suretiyle bize kumanda ediyor. Ama Allah Teala insanları şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Zatından üfürdüğü ruhla bir denge sistemi içerisinde ruhta da 19 tane haslet var etmiştir. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere afetlerin zıtları olan 19 tane hasletle denge içerisinde bir varlıktır insan. İşte bu denge sahibi varlığa Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. İster Bakara 38 olsun, ister Taha 120 olsun, gidin benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Şeytan hiç kimsenin dostu değildir. Şeytan bütün insanların düşmanıdır. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak. Evet. Şeytan bütün insanların baş düşmanıdır. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede şeytanın bize düşman olduğunu açıkça beyan ediyor. Bizi yaratan Allah bizi en iyi bilendir. İşte şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. O size apaçık bir düşmandır. O size apaçık bir düşmandır. O size apaçık bir düşmandır. 7 ayet-i kerimeyi Allah Teala boşuna tekrar etmiyor. Ve siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Allah Teala'nın vaaz ettiği babamız İbrahim Hanif dini Arapça adıyla İslam 7 safa hidayetle yaşanır. Evet. Adem Aleyhisselam döneminde de, Nuh Aleyhisselam döneminde de, İbrahim Aleyhisselam, yani hiçbir zaman dilimi yoktur ki Allah Teala'nın dini 7 safa hidayetle yaşanmamış olsun. Mutlaka 7 safa hidayet söz konusudur. İşte dinin yaşanmadığı devrelerde Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadiste zikrettiği gibi bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslami ismi kalacak. Kur'an bütün insan zamanların kitabıdır. Kur'an'ın resmi İslami ismi kalacak. İnsanlar İslami isminden anılacaklardır ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Öyleyse hidayetin kaybolduğu bir noktada artık din yaşanmaz. Kur'an'ın temel hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de kesinlikle mutluluktur. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerileri. Hem alim hem de en şeriler. Sebep, onların faydasız ilimleri içerisinde hidayet yok. Hidayet olmayınca fitne oluşturuyorlar faydasız ilimleriyle. Öyleyse ne görüyoruz? Hidayet yoksa fırkanlar da yok. Hidayet yoksa kesinlikle Kur'an'ın giriş kapısı yok. Hidayet yoksa hiç kimsenin dini yaşaması söz konusu değil. İkinci sual, insanların fırkan sahibi olmasında kutsal kitapların rolü nedir? Birinci derecede insanlar Kur'an'ın nuruyla, kutsal kitapların nuruyla fırkan sahibi olurlar. İster Enfal 29 olsun, ister Enfal 24 olsun. 7 fırkanın sahibi olmak ancak tebliğ kendisine ulaştığı zaman tebliğ kabul etmekle mümkündür. Tebliğ kabul etmek, ilgilenmemek veya reddetmek. Tebliğ Kabul edenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar ölüyken dirilenlerdir. En'am 22'de "Eve men kâne meyteten fahyaynâhu ve cealnâ lehu nûren temşû nebiyyi finnâsi." Hiç ölüyken dirilttiğimiz, insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine nur verdiğimiz kişi zulmette kalan bir insan gibi olur mu? Evet, tebliği kabul edenler bunlar ölüyken dirilenlerdir. İlgilenmeyenler Allah-u Teala hasalarına engeller koyuyor. Reddedenler onların da huzurlarına Allah-u Teala engeller koyuyor. Ama insanların Furkan sahibi olmasında kesinlikle kutsal kitaplar birinci derecede etkili. Necir suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Enne nahnu nezzelne zikre ve enne levhâne hafizun." Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Fussilet suresinin 42. ayet-i kerimesinde "Bu kitabın önünden arkasından batıl yaklaşamaz." O halde Kur'an hidayet ve nurdur. Tevrat hidayet ve nurdur. İncil hidayet ve nurdur. Ve Furkan suresinin 1. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Furkan suresi 1. ayet-i kerime. Tebârekellezî nezelâ furkâne alâ abdihi liyekunu lil âlemîne nezîre. Âlemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı Allah, Furkan'ı indiren Allah mübarektir. Evet, Furkan'ı Allah Teala indiriyor ve mübarektir. Furkan, zanın hakikatle değiştirilmesini temin eden bir faktördür. İnsanlar Furkan sahibi olmadan evvel zannın sahibidirler. 7 ayet-i kerimede Furkan sahibi olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, 7 ayet-i kerimede belirtildiği gibi zanna tabidirler. Kimler? Cahiller. Cahiller 7 ayet-i kerimede zanna tabidirler. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadislerinde: "Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce ilim öğrenin." İster ekrandaki slaytta görülen ayetlerden hareket edelim, İster hadis-i şerifler olsun, zandan sakınmamızı Allah-u Teala emir buyuruyor. İşte zandan sakınmak ancak Furkan'ın sahibi olmakla mümkündür. Furkanlar bütün zanlar hakka dönüşür. Zanda, Furkan da bütün zanlar hakka dönüşür. Allah'ın bütün peygamberlere indirdiği bütün mukaddes kitaplarda elbette aynı zamanda birer Furkan'dır. Kesinlikle. İşte Al-İmran suresinin 3 ve 4. ayetlerine baktığımız zaman bunu görüyoruz. Al-İmran suresinin 3 ve 4. ayet-i kerimesi: "Nezele aleykel kitabe bil hakki musaddiqan lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incil." Sana onların ellerindeki kitapları tasdik eden kitabı Kur'an'ı hak ile kısım kısım ayet ayet indirdi. Tevrat ve İncil'i de indirdi. Öyleyse Kur'an'ı bunların ellerindeki kitapları tasdik eden kitabı Kur'an'ı hak ile kısım kısım indirdi. Tevrat'ı ve İncil'i de indirdi. Daha önce insanlar için hidayete erdirici olarak Tevrat ve İncil indirdi ve sonra da Furkan hakla batılı ayıran Kur'an'ı indirdi. Muhakkak ki onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onlar için elin bir azap vardır. Ayetleri inkar edenler, onlar büyük bir azaba düşer olacaklardır. Allah hepsi için aynı şeyleri söylüyor. Bütün kutsal kitaplar hem hidayet rehberidir hem de nurdur. İşte ayetler, Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an'ın hidayet ve nur olduğunu Allah-u Teala buyuruyor ayetlerle bize ispat ediyor. Tevrat Hidayet ve Nur'dur Maide 44, İncil Hidayet ve Nur'dur Maide 46, Kur'an-ı Kerim Hidayet ve Nur'dur Şura 52 ve Akâf 32. Üçüncü sual, her geçen gün insanların Furkan sahibi olmaktan uzaklaştıkları söylenebilir mi? Evet. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki tebliğciler olmasın. Kıyamete kadar ümmetimden Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir ümmet hep olacaktır. İşte kavim resulleri ve belli mürşitler ve onlar arasında seçilen devrin imamı mutlak surette insanları Allah'a davet ederler. Ama davet edilmesine rağmen daveti kabul etmeyenler de her devirde vardır. İşte Çin'de bulunmuş çağ, hidayet çağı, hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam, Allah'ın Resulü, Furkan 27, 28, 29, 30'da يَمَا يَا دُزَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَا قُلُوا يَا لَيْتَنِي تَخَسْتُ مَحَا الرَّسُولُ سَب۪يلًا. O gün zalimler pişmankarlıklarından ellerini ısıracaklar. Keşke Resul'le birlikte bir olsaydık. يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمَا تَخَسْ فِلَانًا خَل۪يلًا. Keşke felanı dost edilmeseydik. Sevgili kardeşlerim, filan dediği İnsanla Allah arasında Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim var. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her biri üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bu yanlışa davet eden şeytanlar Furkan 28'de Ya veylete leyteni lemettehas filana halile. Keşke o yanlışa davet eden filanları dost edilmeseydim. Lekad edelleni ane zikri ba'de izcani. Zikir Kur'an-ı Kerim bana gelmişken o beni saptırdı. Ve kâne şeytani huzule, şeytan insana yardımı engelleyendir. Resul ne diyor? Mehdi Resul. Mehdi Resul diyor ki kâle ya Rabbi اِمِّ اتَّخَسْتُ هَذَا الْقُرْعَانِ الْمَعْشُرُ Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, bu Kur'an'ı terk etti. Öyleyse Resul'le birlikte yol tutanlar var, onlar kurtuluşa erenlerdir. Bir de Resul'den sapanlar, Allah'ın sırat-ı müstakimden sapanlar var. Onlar da derahete kalanlardır. Furkan her zaman Allah-u Teala tarafından bize tebliğ edilecektir. Ama günümüzün en büyük facirası, fitnesi Kur'an'ın unutulmuş olmasıdır. Hidayet çağında Allah-u Teala'nın verdiği emir, Kur'an'ın bir Furkan olduğunu herkese ispat etmektir. Bütün insanları, kainatın en büyük Furkanı olan Kur'an'a müracaatla hedefe ulaşmaları konusunda göreve davet ediyoruz. Allah razı olsun. Öyleyse Furkan, doğru haktan, doğru batıldan ayıran ve doğrularla yaşamamızı temin eden, Allah'ın hakikatlerini zandan ayıran muhtevayı içeriyor. Ve her zaman Allah bizden Furkanların sahibi olarak kurtuluşa ermemizi, ki her kim ki kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala peş peşe ona 7 Furkan verir. 7 Furkan'ın sahibi olan kişi Allah'ın cennetine girer. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorulara yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların doğruları yanlışlardan ayırt edebilecek Furkanların sahibi olması için önce Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yakınlaşmak da ona dua etmektir. İbadet etmektir yani.
3: Allah'ın varlığına, birliğine iman etmek. Kitaplarına, meleklerine, Kur'anlarına.
4: Allah'a yaklaşmak, Allah'a bağlı olmak, Allah'ı sevmek.
1: Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
2: Garanti işimiz duamızdır yani.
3: Takvamız ulaşır.
4: İbadetlerimiz.
1: Ruhumuz ulaşır mı?
3: Tabii, tabii, tabii. Zaten ruh baş. Akşam uykuya yattığımızda ne oluyor? Ruhumuzu teslim ediyoruz. Ya Rabbi ben bugün herhangi bir günah işlemedim diyorsun. Ruh. Ne yapıyoruz? Rüyamızda gördüğümüz işte ruhumuz bedenimizden ayrılıyor.
1: Bu dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a teslim edilmesi, bunu farz olduğunu söylüyor Allah Teala.
4: Ruh ölecek tabii, ölmeden ulaşmaz.
3: Şimdi Allah'ım ben sana her zaman ruhumu teslim ediyorum zaten. Neden? Diyor ki ey kulum diyor, ben diye size diyor. Gözünüzle kaşınızın arasındayım diyor. O kadar yakınım diyor.
2: Rabbimiz öyle çok uzakta, sağda solda, yani şeyde daimi olarak benim kendi çevremde olan bir Rab'tır yani. Sadece camide veya şurada burada olan bir şey değil.
3: Sabah da kalkıyorum. Ya Rabbi sana şükürler olsun ki bana yine amanetini teslim ettin diyorum. İyi yolda kullanacağım diyorum. Teşekkür ederim.
0: Bir misafirimiz, akşam uykuya yattığımızda ruhumuzu teslim ediyoruz. Rüyada gördüğümüz ruhumuz bedenimizden ayrılıyor dedi. Kişi her uyduğunda ruhunu Allah'a teslim etmiş mi oluyor? Hayır. Kardeşlerimizin, misafirlerimizin bahsettiği aslında nefsimizdir. Nefsimiz berzah alemine aittir. Ve uyur uymaz yarım ağırlıklar kanunu gereğince fizik vücut içerisinde nefs rehin vaziyette, ama uykuya darar darmaz nefsin karşısında elektronun devir sayı yükseliyor. Fizik gücünde elektronun devir sayısı azalıyor. İkisi eşitlenince ışık duvarından geçerek sonsuz hızla diğer alemlere gidiyor. Ama sabahleyin de bize iade ediliyor. Bu uykudayken bizden alınan, tekrar sabah halimize verilen, uyandığımız zaman bize geri dönen nefsimizdir. Ruh Allah'ın emanetidir, Allah'ın emrindendir. Ve Allah-u Teala emanetini dünya hayatını yaşarken geri istiyor. Hidayet, insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Allah-u Teala, hangi rüyanızı hatırlarsanız hatırlayın, o rüyada yaşadığınız vücudunuzun adına Kur'an-ı Kerim nefs diyor. Bir insan ne zaman uyku haline geçerse nefsin elektron devir sayısı artar, fizik vücudundaki aşağı doğru iner ve birleştikleri yerde nefsin fizik vücuttan ayrıldığı söz konusu. Biz uyumadıkça, bir bayılma geçirmedikçe, ölmedikçe nefsimiz vücudumuzu terk edemez. Ruh ise vücuttan dilediği an ayrılmak yetkisine sahibidir. Ama fizik vücudun elektromanyetik çekim alanı mevcutken döneceği yer mutlaka o kişinin vücududur. Mumin suresinin 15. ayet-i kerimesindeki emri almadan hiçbir ruh vücudu terk edip Allah'ın zatına ulaşıp teslim olamaz. Hidayet, insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması ve teslim olmasıdır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in bir Furkan olduğunu söylüyor ve bizlere Kur'an'daki doğruları öğretecek resullere, mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: İnsanlar ve yani Allah arasındaki böyle şeylere, mertebelere pek inanmıyorum ben. Yani bizim bir peygamberimiz var, son peygamber. Güzel bir şekilde yolumuzu göstermiştir.
4: Ermiş. Artık peygamberlerimiz olur, insanlar arasında olabilir yani.
3: Yani bize yol gösterir. Der ki kulum sen bu yoldan gidersen kötü bir şeye düşmesin. Ama yok, harama bakarsan, nefsine uyarsan, şeytanlık yaparsan yarın ahirette ben sana elçilik yapamam.
4: Mürşitler var. Peygamberimizden sonra yol gösteren insanlar
1: onlar. Onlarla beraber Allah yolunda gitmek insana fayda getirmez mi ya?
2: Mutlaka getirir. Yani bunu suistimal etmeyen bir sürü insanlar vardır. Suistimal edenler de haddinden fazladır.
3: 27 yıl uluslararası gemi kaptanlığı yapmışım. Benim planım, projem olmazsa uluslararası Okyanusta nasıl ulaşabilirim? Dolaşamam. Değil mi? Çünkü neden? Haritam yok, miyarım yok, pusulam yok. Yol bilmez, iz bilmez, Kur'an'ı bilmezsen onlara farz.
1: Sizin bir mürşidinizin olmasını ister miydiniz?
4: İstemem ben açıkçası. Mürşitle Allah'a ulaşılmaz. Biz direktmen biz Allah'la irtibatımızı sağlamamız lazım. Aracıya gerek yok.
2: Ahmet'in benim tekkesi değil de Rabb'a götüren, Allah'a götüren olması lazım.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda insanla Allah arasında böyle mertebelere inanmıyorum. Bizim bir peygamberimiz var. Son peygamber güzel bir şekilde yolumuzu göstermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem son peygamber hem de son mürşit midir? Tabii ki hayır. Allah Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde "Ve ma kana Muhammedun abadan min ricalikum velakin Resulullah ve hatemen nebi." Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Enbiya Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi Allah-u Teala bütün peygamberleri asaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Ama Nebiler arasında fetret dönemi var. Maide 19'da bildiriliyor. Bu fetret döneminin olduğu yerlerde kavim Resulü arasında seçilen Veli Resuller, onlar vekaleten derin imamıdırlar. Onlar arasında seçilen bir kişi. Ve her halükarda herkes için, bu dünya üzerinde akil ve bali olan, kalben ulaşmayı diyen herkes için mutlaka Allah-u Teala'nın bir mürşidi vardır. Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede Resul göndermesem azap etmem. İster Nisa 165 olsun. Evet. Kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesidir. 165'te müjdeleyici uyarıcı Resullerdir ki insanlar Resullerden sonra Allah'a karşı uyaran müjdeleyen Resul bana gelmedi diye bir mazeretin sahibi olmasınlar. İbrahim 4 hiçbir Resulümüz yoktur ki o kavmin Allah'ın insanıyla Allah'ın ayetlerini açıklamış olmasın. Nahl 36, İsra 15 وَمَا كُنْ عَزِّبِينَ حَتَّ نَوَسَ رَسُولَ Ta 134, Kasas 67, Kasas 59, Ezzümeyye 71, Mülk 89. Bütün bu ayetler bize her devirde, her kavmin içerisinde ardı arka sekizlemeksizin o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini tilavet eden bir Allah'ın veli Resulü var. Bunlar arasında seçilen bir kişi de o aynı zamanda vekaleten devrin imamıdır. Sahabenin hepsi Allah'ın mürşitleriydi. Tövbe 100'de o hayırlarda gelişen, ileri geçen sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlar. Bunlar 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Kur'an-ı Kerim kesinlikle bunu söylüyor. Deniyor ki zamanımızda mürşit yoktur. Halbuki Peygamber Efendimiz'den sonra sahabenin hepsi birer mürşit olmuşlar. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Bu Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Oysa ki sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da sırasıyla Hazreti Bekir, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olduklarını net olarak biliyoruz. Bunların Adem, Mürşit, Talifeler, Hülyefai, Raşidin vesaire. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz 7 tane hadiste bu konuları açıklıyor. Benden sonra Nebi gelmeyecek ama halifeler ve imamlar gelecek. İşte hadis-i şerif 2, benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. 3, benden sonra size ruh verenler gelecek. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Bu şekilde en güzel biçimde Allah'ın Resulü insanlara Allah'ın hakikatlerini anlatıyor ve her devirde kesinlikle Resul var, Allah'ın mürşidi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra tabiyet devam etmiş. O da yetmez. Dört halifeden sonra da tabi'in sahabeye tabi olmuş. Daha sonraki nesil sahabeye tabi olan tabi'ine tabi olmuş. Tabiyet Allah'a, mürşid adına Allah'a teslimiyettir. Sonraki nesil bu tabi'ine tabi olan tebe-i tabi'ine tabi olmuş. Ve nesiller boyunca tabiyet böyle devam etmiş. Ama günümüzde bakıyoruz, şeytanın tuzakları arasında sayılan kullarla arasında kimse giremez, İslam'da ruhban sınıfı yok diyerek insanları Allah'ın hakikatlerinden kopartmaya çalışıyorlar. Ve insanlar Allah'ın peygamberine tabi olayım diyerek hevalara, nefislerine tabi oluyorlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretlerinizi biliyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Doğruyu ve yanlışı bilerek halisane bir niyetle yaptığımız davranış yanlış anlaşılıyorsa burada bizim sorumluluğumuz nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, doğruyu ve yanlışı bilerek halisane bir niyetle yaptığımız davranış yanlış anlaşılıyorsa burada bizim sorumuz nedir? Her doğru muhakkak ki birkaç alternatifi söz konusudur. Bir alternatif bir başkasını razı etmişse bir başka alternatiften yeni bir doğru yarışına girmeliyiz. Diyelim ki bir doğrunun Allah indinde 4 tane alternatifi var. Hepsi de doğru davranışlar. Onun dışındakiler yanlış. Biz bunlardan birini uygulamışız. Ama bu uygulamamız bir başkasına ters gelmiş ve onu üzmüş. O zaman bize düşen ondan af dilemek ve ona şunu söylemek. Bundan üzülebileceğini hesaba katamadım. Şu andan itibaren bu tarzdaki davranışımı değiştiriyorum. İşte olay bu şekilde tamamlanıyor. Ana kaide bu. Başkalarını rahatsız etmeyecek doğruların seçilmesidir. Yani kişi rahatsız oluyorsa onda ısrarcı olmamak lazım. Hemen hatayı kendimizde kabul edip değiştirmek suretiyle karşı tarafında rızasını alarak mutlu olabileceği bir alternatifi seçmemiz gerekir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala doğruları yanlışlardan daha büyük boyutta ayırmamızı sağlayacak Furkanların sahibi olmamız için Allah'ı devamlı zikretmemizi emretmiş. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
2: Çok büyük faydaları vardır yani. Siz beni anın diyor Rabbimiz, ben size mutlaka karşılık vereceğim. Biz böyle inanıyoruz yani.
3: Bana çok faydası var çünkü diyor mu beni kötülüklerden koruyor, şeytanlardan koruyor, harama bakmaktan, günah işlemekten.
4: Var, zikir vardır illa ki kendi başına zikredebilirsin ama topluca zikirlere karşıyım ben.
2: Zikir insandan insana da değişir. Bütün alemler Allah'ı zikreder yani.
3: Kendimi yepyelik hissediyorum. Yepyelik hissediyorum, Allah'a daha yakın hissediyorum.
4: Kalpten zikir olabilir. Olur tabii ki mutlaka. Allah'a, en azından Allah'a yönelir. En azından günahlardan sakınır.
1: Mutlu olur.
4: Mutlu olur tabii. Huzurlu olur, mutlu olur.
1: Sizce zikir yaparak her geçen gün doğruyu yanlıştan ayırt eden bir insanın hayatında neler değişir?
2: Şu andaki yüzyılımızın en büyük hastalıklarından işte depresyondur. Mutsuz bir hayat, işte geçinemeyen eşler, siyasi aktörler, şunlar bunlar. Bunlardan kurtulur zikir yaparsa.
3: Çünkü başkasına karşı kin beslemiyorsun. Birisinin dedikodusunu yapmıyorsun. Birisinin iftirasını atmıyorsun. Birisine yan gözle bakmıyorsun.
2: Siz yeter ki kalbinizden Allah'ı anın. O mutlaka size karşılık verecektir yani. Bugün olmasa bile yarın, yarın olmasa öbür gün.
0: Bir misafirimiz kendi başına zikredebilirsin.

0: Kişi Allah Allah Allah diye ister sesli ister sessiz zikir yapsın, netice değişmez. Nefsin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşması söz konusudur. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizden istediği istisnasız Allah'a ulaşmayı dileyerek fırkalara ayrılmaktan kurtulmak suretiyle sırat-ı müstakim üzerinde olmak. Çünkü Peygamber Efendimiz 72 fırkadan bahsediyor. Kurtuluşa ulaşan tek bir fırka ve fırka-i naciye. Sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, fırka-i naciye kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Birisi Allah'ın eseli ebedi tek bir dini, babamız Yaman Hanif dini, Arapça adıyla İslam'ın üç esas üzerine bina edildiğini biliyoruz. Vahdet, tevhid ve teslim. Tevhid, sırat-ı müstakim üzerinde olmayı ifade ediyor. Tevhidin iç boyutu kalpten ulaşmayı dilemektir. Dış boyutu mutlaka mürşide tabiyettir. Ve sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Muhterem hocam, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum Kaptan Efendimiz'in zihmetiyle inşallah. İnşallah. Muhterem hocam, Mardin'den Ali ben. Size bir sualim olacaktı inşallah. Sualim şu inşallah. Kişinin fizik aleminin ötesindeki şeylere dair furkan kazanması neyi ifade eder? Bize bu konuyu açıklayabilir misiniz inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum Kaptan Efendimiz'in zihmetiyle inşallah. Esselamu
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizin bu fizik aleme dönük olan idraki ve fıkıhtır. Ama kalbimizin fizik ötesi aleme ait olan idraki ise fuattır. Şimdi kardeşimiz diyor ki kişinin fizik alemin ötesindeki şeylere dair furkan kazanması ne ifade eder? Asıl furkan fiziğin ötesine ait olan furkandır. Kişi ne zaman daimi zikre ulaşırsa fizik alemin ötesinde beş duyu ile algılanamayan şeyleri algılamaya başlayan bir özellik kazanır. Bu fiziğin ötesindeki alemlere ait bir furkan sahibi olmamızı ifade ediyor. Bu furkanın adı da hikmettir. Allah Teala ölü kalpleri hikmet nuruyla diriltiyor. Tıpkı kuru toprakları yağmurla dirilttiği gibi. Başlangıç noktasında herkes ölü ama Allah Teala ölü kalpleri de hikmet nuruyla. Öyleyse kalpler ölü ama mutlaka hikmet nuruyla dirilebilir. Furkanların en büyüğü doğru yanlıştan ayıran tahkiki imanı en büyük boyutlarda gerçekleştiren şey yerlerin ve göklerin melekutundan sonra Allah'ın zatının görülmesidir. İşte o zaman asıl furkanın sahibi olursunuz. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi

bir bütünü ifade ediyor. Başlangıcı Furkanların başını, kalben ulaşmayı dileyen herkesin yedi Furkan sahibi olmasını, ama son kısmı ise en üst seviyedeki fizik ötesi Furkanları da devreye alıyor. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Malezya'dan bir kardeşimiz, Rahim Hocam, huslat farz mıdır? Huslat ile seyri sülük aynı şey midir? Açıklar mısınız? Huslat farzdır. Huslat ruhun yaşarken, dünya ayetini yaşarken, ölmeden evvel seyri sülükle sirat-ı müstakim üzerinden yükselerek yedi alem geçtikten sonra Allah'ın zatına vasıl olması, Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Öyleyse huslat farzdır. Allah Teala ister huslat desin, ister vahtesemu billahi desin, ister mülaki olmak desin, aynı hakikatleri ifade ediyor. Ruhun

0: Hareketten ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden yükselişle seyri sürükle yedi alem geçtikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşması. Seyri sürük vuslatın gerçekleşmesi için dikey olarak gök katlarında yaşanan dikey yolculuğu ifade ediyor. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadisinde tövbe sona ermedikçe hicret sona etmez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. İster hicret desin ruh için, ister seyri sülük, aynı şeyi ifade ediyor. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, seher vakti zikir çekmenin faydaları nelerdir? Bu konuda daha verimli olabilmek için kendimize nasıl bir düzen ve disiplin uygulamalıyız? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de az uyuyan Allah dostlarından bahsediyor. İşte Zariyat suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kanu qalilen minel leyli ma yahşun. Bunlar geceden uydukları şey zaman parçası çok az olanlardı. Secde suresinin 16. ayet-i kerimesinde yine Allah Teala onlar ne yapıyorlar? Secde 16'da yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yan üstü yatarken kalkarlar. Rablerini korku ve ümitle dua ederler. Onları rızıklandırılmış şeylerden infak ederler. Ve Müzzemmil suresinin 20. ayet-i kerimesi. Yani kısacası fizik vücudun teslimi 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 4'te 3'ünü zikirle geçirmekle mümkündür. 24 saatlik zaman dilimi 4'e bölecek olursak 6 kere 4 24 o zaman 4'te 3'ü 18 saat ediyor. 18 saat zikirle fizik vücut teslimini yapabiliriz. İşte gece ibadetleri arasında gecenin yarısı 3'te gecenin 3'te 1'i yarısı 3'te 2'si. Eğer geceyi 12 saat kabul edecek olursak 3'e böldüğümüzde 4'er saat olarak karşımıza çıkıyor. 3 kere 4 12 3'te 1'i 4 saat, yarısı 6 saat, 3'te 2'si 8 saat. Bu şekilde yine gece ve gündüzü zikirle geçirebilirsek o zaman Allah'ın istediği hedefe ulaşmış oluruz. Bunu seher vakitlerinde zikirle geçirmek Allah'ın emrettiği bir şey. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, kardeşlerimizle birbirimize sevgimizi ifade ederken sevgiler dememiz mi doğru yoksa Efendimizin buyurduğu seni çok seviyorum dememiz mi doğru? Efendimizin söylediklerini tekrar etmek doğrudur. Kendimizden ilaveler yaparak değiştirmek hiçbir zaman uygun olmaz. Efendimizin her sünnetinde bir hikmet olduğunu düşünmek doğru bir düşünce midir? Evet. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, lise öğrencisiyim. Notlarım hiç olmadığı kadar kötü, kendimi yetersiz hissediyorum. Aynı zamanda zikirlerimi de düzensiz çekiyorum. Artırıp düzeni çekersem okul hayatım düzene girer mi? Zikir haricinde ne yapmam uygun, açıklayabilmişsiniz? Sevgili kardeşlerim, bütün başarıların arkasında Allah'ın yardımı vardır. Öyleyse eğer siz Allah'la ilişkilerinizi birinci sıraya alırsanız, şartlar ne olursa olsun, her insanın üzerinde Allah birinci derecede hak sahibidir. Evet, annemiz babamız var. Bu dünya hayatına gelişimizin sebebi, çevremizdeki kardeşlerimiz, aile efradı ve diğerleri var. Onlar da hep hak sahibi ama en üst seviyede hak sahibi Allah'tır. Çünkü O bizi yaratandır. Yoktan var edendir. Öyle olunca eğer çevremizdeki insanlara karşı vazifelerimizi yerine getireceksek sırayla öncelikle Allah'a karşı vazifelerimiz birinci sırada olması lazım. Sonra anne baba ve diğerleri gelir. Allah Kur'an-ı Kerim'de de bu sıraya riayet etmemizi istiyor. İşte bütün kutsal kitaplarda farz kılınan 10 emirden onu da Kur'an'da yer almış En'am 151 ve 152 işte on emri ifade ediyor. Bakın ne diyor Allah Teala? Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını bir bir okuyayım. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Görüyorsunuz ki birinci derecede hak sahibi Allah. Allah'a ortak koşmamak birinci görevimiz. Sonra anne baba geliyor ve diğerleri. Öyleyse eğer siz Allah'ın üzerinizdeki hakkı birinci sıraya alır, zikrinizi en üst seviyede yaparsanız Allah'tan gelen yardımla diğer noktalarda da çok büyük başarılar elde edebilirsiniz. Bunu yapmak sizin kendi iradenizi en üst seviyede kullanmanızla mümkündür. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı insanlar Allah'a inanmayan kişileri Allah'a inandırmak, kelime-i şehadet getirmek için büyük çalışmalar yapıyorlar. Bu şekilde hizmet ettiklerini düşünüyorlar. Yaptıkları çalışmalar Allah katında hizmet midir? Açıklayabilmişsiniz. Sevgili kardeşlerim, dillen ikrar, kalben tasdik. O insanların dillen La ilahe illallah Muhammed Resulullah demeleri, bu söylenen söz kalplerinde yoksa Allah katında bir kıymeti yoktur. Çünkü Allah Teala kalbe bakıyor. Kalben tasdik, dillen ikrar. Kalpteki olanı dilin ikrar etmesi de, ama dilin ikrar ettiğinin de kalbinde olması lazım, tasdik etmesi lazım. Dolayısıyla birçok ayet-i kerimede dille söylenen şeyin Allah katında bir kıymeti yok. Mesela Yunus diyor ki içi kafir dışı Müslüman çok. Diliyle inanıyor ama kalbiyle küfürde. Evet, diliyle inanıyor ama kalbiyle küfürde. Birçok ayetler bu istikamete. Hücurat 14. Araplar biz mümin olduk. Hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Fetih 11. Mallarımız, ailemiz bizi meşgul etti. Artık bizim için Allah'tan mağfiret dile. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Kalplerinde yok ama dille söylüyorlar. Öyleyse bunlar Allah katında geçerli değil. Sakarya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Başımıza gelen hastalıklar, musibetler bir üst teslimiyete vesile olması için nasıl bir davranış biçimi içinde olmamız lazım? O musibetler olduğu noktada zikrimizi arttırmamız lazım. Zikrimiz, musibetler zikrimizin artışına sebebiyet veriyorsa, etrafımızdaki insanları daha fazla mutlu etmemizi sağlıyorsa, elbette o zaman o musibetler bizi üst seviyedeki teslimiyetlere de götürebilir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bütün insanlar Allah'ın tebliğine muhatap oluyor mu? Tebliğ almadan ölen kimse olur mu? Evet, bütün insanlar %100 Allah'ın tebliğine muhatap oluyorlar. Her devirde insanlar ya cehennemliktir ya cennetliktir. Her devirdeki cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri Mülk 8-9-10'a göre sual soruyorlar. Selam hazanetü alem yetikum nezirin mümkün. Sizden nezirler gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar. Geldi kalu belakat cani nezir. Nezir geldi. Ama biz onları yalanladık. Ve Allah bir şey indirmemiştir dedik. Onları delaletle suçladık. Dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı. Diğeri de bu kitabı açıklayan Allah'ın Resulü nezirler. İkisini de yalanlamışlar. O zaman da cehennemi hak etmişler ve cehenneme gittiklerinde cehennemde itiraf ediyorlar. La kalu la kunna nesma'u aw naqilu. Eğer dünya hayatını yaşarken bize tebliğ ulaştığında o tebliği işitseydik ve akletseydik bugün cehennemde olmazdık. İşitip akledebilmesi için Allah kendilerine ne istiyor? Sadece bir kalbi dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse tebliğin kendisine ulaşmadığı kimse var mı? Hayır. Zaten 15 yaşın altındaki bütün insanlar tebliğden muaftır. Onlar mutlaka ölürlerse gidecekleri yer cennet. Ama 15 yaşından itibaren sorumluluk başlıyor. Ve 15 yaşından itibaren tebliğ kendisine ulaştığı zaman eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilerse kurtuluşta oluyor. Dilemediği takdirde ya ilgilenmiyor, hasalarına engeller konuluyor, ya reddediyor, uzuvlarına engeller konuluyor veya mürşitle mücadele ediyor, karşı çıkıyor. O zaman da Allah kalbi tabi ediyor. Ayetler gayet açık, Kur'an-ı Kerim'de sahih bir biçimde açıklamış vaziyette. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, her an mutlu programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159. Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir, hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden, saniyeniz yani, sizden istediğim bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, "Ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, Allah musrifleri sevmez." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, "Tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin." Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler. Bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2.5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah Teala birinizi veriniz, o da %2.5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak, paranın kiri olarak zikredilen %2.5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir? Almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde, "Ey Ademoğlu, mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız." İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını artsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası artsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde, fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet, eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşasa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa, ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinnen niyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan 4 pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. 3 kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. 3 kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. 3 kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o 4 tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resul. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün görevi tebliğ. Sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَعَمَّدُوا إِذَا اتَّقَوْا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا والله يحب المحسنين. Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşri kuvvet var, icrai kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşri kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icrai kuvvet Allah'ın resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz Hümeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha muhasere var. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zikir ve Kur'an'daki önemi. Birinci sual, Allah-u Teala'nın zikirde muradı nedir? Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah diye ard arda tekrar edilmesiyle vücuda getirilen bir şifredir. Zikir başlı başına bir ibadettir. İbadetlerin de en büyüğü, ibadetlerin sultanıdır. Bu en büyük ibadet bizi mutlak olarak evvela cennet mutluluğuna taşır, sonra da dünya mutluluğuna taşır. Aslında Allah'ın zikirde muradı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Allah'ın zikirden muradı, zikrin Allah'ın katında indirdiği rahmet, fazıl ve selavat isimli nurlardır. Zikir, bizi huzursuzluktan huzursuzluğa sürükleyen nefsimizdeki afetleri devre dışı bırakmak için yegane vasıtadır, silahtır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala 3 çeşit zikirden bahsediyor. Kutlu mahviye ileyke minel kitabi ve hakim selate inne selate tenhamne han fahşai vel münker ve le zikrullah vel ekber. Sana vahyettiğimiz Kur'an ayetlerini tilavet et oku. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikir midir? Evet. Ve hakim selate namaz kıl. Namaz kılmak bir zikir midir? Evet, Taha suresinin 14. ayet-i kerimesinde beni zikretmek için namaz kıl diyor Allah-u Teala. Öyleyse o da bir zikir. Bir de üçüncü zikir ve le zikrullah ve ekber ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman zikir çok zikir ve daimi zikirle bu farz emri geniş bir yelpaze içerisinde ayetlerle bize açıklamış. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَاسْكُرُوا اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَتِلِي تَبْتِيلَ Allah'ın ismiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah-u Teala'ya dön. Bu ara sıra zikirle ruhun Allah'a teslimi gerçekleşir. Nefs tezkiyesi de bunun esasını teşkil eder. Ama Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'yı çok zikret buyuruyor. Çok zikir en az 13 saat ile 18 saat arasındaki bir muhteva ifade ediyor. Bir üçüncü zikir var ki daimi zikir. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةِ فَاسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُوْدًا وَلَا جُنُوبًا Otururken, ayaktayken, üstün yatarken hep Allah'ı zikredin. İki çift nurun, zikrin, iki çift nurun bize gelebilmesi ancak mürşide tabi olduğumuz zamanki zikirle gerçekleşir. Mürşide tabi olmadan evvel de zikir yapamaz mıyız? Elbet yaparız. Dört kalp şartının sahibiysek. Yani Allah-u Teala kalbimizdeki ekiniti almışsa, ihbatı koymuşsa, nurunu açmışsa ve kalbi kendisine çevirmişse, bu dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı an Allah-u Teala mutlaka o kişiyi huşu sahibi kılar. Yani Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl, kalbe henüz iman yazılmadığı için fazıllar içeri giremez. Allah'ın katından gelen rahmet %2'lik oranda kalbin içine sızar ve kişiyi huşu sahibi kılar. İşte bu huşu sahibi olan kişiyi perşembeyi cumaya bağlayan gece haccet namazını kılması halinde Allah-u Teala ona mürşidini gösterir ki mürşidi tabiyetle birlikte bir ikinci çift nur daha gelir. Rahmet ve selavat. İşte rahmet ve fazl-ı rahmet ve selavat ikisi birden geldiği zaman rahmet taşıyıcı, fazıllar kalıcı, selavat bağlayıcı özelliğe sahip. Ama bu hangi şartlar altında söz konusu? Kişi yedi kalp şartının sahibi olduğu zaman. Dört kalp şartının sahibi olan kişiyi Allah Teala kalbindeki küfrü alıyor, mührü açıyor, küfrü alıyor ve yerine imanı yazıyor. 4+3, kişi yedi kalp şartının sahibi ise nefs eskisi ve tasfiyesiyle Allah'ın kendisi için tayin ettiği hedefe ulaşabilir. İkinci sual, devam zikir yapmak önemli midir? Çok önemli. Yaratılış gayemiz mutluluktur. Mutluluğun da 3 özelliği var. Mutluluk daimi bir sürh ve sükun halidir. 3 alemde daimi sürh ve sükun hali mutluluğu ifade ediyor. İş dünyamızda daimi sürh ve sükun mutluluk, ruhla nefsin kavgasının sona ermesi. Dış dünyamızda daimi sulh ve sükun hali, başka insanlardan kavgamızın sona ermesi. Allah'la ilişkilerimizde daimi bir sulh ve sükun, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi. Öyleyse yaratılış gayemiz mutlu olmak, ama mutlu olmanın da 3 alemde daimi bir sulh ve sükun hali olması esastır. İslam olmak 2 tane temel mefhum içerir. Teslim, sulh ve sükun. Zikirsiz teslim hiçbir şeyle, hiçbir şekilde mümkün değildir. Ayrıca zikirsiz mutluluk hiçbir zaman da içinde gerçekleşemez. Bu konuda bizi hedefe götüren şey Allah'ın zikrini yapmaktır. Zikir seviyesiyle kişinin manevi yücelme seviyesi birbirine paralel şekilde gelişir. Zikir Allah Teala'nın insanın mutluluğu konusundaki teminatı garantisidir. Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmak Allah Teala'nın daimi zikir hedefine yerine getirmekle mümkündür. Hadis-i şerifte bir kişi ya Resulullah İslamiyet'in emirleri çoğaldı bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle ki deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilin hep Allah'ı zikretsin buyurdu. Öyleyse dilin hep Allah'ı zikretmesi daimi zikirdir ki daimi zikir mutlak surette daimi bir dünya mutluluğu ve 4. 5. kat cenneti muhtevasını alır. Üçüncü sual, zikir yapmak insanlara has bir emir midir? Hayır. Allah Teala İsra Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde 7 kat gökler ve yerler ve bunlar arasındakilerin hepsi Allah'ı tesbih ediyor. Gayri iradi varlıkların Allah'ın isminin tekrarını Allah tesbih ediyor. Ama cin ve insanlar serbest iradenin sahibi, serbest irade sahibi insanların Allah isminin tekrarını Allah Teala zikir ediyor. Ve bütün varlıklar Allah Teala'yı zikrediyor. İşte 7 kat gökler ve yeryüzü onlarda bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat onların tesbihlerini siz fıkıh edemezsiniz, anlayamazsınız, idrak edemezsiniz. Bir ecnebi profa Müslümanlarla beraberindeki bir konuşmada oradaki Müslümanlar biz Allah-u Teala her şeyi Allah'a zikrettiğine inanıyoruz deyince profesörün dikkatini çekmiş ve Kur'an-ı Kerim'i incelemeye başlamış. En sonunda Bakara 26'da karar kılmış. Allah bir sivrisineği misal vermekten çekinmez. Ve kişi diyor ki eğer Müslümanların kitabı doğru söylüyorsa o zaman sivrisineğin de Allah'ı zikretmesi lazım. Gerçekten yüksek frekans altındaki çekimlerde sivrisineğin bir teviye kesintisiz Allah dediğini ispat ediyor, görüyor. Evet. Sivrisineğin zikri, daimi zikri külli iradenin standartları içinde. Allah-u Teala cinlere ve insanlara serbest irade vermiş. İradeleriyle Allah'ın ismini tekrar edeceklerdir. İradeleriyle Allah'ın isminin tekrarı az zikir, zikir, çok zikir, çok çok zikir, külli zikir, daimi zikir, külli zikir ve tesbih olmak üzere geniş bir yelpazeyi içine alıyor. Allah emirlerini verir, bizden de yapmamızı ister ama bunu bizim irademize bırakmıştır. Eğer gerçekleştirirsek Allah katında kıymetli, gerçekleştiremezsek kıymetsiz oluruz. İşte o sebeple Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Zikir bir dua mıdır? Evet. Siz kendi iradenizle Allah Allah diye dediğiniz zaman Allah'ı zikredersiniz. Bu zikirdir ama elektronlar kendilerini dönmezler, döndürülürler. Bu dönüşlerin her birinde bir ses çıkartmaya göre programlanmışlardır. Çıkardıkları bu ses kendi insanlarınca Allah kelimesidir. Ama bu gayri iradi bir zikirdir. Allah-u Teala onlarınkinin adına tesbih ediyor. İsra suresinin 4. ayet-i kerimesi bu hakikati ifade ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualleri yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala zikrin insana fayda verebilmesi için mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerektiğini söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Duayla Allah'a ulaşabiliriz. O bizi her zaman için duyan ve işiten, gözetendir.
3: Dua etmek, yalvarmak, yakarmak yani. İçimizdekileri Allah'a anlatmak.
4: Allah'a ulaşmak yani ölümle mi? Yoksa maneviyatla mı?
5: Ruhen bedenen teslimiyet, ruhan temizlenmek, bir rahata kavuşmak.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Dualarımız, yakarışlarımız, gözyaşlarımız, samimi duygularımız ulaşır.
4: Zaten ruhumuz ulaşacak ona. Öldükten sonra da tekrar dirileceğiz.
1: Şura 13'te Allah-u Teala bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi kendime ulaştıracağını söz veriyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Yani karşılıksız kalmayacağını düşünüyorum tabii ki de. Mutlaka ki bunu yaşamış biriyim ben. Dua ettiğim zaman yani mutlaka karşılığını görmüşümdür.
5: Tabii ki kendim bunu başaramam. Yani bir mürşide tabi olurum. Bir mürşit kılavuzluğuyla, bir mürşit yardımıyla, zikirleriyle, yani anlattıklarıyla öyle bir ulaşmaya çalışırım. Yani kendim bunu tek başıma başaracağımı bilmiyorum. Yani şey yapamıyorum. Ama mürşide tabi olursam kesinlikle ve kesinlikle yani onu ulaşabileceğimi kalben ve ruhen inanıyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda kendim bunu tek başıma başaramam. Ama bir mürşide tabi olursam ulaşabileceğime inanıyorum. Allah'a ulaşmak için mürşit gerekli midir? Evet. Her devirde hidayete erdiren devrin imamı var. Her devirde hidayete vesile olanlar devrin imamını temsil edenler var. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ayetleri açıklayan kavim resulleri, her devirde iradesini de Allah'a teslim eden, yedi sabah dört teslimi yaşayan Allah'ın veli mürşitleri, marifelenmeden mükerden ne edenler, her devirde vekil mürşitler var. İşte Allah Teala devrin imamını vekaleten devrin imamı ki bütün nebiler asareten devrin imamlarıdır. Ama nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Bir daha nebi gelmeyecek ama kıyamete kadar hep devrin imamı var olacaktır. İşte Enbiya 73'te asareten devrin imamlarını açıklayan Rabbimiz onların olmadığı dönemlerde kavim resulleri arasından bir tanesini seçerek Secde 24'e göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Devrin imamı hidayete erdirendir. Ama onlar arasından seçilen kişi vekaleten devrin imamıdır. Ve diğerleri hep hidayete vesile olanlardır. Kimdir mürşit? Mürşit kimdir? Allah-u Teala'dan aldığı emirle hidayete erdiren kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyenler bir hidayetin sahipleridir. Ama bu henüz düşünce platformunda bir yaklaşımdır. Tabi olmadıkça fiziki hidayete adım atması mümkün değildir. Mürşide ulaşmakla sirat-ı müstakime ulaşmak aynı şeydir. Vücudundan ayrılan ruh sirat-ı müstakime ulaşır. 7 katlık bir yolculuğun sonunda kişi hidayete erer. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hiçbir kuvvet onu mürşide ulaşmaktan alıkoyamaz. Ruhunu Allah'a ulaştırmaktan alıkoyamaz. Maide 35-24, secde 24, Enbiya 73, Mumin 15. Tüm bunlar bize bir hakikati söylüyor. O hakikat ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. İşte hidayete erdiren devrin imamı, onun dışındakilerin hepsi hidayete vesile olanlardır. Allah-u Teala böyle buyuruyor. Al-Mu'minun suresinin 31. ayet-i kerimesinde اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Öyleyse öncelikle Allah'ı sevmemiz lazım. Ama Allah-u Teala'nın Resulü hadis-i şerifinde öyle Allah'ın kulları var ki kulları Allah'a sevdirirler. Yani kullara tebliğ yapmak suretiyle onların Allah'ı sevmesine sebep olurlar, vesile olarak kulları Allah'a sevdirirler. O zaman kulları Allah'a sevdirince hayır, Allah'ı kulları sevdirirler. Allah'ı kulları sevdirince kullar sevgiyle Allah'a ulaşmayı diliyor. Ondan sonra Allah'a da kulları sevdirirler. Tezkiyede kulları Allah'a sevdirtmek vardır. Tasfiyede ise Allah'a kulları sevdirtmek vardır. Allah'a kulları sevdirtmek, o kulların Allah yolunda hizmetine, Allah için çalışmasına bağlı. Konumuzla ilgili halkımıza bir sualler yönelttik. Yine bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala zikirle birlikte kalbimize gelen nurların orada kalıcı olabilmesi için Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
6: Bir yere bağlanmaya ben yani direkt kendin bağlan, direkt Allah'a bağlanmak.
5: Nasıl bir çocuğun öğretmeni ona nasıl derslerini öğretiyor, başarılı olmasını istiyor. Benim için de mürşit bana onu şey yapıyor yani.
3: Mürşitler işte peygamberimizden sonra dünyaya gelmişler ve 100 yılda bir İslamiyet'i, Kur'an-ı Kerim'i bize anlatmışlar. Peygamberimizin yaşayış şeklini, işte Allah-u Teala'nın bizden istediklerini dile getirmişler. Allah dostları bunlara tabi olmamış tabii ki güzel, çok güzel.
5: Mürşide tabi olduğun zaman sana zikirlerini, sana namazlarını, sana dualarını, sana her şeyi yani gösterecek adım adım, kademe kademe.
1: Hani Hazreti Mevlana Hazretleri Şems-i Tebrizi'ye tabi olduğu gibi, Yunus Emre'nin Tapduk Emre'ye tabi olduğu gibi siz de bir mürşide tabi olmak istemez miydiniz?
4: Ben direkt böyle yaşadım, böyle gördüm. Böyle devam ediyorum.
5: Mürşide tabi olmak Allah'a ulaşmanın tek yolu diyeyim. Yani tek başına dediğim gibi önceki gibi tek başına bunu başarmanız mümkün değil.
0: Bir misafirimiz mürşide tabiyet konusunda bir yere değil direkt Allah'a bağlan. Ben böyle yaşadım, böyle gördüm, böyle devam ediyorum dedi. Allah-u Teala'nın kanunları var. Din Allah'ın kanunlarıyla yaşanır. Ben böyle yaşadım. Din tek başına yaşanmaz. Allah'ın uğruna kainatı yarattı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bile mürşidi var. Mürşidi Cebrail Aleyhisselam. Mürşidsiz kimse dini yaşayamaz. Eğer Peygamber'in mürşidi Cebrail Aleyhisselam'sa ondan sonra bütün kavim Resullerin kesinlikle mürşidi vardır. Veli mürşidlerin de mürşidi vardır. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde men yahdillahu fehuvel muhted Allah kimi kendisine ulaşırsa o hidayet erer ve men yudil ama kimi dalalete bırakırsa onun için bir veli mürşid bulunmaz. Öyleyse mefhum muhalifinle hareketle Allah kimi dalalete bırakırsa onun için veli mürşid bulunmaz olduğuna göre Allah kimi kendisine ulaştırmışsa, hidayete erdirmişse, o da bir veli mürşitle ulaşmıştır demek. Ayet gayet açık, Kehf 17. Men yahdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Allah kimi kendisine, işte o hidayete ermiştir. Ama kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun için veli mürşit bulunmaz. Öyleyse buradan bir veli mürşit de Allah'a ulaşacağını kesinlikle anlıyoruz. Böyle yaşadım, böyle gördüm. Babadan, dededen görünen inançla kurtuluşa ulaşmak mümkün değil. Bir insan direkt Allah'a bağlanarak kurtuluşa ulaşabilir mi? Hayır. Allah'ın kanunları şöyle, bir sebep ve sonuç tahtında vücuda getiriyor. Sonuç Allah'a ulaşmaksa sebep mürşittir. Mürşit olmadan olmaz. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine baktığımız zaman dinde zorlama yoktur. Kadde benişlü minel gay. İrşad yoluyla gay yolu birbirinden 180 derece ayrılmış vaziyette. İrşad yolu Allah'a ulaştıran yol. Gay yolu da şeytana götüren yol. Araf 146'da o ulaşmayı dilemeyenler bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşad yolunu görseler yol edilmezler. Onlar gay yolunu görseler. Şeytanın gay yolunu görseler yol edilirler. Bu onların Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve gafil olmaları sebebiyledir. Ayetlerden gafil olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ayetleri yalanlayanlar da mürşide tabi olmayanlardır. Ve Bakara 170'te وَيُزَقِّي لَهِمْ اِتَّبِي مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ Gelin Allah'ın indirdiğini tabi olun dediğimizde قَالُوا بَلْ نَتَّبِي مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَبَانَ Biz babalarımızı neyin üzerinde bulduysak o bize kafi. Allah Teala buyuruyor ki وَلَوْ كَانَ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءٍ وَلَا يَهْتَدُونَ Babaları akletmiyor ve hidayette olmasa da mı? Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde bizden teslim olanlar da var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Kalbi kasiyet bağlayanlar seçilmişlerdir ama Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kalp kasiyet bağlamıştır. Ve bizden teslim olanlar da var. Teslim olanlar, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Meryem suresinin 43. ayet-i kerimesinde İbrahim aleyhisselam ya ebeti kad cani minel ilmi malemitike فَتَبِعُونِ اَهْدِكُمْ سِرَاتَ سَوِيَّ Ey babacığım, sana verilmeyin, bana verildi, gel bana tabi ol ki senin sirat-ı seviye, sirat-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırayım. Bütün Kur'an-ı Kerim irşad müessesinin çeşitli muhtevasını göstermek üzere Allah tarafından dizayn edilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim mürşitlerin el kitabıdır. Tabi olmak Kur'an-ı Kerim'in temel emridir. Bütün devirlerde bütün Resuller, Nebiler, Mürşitler insanlara hep aynı şeyi söylemişlerdir. Tabi ol ki irşat yoluna ulaştırayım. Allah'ın söylediği şey, eğer Allah'ın hidayetçisine, davetçisine tabi olmazsa o kişilerin mutlaka delalette kalması söz konusudur. Delalette kalanlarınsa gideceği yer cehennemdir. Mürşide ulaşmayı kim reddediyorsa Allah tarafından değil, şeytan tarafındadır. Bir başka inanç grubu, Allah ile kullar arasına kimse giremez. Bir hürafedir, bir bidattır. Bakara 256, Araf 146-147'de olayı bu şekilde ifade ediyor Rabbimiz. Mürşidi olmayanın delalettedir, on ayet gereğince. Evet, mürşidi olmayan delalette, on ayet gereğince ve delalette olanlarda yedi grup ayet kerime gelince gideceği yer cehennem. Öyleyse ayetler bize söylüyorsa ki ayetler Allah'ın kelamıdır. Ayet konuşuyor ki Allah ilmi ve rahmeti her şey kuşatmıştır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. İzin verirseniz sorumu sormak istiyorum. Çevremizdeki her şeyi bize Allah'ı zikrettiğini hatırlatması ve anı yaşayabilmek için nelere dikkat etmemiz gerekir? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden inşallah.
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Çevremizdeki her şeyin bize Allah'ın zikrini hatırlatması ve anı yaşayabilmek için neler dikkat etmemiz lazım? Her baktığımız

0: anı yaşarsınız. Dünya işinin geçmişe ve geleceğe dayalı bütün detaylarını yaşamak vaziyetinde değilsiniz. İki, ama bu arada zikir yapıyorsanız zaten aynı anda anı da yaşıyorsunuz demektir. Zikir yapan kişi anı yaşıyor, zikir yapmayan kişi anı yaşamıyor. Ya kafası geçmişte ya gelecekte. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanları cennet saadetine, dünya saadetine ulaştıracak olan en büyük ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: Bu tesbih çekmekle de olur. Yani dua etmekle de olur. Her zaman için yakın oluruz yani.
3: Zikir çektikçe insanın kalben böyle nurla dolması, yani kalbinin temizlenmesi, paklanması, bedenen, yüzen yani kendini bir rahata kavuşması. Diğer ibadetler aynı ama bu daha bir başka, yani bu diyeyim size bir bambaşka zikir, yani benim gözümde en üst mertebede. Yani diğer ibadetlere göre en üst sırada.
4: Sürekli dilimizde olması gereken Allah'ın adı.
5: Yani Allah yakarışımızı duyuyor. Allah'a biz andıkça Allah da bizi anıyor. Yani bir nevi dostluğumuzu pekiştiriyoruz Allah-u Teala'yla.
1: Allah Allah diyerek mutlu oluyor muyuz?
4: Evet. Allah Allah diyen yolda kalmaz.
3: Tabii tabii, zikirle insan mutlu olur, huzurlu olur, sağlıklı bile olur yani o derecede. Yani bambaşka bir şey.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda, biz Allah'ı andıkça Allah da bizi anıyor. Bir nevi Allah-u Teala'yı dostluğumuzu pekiştiriyoruz. Allah ile olan dostluğun artışı zikre mi bağlıdır? Evet. Allah-u Teala'nın bize verdiği ölçü Allah'ı sevme ölçüsüdür. Kur'an-ı Kerim okumak değil, Allah'ın da konuşmak değil, sohbet etmek değil, aklınıza gelen dinimizin bütün güzellikleri hiçbirisi değildir. Allah'ın sevgi ölçüsü zikirdir. Bir insan 24 saat süresince Allah'ı ne kadar zikrediyorsa, Allah'ı sadece o kadar seviyor demektir. Allah'ın en çok sevdikleri Allah'ı en çok zikredenlerdir. Bakara 152'de feskuruni yeskurkum veşkuruni ve la tekfurun. Ali İmran 190-191'de daimi zikrin sahibi ulul elbab'tan bahsediyor. Li ulul elbab ellezine yeskurunallaha kıyamen kuvden ve ala cunubihim. Onlar ki ayaktayken, otururken, yanı suya yatarken hep Allah'ı zikrederler. Zaten insanoğlu için bir üçüncü hal mevcut değil. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikri bize farz kılmış. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle soruma geçmek istiyorum. Daimi zikre ulaşan bir kişi hemen bunun farkına varır mı? Sizleri tekrar çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, daimi zikre ulaşan bir kişi hemen bunun farkına varır mı? Birkaç hafta değil, birkaç ay, belki 5-6 ay kişi her sabah uyanışında kendisini kontrol eder, acaba zikri devam ediyor mu diye. Zaten kendisi hiçbir boşluk kalmaması için azami gayreti sarf etmektedir. Nerede bir boşluk kalıyor diye didik didik anlamaktadır. Bir gece zikirle uyursunuz, uyandığınız zaman hala zikrediyorsanız, bu siz uykudayken de zikrettiğiniz gösterir ve daimi zikre ulaşmanın işaretini taşır. Bir iki ay değil, hemen değil. 5-6 ay kendinizi hep kontrol edeceksiniz. Emin olduğunuzda büyük bir mutluluk duyacaksınız. Allah razı olsun. Öyleyse daimi zikirde teyakkuz halinde olmak asıldır. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Korku ile tevekkül birbirinin zıttı mıdır? Korkularımızın nedeni nedir? Allah-u Teala'ya güvenimizi nasıl arttırabiliriz? Neden korkuyorsak orada imtihanımız

var. Ama bu imtihanı kazanmak Allah'ın tevekkülüyle gerçekleşir. Öyleyse insanoğlu nefs sahibidir. Afetler vardır. Bunlar yaşayabilir ama en ağır koşullar altında bile o engeli, o barikatı, o imtihanı geçebilmesi ancak Allah'a olan güven zikirle gerçekleşir. Zikir ve tevekkül birbirinin paralel iki muhtevasını ifade ediyor. Allah'a tevekkül eden bir insan Allah'a güveniyordur. Allah'a güven o kişinin en kuvvetli olduğunu ispat ediyor. Allah'a güven ise o kişinin mutlak surete galip geleceğini, hedefine ulaşacağını ifade ediyor. Korkularımızın nedeni nedir? Allah-u Teala'ya güvenimizi nasıl arttırabiliriz? Korkularımızın sebebi nefsin afetleri, şeytanın nefsimizin afetlerine tesir etmek suretiyle bizi korkuya düşürmesi, zayıf düşürmesi. Halbuki Allah'a olan güven bizi en kuvvetli kılar. Mutlaka bizi galibiyete ulaştırır. Diyarbakır'dan birkaç muhterem hocam, gayretimizin azlığı idrakimizin azlığından mı kaynaklanıyor? İdrakimizi, gayretimizi nasıl arttırabiliriz? Açıklar mısınız? İdraki de arttırmak, iştiyakin arttırması, gayretin arttırmasının hepsinin arkasında zikir, çok zikir, daimi zikir söz konusu. Zikirle idrak birbirinin paralel iki muhtevasını ifade ediyor. Gayret, himmet, nusret, iştiyak, liyakat ve mükafat. Belki konunun başında iştiyak geliyor. İştiyakı takip eden gayret, gayretin yardımcısı himmet, himmeti Allah'ın yardımı ve kişinin liyakatının artmasını söz konusu. En üst seviyedeki kanun, liyakat, mükafat kanunu, neye layıksak onun mükafatını alıyoruz Allah-u Teala'dan. O halde kişi fizik vücut teslimini gerçekleştirmek istiyorsa o zaman Allah yolundaki hizmette iştiyak en üst seviyede olmalı. Başkaları için yaşamak Allah için yaşamaktır, Allah için olmaktır. Hangi konuda bu idrakin içindeysek o zaman gayretimiz o oranda artar. Gayretin artışına ilaveten mürşidin himmeti duası devreye girer. Onun duasıyla birlikte Allah'ın yardımı ve liyakat olayı bu şekilde oluşur. Allah razı olsun. Eskişehir'den bir kardeşim muhterem hocam. Yunus 62'de bahsedilen korku, dünyadaki korkuları böcek, kedi, köpek ve benzeri kapsıyor mu, açıklar mısınız? Yunus 62'de ki tefsirde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a dost olur ve masum olmaz, cehennemden kurtulur. Öyleyse buradaki korku cehennem korkusu yok o kendisi için. Mardin'de bir kardeşim Mütterem hocam, Allah'a ulaşma dileğini kalbe indirebilmek için neler yapmalıyız? Allah'a çok yalvarmalıyız. Ya Rabbim, evliyalar nasıl sana ulaşmayı diledilerse onların bu talebini nasıl kalplerine indirdiysen ben de sana ulaşmayı diliyorum. Benim de ruhumu kendine ulaştır. Şu anda bu talep kalbimde yoksa bu talebi kalbime sen indir ey Allah'ım diye yalvarmayla, yakarmayla, duayla, secdeyle Allah'a münacatta bulunur, niyazda bulunur ve Allah'ın yardımıyla gerçekleşir bu olay.
Burdur'dan bir kardeşim muhterem hocam, ruh Allah'a ulaştıktan sonra 1'e 700 olmaya devam ediyoruz. 100 açıklar mısınız? Evet. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra zikir yaparsak 1'e 700 kazanıyoruz inşallah. Allah'ın izniyle. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, sosyal medyada çok zaman harcıyorum. Düzenli kullanabilmem için nelere dikkat etmeliyim? Açıklar mısınız? Allah'ın katında en kıymetli hazine zamandır ve zamanı Allah için kullanmak lazım. Kendimiz için değil, medyada bir takım merakımızı gidermek, şüphelerimizin gidermesi istikametinde değil, tam tersi Allah'ın kıymetli hazinesi zamanı Allah için kullanmak. Bu da ancak zikirle gerçekleşir. Öyleyse bu şekildeki sosyal medyada kullanılan zaman zikirsiz yapılıyorsa o zaman kaybedilmiş bir zamandır, israf edilmiş bir zamandır. Zamanında her şeyde israf vardır. İsraf olmak istemiyorsanız o zaman Allah ismini her şeyde zikretmeniz, şifreyi kullanmanız gerekir. Allah razı olsun. Sosyal medyadan Leyla Hanım muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemenin bir tarifi var mı? Nasıl diyeceğiz, açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, dini yaşayanların, Kur'an-ı Kerim'i yaşayanların, kutsal kitaplardaki emir ve nehylere itaat edenlerin hepsinin ortak adı veli. Arapçada veli, Türkçenin karşılığı Allah'ın dostu olmak. Allah Teala bütün kainatı insan için yaratmış ama insanı kendisi için yaratmıştır. Öyleyse bizim hedefimiz en üst seviyede Allah'a dost olmak. Allah'a en yakın dost, en üst seviyede daima huzur namazın imamıdır. Ondan sonraki en yakın dostlar kavim resulleridir. Ondan sonra veli mürşitlerdir. Ondan sonra salihlerdir. Ondan sonra muhlisler. Ondan sonra ulul elbab. Muhsinler, zahitler. Zahit kimdir? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran, zikrini 13 saate çıkartan kişi. 13 saat zikir neyi ifade ediyor? Bir tarafta terazinin bir kefesinde dünya var, öbür kefesinde Allah var. 13 saat zikir yapan bir insan Allah'ı dünyadan daha fazla seviyor. O zaman dünyayı Allah'ın önüne geçirmiyor ve her işinde Allah'ı ön plana alıyor. 18 saat zikre ulaşan kişi ise Allah'ın sevdiklerini de dünyanın önüne geçiriyor. İşte bu da onu şunu ifade ediyor. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin ve böylece muhsin kullardan olasın. Muhsin kullar, dünyadan rağbetini kesenler, muhsin kullar, insanların elinden de rağbetini kişi bu noktaya ulaşırsa, artık o her gece yatağına yatar yatmaz, sağ taraf üzeri yatarak zikirle yatar ve bu olayları hep devam ettirir. Ama daimi zikre uykudayken zikretme noktasına onu ulaştıracak olan Allah'ın yardımıdır. Daimi zikir mutlak surette Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.

0: kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken, günde ortalama 400 bin
1: bir imam
0: bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken,
1: hükmündedir.
0: Teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor.
1: Yani mürşide tabi olmak şirktir diyenlerin hepsi ateşe çağıran imam.
0: Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak
1: saniyelerdir. Tağutlardır yani. Kıyamet günü onlara yardım olmaz. Asla onlara Allah'tan yardım etmiyor. İmam
0: ya da 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında
1: Allah'ın mürşididir. Her nebi asaletin devrin imamıdır. Halife Allah'ın mürşidi. Allah bizzat diyor ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor.
0: Günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var. Bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber, onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an,

Rikalarını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

0: Bizim inancımıza göre, Ehl-i Sünnet itikadına göre ahirette de Resulullah'ın şefaati olacak. Ama benim bildiğim kadarıyla sadece Resulullah'ın şefaati olacak. Mürşit veya diğer peygamberlerde dahi olmayacak.
1: Ben bile kurtaramam da diyor sizi cehennemden. Kendi kızına bile söylüyor bunu. Ben bile kurtaramam sizi.
2: Mesela bir yerde birisinin ismi olmadığını kalamadığımız gibi ahirette de inancımız o büyük zatların şefaatine nail olmak.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha mahasaravad. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda kıyamet günü şefaat var mıdır konusunu açıklayacağız. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor? Hep birlikte bakalım inşallah. Evvela Kur'an-ı Kerim'de şefaatle ilgili ayetlere bir göz atalım. Bu ayetleri tek tek incelediğimiz an şunu net olarak görüyoruz. Şefaat bu dünya hayatında, tam 11 ayet-i kerimede geçen şefaat, şefaatin bu dünya hayatında olduğunu Rabbimiz buyuruyor. Özellikle Müddessir suresinin 46. ayet-i kerimesi, وَنِكَذِّبُ يَوْمُ الدِّينِ din gününü yalanlardık, hatta اَتَانَكَ الْيَقِينِ ölüm gelinceye kadar, فَمَا تَنْفَعُ شَفَاتِ الشَّافِينَ ve böyle olunca da şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermedi. Fayda sağlayamaz. Yani şefaat bu dünya hayatında. Nedir şefaat? Şefaat kalben Allah'a ulaşmayı dileyen 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla kendisine gösterdiği müşrikin önünde tövbe ettiği zaman tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfirettir. Devrin imamıyla Allah arasında mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay şefaattir. Şefaat günahların sevaba çevrilmesidir. O sebeple Erzurum İrfan-ı Hak Hazretleri hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arif onu seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Şefaat için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde, Sahih Buhari'de geçen hadiste 1282 numaralı hadis, kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm, burada şefaatim yoktur. Dünyadayken yeterince uyarılmadınız mı? Evet, dünyadayken bütün insanlara Allah Resuller gönderiyor. Ve baktığımız zaman net olarak şunu görüyoruz. İnsanların yanlış bildiği kavramlardan bir tanesi de ne yazık ki şefaattir. Şefaat, kıyamet günü vücuda gelecek bir olay değildir. Şefaat, dünya üzerindeyken gerçekleşir. Kur'an'da açık ifadesini bulan kıyamet günü hiç kimsenin şefaati kimseye bir fayda sağlamaz. Tam 11 ayet-i kerime bunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de bu istikamette birçok ayet, 11 tane ayet mevcuttur. Şefaat nedir diye baktığımız zaman şefaatin sadece günahların sevaba çevrilme talebi olmadığını, bu talebin kabul edilmesi halinde bunun şefaat adını alacağını görüyoruz. Günahları sevaba çevrilen insanların hepsi müminlerdir ve sadece ve sadece müminler şefaate nail olabilir. Şefaat Allah-u Teala'ya kullar arasındaki ilişkiler açısından mağfiret adını alır. Fakat kullarla arasındaki ilişkide şefaat hüviyetindedir. Şefaat etmesi için mürşitlere yetki veren Allah'tır. Her devirde devrin imamı Allah tarafından şefaate layık kılınmıştır. Şefaat İzin günü yapılır ve izin günü davetçiye tabi olunan gündür. Mürşit davetçidir. Kişi hangi mürşide tabi olursa olsun, eğer o mürşit gerçek bir mürşitse, yani Allah'ın tayin ettiği bir mürşitse, zamanın halifesinin talebi, mürşidin talebi, bir de tövbe eden kişinin talebinin birleşmesi, mutlaka o kişinin şefaate nail kılacaktır. Ve o kişinin günahlarını da Allah-u Teala sevaba çevirecektir. Böylece şefaat olayı gerçekleşecektir. Kıyamet günü de cehennemden çıkılarak cennete girilmesine izin verildiği için izin günüdür. Fakat o gün hiç kimseye şefaat edemez. Şeytan insanlara, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetine kıyamet günü şefaat edecek ve onların hepsini cennetine alacaktır diyerek insanları Allah yolundan ayırmaya çalışıyor. Yani Allah'ı ile aldatıyor. Eğer yaşarken o Resul'e tabi olmuş olsalardı, yani kendi devirlerinde devrin imamı onlara mutlaka şefaat edecekti. Ancak ölümlerinde kendilerine şefaat edecek kimse yoktur. Her kim benim için vesileyi isterse ona şefaatim vacip olur. Devrin imamı hidayete erdirendir. Ama devrin imamının dışında 7 grup insan hidayete vesile olanlardır. Şimdi hidayete vesile olanlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Başında kavim resullerini görüyoruz. İkinci veli mürşitler, üçüncü salihler, dördüncü muhlisler, beşinci ulelbab, altıncı muhsinler ve yedinci cahiller. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her zamanda Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışanlar kavim resulleridir, veli mürşitlerdir, salihlerdir, muhlislerdir ve ulelbaptır. Çünkü bunlar hayra ulaşmışlar ve hayırlarda yarışanlardır. Muhsinler ve zahitler de vekil mürşitler grubu içerisinde değerlendirilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde 12 tane insanla mürşid önünde tövbe eden kişi bütün günahları sevaba çevirirler. İlla men tabe ve amene ve amile amele salihan fe ulaike yubedullahu seyyiat ve hasenat. Nisa 64'te ise Allah Teala sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, sen de onların günahların mağfireti için talepte bulunsaydın, Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi. Ta 1809'da ise devrin imamının şefaatinin nasıl gerçekleştiğini beyan ediyor. Nebe 32'de ise يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكَةُ سَفَا لَا يَتَكَلَّمُنَا اِلَّا مَنْ اَزِنَ لَهُ رَحْمَانُ وَقَالُوا سَوَابًا. O gün ruh ve melekler saf saf dururlar. Devrin imamının dışında kimse konuşmaz. Rahman sadece ona izin verir ve o da günahların sevaba çevrilmesini söyler. Öyleyse kalben ulaşmayı dileyen herkes mürşidine tabi olduğu an 7 tane inan şartı, 7 kalp şartı, 7 nimetle mutlaka ama mutlaka o kişinin günahları sevaba çevrilir. Mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette kalır. Delalette olanların da 7 grup ayet gelince gideceği yer cehennem. Evet, mürşidine tabi olmayanlar, mürşidine tabi olmayanlar 10 ayet gelince delalette kalır. Ama delalette olanlar da 7 grup ayet kerime gelince gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Herkesin 12 tane insanla bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olmasını ve günahların bu şekilde sevaba çevrilip şefaate nail olmasını Rabbimizden Efendimiz'in hizmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Vamos a trabajar.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Resul ve Nebi. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre Resul nedir, Nebi nedir? Nerede Kur'an-ı Kerim'de Nebi kelimesi geçmişse bilelim ki onlar Allah'ın peygamberleridir. Peygamberler de Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği Allah'ın Resulleridir. Aynı zamanda her Nebi mutlaka Allah'ın Resulüdür. Ama her Resul peygamber değildir. Yani kullu nebiyyin resulün ve kullu resulün neyse bir nebiyyin. O zaman Kur'an-ı Kerim'de nebi resuller ve veli resuller olmak üzere iki grup resulden bahsedebiliriz. Allah-u Teala şeriat kitaplarını nebilere veriyor. Allah-u Teala Al-İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِسَاكَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٌ حِكْمَةٍ Size kitap ve hikmet verdim. Ey Nebiler! Sizden sonra bir Resulümüz geldiğinde. İşte bu Allah'ın kendilerine kitap ve hikmet verdiği Nebiler var. Bir de onlardakini tasdik eden kendilerinden sonra gelen veli Resuller var. Resullerin çok büyük bir kısmı velidir. Veli Resullerdir. Evliyadan olan Resullerdir. Mesela Akaid'in Kur'an-ı Kerim'e uymayan bir hürafesi Nebi olunmadan Resul olunmaz. Yani nübüvveti risaletin altında bir yerde biliyorlar. Halbuki insanla Allah arasında en üst noktadaki makam nübüvvettir. O yarışık üçgenimizi gösterebilecek olursak en üst noktada nebiler var, imamlar, halife ve Resul. Onun altında veliler. Bu sebeple evet, nebiler en üst noktada. Her nebi asaleten huzur namazının imamıdır. Her nebi Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Özellikle İster halife, ister imam, ister nebi olsun bunlar sadece insanlardan seçilir. Ama Resuller hem insanlardan, hem cinlerden, hem de meleklerden seçiliyor. Şu anda gördüğümüz gibi Bakara 151'de Enbiya 73'te, Ashab 7'de, Ashab 40 ve Âl-i İmrân 81'de Allah'ın kendilerine şeriat kitabı nebiler verilen bahsediyor. İmam Hüseyin aynı şekilde Secde 24, Âl-i İmrân 164, 179 ve Mumin'in 44'te, İbrahim 44 bunlar değil. Yani imam olarak zikredilen Secde 24 ve Enbiya 73 var. Halifeler Allah'ın yeryüzündeki halifesi bu ayetlerde geçiyor. Ve Resuller meleklerden, cinlerden ve insanlardan seçiliyor. Görüyorsunuz ki siyah-ı selim içerisinde Allah-u Teala bir bir ifade ediyor. Öyleyse akaid nübüvveti risaletin altında değerlendiriyor ve huzur namazının imamlarını kaldırmış, Nebi'yi kaldırmış, Allah'ın yeryüzündeki halifesini kaldırmış. Risalette Peygamber Efendimiz'e risalet sona ermiştir diyor. Akaid. Ondan sonra veli mürşitler de hemen hemen yok gibi. Yani kısacası din tamamen hürafelere teslim edilmiş. İkinci sual. Resullerin, nebilerin varlığı neden önemlidir? Evvela nebi resullerle veli resullerin arasındaki birbirinden farklı 10 tane özelliği belirten slaytımızı göstermek istiyorum. Bütün nebiler 5 görevin sahibidir. Veli Resul'e 4 görevin. Bütün nebiler asareten devrin imamlıdır. Veli Resul'e bikareten. Bütün nebiler asareten şefaat kesen Veli Resul'e bikareten. Ve nübüvvet Peygamber Efendimiz'den sona ermiştir. Risalet kıyamete kadar devam edecek. Aralarındaki birbirinden farklı tam 10 tane özellik söz konusu. Evet, demek ki Nebi Resuller ve Veli Resuller arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Nebi Resuller şeriat kitabının sahibidirler. Veli Resuller Nebi Resullerin şeriat kitabını amel ederler. Nebi Resuller arasında fetret dönemi var. Veli Resuller arasında fetret dönemi yok. Aynı andaki nebi yok. Aynı anda bütün kavimlerde veli resuller var. Nebi resulü aynı soydan gelirler. Veli resulü farklı soydan. Nebi resulü sadece insanlardan seçilir. Veli resulü bütün insanlardan, meleklerden, öncülerden seçilir. Ve nebi kelimesi Kur'an-ı Kerim'de sadece peygamberler için kullanılır. Resuller, resul kelimesi hem peygamber için hem melekler için hem de cinler için de kullanılıyor. İkinci sual, resullerin, nebilerin varlığı neden önemlidir? Bütün insanlar mutlu olmak üzere dünyaya gönderilirler. Mutluluk ise kişinin dilini yaşaması ile mümkündür. Eğer öğretim olmazsa insanlar Allah'ın kendilerine ne emrettiğini, nasıl yaşayacaklarını bilmezlerse hepsinin cehenneme gidecekleri kesin olduğuna göre Allah böyle bir haksızlığa müsaade etmiyor. Peygamberler olmayan devirlerde de onlara vekiller tayin ediyor. Şu anda dünya üzerinde bütün kavimlerde bütün inanç çeşitlerinin içerisinde bir Resul hayatta ve her birine onların diliyle Allah'ın doğrularından bahsediyor. Allah Resulü benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar gelecektir. Kim o imamlara tabi olmazsa cahiliye devri adetleri gelince ölür. En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ümmetimin annesi Mehdi Aleyhisselam'dır buyuruyor. Öyleyse doğmadan eve seçilen Resuller insanların Allah üzerindeki hakkı onlara dinini öğreten Resuller göndermesi. Ama Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı şirk koşmamaları, yani Resul'ün davetine uymaları. Üçüncü sual, Allah'ın tayin ettiği Resulü'nün her devirde yalanlandıkları doğru mudur? Evet. İnsanların büyük bir kısmı her devirde gelen Resulleri yalanlıyorlar. Mü'minin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesi, Bakara 87. İşte biz sonra Resullerimizi ard arda gönderdik. Her ümmette Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları helak ettik. Bakara 87'de andolsun biz Musa'ya kitap verdik. Ondan sonra arda arda rasuller gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı beğenene vazifeli kıldık. Nefsinin hoşlanmadığı bir şeyle gelen Resul'e karşı her defasında kibirlendiler ve bu sebeple bir kısmını yalanladılar ve bir kısmını da öldürdüler. İsrail suresinin 45-46. ayet-i kerimesinde Resul'ün davetine uymayanlar, onlar üzerine, huzurların üzerine Allah-u Teala engeller koyuyor. Ama ilgisiz kalanların da hasarlarına engeller konuyor. Bakara 18 ve böylece onlar dini bildiklerini zannediyorlar ama gerçekte Allah'ın dinini yaşamıyorlar. Allah'ın dinini yaşayabilmesi mutlaka Resul'ün davetine uymaları, Resul'e itaat etmeleriyle mümkün. Bütün kavimlere Allah-u Teala devamlı Resul gönderiyor ama her kavme Resul'ü gelmişse, hangi kavme gelmiş olursa olsun, bütün kavimler Resul'lerini yalanlıyorlar. Hayır diyorlar, sen Resul değilsin. Hatta Bakara 87'de bir kısmının da öldürüldüğünü ifade ediyor. Mü'minun suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Mü'minun suresinin 36. ayet-i kerimesi, evet 34, eğer siz sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, muhakkak ki o siz o zaman mutlaka üstüne düşenlerden olursunuz. Görüyorsunuz ki Allah'ın Resulleri de beşerdir. Ve iblis ve taraftarları, eğer sizin gibi kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz hüsranda kalırsınız. Halbuki tam tersi, iblis neyi söylüyorsa onun zıttı doğru. Allah-u Teala biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyor. Nisa 64, Nisa 80, Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ama iblis insanlara bu şekilde düşman gösteriyor. Allah'a ve Resulüne itaat işitenlerin muhtevası içindedir. İşitenler davete icabet eder, Allah'ın davetine itaat eder. Ve bu itaat da her seviyede kademesini arttırır. Kişi işitmeye mütemail en ufak bir isteğin sahibi olsa, Allah-u Teala o kişinin isteğini mutlaka geliştirir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala peygamberliğin Peygamber Efendimizle sona erdiğini ama insanların hidayetine vesile olan resullerin, mürşitlerin kıyamete kadar var olduğunu açıklıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Bir ışık, bize ilmi öğreten, kendilerini doğruluğa, ilme, ilim irfan öğretmeye adamışlar. Böyle insanlardan da sadece aydınlıklar doğuyor.
3: Keşke öyle bir şey olsa, benim torunlarım var mesela. Keşke öyle birileri olsa, böyle onlar da bunu yaşasa güzel olur bence.
1: Mürşidi bizi nasıl bulabiliriz?
2: Bir kere kendi içimizde bulacağız bunları. Okuyacağız, araştıracağız. Her söylenene inanmayacağız. Doğru kitaplarla, doğru ilimlere ulaşacağız.
1: Kişinin kalben Allah'a yönelmiş olması, ona ulaşmayı dilemiş olması bir Allah dostunu bulabilmek için olmazsa olmaz basamak. Siz kalpten Allah'ı istiyorsanız Allah size mutlaka mürşidinizi bulduracağını söylüyor.
4: Biz kalpten çok şükür Allah'a inanıyoruz. Müslümanız ki ibadetlerimiz zaten olabildiğince yetinmeye çalışıyoruz yerine. Ama mürşid için bir arayış içerisinde şu anlık değiliz.
1: Peki mutlu musunuz?
4: Mutlu değilim aslında. Genel olarak hayat yoruyor. Yaşamaktan da bıktık hatta.
1: Allah-u Teala bizim dünyada da ahirette de sonsuz mutluluklara ulaşmamızı, kesintisiz mutlu olmamızı istiyor. Biliyor musunuz? Bizi bunun için yaratmış.
4: İnanıyorum ama bunun için ne kadar çabalaşırsak da mevcut işte sistem, yönetim, ekonomik vesaire buna engel oluyor. Ekonomiden dolayı ona da şey yapamıyoruz. Vakit bulamıyoruz.
0: İmsal-ı Mürşid, kendi içimizde bulacağız, korkacağız, araştıracağız, her söylenene inanacağız, o kitaplarla doğru ilimler bulaşacağız dedi. Mürşid her insanın kendi içinde midir? Allah-u Teala insanı üç hürri serbest irade ile yaratmış. Bir zahiri alemat olan fizik beden, berzah aleminat olan bir nefs, Allah'ın zatının üfürülen bir ruh, serbest irade ve akıl muhtevası içerisinde ve başlangıç noktasında bütün insanlar ayetlerden gafiller. 19 negatif özelliğin sahibidirler. Ama kim ki davete icabet ederse ki bütün Resuller, insanlar hep Allah'a davet ediyorlar. Davete icabet eden kişi, kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, üçüncü basamakta, Allah'ın da Rahim esmasıyla tecelli ettiği ve peş peşe 7 Furkan 12 tane ihsanla mürşidine ulaştırdığı, hacet namazıyla mürşidini gösterdiği kişidir. Maide 35'te takva sahibinin vesileyi Allah'tan isteyin. Yine 14'te bizden teslim olanlar var, bizden kalbi kasiyet bağlayanlar var. İşte bu kalbi kasiyet bağlayanlar seçilmiş olmalarına rağmen ulaşmayı dilemeyen, zikir yapmayanlar, devamlı kalbi kararan insanlar. Ama bir kısmı da teslim olanlar, onlar 12 tane insanla hacet namazını kılarak mürşidi arayanlardır. Ve her devirde Nebi'nin olmadığı döneminde vekaleten devrin imamı secde 24'e göre var. Eğer bir insan bu daveti kabul ederse 7 kalp şartı ve 7 nimetle kişi nefs eskesine başlar. Allah-u Teala kim Allah'a teslim olmayı dilerse irşadı arar diyor. İrşad bir kişinin nefsinin kalbindeki nurların toplanması yarıya bulduğunda ruhunun Allah'a ulaşması, ilminin giderek artması ve neticede fizik vücudunun da nefsinin de iradesini de Allah'a teslim etmesi demektir. İrşadı aramak evvelen mürşidi aramak demektir. Biliniz ki mürşid olmaksızın hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Teslimleri hiçbir zaman başaramaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaştığı zaman ikinci defa Allah-u Teala teslim alır. Üç mürşid onu Allah atanına teslim alır. Ve arkasından da ruhun teslimiyle üçüncü safhaya ulaşır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Resullerini Allah'a ulaşmayı dileyenleri cennetle müjdelemesi, dilemeyenleri cehenneme gitmekle uyarması için gönderdiğini açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince biz o maneviyatların en yükseklerine, onların derecelerine ulaşmak bence şu günümüzün zamanında mümkün değil. Bizim de şikayetlerimiz oluyor çünkü. Dünya halinin verdiği şikayetler oluyor. Ben o derecelerde kendimi bulmuyorum. Allah'ı bizim görmemiz mümkün değil de biraz zor iş o. Yani isterim tabii ki Allah'a ulaşmak ama namazla ulaşıyorsun tabii ki. Orada her sıkıntını anlatabiliyorsun.
1: Eğer okulumun kalbinde bana ulaşma dileğini görürsem ben onu baştan aşağı değiştiririm. Bütün şartlarını, koşullarını değişim mutlaka mutlu ederim diyor. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemek.
4: Bir film vardı, onu şu an tam dizi vardı aklıma gelmiyor. Bir şeyi diliyordu, istediği kadar para veya hayatını değiştirebiliyordu. Evet. O sadece filmlerde olur, ben ona inanıyorum.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Resullerin uyarısını dinlemeyenlerin kıyamet günü yaşadıkları pişmanlıktan bahsediyor. Sizce insanlar Allah'ın Resullerini neden dinlemiyorlar?
2: Nefis doyumsuz, dünya güzel, bir de tabii şeytan var. Nefsimiz de bizi oyalıyor, evlatlarımız da bizi oyalıyor, her şeyle bizi oyalıyor.
3: Ey Allah'ım, seni ben çok ama çok seviyorum gerçekten.
2: Ey yüce Allah'ım, ben seni çok ama çok çok seviyorum. Dünya hayatını yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
3: Bana üflediğin ruhu sana teslim etmek istiyorum.
2: Ermiş evliyaların gibi ben de dostun olmak istiyorum.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmayı dinlemekte yaşanan değişimler konusunda o sadece filmlerde olur dedi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin değişmemesi mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Mutlaka değişir. Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve peş peşe 7 Furkan 12 tane insan da onu mutlaka müşridine ulaştırır. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz sözümüzü söyleriz. Bizim sözümüzde huf olmaz, değişiklik yapılmaz. Söz verirsek mutlaka sözümüzü tutarız. Şura 13. İşte güzellikle yaşamak mı? O Kur'an-ı Kerim'de yazılı. Kim güzeli yaşamak istiyorsa o en güzeli yaşayabilir. Her şey insanoğlunun kendi elinde, kainatın en büyük dostu her zaman bizimle beraber olmaya hazır. Bizim yapacağımız şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanı tamamen onun işi. Allah üzerine alıyor, garanti ediyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Sevgi, saygı ve hürmet ellerinizden öperiz. İzninizle bir sorum olacaktı inşallah. Her kavme kendi lisanıyla bir Resul gönderilmesinin öneminden bahseder misiniz inşallah? Sizleri çok seviyoruz kalpten. Hasretle ve sevgiyle üzerine öpüyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, İsra 15'te Allah Teala وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَوَسَ الرَّسُولَ Ben Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse Allah Teala'nın üzerine aldığı bir garanti vardır. Mutlaka herkese Resul gönderiyor. En'am 48'de وَمَا نُرْسُلِ الْمُسْلَل۪ينَ اِلَّا وَبَشْرِينَ مَمْزِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. En'am 36'da her kavimde لَقَدْ بَحَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الْمَسُولَ اَنِيَ بُدُ اللّٰهُ وَاِشْتَنَبُوا تَعُوتَ Biz bütün ümmetlere tağuttan iştihab etsinler, Allah'a hafdolsunlar diye Resuller bahsettik. Allah Teala bütün kavimlere Resul gönderir. O Resul'e kendi kavmine neler söylemesi lazım geldiğini hep anlatır. O Resul de kavmini anlatır. Allah Teala da burada son derece önemli bir konuya temas ediyor. Onların lisanı ile gönderirim diyor. Onların arasından olan o kavimde doğmuş, büyümüş, o kişi kendi lisanına hitap etsin, anlayamadıkları hiçbir şey kalmasın. Resul'ün yaptığı beyan, hangi istikamette bir beyan? Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde. Allah'ın her kavme gönderdiği Resuller vasıtasıyla insanlara tebligat yapılır. Onlar da Resul'e tabi olurlar ve ruhlarını Allah'a ulaştırırlar veya derat üzere hak olurlar. Derat onların üzerine hak olur. Allah razı olsun. Bir videomuz daha var. Konumuzla ilgili bir videomuz daha. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala Resullerine verdiği bir görevin de nefsimizi tezkiye etmek olduğunu, o Resullere, mürşitlere tabi olmadan nefsimizi temizleyemeyeceğimizi açıklıyor. Sizce nefsimiz nasıl temizlenir, nasıl tezkiye olur?
2: Dualarımızla önce bir kere gerçekten Allah'tan dualarımızın kabul olmasını istiyorsak 5 vakit namaz kılacağız. Namaz her şeyin kapısı. Bütün kötülüklerin dur olduğu yer. Her şeyi bırakıyorsun, Rabbine secde ediyorsun.
3: Ruhumuz namaz kılmakla, Kur'an okumakla, Allah'ı anmakla temizlenir bence.
4: Kur'an'ı okuyarak, Kur'an yolunda giderek gidebilmemiz için işte gereken gerçek imam, hacı, hoca her neyse onları dinleyerek, gerçekten inanarak istediğim şeye ulaşırız.
1: Allah Teala nefsi tezkiye edecek yegane ibadetin zikir olduğunu açıklamış. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
3: Nurlanırlar bence. Bu zamanda öyle bir şey olsa nurlanırlar yani.
4: Bence doğal bir meditasyon olarak yorumlayabilirim bunu. Huzura bulmak için aslında zikir, bu tarz şeyler çok önemli. Dua, namaz.
2: Yapmam gereken zikirler her şeyin önünde. Ben onları her şeyin önünde tuttuğum zaman zaten ondan sonraki bütün dünyalık işlerimde çorap söküğü gibi kendiliğinden hallolu olmuş oluyor. Yemeğimin de tuzu eksik olmuyor. Evladım da daha ehli oluyor, daha sakin oluyor. O yüzden size zikirlerden inşallah Rabbim dudaklarımızı ayırmasın, kalbimizi ayırmasın.
0: Misafirimiz Allah'tan dualarımızın kabul olmasını istiyorsa 5 vakit namaz kılacağız. Namaz her şeyin kapısı dedi. Dualarımızın kabul kıldığımız namazlara mı bağlıdır? Hayır. Allah Teala öyle Mahmud suresinde 4 ve 5'te namaz kılarlar, namaz onların namazından sev içindedir. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana asırım. Hangi kişinin duasını Allah Teala kabul ediyor? Mürşitle yapılan duayı, tövbeyi kabul ediyor. İnsanlar manevi istikamette işledikleri günahların affedilmesini, mağfiret edilmesini talep ederler. Ama Allah Teala'nın bir kabul garantisi yok. Fakat eğer kim ki Nisa 64'e göre, Furkan 70'e göre, Müteyyin 12'ye göre ve diğer ayetlerde belirtildiği gibi 12 tane insanla müşriklerine tövbe ederse Allah Teala bu tövbelerin gerçekleşeceğini, günahların sevaba çevrileceğini beyan ediyor. Bakara 186'da kullarım sana benden sordurursa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabetsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Allah Teala bütün dualarımızı kabul etmeye hazırdır ama diyor ki onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. İnsanlarla Allah arasında ilişkide onların nimetlenmesini temin eden şey irşad makamıdır. İrşadın ise temeli himmete dayalıdır. Allah'ın kabul ettiği bütün dualar himmeti oluşturur. Yani duanın kabulü mutlaka himmete dayalıdır. Himmetin sonucu Allah'ın nimetidir. Ve nimet liyakatla paralel gelişen bir muhteva taşır. Liyakatımızı arttıran unsur iştiyaktır. İştiyak sahibi olan insan Allah'a çok zikredendir. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Hürmetle ellerinizden öpüyorum. Bir sualim olacak da arz ediyorum inşallah. Allah'ın Resullerine itaat edenlerle devrin saadat ve kübaralarına itaat edenlerin ahiretteki durumları arasında fark var mıdır? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Hürmetle ellerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Allah'ın Resulüne itaat edenlerle devrin saadet ve küberasına itaat edenlerin ahiretteki durumlar arasında fark var mıdır? Elbette. Asap 66-67-68 قَالُوا رَبَّنَا اِنَّ اَعْتَانَا سَادَتَنَا وَكُبَرَنَا فَدَّلِنَا سَب۪يلَ رَبَّنَا اَعْتِهِمْ دِعْفَيْنِ عَزَابِ مِنَ الْعَزَابِ وَاَنَمْ لَعَنَا الْكَب۪يرَ. Yani devrin saadet ve küberasına tabi olanlar, onlar insanlar Allah yolundan saptırıyorlar ve Allah onları lanetliyor ve iki kat azap veriyor. Ama Allah ve Resulüne itaat edenler, Nisa 64'te men yutullah ve yutur Resul'e وَاُولَٰكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ مِنَ النَّب۪ينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. İşte onlar da

قالوا لو كنا نسمع أو ناقل ما كنا في أصحاب السير. يعني أي ربيس إيش سيدك وعقد سيدك bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse devrin saadet-i kübralarına itaat edenlerin gideceği yer cehennem. Allah ve Resulüne itaat edenlerin gideceği yer cennet. Birbirinden 180 derece farklı söz konusu. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an'ın Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye aile yapısı araştırma raporuna göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa, yine konu tartışma, "Fekul eslemtu veçhiye lillahi ene ve men ittebani" ben ve bana tabi onlar biz veçimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer

aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikata geçirilirse, o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Otel misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sualımız Ankara'dan. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, ben tövbe almak istiyorum. Ama içimden bir ses, eğer görevini yapamazsan çok daha kötü durumda olursun. Allah seni cezalandırır diyor. Bu düşünce doğru mudur? Bu düşünce tamamıyla yanlıştır. Sevgili kardeşlerim, bilin ki Allah'a giden yolda bir numaralı düşmanınız şeytandır. Ve bu ses şeytanın size verdiği bir sestir. Şimdi şeytan insanların yoluna nasıl oturuyor? Araf 16-17'de Allah-u Teala'ya iblis diyor ki beni azdırman sebebiyle yemin ederim. Mutlaka senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Şimdi eğer tövbe edersen tövbe ile birlikte ruhun vücudundan ayrılır sırat-ı müstakime ulaşır. Ama iblis sırat-ı müstakime ulaşmanı istemiyor. Onlara karşı mani olmak için oturacağım bakın. Tövbeye mani olmak için oturacağım. Elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim. Onların çoğunu şükreder bulmayacaksın. Yani onların tövbesine mani olacağım. İşte şu anda içindeki ses bu tövbeyi sana yaptırmamak için bu vesveseyi veriyor. Bir kere sevgili kardeşim, Allah Teala'nın kimler için cezası söz konusu? Allah'tan uzaklaşan insanlar için her olay bir cezadır. Şimdi beraberce görelim Allah Teala 3 asıl ve 3 lakarş olmak üzere kainatı 6 alemden oluşarak insan vücudu şeklinde yaratmış. Bu insan vücudu şeklinde yaratılan kainatın biz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeninden başlayan, esfele safine giden, Allah'tan uzaklaşan bir yol var. Dünya gezegeninden başlayan, Allah'a ulaştıran, Allah'a yaklaştıran bir yol var. Öyleyse her olay ya bizi Allah'tan uzaklaştırıyor, şer işliyoruz, derecat kaybediyoruz veya bizi Allah'a yaklaştırıyor, derecat kazanıyoruz. Her olay budur. Şimdi eğer sen şeytanın sesine kulak verirsen o zaman yaşadığın bu olay, bu tövbe olma imkanı yerine getirmiyorsun, nefsine uyuyorsun, şeytanın sesi devreye giriyor ve Allah'tan bu olay sebebiyle de derecat kaybediyorsun. Ceza sistemi devreye giriyor. Ama tam tersi, eğer sen Allah'a ulaşmayı dilersen, buraya belki de şu çizginin üzerine Allah'a yaklaştıran yol veya Allah'a ulaştıran yol, Allah'tan uzaklaştıran yol. Allah Teala Vakıa suresinin İza vakiyetil vakiyetü leyse li vakate kazibe hafidatun rafiatun, yani bir esfel hesabına götüren yol var. Hafidatun, aşağı indiren yol. Rafiatun, bir de Allah'a raf eden, ulaştıran yol var. O ayet-i kerimeyden hareketle bu hafidatun rafiatun, o alçaltıcıdır ve yükselticidir. Yani her olayda derecat kaybettiğiniz zaman alçalıyorsunuz. Aşağıya doğru, cehenneme doğru alçalıyorsunuz. Yükselticidir. Derecat kazandığınız zaman da Allah'a yaklaşıyorsunuz. Öyleyse bu Allah seni cezalandırır olayı, tam tersi tövbe etmediğin zaman bu olaydan derecat kaybediyorsun ve cezalanıyorsun. Ama iblis dikkat ederseniz yanlışı sana doğru gösteriyor. Aslında yanlıştır. Tövbe alman lazım. Doğru olan tövbe almak, Allah-u Teala emrediyor. Ama senin Allah'ın emrine karşı çıkmanı sağlayarak Allah-u Teala tövbe et diyor. Ve Allah'ın emri tövbe etmek. Ama sen onu yapmıyorsun. Ve Allah'ın emrine isyan ediyorsun. Ama isyan ettiğin zaman şeytana itaat etmiş oluyorsun. Yani ne diyordu Hazreti Ömer? Şaşara boyun sana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşara boyun sana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. İşte her Allah'a isyan eden kişi şeytana itaat etmiştir ve dünyaya meyletmiştir. Allah razı olsun. Bu düşünce doğru mudur? Değildir. Hemen tövbeni alsan zaten vasıta emirleri Allah sana sevdirecek. İstanbul'dan bir kardeşim muhteremim, İslamiyet'le birlikte kavim rasulleri arasında seçilen devrin imamları hep Müslüman kavimlerden mi seçilir? Örneğin Budist bir kavimden seçilme ihtimali var mıdır? Açıklar mısınız? Son Nebi, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olması hasebiyle evet Müslümanlardan seçilir. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Ya Ali diyor, Hazreti İsa aleyhisselamın arkasında namaz kılacağı kişi bizdendir diyor. Hazreti İsa aleyhisselam eğer kalp gözünüz açılırsa, huzur namazını size gösterirse, bakın İmam Suci'ne, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a ant olsun ki Hazreti İsa bin Meryem'in arkasında namaz kılacağı bu ümmetin mehdisi bizdendir. Yani bu ümmetten seçilen mehdi bizdendir diyor. Örneğin Budist bir imam niye seçilmiyor? Allah'ın en üst seviyedeki kanunu, liyakat, mükafat kanunu şu anda her ne kadar desen de yani en çok Allah dostları Müslümanlar arasından var ve en üst seviyedeki ibadet, vasıta emirlerin yoğunlukla yerine getirdiği Müslümanlardır. Dolayısıyla eğer Hazreti İsa aleyhisselam bu ümmetin Mehdi'sinin arkasında namaz kılıyorsa onlardan değil bu imam İslam ümmetinden seçiliyor. Bu o sonuca bizi götürüyor inşallah. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam Allah-u Teala Saf suresi 7. ayet-i kerimede Allah'a karşı yalan söyleyenlerden daha zalim kim vardır? Kimdir Allah'a karşı yalan söyleyen? Bir tarafta Allah'ın ayetleri, Kur'an ayetleri var. Allah'ın kelamı, Kur'an ayetleri. Öbür tarafta zanlarına tabi olanlar var. Mesela 19 tane zan, 19 tane bidat. Evet bakın 19 tane zan, 19 tane bidat. Şimdi Allah Teala diyor ki bütün nebiler resuldür ama her resul nebi değildir. Allah'a karşı geliyor birisi diyor ki bütün resuller peygamberdir. Yalan söylüyor. Her nebi resuldür ama her resul nebi değildir. Bu doğrudur. Allah'ın doğrusu bu. Her nebi resuldür ama her resul nebi değildir. Bu nebi olmadan resul olmaz diyor. Yalan söylüyor. Allah şeytana uyacak olan bir kişiye de ayet indiriyor. Araf 175. Allah peygamberden başkasına ayet indirmez. Yalan. Yani Allah'a karşı yalan söyleyenlerden, bidatlere uyanlardan daha zalim kim vardır? İşte bunlar kendine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Onlar zalimlerdir. Yani Nisa suresinin 168'inde bahsi geçen zalimler onlardır. Allah'a karşı yalan söylemekten maksat nedir? Allah'a karşı yalan söylemekten maksat, Allah Kur'an'ın kendi Allah'ın belirttiği hüküm vardır. Ama bu hükmün tam tersine insanlar bidatleri devreye koyarak zannına tabi oluyor. Bu ayetin muhatabı kimlerdir açıklar mısınız? İslam'a davet teslime davettir. Yani sırasıyla ruhu ve içi nefsi ve iradeyi Allah'a teslime davettir. Bu davet her kademede mutluluk ve huzurun artışını ifade eder. En büyük mutluluk iradenin tesliminden sonra yaşanır. Bütün Teslimler tamamlanmış, nefsin bütün afetleri yok olmuş. Nefs ayrıca 19 mertebede müzeyyen olmuştur. Kişiyi yerlerin ve göklerin melekütü tamamen göstermiş ve iradenin tesliminde kişi veçini de görmüştür. Allah'ın zatını da görmüştür. Yani Ruhetullah olmuştur. Bu nokta mutlulukların tamamlandığı noktadır. Allah'a ulaşmayı dile ki Allah seni kendisine ulaştırsın diye tebligat yapılan kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse mutluluğun bütün kapılarını kapattığı için kendisine zulmetmiştir. Allah kendisine ulaşmayı dilemeyen, bu sebeple zalim olan kişinin ruhunu kendisine ulaştırmaz, yani hidayete erdirmez. Zalim. Bayburt'tan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Allah biz insanları eşrefi mahlukat olarak yaratmıştır. Allah'ın bu şerifine layık olabilmek için neler yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bizden istedikleri belli. Üç vücut, serbest irade ve aklın kumandasında yaşayan varlıklarız. Allah-u Teala Allah'ın bu şerefine layık olabilmek için 7 sabah 4 teslimi yaşamalıyız. Evvela ruhumuzu Allah'a teslim etmeliyiz. Zaten ruh 19 tane hasletle mücehez. Allah'ın emrinden ruhun şu varlıklar aleminde istediği hiçbir şey yok. Hiçbir şey talep duymaz. Tek talepkar olduğu şey Allah'a ulaşmak. Çünkü muhtevasında 19 tane hasret var ve sevgi terazinin kefesinde, diğer hasretlerin hepsi terazinin kefesinde, sevgi ağır basar. Böyle olunca Allah'a ulaşmayı dileyen, hoşlanan, seven kişi ulaşabilmesi için, o talebin yerine gelebilmesi için nefsin 7 kademede tezkiye olması lazım. İşte nefsin tezkiye olabilmesi için 7 kalp şartı lazım. Ama nefsin kalbinin 7 kalp şartına sahip olabilmesi öncelikle Allah'a ulaşmayı dileyerek 4 kalp şartı, mürşidine 12 tane insanla tabi olarak 3 kalp şartı, toplam 7 kalp şartının sahibi olması lazım ki Resulullah'ın şu hadiste belirttiği "Ennezafetu minel iman", nefs tezkiyesi kalbe imanın yazılması iledir. İmandan gelir. O zaman ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması nefsin 7 kademedeki tezkiyesiyle gerçekleşir. Fizik vücutta şeytana konulmaktan kurtulup Allah'a kul olur. Ama burada olay bitmiyor. Burada Allah'ın istediği noktaya gelebilmesi için peşinden ruhun tesliminden sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi lazım. 18 saat zikir, nefsini Allah'a teslim etmesi lazım. 24 saat zikir ve arkasından iradenin teslimi de söz konusu. Seher vaktinde o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi iradesini de Allah-u Teala 28. basamağın 4. kademesinde teslim alır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem Cahbar hocamız. Müsaadenizle size bir soru sormak istiyorum. Şükür nedir? İnsan nasıl şükretmeli? Allah'a nasıl şükretmemiz gerekir? Açıklarsanız sevinirim. Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. İyi ki varsınız.
0: Allah razı olsun sevgili kardeşlerim. Allah Teala 3 asır ve 3 dakika açtı olmak üzere 6 tane alem yaratmış. Bu 6 alemden sadece bir tanesi zahiri alem. Ve Rahman esmasıyla Allah'ın bize verdikleri bu zahiri alemin bütününü ihtiva ediyor. Bakın, zahiri alem karşı zahiri alem, gayb alemi karşı gayb alemi, emr alemi karşı emr alemi. İşte bu zahiri alemde Allah-u Teala'nın fizik standartlar içinde belirlenen her şey Rahman esmasının tecellisidir. Allah'ın Rahman esmasıyla bize verdikleri fizik muhtevaya karşı Rabbimize şükretmemiz lazım. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eşi Ayşe validemiz Geceleyin çok namaz kıldığı zaman dizleri ağrıyor. Bunu bu şekilde gören, ya Resulallah zaten senin gelmiş geçmiş günahların hepsini Allah-u Teala affetti. Ne diye bu kadar kendini yoruyorsun deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ben şükreden bir kul olmayan mı? Demek ki fizik vücudun Allah'ın istediği bir kul olabilmesi kendisine verilen zahir alemdeki muhtevaya şükretmesi lazım. Bu şükürle de inşallah verilen yerine getirilen ibadetlerle yerine getirilir. Öte yandan İbn-i Selebe Resulullah'ın döneminde Resulullah'a geliyor, ya Resulullah bana dua et ki Allah bana mal versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki ben senin için güzel bir örnek değil miyim diyor. Yine aradan zaman geçiyor, yine nefs onu sıkıştırıyor ve tekrar Resulullah, ya Resulullah bana dua et Allah bana mal versin. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyen çok maldan hayırlıdır. O zaman malın şükrü zekatının verilmesiyle gerçekleşiyor. Yani o malı Allah'ın emrettiği biçimde kullanmak. Allah'tan mal isteyebilirsiniz. Allah'ın verdiği mal sana verildiği zaman Allah'ın o malı Allah'ın emrettiği biçimde kullanman o malın şükrüdür. Fizik bedenin Allah'ın emrettiği biçimde kullanırsın. Onu kullanman fizik beden açısından Allah-u Teala'ya şükretmeni gerektiriyor. Kısacası Rahman esması ile tecelli zahiri alemde bize verilen her şey şükrü gerektiriyor ve o açıdan Allah'a şükretmemiz gerekir. Daha birçok örnekler söylenebilir. Mesela Allah Teala zahirde Kur'an-ı Kerim'de bize bir Kur'an-ı Kerim vermiş. Lekad ataynel lokmane hikmete. Biz Lokman Aleyhisselam'a hikmet verdik. Hikmet yani kutsal kitap. En şükürlülillah. Allah'a şükretsin diye. Hemen şekere fe ennemâ yeşkürü nefsi. Kim şükrederse kendi nefsi için şükreder. Kim küfrederse Allah onun küfründe müstahinidir. Ve bu fizik bedenin Allah'ın kendisine verdikleri bu zahiri alemin muhtevası içerisinde yedi safa şükrü söyleyebiliriz. Evet, yedi safa şükür. Şükür nedir? İnsan nasıl şükretmeli, ağır nasıl şükretmeli? İşte şükrün yedi safhası bu şekilde gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Kastan bir kardeşim muhterem hocam, beş vakit namaz kılmak istiyorum ama kılamıyorum. Huşuyla kılabilmem için ne yapmam lazım? Beş vakit namaz kılmak istiyorsun. Huşuyla kılabilmen için mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Şimdi tekrar üç rüyü serbest irade aklın muhtevası içinde şeytanın da nefsin 19 afetine tesir ettiği bir slaytımız var. Onu devreye alırsak evet şimdi ruh da nefse fizik bedenin içerisinde ve namaz kılabilirsin. Ama ruh da nefse fizik beden için o namaz kıldığın zaman ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilediysen huşu sahibi olarak namaz kılarsın. Ama ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemediysen nefsin talebi devredeyse o zaman da fizik vücut o hareketleri yerine getiriyor, derecat kazandırıyor. Ama kalbin kapısı kapalı yani içi kafir dışı bir Müslüman olarak ibadetleri yerine getiriyorsun. Böylesi durumdaki kişilere Allah Teala ne diyor? Bunlar münafıktır diyor. Münafıkların üç alametinden bir tanesi onlar emanete ihanet ederler. Emanet ruhtur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar ahde vefa etmezler. Allah'a şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmazlar. Onlar yalan söylerler. Yani dilinin söylediği kalbinde yok. Kim dilinin söylediği kalbinde yoksa o yalan söyler. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Dilinin söylediği kalbinde yok. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Ruh emanet edilmiş ama hayattayken Allah'a ulaştırmıyor, ihanet ediyor. Söz verdiği zaman da sözüne durmaz. Fizik vücudun Allah'a verdiği ahdi yerine getirmez. O zaman beş vakit namaz kılmak istiyorum ama kılamıyorum olayı kesinlikle henüz o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemediğini gösteriyor. Eğer dilemiş olsaydı mutlaka vasıta emirleri Allah ona sevdirirdi, zikri sevdirirdi, namazı sevdirirdi, orucu sevdirirdi, zekatı sevdirirdi ve o zaman da o namazı kılmamazlık etmezdi. Tam tersi namazı severek kılardı. Hem de huşu içinde kılardı. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde. Allah-u Teala açıkça bunu ifade ediyor. İşte yedi vasıta emri Allah-u Teala ona sevdirdiği zaman kolaylıkla onu yerine getirebilirdi. Bu adam bir kardeşim muhterem hocam, tövbe merasiminde el öpmek neden gerektiği açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala emrediyor. Şimdi tövbe merasiminde 7 tane şahit var. Belli şahitlerden birincisi Allah, ikincisi devre imamı, üçüncü devre imamının ruhu, dördüncüsü arşivten melekler, beşincisi üçüncü kalp gözü, altıncısı kiramen katiben melekleri, yedinci amel defteri. 7 şahit söz konusu. Allah şahadeti der. Şimdi devre imamına tabi olunduğu zaman, tabi olunduğu noktada senin elin üzerinde Allah'ın eli vardı. Allah-u Teala'nın, Allah devrin imamına daimi tecelli ediyor. Daimi Allah'a devrin imamına tecelli ettiği için eline de tecelli ediyor. Ve Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde اِنَّ yubeyyunuke يُبَيُّنَكَ اِنَّ اِنَّ Akabe'de sana biat edenler, sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olan onların eli üzerinde Allah'ın eli vardı. Bundan sonra kim ahdini bozarsa o takdirde sadece kendi nefsi haline bozar. Allah'ın verdiği yeminleri, ahdleri yerine getirmediği için derecesini aksa düşürür. Ama kim de Allah'a olan ahdlerini vefa ederse, yeminli misakini, ahdini yerine getirirse o zaman da ona en büyük mükafat vardır. Öyleyse gördüğünüz gibi tövbe merasiminde el öpmek neden? Çünkü Fetih 18'de Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde Fetih 18'de Allah-u Teala لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنَ الْمُؤْمِنَ اِذْ يُبَيِّنُكَ تَحْتَ شَجَرَةٍ O ağacın altında sana biat edenler Allah onların kalplerindekini bildi ve kalplerine sekineti indirdi. İşte bu kalplerine sekinetin indirilmesi noktasında hepsi Resulullah'a biat ettiler. Ama orada olmayan Resulullah'ın karşı tarafa elçi olarak gördüğü Hazreti Osman yok. Hazreti Osman olmadığı için o biat sırasında Allah Resulü sol elinin üzerine sağ elini koymak suretiyle bu da Hazreti Osman'ın biatidir diyerek 3 kere elini öpüyor ve alnına götürüyor. İşte diyoruz ki biat olayı el öpmek şeklinde çünkü Resulullah'ın tatbikatında olayı budur. Resulullah'ın sünneti buysa bizlerin de onun sünnetine uyması gerekir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, günümüzde her şeyin Kur'an-ı Kerim'de olduğunu öğrendik. Ancak bazı çevre Kur'an'ın tek başına anlatılamayacağı, Kur'an'ın Kerim'in hadislere ihtiyacı olduğunu söylüyor. Hadis ayet arasındaki farkı bizlere anlatabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in açıklaması her devirde devrin imamına ihtiyaç vardır. Nitekim Kıyamet Suresinin 16, 17, 18. ayetlerine baktığımız zaman Kıyamet Suresinde o Kur'an-ı Kerim'e ezberlemek acele ederek onunla Cebrail Aleyhisselam'la beraber dilini hareket ettiğinde Kur'an-ı Kerim'i Resulullah'ın kalbine indiren Cebrail Aleyhisselam. Muhakkak onun toplanması ve okunması bize aittir diyor. Yani Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam Ümmül Kitap'tan alıyor Resulullah'ın kalbine bize aittir diyor. Biz onu okuduğumuz zaman artık sen onun Kur'an'ın okunuşuna tabi ol. Sümmenne aleyhin beyna kıyame 19'da her zaman açıklaması bize aittir diyor. Biz dediği yine Allah Teala, yine devrin imamı, yine veli mürşitler diye. Şimdi her devirde Allah devrin imamına açıklattırıyor Kur'an-ı Kerim'i. İşte Resulullah'ın döneminde 5 görevle Kur'an'ın bir türünü Allah Resulü kime açıklamış? Kendisine tabi olan sahabeye. Bakara 151'de كَمَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ اَيَاتُنَا Ayetlerimizi size tilavet etsin. وَيُزَكِّيكُمْ Senin nefsinizi tezkiye tasfiye etsin. وَيُعَلْمُكُمُ الْكِتَابَ Size kitabı öğretsin. وَالْحِكْمَةِ hikmeti öğretsin. Ve يُعَلْمُكُمْ مَا لَمْ تَكُنُوا تَعْلَمُوا hikmetin ötesinde bilmediği şeyleri öğretsin. İşte Allah Resulü'nü vazifeli kılmış ve Kur'an-ı Kerim'in açıklanması insanlara hadisten ziyade her devirdeki devrin imamına ihtiyaç vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi. وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ اَعْبَادًا رِجَالِكُ وَلَّاكَ رَسُولَّهِ يُخَاتَمِ النَّبِي Ashab 40'ta Muhammed işinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Şeriat kitaplarını Allah Teala nebilere verir. O zaman Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabıdır. Allah'ın Resulü son nebidir ve Allah'ın Resulüdür. Ama her devirde kesinlikle Resuller arasında bir tanesini Allah vekaleten devrin imamı olarak seçer. Hem Ali İmran 179 hem Nem suresinin 80. ayet-i kerimesi 82. Şimdi Allah kavim resulleri arasından bir tanesini seçiyor. Allah sizi gaybi mutala edecek değildir. Gaybi size bildirecek değildir. Ama resuller arasından seçtiği resule gaybi bildiriyor. Ve o resul Nem 82'de bildirdiği gibi onların üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz vaki olunca onlara arzdan dabbe çıkarttık devrin imamı. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakin hasıl etmedikleri, insanların kitaptaki ayetlerimize. Öyleyse bu bütün insanların, o zaman bu Resul alayda bir Resul değil, vekaleten devrin imamı hasebiyle bütün insanlara Allah'ın ayetlerini yakin hasıl etmediniz diye söyleyecek. Bu bizim hadis kullanmadığımız manasına gelmiyor. Eğer hadis Kur'an ayetlerine uyuyorsa amenna ve sadakna. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Allah razı olsun. Konya'da mı kardeşim muhterem hocam çocuklarımızın huylarının güzelleşmesi için anne babaya itaat eden evlatlar olabilmesi için ne yapmalıyız? Allah'a yönlendirmelisiniz, İslami terbiye ile yetiştirmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, insanoğlu için bu dünya hayatında ahlaktan daha üst değer bir şey yok. Din de eşittir ahlak. Yani bir insanı düşünün, ahlakı onun hayatında bir sayısıyla temsil ederim. Ondan sonra sahip oldukları her şeyi o birinin arkasına sıfırlarla dizelim. Ahlakı var. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış. Bir. Ondan sonra evi var sıfır. Arabası var sıfır. Komşularla iyi durumu var sıfır. Neye sahip olsa sıfırları dizin. Ama bu sahip olunan her şeyin hepsi eğer Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmamışsa o sahibi oldukları her şey bir sıfırı ihtiva ediyor. Hiçbir değeri yok. Ne bu dünyada huzur mutluluk bulabilir ne de ahirette. Öyleyse çocuklarımız için güzel huy Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak. Zaten Allah Resulü anne babanın çocuklara bırakacağı en büyük miras İslami terbiyedir. İslami terbiye Hazreti Ebubekir bütün malını Allah yolunda verdiği zaman ne diyor? Çocuklarını miras olarak ne bıraktın? Allah ve Resul sevgisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ve Resul sevgisiyle yetiştirdiğimiz çocuklarımız ancak anne babaya en üst seviyede itaatkar olurlar ve mutlu bir aile ortamında yetişirler. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, hürmetle ve hasretle barı gül kanalınızdan öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem hocam, izniniz olursa bir sual arz edecektim. Takva hayatı nedir? Takva sahibi bir kişi nasıl bir hayat yaşar ve günlük hayatında nelere dikkat eder? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam.
0: Selamun ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, takva vikaya köngüden türeyen bir kelime. Korunmak ve sakınmaktır. Korunmak. Öncelikle korunmak istiyorsak Allah ve Resulüne itaat birinci sırada gelir. İtaat, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek. Ruh A'dan Z'ye kadar böyle bir dizayn içerisindedir. Ruh bir nevi İnsanoğlu için bir takva elbisesidir. Ama nefs öyle değil. Nefsin de tedirici basamaklar içerisinde takva elbisesine, mesela Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi için nefs birinci takva elbisesini giymiştir. Sonra ikinci elbise, mürşidine tabi olan kişi ikinci sefa takva elbisesi. Sonra ruhun Allah'a teslimi için üçüncü sefa takva. Sonra fizik vücut teslimi için dördüncü sefa takva. Sonra nefs teslimi için beşinci sefa takva. Sonra İhlas için 6. safa takva, iradenin teslimi için 7. safa takva. İşte 7. safada iradenin teslimiyle o kişi bütünüyle takva elbisesinin sahibi oluyor. Dolayısıyla bir hakkın takva ile takva sahibi olan kişi, müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Önden ve arkadan koruyan melekler var. Önden arkadan onları muhafaza eden melekler var ve Allah'ın ey peygamber, Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Allah razı olsun. Takva sahibi bir kişi nasıl bir hayat yaşar? Huzur ve mutluluk içerisinde. Takva sahibi olanlar için cennet, takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf 31-32-33. Ve uzibetil cennetülün mutakine gayre ba'id. هَذَا مَا تُعَدُونَ لِي كُلِّ يَوْوَانْ حَفِيزٍ Cennet takva sahipleri için uzak olmak yaklaştırıldı. İşte vaat olunan şey cennettir bu. Evvab, ruhu Allah'a ulaşarak sığınmış, hafiz olan başlarının üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olan kişiler. Bunlar gaybde Rahman'a huşu duyanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen kalple Allah'ın huzuruna gelenler. Allah razı olsun. Ahirette cennete gidebilen kişi için bu dünyada da ruh Allah'ın zatına ulaşmışsa dünya saadetinin yarısına o kişi kesinlikle sahiptir. Bir her an Kur'an her an mutfunun soruları ve cevaplar bölümünün daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'ın meşhur enerji formülü doğru, E=mc². Ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفِرُ اَنَّ سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا. O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle, yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı için de fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız için de nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızla hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. da şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 da karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri -13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinonun varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında, göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha'ma hasselavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın rahmetine sığınmak. Biliyorsunuz Nevile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Evet ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. İşte birinci sual Allah'ın rahmetine sığınan herkesin kurtuluşa ereceği doğru mudur? Evet. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا عِبَادِ اَلَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Ey çok günah işleyen kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allahu yaghfiru zunubu cemiyen. Ankebût suresinin 23. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ كَفِرُوا بِعَيَاتِ اللّٰهِ وَالْلِكَائِ اُولَٰئِكَ يَأْسُوا رَحْمَةِ رَبِّ. Onlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı İnkar ettiler. Onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Öyleyse lika Allah dünya hayatını yaşarken ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Kur'an'ın giriş kapısıdır. Cennetin de giriş kapısıdır. Bu yoksa kurtuluş söz konusu değil. İki grup insan var her devirde. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler, ümitliler. Allah'ın rahmetinden ümit kesenler. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler, onlar Zümer 53'te, Zümer 54, Enam 12 ve Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ama Allah'ın rahmetinden ümit kesenler, onlar delalette olanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenlerdir. İster Ankebût 23 olsun, ister Kehf 105 olsun, onların amelleri boşa gidiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah Teala herkese merhamet eder, herkesin günahını affetmek ister ama Allah'ın rahmeti Rahim esması ile gelir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah rahmetinin içine dahil eder. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ. Kim Allah'a iman eder ve ona sarılmayı dilerse فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ, ona sarılmayı dilerse فَاَسَتُوْكُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُنْ, Allah onu kendisinden bir rahmetin içerisine koyacak. Ve fadlın. Fazlın ve yetim ila sirat-ı müstakim. Ve onu sirat-ı müstakime ulaştıracak. Öyleyse rahmet ve fazlın içine girmek. Bir kişi eğer Allah'a ulaşmak diye bir talebin sahibi değilse, onu inkar ediyorsa, o Allah'a ulaşmayı ümit etmeyen bir insandır. Ama bunun mevcut olmaması ise rahmetin fonksiyonel oluşunu %100 önleyen bir inanç hüviyetini taşır. Allah'ın rahmeti ve fazlı ve selavatı onların kalplerine ulaşmayacak, onları Allah cennetine götürecek olan bir özellik hiçbir zaman taşımayacaktır. İşte Nevile Sultanı Peygamber Efendimizin hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ey Allah'ın Resulü deyince ben de. Ama hamdolsun ki Allah beni rahmetine gark etti. Öyleyse Nevile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerle ama cehenneme gideceklerdir. Cennetlik amel işleyip cehenneme giderler. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir, ameli boşa gidenlerdir. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Onlar da cehennemlik amel işlemesine rağmen cennete gidenler, onlar Allah'ın emrettiği niyetin sahibi olanlardır. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek bir niyettir. Bir hedef tespitidir. Dolayısıyla kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o niyetin sahibi olursa, Allah Teala kesinlikle ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. Ve sanki o ulaşmış gibi onun mükafatlanacağım. Üç tane cennet ve dünya saadetinin yarısı ona ben ikramda edeceğim. O halde Allah Resulü öyle insanlar var ki hadis-i şerifinde cennetlik amel isterler. Kendisiyle cennet arasında bir aşırı mesafe kalır. Ama kitabın hükmü devreye girer. Yani Kur'an'ın hükmü devreye girer. Kur'an'ın hükmüne kim Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri boşa gidiyor. Ve tebliğ kendisine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemediği için yaptıkları bütün cennetlik ameller boşa gidiyor. Ve cehennemlik amel işlemeye başlıyor. Ve gideceği yer cehennem. Ama öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Yine cehennemlik amel işlemeye başlıyor. Cehennemlik amel işleyenler tebliğ onlara ulaşıyor. Onlar tebliğe uyarak Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyince Allah Teala onların bütün günahlarını örtüyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o günahların örtülmesi birinci kat cennet. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse amellerin boşa gitmesi birinci kat cehennem. Tekrar ediyorum. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse amellerin boşa gitmesi birinci cehennem. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse günahların örtülmesi ve birinci kat cennet. Öyleyse birinci kat cennet günahların örtülmesiyle, ikinci kat cennet mürşide tabiyet günahların sevaba çevrilmesiyle, üçüncü kat cennet ruhun Allah'a ulaşması kalp temizliğiyle, dördüncü kat cennet Müslümanlara olan merhamet sebebiyle girilir. Allah razı olsun. İkinci sual, vefat eden insanlara Allah'ın rahmeti ulaşır mı? İnsanlar arasında yaygın olarak sadece ölülere rahmet okunuyor. Rahmet kişilere diriyken gerekir. Evet. Geçen bir kardeşimiz sual sordu. Ölülerine Yasin okuyanlar aslında yaşayan dirilere Yasin okunuyor. Çünkü Yasin suresinin 69-70. ayet-i kerimesi Allah Teala bunu dile getiriyor. Biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Ona yakışmaz. O, ona indirilen sadece zikir ve apaçık Kur'an'dır. Kur'an'ın indirilmesi hay olanları inzar etmek, uyarmak içindir. Yani Kur'an'ın indirilmesi hayatta olanları inzar etmek, uyarmak içindir, ölüleri değil. İşte bu sebeple insanlar arasında yaygın olarak sadece ölülere rahmet okunuyor. Rahmet kişilere diriyken gerekir. Öldükten sonra kişinin rahmete ihtiyacı yoktur. Çünkü amel defteri kapanmıştır. Amel defterine yeni rakamların girmesi, hayat biriminize bir şeyin ilave edilmesi mümkün değildir. Hadis-i şerif, mevzu hadis, her peygamberin bir duası vardır. Onların duaları bu dünyada gerçekleşmiştir. Benim duam ise kıyamet günü ümmetime şefaat olarak gerçekleşecektir. Hadis-i şerif, benim şefaatim dünyadadır. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati dünyada öldükten sonra söz konusu değil. Ölümle amel defterleri kapanıyor. Nitekim 7 tane ayet-i kerimede ölen insanların dünyaya geri gelmek istemeleri Allah Teala'nın indinde bu mümkün değil. 7 ayet-i kerime bize dünyaya geri gönder. İster Mumin 11 olsun, ister Fatır 37 olsun, Secde 12, bunlar hepsi Allah'tan, Allah'ın zatına ulaşmayı dileme, mağfiret talebinde bulunma söz konusu. Önerince benim şefaatim dünyadadır ve kıyamet günü şefaat isteyenlere benim şefaatim bu dünyada, dünyadayken yeterince uyarılmadınız mı? Mutlak surette Allah'ın katından gelen Resuller, Nezirler insanlara tebliğ yapıyorlar. Duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu gideceğiniz yer cehennem, cennet. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Dilemezseniz. Evet, Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah'ın indirdiği tüm kutsal kitaplar insanlar için bir rahmet meselesi midir? Evet. Kutsal kitaplara baktığımız zaman, üç kutsal kitabında üçü hidayet ve nur olduğu zikrediliyor. Tevrat hidayet ve nurdur, Maide 44. İncil hidayet ve nurdur, Maide 46. Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur, Şura 52, Ara Hakef 12. İşte Allah-u Teala'nın Yusuf Suresi 111. ayette söylediği şey, Kur'an-ı Kerim'in mümin bir kavim için hidayet ve rahmet olmasıdır. Allah'ın daha evvel indirdiği bütün mukaddes kitaplar da aynı hususu içeriyor. Bakınız burada mümin kavramıyla hidayet ve rahmet beraberce ifade edilmiştir. Sadece müminler topluluğu rahmete, Allah'ın rahim esmasına muhataptır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda mümin olmuştur. Ve hidayet aynı anda başlar. Bu halde hidayet ve nur kutsal kitaplar muhteva itibariyle aynı. Tek bir din var, tek bir şeriat var ve bu dinin, bu şeriatın yegane kaynağı kutsal kitaplardır. İşte Yunus diyor ki dört kitabın manası bellidir bir hepsi. Yani Tevrat'ın manası, Zebur'un manası, İncil'in manası, Kur'an-ı Kerim'in manası aynı mana. Bellidir bir elifte, sen elif dersin. Ey hoca, manası ne demektir? Birisi dinler yoktur, tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arap Şadir-i İslam. Ve bu din 7 Safa ve 4 Teslim üzerine bina edilmiş. 3 esası ihtiva ediyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Teslim, ruhu, beşi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek ve tevhid, herkesin sırat-ı müstakim üzerinde bulunması. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili arkamızda suallere yanıtlık bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanlara Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyor. Ama öbür taraftan da şeytan sizi benim affıma güvendirerek kandırmasın diye de uyarıda bulunuyor. Sizce şeytan insanları bu konuda kandırmayı başarıyor mu?
2: Evet, başarıyor yani. Nefis var ya, nefis.

0: göreceğiz. Ne de yok ben mahvoldum bittim diye ümitsizliğe düşeceğiz.
1: Allah Teala şeytanın tesirini yok edecek en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan kişi şeytandan uzaklaşır mı?
2: Tam olarak zikirin ne olduğunu bilmiyorum ama büyük bir ihtimal çok güzel bir şey ve çok da büyük bir sevabı var.
0: Kuru kuru zikir, yani duada var ya fiili dua ve kavli dua diye. Her ikisini beraber yapınca oluyor. Oturup sözle zikir çekmek farklı, hayata uygulayıp onu idame ettirince zikir farklı.
1: Sen de yapmak ister miydin?
2: Yapmak isterim de bazen babam falan izin vermiyor çok fazla.
3: Bir misafirimiz zikir konusunda yapmak isterim de babam çok fazla izin vermiyor dedi. Aile büyüklerin çocukların dini yaşamaları konusundaki vazifesi nedir? Tabii ki ezeli ve ebedi tek bir dini çocuklarına öğretmesi. Ama bazı anne babalar çocuklarının cehenneme gitmesinin sebebidirler. Çünkü onların Allah'a ulaşmayı dilemelerine burada ve dini yaşamalarına, İslami terbiyeyle terbiye sahibi olmalarına ne yazık ki anne babalar engel oluyor. Dünya hayatını Allah'ın önüne geçirdikleri için. Ama Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Ya eyyühellezine amenu kû enfusekum ve ehlikum nâra. Ey iman edenler, yakıtı insan ve taşlardan olan cehennem ateşinden kendinizi koruyun. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde annem babam bilmediğim bir şey bana şirk koşarsa ona itaat etme, bana ulaşan yoluna tabi ol. Neyse her halükarda o kişinin İslami terbiye ile terbiye olabilmesi o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Herkes sadece öğrendiğini öğretebilmek yeteneğinin sahibidir. Eğer biz insanlar eşimizi ve çocuklarımızı zorla dinin yoluna sokmak veya zorla onları dinin yolundan ayırmak istiyorsak, bunların ikisi de doğru değildir. Ne zorla dini almak ne zorla dinden çıkartmak. Allah-u Teala bu konuda Lokman 15'te kim olursa olsun, anneniz babanız da olsa, sizi Allah'ın yolundan ayırmak kalktılar mı? İtaat etmeyiniz diyor. Bir insanın kendisini ve ailesini ateşten korumasını sağlayacak olan en güzel çözüm, kendisinin Allah'ı sevmesi, ailesine, eşine ve çocuklarına da Allah'ı sevdirmesidir. Seviniz ve sevdiriniz. Tekrar ediyorum, en güzel çözüm kendisinin Allah'ı sevmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi ve ailesine, eşine ve çocuklarına da Allah'ı sevdirtmesi, onların da Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlaması. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler böyle bir sevgiyi yaşarlar. İslami terbiyenin merkezinde Allah'a ulaşma dileği vardır. Hadis-i şerifte her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra anne baba onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Allah razı olsun. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'ı sevenlerdir. Onlar İslami terbiyenin muhtevası içinde hayatlarını sürdürürler. Onlar ruhları Allah'ın kendilerine ulaştırdığı insanlardır. Ama dilemedikleri takdirde hiçbir zaman hiçbir teslimi yaşamadıkları gibi 10 tane ayet-i kerime mürşidine tabi olman delalettedir. Mürşitlerine de tabi olamazlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi rahmetinin ve fazlının içine koyacağını açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
0: Allah'ın rızasıdır yani. Allah'a ulaşmak Allah'ın rızası ve Allah'ın cenneti diyor düşünüyorum.
4: Allah'a ulaşmak dedi miydi? Emirlerine uymak, yasaklarından sakınmak diyorum. Bunları yaptığımız zaman Allah'a ulaşmış oluruz biz.
2: Allah'ın verdiği bu farzları ve sünnetleri yaparsak Allah'ın katına zaten ulaşmış oluruz.
1: Bu dünyadayken de Allah'a ulaşabilir miyiz?
0: Yani yaşarken ulaştırmak diye bir şey değil. Zaten Allah'ın sevdiği kul olursan inşallah Allah'ın rızasını kazanmak için benim için ölüm yoksa ruhu Allah'a ulaştırmak bilmiyorum.
1: Aslında Rabbimiz bize kendisine ruhundan üfürmüş. Bu ruhu bana ölmeden önce bu dünyadayken ulaştırın diyor. Yaşarken. Bunu duydunuz mu daha önce?
4: Ya duydum ama işte her duyduğumuz her şey aklımızda kalmıyor.

0: yapmayabiliyordu.
1: Bütün Allah'ın dostları, evliyaları hep Allah'ı istemişler. Bu dünyadayken Yunus Emre diyor ya, bana seni gerek seni. Allah'ım ben seni istiyorum demişler. Sizin de böyle talepleriniz var mı? Onlar gibi olmak ister miydiniz siz de?
2: Allah'ım seni istiyorum derken Yunus Emre'nin ne işe kastettiğini, bu dünyada mı istiyorum diyor. Yoksa mesela Yunus Emre diyor ki cennete boş diyor, yani Allah şey olmadıktan sonra. Allah'ı isteyen Allah'ın cennetini de ister. Cehennemden de sakınır.
1: Allah'ın dostu evliyası olmak ister miydiniz?
3: Tabii ki de isterim. Zaten bence en büyük şey Allah'ı kalbimizde sevmektir.
4: Bu dünyanın her şeyini unutmayı isterdim. Sadece ahiret için yaşamayı isterdim.
5: Bir misafirimiz Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınırsa Allah'a ulaşmış oluruz dedi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neleri emrediyor? Nelerden sakınmamızı söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane hedef emir var. Ve bu 7 hedefinin yerine getirilmesini bizden istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci hedef. 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olmak ikinci hedef. Ruhun Allah'a teslimi üçüncü hedef. Fizikunun Allah'a teslimi dördüncü hedef. Nefsin Allah'a teslimi beşinci hedef. 6. safa irşada ulaşmak ihlas. Ve 7. hedef iradenin Allah'a teslimi. Dinimiz 3 esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet, tevhid ve teslim. İşte vahdet Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerektiriyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirkte vahdet akidesi zedeleniyor. Ondan sonra vahdet, teslim ve tevhid. Teslimde de ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi ki bunlar 7 tane vasıta emirle gerçekleşir. 7 vasıta emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi tövbe etmek, üçüncüsü oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Ne yazık ki insanoğlu ya kutsal kitaplardan beslenir, kutsal kitaptaki kaynaklardan beslenir, Allah'ın emir ve nehirlerine itaat eder veya bu kutsal kitapları bilmeyenler insanların yazdığı el yazması kitaplardaki emaniyeden beslenir. Dolayısıyla emaniyeden beslenenler aklın negatif şuurlanması sebebiyle nefsin taleplerine uyanlardır. Kutsal kitaplardan beslenenler Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklardan sakınan pozitif şuurlanan insanlardır. Allah-u Teala'nın her husula getirdiği sistem insanın sadece mutluluğunu artırıcı istikamette yaratılmıştır. Böyle bir dizaynda insanoğlunun yapması lazım gelenler nelerdir? Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. İşte Kur'an'ın elifbası bu standartlardadır. Ölçü Kur'an-ı Kerim'dir. Emirler cephesinden ne varsa hepsine itaat edeceksiniz. Yasaklar cephesinden ne varsa hiçbirini yapmayacaksınız. Mutlu olmanız bunun arkasındadır. Günümüzde ise Allah'ın yasak ettiği her şey yasak olmaktan çıkarılmış, yasak olmayanlar da yasak kılınmıştır. İşte bu açıdan En'am suresinin Nisa suresinin 150 Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde "En Allah ya'muruku men tu'adil emanet ila ahliha." Başlangıç noktasının emanet ruhumuzdur. O mürşidine 12 tane insana tabi olduktan sonra ruh vücudumuzdan sırat-ı müstakim ulaşır. Ve sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle 7 tane gök katı yükselerek 7 alem geçtikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşır ve emanet Allah'a teslim olur. Ruh Allah'a teslim olduktan sonra bu sefer fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslim olduktan sonra nefs emanet olur. O Allah'a teslim olduktan sonra irade emanet olur. Allah-u Teala emanetleri sırasıyla Allah'a teslim etmemizi istiyor Nisa 58. Bu da sirat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Ali İmran 119 ise onlar kitabın bütününe iman ederler. Kitabın bütünü neyi ifade ediyor? Kitabın bütünü ruhun, beşin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ellerinizden hürmetle ve hasretle öperim. Deniz'den Hüseyin Göncü. Bir sorum olacak inşallah. Bir rahmet kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i reddedenler Allah tarafından seçilmeyenler midir? Allah razı olsun. Sizleri çok seviyorum kalbimden.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Tabii ki sahabe Al-Me'yüz 19'da buyurulduğu gibi onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Hatum la yuhibbuna ve la yuhibbunkum ve tu'minuna kitabi kulli. Sizler öyle kimselersiniz ki siz sizi sevmeyenlere muhabbet verseniz, çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Bir kitabın tamamına iman edip kurtuluşa ulaşmak var. Bir de kitabın bazısını iman etmek, bazısını reddetmek. Bakara 85'te. İşte onlar için elin bir azap vardır. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفَرُونَ بِبَعْضِ. Siz kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Böyle yapanlar için dünyada rezil rüsva olmak, ahirette de cehenneme gitmek söz konusu. Fussilet suresinin 26. ayet-i kerimesinde kitabı dinlemeyin, gürültü yapın, böylece galip gelirsiniz diyor. Ama Allah bunun tersini emrediyor. Araf 204'te فَاِذَا قُرِيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْسُتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an kıraat edildiği zaman susun, dinleyin, böylece rahmete kavuşursunuz. Yunus 57'de ise يَا اِنَّاسُ قَدْ جَاءُكُمْ مَعُوزَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Size Rabbinizden öğüt ve şifa lima fi suduri ve göğüslerinizdeki hastalıklar şifa geldi. Huden ve rahmeten lil müminin. Bu kitap rahmet ve hidayettir müminler için. Hangi ayetini olursa olsun eğer bir insan Kur'an-ı Kerim'i reddediyorsa o zaman o kişi Allah tarafından mutlaka seçilmeyen birisidir. Açık bir şekilde de hükmünü koymaktadır. Allah Teala iki ayrı ayet-i kerimede iki ayrı şey söylüyor. Birincisinde kafirler Kur'an okurken susmayın, okunurken susmayın, bağırın, çağırın, yaygara edin. Böylece siz galip gelirsiniz diyorlar. İkinci grup Allah Teala diyor ki Kur'an okunurken susun, hemen onu dinleyin. Böylece Allah'ın rahmetine kavuşursunuz diyor. Allah-u Teala'nın rahmet olarak indirdiği Kur'an-ı Kerim müminler için bir rahmet midir? Evet, kesinlikle bir rahmettir. Bir tarafta kafirler var. Kur'an okunduğu zaman dinleyin, dinlemeyin, gürültü yapın. Böyle galip gelsin. Öbür tarafta Rabbimizin emri. Kur'an okunduğu zaman susun, dinleyin. Böylece rahmete kavuşursunuz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların rahmete kavuşması için Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşitlere tabi olmalarını farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Zamanımızdaki mürşitlerden mürşit diye çıktılar, şey yaptılar ya, bizi çok soğuttular. Katıldığım herhangi bir mürşit yok. Onun peşinden gittiğim bir şey yok. Sadece Allah'ın peşinden gitmeye çalışıyorum.
2: Bu tür şeye çok fazla iyi bakmıyorum ben.
1: O zaman da Allah dostları var.
3: Eminim ki vardır. Özellikle Türkiye'de ve Müslüman ülkelerde kesinlikle vardır.
4: Vardır mutlaka. Olmaz olur mu? Vardır. Dünya niye duruyor? Onların yüzü hürmetine duruyor. Sabi Süleyman'ın yüzü hürmetine duruyor. Mutlaka vardır. İşte arayıp bulmak lazım.
2: Vardır elbette de tanınıp tanınmadıkları önemli. Yani mutlaka tanınan kişileri olduğunu düşünmüyorum. Özel olduklarını, gizli olduklarını düşünüyorum.
1: Nasıl bulabileceğiz onları?
2: Benim onu bulmaya ihtiyacım yok ki. Allah bana şah damarımdan daha yakın. Kişilere bağlı değilim ben. Direkt Kur'an ve Allah'a bağlıyım.
4: Gruplarına girmek lazım. Onların içinde yaşamak lazım biraz. Kendimize göre uygun olup olmadıklarını idrak etmemiz lazım. Hoşlandıysak o şekilde olabilir. Hoşlanmadıysak çıkabiliriz de.
3: Bence bunu gözlemlemek gerekiyor. Gerçekten Allah'ı kalbiyle seven kişilerle ilişki kurmalıyız. Ve bu şekilde de daha çok yakınlaşırız.
1: Onlara bulmak, ulaşmak istemezdiniz.
2: Yok, gerek yok. Rabbim bana diyor ki dua edenin duasını kabul ederim.
4: İsterim tabii, isterim. Ama şu anda o kadar yoğunum ki inanır mısınız? Kayınvalide, kayınpeder, yaşlılar, Cumartesi pazarımı onlara ayırıyorum. Hafta içimi torunlara ayırıyorum. Kendime vakit bulamıyorum, evime vakit bulamıyorum.
5: İmsal-i Mürşid konusunda benim onu bulmaya ihtiyacım yok. Allah bana şah damarımdan daha yakın dedi. Bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah Teala mürşide tabiyetini için farz kılmıştır. Kaf suresinin 16. ayet-i kerimesinde "Lekad halaknal insan" insanı biz yarattık. "Enne na'lemu ma tuvessusu bihi nefse" nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. "Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid" ve biz ona şah damarımızdan daha yakınız. Şah damarımızdan bize yakın olan Allah-u Teala'nın ilmi ve rahmetidir. Evet, tekrar ediyorum, Allah'ın ilmi ve rahmetidir. Şah damarımızdan bize yakın olan. Bu ise konuşmaz. Ama Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılıyor. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ. Görüyorsunuz, evet, bir kere daha o minyedide Rabbim ilmin ve rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Ama Allah-u Teala'dan devrin imamı bizim için mağfiret talebinde bulunuyor. Üç çeşit tövbe var. Bir, insanın kendi kendine yaptığı tövbe. İki, mürşidine yapılan tövbe. Üç, tövbe-i nasuh. Günahların sevaba çevrilmesi mürşid önünde yapılan tövbe ile gerçekleşir. Bir günahın affedilmesi istikametin kişinin talebi, Allah dilerse kabul eder, dilemezse kabul etmez. Yani kabul edileceğine dair bir garantisi yok. O sebeple Yusuf 53'te وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اَنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوءٍ اِلَى مَا رَحِمَ رَبِّ. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddete kötü emreder. Nur suresi 21. ayet-i kerimesinde يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِي خُطُوتُ شَيْطَانِ. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. وَمَنْ يَتَّبِي خُطُوتُ شَيْطَانِ. Kim şeytanın adımlarına tabi olsa فَنَّهُ يَعْمَلُ بِالْفُحَشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Şeytan onlara fuhşiyatı, münkeri emreder. Gerçekten de şeytanın adımlarına tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İblis onlara fuhşiyatı ve münkeri emrediyor. Fuhşiyatı ve münkerin İblis tarafından üretildiği insanlar kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere İblis onları fuhşiyat ve münkerle eğitiyor. Emaniye denilen el yazması kitaplar fuhşiyat ve münkeri ihtiva ediyor. Allah'ın kutsal kitapları da emri bil maruf ve nehy-i münkeri ihtiva ediyor. İşte kim Allah'ın kendisi için tanıttığı mürşide tabi olursa, mürşid ona marufu emreden münkerden nehyediyor. Yani kutsal kitaplardaki kanunları söylüyor. Evet. Kim Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine tabi olursa, mürşid olana maruf emrediyor, münkerden nehyediyor ve o kişi pozitif şuurlanıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar tağutun kulu olarak, tağut onlara fuhşiyatı ve münkeri emrediyor. Birisi negatif şuurlanma, diğeri pozitif şuurlanma. Fizik vücudun kumandanı akıl, aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Pozitif şuurlananlar ruhun talebine, negatif şuurlananlar nefsin talebine uyuyor. Dolayısıyla nefsin talebine uyanların gideceği yer cehennem. Şu anda benim mürşide ihtiyacım yoktur diyen kişi, aslında bu sözü ona söylettiren ne yazık ki şeytan. Çünkü Allah-u Teala 10 tane ayet-i kerimede mürşidine tabi olmayan delalettedir diyor. Ayetleri gösterelim. 10 ayette mürşide tabi olmayan, tarihta girmeyen delalettedir. 7 grup ayet-i kerimede de delalette olanın gideceği yer cehennemdir. Bütün bu ayetler bize bunları açıklıyor. Fakat bu konuşan kardeşlerimizin ne yazık ki bu ayetlerden haberleri yok. Ayetlerden gafiller, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ayetlere yakin iman etmeleri, ayetlere iman etmeleri ancak Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Çünkü Allah-u Teala daimi olarak insanların kalplerine bakıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine rahim esmasıyla tecelli ediyor. Allah'ın kapılarını açıyor, şeytanın kapılarını kapatıyor. Allah'ın rahmeti ve ilmi her şeyi kuşatmıştır. Bize şah damarımızdan yakın olan bizatihi Allah'ın zatı değildir. Allah'ın rahmeti ve ilmidir. Allah-u Teala'dan selavat ve rahmetin, selavat ve fazlın gelebilmesi için kişinin mutlaka irşat makamına tabi olması gerekmektedir. Mürşid öğreten ve yaşatandır. Allah Teala'nın Resulleri kitabın muhtevasını Allah Teala'nın kendilerine verdiği ilimle açıklarlar. Sahabe de önce öğrenciydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra öğrendiler ve yaşadılar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Rum suresinin 33. ayet-i kerimesine göre başlarına sıkıntı gelen insanlara Allah'ın rahmet tattırması ne demektir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
5: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesine göre başlarına sıkıntı gelen insanlara Allah'ın rahmet tattırması ne demektir? Sevgili kardeşlerim, Bakara 152'de feskurûni yezkurkum veşkurûli ve lâ tekfurûn. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Genellikle insanlar dara düştüğü zaman mutlak surette Allah'tan yardım talep ederler. Allah Teala'nın da rahmeti onlara tattırması umulur. Allah'ın rahmet tattırması onların sıkıntılarını Allah Teala'nın def etmesi demektir. Allah onlardaki sıkıntıyı giderdiği zaman o insanlar Allah'a yönelerek dua etmeyi bırakırlar. Ve Allah'a yönelmeyi bıraktıkları zaman Rablerine şirk koşmuş olurlar. Biliyorsunuz ki gizli şirk Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin içinde olduğu bir durumdur. Ve bu şeytanın devamlı onlara telkinde bulunmasına sebebiyet verir. Allah Teala onların üzerindeki belayı alınca hemen nefslerinin emri altına girerler. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelir. Sıkıntı anında herkes bu hali yaşar. Ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı zaman, Rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk ortak koşarlar. Hidayetteyken delalete düşerler, fıska düşerler. İşte Bakara 152 Feskurûni yezkurkum. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Allah Teala'yı bizim zikretmemiz Allah'tan yardım talebinde bulunmamızdır. Allah'ın bizi zikretmesi ise rahmetini gönderip o belayı üzerimizden kaldırması, def etmesi manasına geliyor. Allah'ın rahmet tattırması onların sıkıntılarını Allah Teala'nın def etmesi, belaları üzerinde alması demektir. Ama onlardan Allah sıkıntıyı giderdiği zaman o insanlar Allah'a uyanarak dua etmeyi bırakırlar. Ve böyle şirke düşerler. Allah'a yönelmeyi bıraktıkları zaman Rablerine şirk koşmuş olurlar. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam. Maddi durumum çok iyi olmasına rağmen mutlu olmayı başaramıyorum. Mutlu olmak için neler yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, bizi mutsuz ve huzursuz kılan nefsimizdeki afetlerdir. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Şeytan insanların baş düşmanı, bu 19 hastalığa tesir etmek suretiyle devamlı insanların huzursuz ve mutsuz olmasını sağlıyor. Öyleyse huzursuz ve mutsuz nefsin afetleri sebebiyle huzursuz ve mutsuz olan, şeytanın da %100 tesir alanının içerisinde olan bu insanlar hangi zenginliğin, hangi başarının, hangi makamı sahibi olsa olsun onların onlarla mutlu olması imkanı yoktur. Mutluluk Allah iledir. Yani nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine bu afetlerin yerine faziletlerin yerleşmesiyle mümkündür. Bu da ancak Allah'a ulaşmayı dileyip mürşide tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle yani ıslah-ı nefsle mümkündür. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, bu zamana kadar ki aldığımız din eğitiminde insan ruhunun ölmeden evvel önce Allah'a ulaşmasını öğrenmedik. Bu zamanki din eğitiminde de bu neden anlatılmıyor, açıklayabilmişsiniz. Sevgili kardeşlerim, bir kere hiçbir zaman dilimi yoktur ki akib ve bali olan herkes tebliğe muhatap olmasın. Çünkü akib ve bali olan herkes ya cehennemde ya cennete olacaktır. Ama cehennemlikler cehennemin kapılarına girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Zümer 71. Size ayetleri tilavet eden bugüne ulaşmakla uyaran Resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi. Çünkü amel defterlerine geçmiş bu tebliğ. Ama biz onları yalanladık. Azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Öte yandan Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennem kaplarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Geldi diyorlar ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Onları delalette olmakla suçladık. Yani bir taraftan yalanlıyorlar. Mürşidi delalette görüyorlar. Ve Allah bir şey indirmemiştir diyorlar. Allah bir şey indirmemiştir demek o kişinin ayetlerin manasına varmaması demektir. Mürşidi delalette görmek demek onların kör olduğunu gösteriyor. Onlar sağırdırlar, kördürler. Yalanlamaları ise onların idrakten yoksun oldukları belirtiliyor. Öyleyse imkansız. Bu neden anlatılmıyor, açık anlatılıyor ama insanlar İradelerini Allah istikametinde kullanıyorlar. Yalova'dan bir kardeş muhterem hocam, buna iftira atan birine nasıl karşılık vermeliyim? Bu konuda doğru davranış biçimi nasıl olmalıdır? Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'i örnek almalıyız. Allah-u Teala Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَّهِ اُسْوَةٍ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ يَوْمُ الْاَخِرِ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا. Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran, Allah'a çok zikredenler için Resulullah'ın güzel örnek. Resulullah'ın güzel örnekse o zaman beraber bakalım. Ne görüyoruz Resulullah'ın güzel örnekse? Nur suresinin 11. ayet-i kerimesinde Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in eşine Hazreti Ayşe validemize iftira atılmış. Muhakkak ki Hazreti Ayşe hakkında iftira ile gelenler sizden bir gruptur. Sizin için onun bir şer olduğunu zannetmeyin. Hayır, o sizin için hayırdır. Onlardan her birinin günahtan kazandıkları pay vardır. İftira edenler günahı üzerinden alanlardır. İftiraya uğrayanlar da sevabın sahipleridir. Yani Bilal Sultan'ı Peygamber Efendimiz bu olay karşısında susmuş. Ta ki Allah'ın ayeti gelinceye kadar. Allah'ın ayeti bu konuda gelince onu sadece söylemiş hakikati. Öyleyse kendinizi savunmak değil, hakikati beyan etmek asıldır. Bursa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, mürşidi kişi kendi mi seçmelidir? Mürşide nasıl kavuşulur açıklayabilirsiniz? Hayır, mürşidin tayini Allah'a aittir. Allah Teala Nahl 9'da Allah'a ulaşan yolun tayini Allah'a aittir. Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Sabır ve namazla. Vestaînû bis-sabri ve's-salâti. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Zordur ama huşu sahipler için değil. İşte bu huzur sahipliği olan kişi hacet namazını kılar, perşembeyi cumaya bağlayan gece mürşidini Allah'tan talep ederse, o kişi huşu sahibiyse Allah mutlaka mürşid gösterir ve o da gidip mürşidine tabi olur. Alp Yeniden bir kardeşim Muhterem Hocam, işitmek ve hakletmek konusunda bizleri aydınlatır mısınız? Sevgili kardeşlerim, işitmek ayetlerin manasına varmaktır. Akletmek ise o ayetleri kalbe indirip kendimize mal etmek, idrak etmektir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, takva nedir? Allah'tan korkmak, takva sahibi olmak mıdır? Hayır, takva vikai kökünden türeyen bir kelime. Allah'ı sevmek, sevginin kaybedilmesi korkusudur. Yedi safa takva vardır. Allah-u Teala'nın yedi safa takva ile ilgili ayetlere baktığımız zaman salt takvayı korku ile ifade ederseniz o zaman bu ayetlerin hükmünü sıfırlarsınız. Halbuki yedi safa takva söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa takva, mürşide tabiyet maide 35 ikinci safa takva, ruhun Allah'a teslim üçüncü safa takva kaf 31, fizik ucun Allah'a teslimi haç 37, dördüncü safa takva, beşinci safa takva araf 201, altıncı safa takva maide 100, yedinci safa takva bir hakkın takva Ali İmran 102 ile ifade ediliyor. Kayseri'den bir kardeşim Muhterem Hocam, zikir yapmak kişiye nasıl faydalar sağlayacak bilirsiniz? Sevgili kardeşlerim, bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Ve nefsimizin afetlerini kalpten temizlemek, ıslah-ı nefs yapabilmek için tek bir vasıta var, o zikir. Allah isminin ard arda tekrarı. İşte zikir farz, çok zikir farz, daimi zikir de farz. Zikrin farz olduğunu Allah-u Teala Müzzemmil 8'de, çok zikrin farz olduğunu Ashab 41'de, daimi zikrin farz olduğunu Nisa 103'te açıklıyor. Ve bizi biz yapan, bizi nefs seskesi ve tasfiyesine ulaştıran, iki cihan saadetini sahibi kılan olay daimi zikirdir. Bu farz olan zikri yerine getirmektir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Eram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutlun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, İkincisi, sulh ve sükunu sahip olmamız. Üçüncüsü, üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde. Bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metafizikte ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Arsa seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle arsa seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayi mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zülmani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nal 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te
Kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1. Dolar TL, 2. Bayram tatili kaç gün, 3. Öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5. Kedi, 6. Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8. Galatasaray Barcelona, 9. Asgari ücret, 10. Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah ve Resulüne itaat. Birinci sual, dinin yaşanmasında Allah ve Resulüne itaatin önemi nedir? Allah ve Resulüne itaat dinin temelidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nisa 80'de şöyle buyuruyor. Men yuti'ur rasule fakat atallah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Ve Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde Resul'e düşen tebliğ ama size düşen itaattir diyor. İtaat ederseniz hidayete erersiniz. Resul'e düşen sadece tebliğdir. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 19 fiille 12 ayet-i kerimede bize farz kılıyor. Bu ayetlerin hülasasından çıkan netice ne? Kimdir itaat eden? Ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyen. 12 farz emirle ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Resul Allah'a davet ederek Allah'a ulaşma dileğini tebliğ ediyor. Davete icabet edenler itaat edenlerdir. İtaat da teslimiyetin temelidir. Allah Teala kurtuluşa kimlerin ulaştığından bahsederken hep aynı şeyi söylüyor. Kurtuluşa ulaşanlar Allah ve Resulüne itaat edenlerdir. İtaat sevginin doğrucusudur. İtaat yükseldikçe sevgi artar. Kimin sevgisi vardır, kimin yoktur? Sualin cevabı itaat kelimesine bağlıdır. İtaat etmeyiz ama severiz diyenler doğruyu söylemeyenlerdir. İncil'deki bir ayet-i kerime sevgi Allah'ın emirlerine itaat etmektir. Öyleyse gerçekten sevgi ile itaat arasında paralellik var. Eğer sevgi Allah'ın buyruklarına, emirlerine itaat etmekse o zaman Allah Teala hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılıyor. Bunu dileyen kişi Allah'ı sevendir. Allah'ı sevmeyen ama Allah'ı sevdiğini iddia edenler bu emre itaat etmeyenlerdir. Allah-u Teala'nın emirlerine ne kadar itaat ederseniz o kadar teslim olursunuz. İtaat etmenin teslim olması hiçbir zaman mümkün değildir. İşte 12 tane farz emir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Et-tazimul emrillah Eşrefakatu halkillah Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. O halde İtaat sevgiyi oluşturuyor. İtaat yükseldikçe de sevgi kesinlikle artar. Ruhunu Allah'a teslim eden kişinin itaati ile sevgisi, fizik ucunu Allah-u Teala'ya teslim eden kişinin itaati ve sevgisi, nefsini Allah'a teslim eden kişinin itaati ve sevgisi, itaat arttıkça teslimiyet arttıkça sevgi de artıyor. Zikir artıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah ve Resulüne itaat edenler kimlerdir? Allah Teala Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde men yuti'ur rasule fakat atallah. Resule itaat edenler Allah'a itaat etmiştir. İşte az evvel de ifade ettik. Resul tebliğ yapıyor.
Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dilemek sizin için müjdedir. Dilemeniz takdiri sizi uyarıyorum. Bu emri yerine getirenler, itaat edenlerdir. Enfal suresinin 20. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? La tekunu kellezine kalu semi'na ve hum la yesma'un. Enfal 20'de Ya eyyühellezine amenu atullahi ve atur resule ve la tevla an entum tesma'un. İşitmişken siz ondan yüz çevirmeyin. Enfal 21'de La tekunu kellezine kalu semi'na ve hum la yesma'un. Onlar derler ki biz işittik ama aslında işitmemişlerdir. İşittik deyip işitmeyenler, onlar ağızlarıyla iman ettik, kalpleri iman etmeyenlerdir. Tekabun suresinin 16. ayet-i kerimesinde ne görüyoruz? Tekabun suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala فَتَّقُلَّهَ مَسَّتَاتُمْ اَاتِعُهُ وَاسْمَعُهُ وَاَاتِعُوا وَاَنْفِقُوا خَيْرٍ لِنَفْسِكُمْ مَنْ يُقَشُقَ لِنَفْسِي فَاُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ Allah ve Resulüne itaat işitenlere muhtevası içindedir. İşitenler davete icabet ederler. Allah'ın davetine itaat eder. Bu itaat da her seviyede kademesini arttırır. Tam itaat iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir. O artık Resul'e itaat değildir. Onun çok daha ötesine geçmiştir. Allah'a %100 itaattir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar bulunacaktır. Evet, ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar bulunacaktır. Ve şöyle söyleyelim. Allah'a itaat eden ruhunu teslim etmiş, fizik vücut teslimi yapmış, nefs teslimi yapmış ve irade teslimini yaparak en üst noktada Allah'a itaat etmiştir. Ve hayırlarda yarışanlar. Allah-u Teala onları irşada memur mezun kılarak diğer insanların mutluluğu için vazifeli kılıyor. Allah'ın diğer insanların

0: itaati ifade ediyor. Tevhid, hidayetin temelidir. Sırat-ı müstakimde olmak ve teslim. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a itaat edin, Allah'ın Resulüne itaat edin ki hidayete erin. Hidayete erdirenler devrin imamlarıdır. Her devirde devrin imamı Allah'a temsil eder. O Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Onun sözlerine itaat söz konusuysa, o Allah'ın ruhunuzu da, beşinizi de, nefsinizi de, iradenizi de teslim etmekle vazifelisiniz diyecektir. Kurtulmamız için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz diyecektir. İnsanların birbirine kenetlenmesini söyleyecektir. Evet. Demek ki tazim, itaati, tevhid, tek cemaat oluşumu ve teslim. Hidayetin temeli tevhiddir. İşte Nur 54'te eğer itaat ederseniz Resul'e hidayet ederseniz intutu tehtedu yani eğer itaat ederseniz hidayet edersiniz. Kime? Resul'e tabi. Resul'ün üzerine açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Resul ruhunuzu Allah'a ulaştırın, teslim edin diyor. Resul fizik ucunuzu Allah-u Teala'ya teslim edin diyor. Resul nefsinizi Allah'a teslim edin diyor. Resul iradenizi de Allah'a teslim edin diyor. Teslim-i külliyle Allah'a teslim olmamızı buyuruyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala mutluluğun Allah'a olan itaatle yaşanacağını açıklıyor. Ve itaat etmemizi istediği ilk emri hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememiz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Tüm Allah tarafından yaratılan her şeye saygı duymak olabilir. Elde ettiğimiz şeylere şükretmek olabilir, değerini bilmek olabilir.
3: Yani iyi bir insan olmak lazım. Namazında, niyazında, kimsenin hakkını yemeyeceğin, kendine eksin ne düşünüyorsan din kardeşin için de annesini düşürmek. Kısaca böyle.
4: Allah'a yaklaşmak, Allah'ın emir ve Allah'ın koyduğu kurallara karşı itaat etmek, her şeyi ondan dilemek, ondan istemek ki hamd etmek, şükretmek.
1: Bizim neyimiz Allah'a ulaşır siz?
2: Tüm varlığımız, tüm eylemlerimiz, tüm hareketlerimiz, her şeye karşı canlılara, cansızlara, doğaya Allah'a ulaşır diye düşünüyorum.
1: Böyle dualar ettiniz mi Allah'ım? Ben de emanet olarak verdiğin ruhu yaşarken sana ulaştırmak istiyorum.
3: İyi bir Müslüman olursak dediğimiz olur herhalde yani.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Senin dostların gibi sana ulaşmak istiyorum.
3: Ya dua ediyoruz da Allah bize en azından iyi bir Müslüman olmamız için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Namazımızı kılmaya çalışıyoruz. Kimseye haksızlık etmemeye çalışıyoruz. Yani orucumuzu da tutmaya çalışıyoruz. Bu şu ortamda elimizden gelen bu.
4: Ben de Yunus Emre ve Mevlana gibi sana yaşarken ulaşmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz daha Allah'a ulaşmak konusunda iyi bir Müslüman olursak dediğiniz olur herhalde dedi. İyi bir Müslüman kimdir? Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz Şerif'inde El Müslümü Selime Minel Müslümine Min Lisani ve Yedi. Müslüman diğer insanların, Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. İyi bir Müslüman olmak Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mümkündür. Müslüman İslam olan demektir. İslamsa teslim olan demektir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi Müslüman olmanın ilk adımını atmıştır. Ama kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi için mutlaka o kişinin mürşidine ulaşıp tabi olması şarttır. Teslim standartları başta mürşide teslimi gerektirir. İncil'deki Luka 27-29'da hatta Markos 12'de 29-31'de dinle ey İsrail Allah'ımız Rab tektir. Tek Rab'tır. Allah'ı Rabbi bütün yüreğinle sev. Bütün canınla sev. Bütün aklınla sev. Bütün gücünle sev. İkinci emirde komşunu kendin gibi sev. İşte Allah

0: Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetimden bir topluluk var ki Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar var. Allah'a itaat ederek ruhunu teslim etmiş, Allah'a itaat ederek fizik vücut teslimini yapmış, Allah'a itaat ederek nefsini teslim etmiş, Allah'a itaat ederek iradesini teslim etmiş ve sonunda inşallah memur mezun olarak da diğer insanları kendin gibi sev, kendin için ne istiyorsan onun için iste. Peygamber Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim ve Allah'ın kitabı sünnetim. Bu iki kaynağa sarıldığımız takdirde Allah mutlaka bizi hedefimize ulaştıracaktır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Resul'e itaatin de Allah'a itaat olduğunu buyuruyor. Ve Allah'ın tayin ettiği Resullere, mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade?
2: Yani mürşit ona bağlı insan. Onun koyduğu kurallara uyan veya onları başkaları tarafından tebliğ ettiren.
3: Ya mürşit benim için doğruluğu, doğru olanı, yapılması gerekeni bir menfaat gözetmeksizin yol gösteren kişidir.
4: Bilgili hoca gibi bul, rehber bul, onu takip et mesela, ondan bilgi al git.
1: Allah'ın tayin ettiği kişi olacak.
4: Ya onu bulmak için de biraz bayağı bir ilim lazım da onu bulmak, herkesi öyle bulamazsın.
1: Her türlü sorunumuza Allah'a sorarak çözüm getiren biri hayatımızda olsaydı nasıl bir hayat yaşardı?
3: Güzel bir hayat olabilirdi. İnsanlar daha bilinçli olabilirdi. Bence burada illa öyle birinin olmasına şu anda gerek yok. Zaten geçmişte olmuş. Bu belirtilmişti son gelen peygamberimiz olduğunu.
1: Siz de o Allah dostlarını bulmak ister misiniz? Bugün Allah'ın sizin için tayin etti.
2: Valla şu an o biraz derin konular mı?
1: Mevlana bugün yaşasaydı sohbetinde bulunmak istemez miydi?
2: İsterdim. Mevlana'ya gittim. Mevlana'ya gittim zaten. Konya'ya gittim.
1: Allah istiyor ki yaşayan Allah dostlarıyla birlikte olalım. Onları bulmak istemez.
2: Ne mutlu. Bulabilmek ne mutlu.
1: Dört rekatlık bir namaz kılıyorsunuz. Allah'a soruyorsunuz ve Allah size rüyanızda gösteriyor.
2: Anladım, anladım. Sizden öğrenmiş oldum. Bu zamana kadar bilmiyordum.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda şu anda illa öyle birinin olmasına gerek yok. Zaten geçmişte olmuş. Son gelenin Peygamber Efendimiz olduğu belirtilmiş dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra bir mürşit olmasına gerek yok mudur? Tabii ki vardır. Bizzat Kur'an ayetleri kesinlikle bunu bize farz kılıyor. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَادٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمٍ نَبِيٍ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem içinden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncudur. Nebilerin sonuncusu, Allah Nebilere şeriat kitabını verir. Nebilerin sonuncusu olması hasabıyla bir daha peygamber gelmeyecek. Başka, Kur'an-ı Kerim'den sonra başka bir şeriat kitabı da gelmeyecek. Ama Nebi Resulü ile Veli Resulü arasındaki birbirine farklı 10 özelliğe baktığımız zaman Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Nübüvvet sona ermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Asaleten devrin imamıdır. 5 görevi vardır. Ve şeriat kitabının sahibidirler. Allah şeriat kitaplarını peygamberlere veriyor. Ama peygamberlerden sonra veli resuller o şeriat kitabıyla amel ediyor. Nebilerin 5 görevine karşılık veli resuller 4 görevin sahibi. Nebi resuller asaleten devrin imamı, veli resuller vekaleten. Nebi resuller asaleten şefaat ikisi, veli resuller vekaleten. Ve son nebi peygamber Efendimiz Risalet ise kıyamete kadar devam edecek. Nebi Resul arasında fetret dönemi boşluk var. Veli Resul arasında fetret dönemi yok. Aynı anda iki nebi olmamıştır. Aynı anda bütün kavimlerde Veli Resuller vardır. Nebi Resul aynı soydan gelirler. Veli Resuller bütün soylardan gelirler. sadece insanlardan seçilirler. İnsanlardan, melekler ve cinlerden seçilebilirler. Nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanmıştır. Resul dışındaki kişiler için de kullanmıştır. Bu muhtayaya baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'den sonra bir mürşit olmasına gerek yok mu? Var. Evet, Nebi gelmeyecek ama Veli Resul arasında Allah-u Teala'nın seçtiği, vekaleten devrinim olarak atadığı, Secde 24'e göre bir Allah'ın Resulü var. Secde 24. Allah'ın bütün insanlara açıklamayı emrettiği şey Risalettir. Risalet Allah'ın unutulmuş olan temel emirlerini insanlara ulaştırmayı ifade eder. İnsanlar nerede yaşarlarsa yaşasın orada bir hidayete ermeye vesile olan mutlaka bulunacaktır. Hidayeti tebliğ edecektir. Zamanımızda bu konu çok daha önemli kazanıyor. Çünkü Resul'ün dışında başka kimseden hiç kimsenin bunu duyması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Resul'ün söylediğinden haberdar olmuştur. Haberdar olmasaydı dilemeyecekti. Kurtuluşa ulaşamayacaktı. Hadisler, alimler nebilerin varisleridir. Benden sonra nebi gelmeyecektir ama benden sonra imamlar gelecektir. Uyumlara tabi olmazsa cahiliye adetleri gelince ölür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi olmasına rağmen tam 7 grup hadiste mürşitlerin olacağını buyuruyor. Ondan sonra Resul gelmeyecek diyorsa da hayır, nebi gelmeyecek, halifeler, imamlar gelecek secde-i mürdüye göre. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler, halifeler gelecek. En sonra nebi gelmeyecek, serruhu verenler gelecek devrin imamı. Sahabem göktiği rızarı gibidir, hangisine tabi olursanız. Her ümmetimden Allah'a itaat hayırlarda yarışanları var. Bana itaat Allah'a itaattir, bana isyan Allah'a isyandır. Ve biat edenlerden hiç kimse ateşe dikilmeyecektir. Bütün bu hadisler bize Resulullah'ın ondan sonra da mürşide tabiyetin farz olduğunu açıkça ispat ediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve Resulüne olan itaatimizi artıracak olan en önemli ibadetin zikir olduğu açıklanıyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
4: Valla ruhumuzu temizler. Zikir yapmak, Allah'a ulaşmak, ibadet etmek.
1: Nefsimizi mi temizler, ruhumuzu mu?
4: Ruhumuzu da temizler, nefsimizi de temizler. Bilemiyorum. Daha önce hiç yapmadım.
2: Zikir yapmak ruh ve bedende bir rahatlık sağlar. Yani böyle bir anda sanki böyle kanatlanan uçan kuşlar var ya. Zikretmek Allah'a karşı daha yakın olmaktır.
4: Salavat getiriyorum, zikir getiriyorum mesela. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorum ama öyle şey ettiğim yok.
1: Hani sürekli namaz kılamayız, sürekli oruç tutamayız ama sürekli zikir yapabiliriz işimizden değil mi?
4: Yapıyorum, ondan zikir yapıyorum. Mesela elindekini gördüm. Mesela tesbih olduğu zaman zikir yapıyorum ama tesbih olmadığı zaman unutuyorum. Başka şeylere dalıyorum ya.
2: Her gün şükrediyorum. Uyandırdığı için, bahşettiği bu can için ve gönderdiği rızıklar için her daim şükrediyorum. Ondan tek ondan istiyorum. Tek ona tek dostum o. Şeytan devamlı dürter. Alkol iç, sigara iç, kumar oyna. Önemli olan onu frenleyebilmek. Yani otobüslerde ABS falan diyorlar ya. Onu frenleyebilmek için de kişinin kendine özgüveni, iradesi sağlam olması lazım. Bazı şeyler var. Noktayı koyacaksın. Koyduğun o noktayı kaldırmayacaksın. Nefis odur.
1: Zikir yaptıkça temizleniyor mu afetler?
4: Yani ne tarafa gidersen o tarafa gidersin mesela. Ne istiyorsan o tarafa gidersin. Sen zikirisini istersen Allah'a yaklaşırsın ama diğer tarafa gidersen işin sıkıntı. Bir taraf cehennem. Yanları koruyor vallahi.
0: Bir misafirimiz şeytan devamlı dürter. Alkol iç, sigara iç, kumar oyna. Onu frenleyebilmek için kişinin özgüven iradesinin sağlam olması lazım. Aslında iblis dürter, alkol iç, sigara iç, kumar oyna, özgüvenin iradesinin sağlamlığı ki bu iradeyi Allah'a bağladığın zaman zaten otomatikman Allah'ın yardımını alıyorsun. Şeytana karşı irademizi nasıl güçlendirebiliriz? Allah'a ulaşmayı dileyerek ve mürşide tabi olarak. Allah'a ulaşmayı dileyip 12 tane insanla mürşide tabi olduğumuz an ruhun hidayeti başlıyor, fizik gücün hidayeti başlıyor, nefsin hidayeti başlıyor ve iradenin hidayeti başlıyor. İşte iradenin hidayetiyle iradenin güçlenmesini ifade ediyor ve dolayısıyla Hicr 39.40'da İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah Teala muhlis kulları müstesna. Muhlis kullar çok mu güçlü? Hayır. Muhlis kullar iradesini Allah'a teslim eden kullardır. Nitekim Tarim suresinin 8. ayet-i kerimesinde onlar iradeyi Allah'a teslim edenlerdir. İrade bizi negatiflere karşı müdafaa eden, günah işlemimize mani olan kuvvetin adıdır. Nefsin afetleri iradenin en büyük düşmanıdırlar. Nefsimizin afetleri şeytan ve başlangıçta akıl, hepsi iradenin karşısındadır. Evet, nefsin afetleri şeytan, başlangıçta akıl, hepsi iradenin karşısındadırlar. Nefsin afetleri hükümranken akıl da nefsin bütün taleplerine evet derken iraden ne kadar güçlü olursa olsun bir hüküm ifade edemez. O nefsin afetleri yok oldukça nasıl nefs bütün afetlerden kurtulup halis oluyorsa irade de ahsen olmak hüviyetine ulaşıyor. İradenin hakimiyetini engelleyen faktörlerin hepsi kalkmıştır. İblis nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiş olan hiç kimseye en ufak bir negatif tesirde bulunamaz. Allah razı olsun. Demek ki iradenin karşısında nefsin afetleri var. İradenin karşısında akıl var. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah, bereket sevgili Cabbar Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, sevgiyle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum, hem de kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cabbar Hocam. Cehenneme gidenlerin Allah'a ve Resulüne itaat etmediklerine pişman olduklarını görüyoruz. Bu pişmanlıkları onları kurtuluşa ulaştırabilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum, hem de kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket.
0: Cehenneme gidenlerin Allah'a ve Resulüne itaat etmediklerine pişman olduklarını görüyoruz. Pişmanlıkları onların kurtuluşa ulaştırabilir mi? Hayır. İster Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesi olsun, ister Asap 67-68 olsun, ister Maide 104 olsun, cehennemin bekçileri cehenneme girenlere sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Geldi diyorlar. Biz yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Onlar delalette olmakla suçlandık. Eğer işitseydik ve akleseydik bugün cehennemde olmazdık. قَالُوا رَبَّنَا اَنَّا اَتَانَا سَعَدَتَنَا وَكُبَرَنَا Biz devrimizin saadet ve küberasına tabi olduk. Onlar bizi saptırdı. Onlara iki kat azap ver. Maide 104'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Maide 104'te قَالُوا لَوْكُنَّا 104'te اِذَا قِيلَ لَمْ تَعَلَوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَى رَسُولُ Allah'ın indirdiklerine Resul'e gelin dediğimizde قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ يَبَانَا Babalarımızın neyin üzerinde bulduysak o bize kâne, o bize kâfi. وَلَوْ كَانَ عَبَاهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْهِمْ وَلَا يَهْتَدُونَ Babaları bir şey bilmiyor ve hidayete ermemişler deme. Aramızda bizi yeni tanıyan söylediklerimizi belki ilk defa dinleyenler var. Defaatle dinleyip Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere de bir sefer daha sesleniyoruz. Son fayda, son pişmanlık fayda vermez. Bir insan ölümün ne zaman gelip çatacağı hiç belli olmaz. Allah bilir. Onun için şu dünya hayatını yaşarken mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Şu cehennemden kendinizi mutlaka kurtarın. Eğer böyle talepte bulunamadan ölürseniz ancak öldüğünüz zaman ne demek istediğimizi anlarsınız ama iş işten geçmiş olur. Ondan sonra kurtuluşunuz mümkün değildir. Evet, Allah ve Resulüne itaat etmeyenler devamlı pişmanlıklarını belirtiyorlardır. Nevlat Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde diyor ki, herkes pişman olur. Kötülük yapan, kötülüklerinden vazgeçmediğine pişman olur. İyilik yapanlar da iyiliklerini arttırmadığına pişman olurlar. Başka bir hadis olsa gerek. Evet, ölüp de pişman olmayan yoktur. Mutlaka herkes nedamet duyar. İyi yolda olanlar hayrını daha çok arttırmadığı için pişman olur. Muhsinler nedamet duyar. Kötü yolda olanlar da nefsinin kötülükten çekip almadığına pişman olur. Nedamet duyar. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahsara var.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir ben neden sevilmiyorum? İki ben neden bu kadar çirkinim? Üç ben neden doğdum? Dört ben neden dışlanıyorum? Beş ben neden eziyim? Altı ben neden ağlıyorum? Yedi ben neden böyleyim? Sekiz ben neden yalnızım? Dokuz ben neden yaşıyorum? On ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah Et-tazimul emrillah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a,
0: yani halife Allah'ı temsil eden mürşittir. Ve her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Resuller tayin eder. Resullerin hepsi mürşittir. Her Resul nezirdir, mürşittir, hidayetçidir. Ve Allah Teala bizzat Yasin suresinin 21. ayet-i kerimesinde sizden ücret istemeyenlere tabi olun. İşte bu ücret istemeyenler 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olanlardır. Bu Allah'a teslim olanlar Allah'ın bize verdiği kafi diyorlar. Ama bu müşride tabi olmak şirktir diyenler, onlar sadece menfaat için hayatı yaşarlar. Allah'ın ayetlerini satarlar. Onun için Mevlana diyor ki, kitapsız, Kur'ansız bilgin olanın, zikirsiz zengin olanın, sermayesi din olan bazı insanlar var. Onlar dini ticaret metaı haline getirmişlerdir. Dini alıp satarlar. Orada menfaat elde ederler. İşte bu menfaat edenler mürşide tabi olmak şirktir diyenlerdir. Halbuki mürşide tabi olan kişi mürşid Allah'ın tayin ettiği mürşidse, 7 sabah 4 teslim yaşıyorsa 7 ayet-i kerimede tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Biz ücret istemeyiz. Allah'ın bize verdiği ücret yeterdir bize. Onlar Allah için çalışıyorlar. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz müşriklerin asıydı. Tebliğ ettiği sahabe, ben sizden onun için, tebliğ için dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir istemiyorum. Yani Allah'a giden bir yol tutmanızı istiyorum. Biz de herkesi Allah'a davet ediyoruz ve diyoruz ki Allah'a giden bir yol tutmanız isteniyor. Afyon'dan bir kardeşimiz Hüseyin Hocam, bir şeyin olmasını çok istediğimiz zaman ve olmadığı zaman çok üzülüyoruz. Kendimizi çok yıpratıyoruz. Doğru düşünce alışkanlığı nasıl olmalı? Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşim, Efendimizin bize öğrettiği bir dua var. Ya Rabbim, vererek ihsan ettin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimetler için. Öyleyse önemli olan Allah'ın bizim için dilediğidir. Allah bizim için vermesini diliyorsa o en güzeldir. Vermemesini diliyorsa o en güzeldir. Doğru düşünce budur. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir müftü kim hacca giderse annesinden doğduğu gibi günahsız olacağını söyledi. Bu doğru mudur, açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim'de hacca giden kişilerin, yani fiziki hacca Mekke'yi ziyaret eden kişilerin günahları sıfırlandığına dair bir ayet yok. Ama Kur'an-ı Kerim'de 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişilerin bütün günahlarını Allah-u Teala sevaba çevirdiğini biliyoruz. Öyleyse Hac-ül Ekber, yani Allah'ın tayin ettiği mürşidine tövbe etmek, o bizim bütün günahlarımızı sevaba çevirerek

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Erhan Kur'an, Erhan Mutfak'la birlikte olduk. Bugün konumuz İslam'dan kopan kavramlar. Sevgili kardeşlerim, bidat, Kur'an'da yer almamasına rağmen din tatbikatına sokulan bidat, Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan. O zaman sırat-ı müstakim Kur'an'da yer alıyor ama İslam'dan kopmuş. O slaytımızı gösterecek olursak 19 tane bidat, 19 tane kavramın din tatbikatından çıkmasına sebebiyet vermiş. İslam'dan kopan 19 tane kavram. Bunlardan bir tanesi de sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim. İslami bir kavram olan sırat-ı müstakim ne demektir? Eğer Kur'an-ı Kerim'e bakacak olursak, En'am suresinin 87-88. ayet-i kerimesinde وَمِنْ عَوَاهُمْ وَزُرُّوَتُمْ وَخْوَيْنُمْ وَاشْتَوَيْنَمْ وَهَدَيْنَمْ لَا سِرَاتِ مُسْتَكِمْ Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden onları seçtik. Onları sırat-ı müstakime, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayet erdir. Öyleyse sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran hidayet yolu. Eğer onlar şirk koşsalardı elbette yapmış oldukları heva olurdu. Yani boşa giderdi. Sevgili kardeşlerim, bir yedi sava sırat-ı müstakimden bahsedebiliriz. Bu yedi sava sırat-ı müstakimin birinci safhası Haç 54'te Amin'i olanları sırat-ı müstakime ulaştırırız buyuruyor Rabbimiz. İkinci safa sırat-ı müstakim Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesi bizi sırat-ı müstakime ulaştırır. Fatiha 6 bizi sırat-ı müstakime ulaştırır. İkinci safa sırat-ı müstakim. Nisa 175 3. safa sırat-ı müstakim. Yasin 61 4. safa sırat-ı müstakim. Enam 153, 5. sefa sırat-ı müstakim, Safat 118, 6. sefa sırat-ı müstakim ve Nisa 68, 7. sefa sırat-ı müstakim olarak karşımıza çıkıyor. Ama Türkiye'deki 23 mahalle bakacak olursak, sırat-ı müstakim nedir derseniz doğru yol. Bazılarında da dost doğru yol. İşte İslam'dan kopan kavramlardan bir tanesi de sırat-ı müstakimdir. Adı hep kullanılır ama ne olduğu konusunda kimse bir fikir beyan edemez. Çünkü Kur'an'daki sırat-ı müstakim kavramı çarpıtılmış bir anlamda devre dışı bırakılmıştır. Yeni çarpıtmalarının arkasında devreden çıkması vardır. Allah-u Teala sırat-ı müstakim dediği zaman iki kelime kullanıyor. Sırat yol demektir, müstakim istikamet üzere olan demektir. Ve Hicr suresinin Allah-u Teala sırat-ı müstakimin tarifini Allah istikametlenmiş yol olarak yapıyor. Bu yolun Allah'a ulaştırdığı da Nisa 175'te kesinlik kazanıyor. Öyleyse tartışma bitmiştir. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Sırat-ı müstakim insan ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adı. Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dinin iki kaynağından bahsediyor. Bir tanesi Kur'an, diğeri de mürşid. Mürşid Allah'ın nasıl bir ipi ise Kur'an da Allah'ın ipi çünkü Kur'an herkesi sırat-ı müstakime davet ediyor. Ayetleriyle sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla derhalde düşünmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an, bu Allah'ın bir ipidir. Bir de Ehl-i Beyt'im, Mürşid, Allah'ın başka bir ipi. Ya, kurtuluşa ulaşanlar bununla kurtuluşa ulaşıyor. İşte bir ara İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'ın ipi, mürşid de Allah'ın ipi. Allah razı olsun. İkinci sual, sırat-ı müstakim kavramı neden önemlidir? Sevgili kardeşlerim, dinin yedi safhasının yedisi de sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleşiyor. Allah'a ulaşmayı dinlemek birinci safha sırat-ı müstakim. Mürşide tabiat ikinci safha sırat-ı müstakim. Ruhun teslimi üçüncü safha sırat-ı müstakim. Fizik vücut teslimi dördüncü safha sırat-ı müstakim. Nefsin teslimi beşinci safha sırat-ı müstakim. İrşad altıncı safha ve iradenin teslimi yedinci safha sırat-ı müstakim. Yedi safha sırat-ı müstakim söz konusu. Kurtuluşa ulaşanların hepsi 73. fırka sırat-ı müstakimde olanlar. Enam 153'te ve enne hâzâ sırat-ı müstakim fetebi'ûhû. İşte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olan. Ve lâ tettebi'û sübûle feteferâhû bikum an sebîlihî. Sizi sırat-ı müstakimden saptıran yollara tabi olmayın ki işte bunların üzerine her birisi yanlışa davet eden şeytanlar var. Araf 16-17'de senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağından, solundan, önünden, arkasından gideceğim ve ona çoğunu şükredici bulmayacaksın diyor. Sırat-ı müstakim insanın hayatının en önemli kavramlarından birisidir. Çünkü bu yol insanların kurtuluşudur. Allah'ın size vasiyeti sırat-ı müstakimleri tamamlamanızdır. Şirkten kurtulanlar, küfürden kurtulanlar, delaletten kurtulanlar, şirkten kurtulanlar, cehennemden kurtulanlar, bütün negatif faktörlerden kurtulanlar hepsi sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Evet, gerçekten Hac 54'te Allah Teala kimi sırat-ı müstakime ulaştırmışsa ve ya'lemu allazina utaima annahu al-haqqu min rabbika fayunu bi fatawitu lahum inna Allaha la'adi allazina amanu ila sirati mustaqim. Amin olanları sırat-ı müstakime ulaştırırız. Allah razı olsun. Sadece sırat-ı müstakimi üzerinde olanlar mümindir. Ve Allah'a kul olmamız da mutlaka sırat-ı müstakim ulaşmamız da mümkündür. Bunları bilen iblis insanların sırat-ı müstakimine oturarak onları oraya ulaşmaktan men etmek ister. Kıyamete kadar da gayesi budur. Allah razı olsun. Üçüncü sual, sırat-ı müstakim üzerinde olanlar kimlerdir? Yedi tane hedefi yerine getirenler, onlar sırat-ı müstakimde olanlardır. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme, bir tanesi hariç. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah o 73. fırka kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Ümmetimden kitap ve sünnete sarılan fırka-i naciyedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi birinci safa sırat-ı müstakim üzerindedir ama bu imajiner bir sırat-ı müstakimdir. Yani fizik ucu, fizik standartlarda üzerinde yolculuk yaptığınız bir sırat-ı müstakim değil. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim, mürşide tabiyetten sonra olaydır. Sırat-ı müstakim başların üzerine nimet verilenlerin yoludur. Sırat-ı müstakim üzerinde olabilmek için bir mürşide ulaşıp tövbe etmek asli unsurdur. Sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslim eden yoldur. Sonra nefsimizi Allah'a teslim eden yoldur. Sonra irademizi Allah'a teslim eden ayrı ayrı sırat-ı müstakimler söz konusudur. İşte bu sebeple Allah Teala onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Allah nimeti başlarının üzerinde görmek istiyor. Bu muhtevada demek ki kişi kurtulanlardan olmak istiyorsa mutlaka mürşide tabi olmak durumunda. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda sırat-ı müstakimin insanları kurtuluşa ulaştıran yol olduğunu görüyoruz. Bu yola varmak için de kalben Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah farz kılıyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz?
2: Ya benim ona ulaşmamdan ziyade onun benim yanımda olduğunu düşünüyorum ben her zaman için. İnsana yakışır davranarak ona ulaşılacağını düşünüyorum ben.
3: Önce Allah'a iman etmemiz lazım. Amel tüm şartlardan bunu her namazda okuyan kimse imanı kuvvetli olur. Sırat-ı Müstakim köprüsünden geçmek için namazlı, niyazlı, Allah'ın dediğini yapmak, Allah'ın yapmadığı yapmayacaksın, söylediğini yapacaksın. Namaz şarttır.
2: Güzel şeyler yaparak, güzel düşünerek.
1: Allah'a sizce neyimiz ulaşır amca?
3: Allah'ın söylediğini yapacaksın, Allah'ın farz ettiği yerine getirirsen Allah'a ulaşacaksın.
2: Her şeyimiz herhalde, düşüncelerimiz, sözlerimiz, yani sana şah damarından daha yakınım diyor.
3: Allah'a teslim olduğumuz zaman Allah'ın bize verdiği emanet ruh.
1: Ölmeden önce sana teslim olmak istiyorum. Erenlerin, evliyaların, dostların gibi ben de sana dost olmak istiyorum tarzında manevi dualar yapar mısınız?
2: Yani dua ediyorum.
1: Bu duayı birlikte yapalım mı?
2: Hadi yapalım. Ey Yüce Allah'ım, bana emanet olarak verdiğin ruhumu ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum. Erenlerin, evliyaların gibi sana dost olmak istiyorum. Ne olur bu duamı kabul eyle. Amin.
0: Bir misafirimiz amentünün şartlarını her namazda okuyan kimsenin imanı kuvvetli olur dedi. İmanımızın kuvvetlenmesi için amentü şerhini bilmemiz yeterli midir? Hayır. İmanımızın kuvvetlenmesi için imanın artışını sağlayan zikirdir. Allah-u Teala'nın yolunda hizmettir. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا الْمُؤْمِنَ الَّذ۪ينَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا اِنَّمَا الْمُؤْمِنَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذِكُرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا. Onların imanları artar. Onlar Allah'a tevekkül edenlerdir. Öyleyse imanın artışı kalbe imanın yazılmasıdır. İmanın artışı imana zulüm bulaştırmamaktır. İşte eğer olay buysa o zaman Amentü şerhini okumamız imanımızın artması için, güçlenmesi için yeterli bir sebep değildir. Olabilmesi zikirdir. Ve zikrin daimi olması halinde de artık imanımıza zulüm bulaştırmayan bir kişiyiz. En'am suresinin 82. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَّمْ يَلْبُيْسُوا اِمَانًا بِزُلْمُونَ اُولَٰئِكَ لَهُمْ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Amen olan kimseler ve imanlara zulüm karıştırmayanlar, işte onlar emindirler korkudan. Onlar hidayete erenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Sırat-ı Müstakim yoluna baktığımız zaman bu yola ulaştıran her devirde resuller, mürşitler, yani Allah'ın velileri, dostlarının olduğunu görüyoruz. Allah'ın dostları, mürşitleri konusunda, onlara tabiyet konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
2: Bu konuda hiçbir şey söylemeyeyim ben. Biraz zayıf kalacak çünkü. O an o konuda pek düşünmüyorum.
3: Allah'ın dostları vardır elhamdülillah. Allah önce peygamberleri göndermiş. Peygamberlere iman etmemiz lazım. Ondan sonra nebiler göndermiş. Tabii ki bunlar iyi insanlar, veliler, sonra veliler var, şeyhler var, hocalar var, en son hocalar var.
4: Şimdi mürşitler var, yok demiyorum. Yani iki çeşit, üç çeşit şimdi şu anda tefsir edenler var. Kimisi mesela cemaatçidir, kimisi bilmem nedir. Ben şahsım olarak mürşitler var. Ben sadece Allah'a, peygamberine, Kur'an'a inanıyorum. Mürşitler İslamlara, Müslümanlara bir çoban gibidir.
1: Peki her devirde Allah'ın dostları yaşıyor mudur sizce?
2: Yaşıyordur bence. Yaşıyorlardır yani.
1: Onları bulmak ister miydiniz?
2: Çok hazır değilim. Eğer o varsa kısmetimizde, varsa öyle bir şeyi yaşamak olacaktır. Bunun ne siz ne hiç kimse engelleyemez ki zaten.
3: Ben ilk mürşit olarak Allah-u Teala istiyorum. Benim dil İsterken Allah'tan istiyorum.
4: Ben sadece ne istersem Allah'tan istiyorum. O mürşit de Allah'tan istiyor. Ben direkt giderim isterim. Ben elimi kaldıracağım isteyeceğim. O da kuldur, sen de kulsun.
0: Bir misafirimiz, ben ne istersem Allah'tan istiyorum. O mürşit de Allah'tan istiyor. Ben direkt giderim isterim. O da kuldur, sen de kulsun. Bizim Allah'a yaptığımız dualarda mürşitlerin Allah'a olan dualarının kabulü arasında fark var mıdır? Elbette. Allah onu yetkili kılmıştır. Şimdi bu kardeşlerimiz, ben direkt isterim, bugün basit bir dünya hayatında birisi devlet memurudur, diğeri de değildir. O zaman o kapıya gittiği zaman Niçin memuru vasıta olarak kabul ediyor? O da insandır, sen de insansın, git istesene. İşte Allah Teala bu hakikatleri bilen, ilim ve rahmeti her şeye kuşatan Rabbimiz insanı yaratmıştır. Ve insanı kendi dostlarına ihtiyaç sahibi kılmıştır. Hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Nebiyle Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Hamza'nın amcası Hamza'yı şehit ettiğini vahşi. O hidayeti diledi. Allah onu hidayete erdirdi. Ama amcasına tebliğ yapmasına rağmen Kasas 56'da Ebu Talib amcası hidayeti dilemedi. Allah Teala da onu hidayete erdirmedi. Öyleyse hidayete erdiren Allah'a ulaşma dileği açısından o Allah'tır ve Allah Teala kişinin kalbi talebine bakıyor. İkinci safhada ise hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerin müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Hepimiz Allah'a muhtaçsak, mürşitler de birer nimetse, nimetlendirilenler, onlar mürşitlerine tabi olanlardır. Allah'ın mürşidi Allah Teala istememizi istiyor. Bizzat Allah bile diyor. Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu ittakullaha vebtegu ileyhil vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya takva sahibi ve kim Allah'a ulaştırmaya vesile ise onu Allah'tan isteyin. Sen de insansın. Sen doğrudan oraya benden iste demiyor Allah Teala. Sen insansın ama vesileyi benden isteyeceksin diyor. O vesile mürşit. Hidayete erdireni benden isteyeceksin. Allah öyle emrediyor. Nitekim 4 tane ayet var. Tövbe, mürşidine tövbeyi açıklıyor. Ve biz de Allah'tan talep, mağfiret talebinde bulunuyoruz. Ama önde tövbe ettiğimiz devrin imamı da bizim için mağfiret talebinde bulunuyor. O zaman her iki tarafın tövbesini kabul ederek Allah günahları sevaba çeviriyor. Allah razı olsun. Nisa 64'te وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا يُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ. Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi. 312 yine Allah-u Teala Hud suresinin 112. ayet-i kerimesinde sen sana tövbe ederek tabi olanlarla birlikte emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Mürşidinde tövbeyi açıklıyor ve Furkan 70'te İlla men tabe ve amene ve amile amele salihan fe ulaike yubeddillahu seyyiatim ila hasenat. Mümin olup tövbe eden, ıslah edici amellere başlayanlar Allah onların bütün seyyiatlarını ne yapıyor? Hasenata tebdil ediyor. Evet, bütün hasenata tebdil ediyor. Hasenat günahların sevaba çevrilmesi halidir. Tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfirettir. Devrin imam ile Allah arasında mağfirettir ama tövbe eden kişiyle devrin imam arasında bir şefaattir. Ve şefaat her devirde devrin imamıyla. Mümtehin 12'de bir kere daha Allah Teala söylüyor. Ey Nebi, mümin kadınlar sana Allah'a bir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, maruf iş konusunda sana asi olmamak üzere sana tabi olmak için geldikleri zaman ne yap? Artık onların biatlerini kabul et. Onlar için Allah'tan mağfiret dile. Öyleyse görüyorsunuz mürşidin tövbede şartlar nasıl olması gerekiyor bir bir sayıyor ve bu haliyle tövbe edip tabi olanlar Allah'tan mağfiret talep edenlerin sen onlar için mağfiret talep et. İki tane mağfiret günahların sevaba çevrilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Öyleyse mürşid önünde tövbe o da kuldur, ben de kulum. Evet, Allah Teala ona önünde tövbe yetkisini vermiştir ve bizzat onun tövbe eden kişi için Allah'tan mağfiret talebinde bulunmasını Allah istemiştir. O ne derse ben yaparım. Ben ne dersem o yapar. Allah Teala mürşide diyor ki, onun için Allah'tan mağfiret dile. Mürşid de Allah'tan mağfiret diliyor. Ben ne dersem o yapar. O zaman mürşid mağfiret talebinde bulunduğu zaman Allah Teala da yerine getiriyor. Ama bu söz sadece mürşitler için geçerli. En üst seviyedeki devrin imamı için. O ne derse ben yaparım. Ama ben ne dersem o yapar. O ne diyor Allah Teala? Resulüne diyor ki onun için Allah'tan mağfiret talep et. Resul de onun için mağfiret talep ediyor ve Allah Teala her iki tarafın talebini kabul ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Sevgili Cabbar Hocam, Sırat-ı Müstakim yolu insanın taleplerine veya toplumun modasına göre değişir mi? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Seni çok seviyorum Cabbar Hocam.
0: Biz de hepinizi çok gör. Sırat-ı Müstakim yolu insanların taleplerine veya toplumun modasına göre değişir mi? Hayır. İnsanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıranlar sırat-ı müstakimle Allah'a ulaştırmışlardır. Hiçbir zaman bu yolun değişmesi mümkün değil. Maide 48'de bir tek şeriat var ve bir tek yol var. İşte لِكُلِّ جَعَلْنَا مُنْكُمْ شِرِعَةً وَمِنْ حَجَّ لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مُنْكُمْ Sizden hepiniz için bir şeriat ve bir yol yaptık. Yani sırat-ı müstakim ve tek şeriat. Allah dileseydi levşallahu le cealekum ümmeten vahidesi. Tek ümmet yapardı. Lakin niyebliyukum fîmâ atâkum. Size verdikleriyle sizi imtihan eder. Festekabül hayrat. Hayırlarda yarışın. Allah razı olsun. Neyse değişmiyor. Allah-u Teala sizden hepiniz için bir tek şeriat ve açık bir tek yol belirledik buyuruyor. Maide 48'de. Bütün bir kainat üzerinde bir tek sırat-ı müstakim var. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Herkes için bütün dinlerdekiler için demin söylediğimiz 7 sabah sırat-ı müstakim onların da toplamı bir tek sırat-ı müstakim oluşturuyor. Ama insanlar kendi iradeleriyle diledikleri yolu seçiyorlar. Hazreti Peygamber bir gün işte dediğim gibi İbn-i Hüsnü'nün rivayetinde hadiste yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra sağına soluna başka çizgi. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var buyuruyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah zikretmemizi, Allah'ı Allah, Allah diye zikretmemizi farz kılmış. Allah'ı zikretmek konusunda ne düşünüyorsunuz?
2: Sürekli öyle zikreden bir insan değilim. Az önce bir teyze gördüm elinde sayaçla. İşte şu kadar şu kadar ben Allah'ın sayıyla işi yok dedim. Yani benim düşüncem bu. Ne kadar aklımızdaysa, ne kadar dilimizdeyse her şeyde olduğu gibi Allah'ı da sürekli dilinden düşürmemek tabii ki önemli. Yani dil söylüyor, kulak duyuyor.
3: Dikir deyince Allah, Allah deyince kalpten inanma ve ferahlanma, Allah'a teslim olma demektir. Ve Allah'ın emanet ettiği görevlerimizi yerine getirmek demektir.
4: Zikirin en güzeli La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Yolda yürüyorsun Allah, Allah, Allah diyebilirsin. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyebilirsin. Ya havlu ve la kuvvete illa billah aliyyul azim diyebilirsin. Bilirsiniz. Bunlar hepsi Allah'ın zikridir.
1: Çok zikir yapan insanda sizce neler değişir? İnsana nasıl, ne yönde faydası olur?
2: Valla sadece anmak yetmez bence. Bazı şeyleri sadece kelimelerle, sözcüklerle anlatmaya gerek yok. O ikinizin arasındadır. Çok fazlasına karşıyım. Çok fazla reklam aracı yapılmasına da karşıyım, yanlış çevrilmesine karşıyım. İnanç Allah'la kul arasındadır. Onun arasında da kimse yoktur.
4: Kalp yüzü açar. Kalbin yumuşatıyor. Kalbin beyaz alışıyor. Yani şimdi bizim kalbimiz kapkara belki.
0: Mimsem az önce bir teyze gördüm elinde saçta zikir yapıyordu. Allah'ın sayıyla işi yok diye düşünüyorum. Zikir yapmanın sayısal bir değeri var mıdır? Elbette ebced hesabıyla Allah isminin de diğer esmalarında sayısal bir değeri var. O sayısal değer karşısında zikredildiği zaman sonuca Allah Teala bizi ulaştırıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle Gül Kokan Efendi'nin öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz varsa bir sualim olacaktı. Bir insan doğru sırat-ı müstakim üzerinde bulunduğunu nasıl anlayabilir? Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Eğer birinci sabada kişi Allah'a ulaşmayı dilemek vardır diyorsa, ikinci safhada Allah'ın hacet namazını kıldığımızda bize göstereceği bir müşteri ulaşıp tabi olmak vardır diyorsa, o kesinlikle sırat-ı müstakim üzerindedir. Yeryüzünde insanların tabi olduğu binlerce, belki yüz binlerce müşrit var. Ve da vesilenin nasıl isteneceğini Allah-u Teala ifade ediyor. Sabırla ve hacet namazıyla müşridinizi isteyin. Hangi sebile, hangi yola tabi olacağımızı Allah tayin ediyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an bu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden Fatiha ma selavatı.

İnsan annesinden doğduğu zaman sevabı yoktur. Günahları da yoktur. Öyleyse hacca niyet eden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi Furkan 29'a göre, Enfal 29'a göre Allah onun günahlarını örtüyor. Ruhun bizden ayrılarak, değil mi? PEV Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum Allah'ın zatına ulaşması Hacül Ekber'dir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde

hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek, ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelik Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebile Saltı ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sava 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir aradayız. Birinci sual Antalya'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, İslam'ın beş şartı bir insanı ıslah eder mi? Nefsin ıslahı nasıl gerçekleşir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş şartı bir insanı ıslah etmez. Evvela konu insansa insanın yaratılışını hemen açıklamamız lazım. Bir fizik bedenin sahibi Sicil 26'ya göre bu fizik beden nefs ve ruh için bir mekan ve nefsimiz Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş muhtevasında 19 tane afet var. Şeytan da bu afetlere başlangıç noktasında %100 tesir ediyor. Öyleyse karanlık olan şeytan, %100 karanlık olan nefsimizin afetleriyle beraber

0: bizi hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem de ahirette kaybettiğimiz derecelerin kazandığımız dereceden fazla olması sonucunda bizi kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor. Ama Allah Teala zatından bize ruh vermiş. Ruh Allah'ın bizdeki temsilcisi ve muhtevasında 19 tane haslet var. Allah'ın biz insanlardan bu dünya hayatını yaşarken yaşamamızı istediği dinin bütünü ruhta mevcut. Çünkü ruh Allah'ın bizdeki temsilcisi ve din Allah'ın dini, dinin sahibi Allah ve muhtevasında sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. Bu dünya hayatında Allah Teala dini yaşamla, nefsin ıslahı ile, nefsin tezkiye ve tasfiyesi ıslahı ile bizden ne istiyor? İnsan-ı kamil olmamızı istiyor. Kimdir insan-ı kamil? İnsan-ı kamil, nefsin manevi kalbindeki 19 tane afeti 19 fazilete çeviren kişi. Yani şeytanın üzerindeki etkisi sıfır, şeytanın emrinde olduğu kişi. Başlangıçta insanlar şeytanın emrinde ama Allah-u Teala nefsimize ve şeytana karşı cihadı Kur'an-ı Kerim'de bize farz kılmak suretiyle son talilde insan-ı kamil nefsi de ruh gibi olan 19 faziletin sahibi, 19 haziletin sahibi ve şeytanın emrinde olduğu kişiyi ifade ediyor. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla bunlar mümkün müdür? Hayır. İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor, tamamını değil. Yaptığımız zaman bize derecat kazandırıyor. 7 tane vasıta emir var. Bu 7 vasıta emirden sadece 5'i mevcut. Ne yok? Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ne yok? Mürşid önde kelime-i şehadetle 12 tane insan mürşid önde tövbe etmek yok. Bu ikisi yok. Geri kalan ne var? Geri kalan aslında zikir de yok. Bunu şöyle değiştirmemiz lazım gerçekten. Oruç, namaz, sevmü salat, haccü zekat ve kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet noktasında burada gerçekleşiyor. Ama zikir yok yani. Zikrin yerine belki burada zikirle mürşidin de tövbe etmek. Çünkü zikir de başlıyor. Öyleyse bu muhtevada ne yok? Allah'a ulaşmayı dilemek yok, tövbe yok ve zikir yok. Düşünün tövbe tabii, zikir yok. Öyle olunca geri kalan vasıta emirlerle biz ne kadar yaparsak yapalım, kurtuluş söz konusu değil. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ulaikellezine keferu bi ayati rabbim ve likai habitat amalim. Kim Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar ederse amelleri boşa gider. Ameli yapan fizik vücuttur. Lika Allah ruhumuzun talebidir. Ve ayetler ki kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemese o kişinin kalbinde Allah'ın ayetleri yok. Öyle olunca o zaman yapılan ameller boşa gidiyor. İşte Resulullah'ın öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Kimdir bu cennetlik amel işleyen, cehenneme gidenler? Cennetlik amel işleyen, İslam'ın 5 şartını yerine getiren bunlar hepsi cennetlik ameldir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ve zikir olmadığı için kalpleri karanlıklar içerisinde tamamıyla amelleri boşa gidiyor Kehf 105'e göre. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Birinci sual, her bir Allah kelimesi 1700 derece iken Allah'ın esmalarında da aynı şekilde midir? Hayır, çünkü Allah Teala esmalardaki durumu farklı kılıyor. Yani Allah ismini tekrar ettiğimiz zaman 19 afet üzerinden tesir vücuda getiriyor. Ama bir esmayı, mesela Es-Sabur esmasını çektiğimiz zaman sadece sabırsızlık afeti üzerinde etki sahibi. Öyleyse aynı şey değil. İkinci sual, muhterem efendimizden öğrendiklerimiz üzere zahiri alemin elektron yapısıyla berzah alemin elektron yapısının farklı olması hasebiyle insanın berzah aleminde duvarlardan geçebilmesi gibi durumlar mümkün. Yalnızca iki zıt elektron yapısının birbirinin içinden geçebildiğini düşündüğümüz takdirde berzah alemindeki bir duvar aslında madde değil de enerji hüviyetinde mi oluyor? Bize göre, yani bu aleme göre. Çünkü o alemin malı değil. Siz bu alemin malı bir vücudun sahibisiniz. Maddesel yapıda. Ama Allah Teala sizi, ne diyelim, başlangıç noktasında cennetler, cehennemlikler, cehennem fizik bedenle, cennetlikler, cennetlik fizik bedenle giriyorlar ve cehennem cennet için fizik değil, sadece bir görüntü. Çünkü cennetliklerin fizik bedeni mi, o aleme ait değil. O zaman onlar için duvarlardan geçmesi, uçması bu sebeple gerçekleşiyor. Zaten şu anda ilim de tespit etmiş durumda. Bizim dışımızdaki kara madde ve kara enerji dedikleri nesne bu hüviyette gerçekleşiyor. Kara maddede mesela şu anda berzah alemi var ama biz hissetmiyoruz. Allah razı olsun. Ağrı'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, zikrim 37 bin fizik vücut teslimi yapmak istiyorum. Haftada bir kez dışarı çıkabiliyorum. Bazen iki kez çıktığımda iki kişiye tebliğ yapabiliyorum. Bu sayı yeterli midir? Ne tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, en hayırlınız dünyası için ahiretini terk etmeyen ama ahireti için de dünyasını terk etmeyendir. Kimdir ahireti için dünyasını terk etmeyen? Allah yolunda hizmetlere koşan. Resulullah'ın ben dışarı çıkmıyorum olayı, zaman maişetini nasıl temin ediyorsun onu bilmiyorum tabii. Yani Efendimizin usulü, sosyal hayattan kopmadan sorumluluklarımızı A'dan Z'ye kadar yerine getirerek fizik vücut teslimini yapabilmek. Her noktada fizik vücut teslimini Allah'ın emirlerine %100 itaat eden, yasakları işlemeyen bir yapıya ulaştırmak. İki kişiye tebliğ yapıyorsun. Birçok mesele, ailevi sorumlulukların var vesaire vesaire. Bütün bunları göz önüne alarak, yani zikre konsantre olman güzel bir şey. Ama yer sorumluluklarını yerine getirerek de onları yerine getirdiğin zaman da onu zikirle yapabilmek. Dünya maişetini elde ettiğin zaman da zikirle yapabilmek vesaire. O daha güzel çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir bedevi sual soruyor ya Resulullah. Ben iyi bir kul olmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Muhsin kul ol diyor. Bir sene sonra geldiğinde ben muhsin kul oldum mu komşularına söyle diyor. Kimdir muhsin kul? Fizik vücudunu %100 Allah için kullanan kişi. Allah için fizik vücudu kullanmak demek ibadetlerin dışında başka insanlar için yaşamak demektir. Böyle düşündüğünde bu söylediklerin yerli yerine oturmuyor. İnşallah Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, birinci suali, türbe ziyaretlerine gidiyoruz. Biz tasavvuf mensupları türbelerde dua ederken nelere dikkat etmeliyiz? Türbede yatan merhum Allah dostundan dua istenir mi? Tam olarak nasıl dua etmeliyiz? Efendimizin duası şu anda hidayet çağı daha devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam. Dolayısıyla Efendimizin nimetiyle demeniz o kişiyi de şey diyorsanız en azından diğer insanlara evliyadan nasıl yardım istenir? Yani biz Allah'tan yardım istiyoruz ama o evliyalar da o yatan veli mürşitler de zamanında onlar da vesiledirler ve vasıtadırlar. İsteyebilirsiniz inşallah. Fakat Efendimizin bize verdiği bir dua var. Dua deyince hep aklıma o geliyor. İşte hamd ve şükretmek, vererek ihsan ettiğin, vermeye ihsan ettiğin nimetler için sana sonsuz hamd ve şükür ederiz. Vesaire. Ama bir hedefe ulaşmak istiyorsa o zaman tabii ben gayret sarf ettim ey Allah'ın dostu. Bu neticeye ulaşamadım. Örneğin daimi zikir. Bu konuda da sen de benim için dua eder misin? Yani vesile de duanın sahibi. Tıpkı Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi. Örneğin, devamlı kişi tövbe ediyor diye diyor ama sonuca ulaşamıyor. Ama Resul'e geliyor, Allah dostuna Allah'tan mağfiret diliyor. Resul de onun için mağfiret talep ediyor. Allah Teala diyor ki onun tövbesini kabul ederim diyor. Allah razı olsun. İkinci sual uyumadan hemen önce Efendimizin sohbetini kısık sesle açıp uyumamız uygun mudur? Uygun. Uygunsa bunun faydası nedir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, Efendimizin sesi şifadır ve eğer Efendimiz sohbetlerinde böyle buyurmuşsa dinleseniz de diye bir açıklaması varsa o zaman zikir hüviyetinde sizi daha canlı tutar ama %100 faydası var. Önemli olan uykuya geçişte 3 ayet-el kürsi okumak, zikirle sağ taraf üzeri yatmak, zikirle uyumak. Bunu başarabildiysen tabii ki çok faydası var. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam sizi çok ama çok seviyoruz. Muhterem hocamız bir sualimiz olacaktı inşallah. Kalbe gelen sıkıntılar ve vesveseler için ne yapmamız lazım? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Kalp, bir daha suali tekrar edecek olsak, kalbe gelen sıkıntı ve vesveselerden nasıl kurtulabiliriz? Kalp Allah'ın nazargahıdır ve kalbimizdeki nur miktarı kadar, zikir miktarı kadar mutluluğu, huzuru yaşarız. Ama şeytandan, nefsimizden ve çevreden gelen negatif sinyaller sebebiyle bu olabilir. Ama bunun da panzehiri zikirdir. Nitekim Allah-u Teala ayetlerde Araf 201'de, Fusilet 36'da şeytandan sana bir sinyal gelirse hemen zikret. اِنَّ takoy اِذَا مَسَّهُمْ تَعِيفٍ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا. Muhakkak ki takva sahipleri kimseler şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'a tezekkür ederler, Allah'a tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenler, kalp gözlerinin basar hassasıyla görürler. Fusat 36'da yine aynı şekilde ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sen zikret. Görüyorsunuz ki bunun panzehiri zikirdir. Vesveselerden kurtulmak mutlaka zikretmeyi gerektiriyor. Biliyorsunuz üç çeşit zikir var. Bir Allah isminin tekrar zikir, diğeri de namaz. Öyleyse namazı da zikirle kılmak bizi kurtarabilir ve de Kur'an ayetlerinin tilaveti. Allah razı olsun. Kırıkkale'den bir kardeşim muhterem hocam, daimi zikir nedir açıklayabilir misiniz? Daimi zikir Kur'an'da Ali İmran 190-191'de ifadesini bulan 24 saat iç sesimizde kalbimizden Allah'ın ismini tekrar etmesidir. Ali İmran 191'de اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Onlar o lebablerin sahipleri, Allah'ın hazinin sahipleri kullardır ki ayaktayken zikrederler. Yani çalışırken. Otururken zikrederler. Yan üstü yatarken zikrederler. Yatarken bile Allah-u Teala zikretmemize emir buyuruyor. Zaten insanoğlu için üç tane hal mevcuttur. Bir dördüncü hal yok. Ya ayaktaki gibi çalışıyordur, ya oturuyordur veya geceleyin yan üstü yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmemizi, Allah'ın ismi tekrar etmemizi emir buyuruyor. Gerçekten öyle mi? Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde zikrin yeskunallah zikrin Allah'ın ismiyle olduğunu veskur ismi rabbike ve tebettiliği tebdile ve eskindir Rabbike ya Rabbinin ismini zikret. Her şeyden kesilerek ona ulaş. Bu Rabbinin ismi kalbimizde Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmek. Ve bunun kalpte olduğunu nereden biliyoruz? Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَعِينُ قُلُوبٌ بِذِكْرِ اللّٰهِ Yani kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Bu kalp nefsin manevi kalbi. 7 kademeden geçiyor. Emmare, levame, mülhime, mutmaine. Öyleyse bir insanın mutmaine kademesine ulaşabilmesi için 12 tane insanla mürşidine tabi olması lazım. ve zikre başlaması lazım. Nefs-i emmare'de 15 bin zikirle kişinin kalbinde biriken nur miktarı %7. Nefs-i levhame'de 17 bin zikirle biriken nur miktarı, yani fazıl miktarı %14. Nefs-i mülhede 19 bin zikirle %21 nur. Bu nur da belki de parantez içinde fazıl da diyebiliriz. Yani burada biriken fazıl miktarı. Ve nefs-i mutmainede 21 bin zikirle %28 nur, 2'de rahmet var, %30'a kalp aydınlanıyor. Öyleyse Allah'ın isminin tekrarı bir şifredir. Bu şifre Allah'ın katından iki çift nur getirir. Rahmet fazıl ve rahmet-i senevat. Ve bu nurların, fazılların kalbimize dolmasıyla, ki fazıl da bir nurdur, rahmet de bir nurdur, selavat da bir nurdur. Bu fazıl nuru kalbimizde %30 oranda birikince biz mutmain oluyoruz. Kalbimiz Allah'ın nuruyla doluyor. Kalbimiz Allah'ın nuruyla doyar ama dünya hayatıyla değil. Dünya hayatını kalbinize koyarsanız, neye sahip olursanız olun, hırs afeti sebebiyle asla doyamazsınız. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, hakkı bulmanın tek yolu Kur'an'a uymak mıdır? Evet. Hakkı bulmanın tek yolu Kur'an'a uymaktır, ama Kur'an'a uymaksa mürşide uymaktan geçer. Nitekim nereden biliyoruz? Resulullah'a indirilen son kitap Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Bakara 151'de Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'e hitap ederken sahabeye diyor ki, o Resulüm size ayetleri tilavet etsin. Tabi olanların nefsini o tezkiye etsin, tasfiye etsin. Kitabı, Kur'an-ı Kerim'i o size öğretsin. Hikmeti o öğretsin, hikmetin ötesini de o öğretsin. Yani bir mürşitle kendi kendinize değil, kendi kendinize Kur'an okuyamaz mısınız? Kur'an okursunuz. Anladıkları az ayetler olmaz mı? Olur. Ama anlamadıklarınız olur. İşte o anlamadıklarınızı Allah Teala Enbiya 7'de "Ve ma arsalna min qablike illa rijalen nuhi ileyhi fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun." Peygamber Efendimiz en üst seviyedeki zikir ehli ve bu ayet gereğince bilmiyorsanız, hangi bir ayetin manasına ve sonucuna ulaşamadıysanız, o zaman zikir ehline sorun. Mesela sahabe kendi döneminde bütün sualleri Peygamber Efendimiz'e soruyorlardı. Hatta öyle edebin timsalleriydi ki, Yahudi ile bir mümin arasındaki ihtilafta Peygamber Efendimiz Yahudi haklı görüyor ama mümin olduğunu zanneden kişi olmuyor diyor. Hazreti Übekir'e gittiği zaman, Hazreti Übekir'in ilk cevabı, ona sual sorduğu zaman, sen Allah ve Resulüne sordun mu? Niye Hazreti Bekir bak cevabı şudur demiyor da sen Allah versin? Çünkü Allah Teala görevi Peygamber Efendimize vermiş. Bilmeyenler zikir edenler Peygamber Efendimize sorsun. Ancak ne zaman Hazreti Bekir sorarlar? Hazreti Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz olmadığı zaman. O varken, güneş varken yıldızların hükmü yok. Mutlaka suali ona sormaları lazım. Vesaire. Öyleyse hakkı bulmanın tek yolu Kur'an'a uymak mıdır? Evet. Çanakkale'de bir kardeşim Muhterem Hocam, takva müessesi sabır müessesini kapsıyor mu? Elbette. Hakka tukati takvanın sahipleriyle sabrın sahipleri arasında illiyet tabutu en üst seviyedeki sabrın sahibi kişi takva sahibi kişidir. En üst seviyedeki bir hakkın takvanın sahibi kişidir. Ama nasıl takva yedi safayı içeriyorsa, sabır da yedi safayı içeriyor, huşu da yedi safayı içeriyor, amin olmak da yedi safayı içeriyor, teslim de yedi safayı içeriyor, hidayet de yedi safayı içeriyor. Yani Efendimizin öğretisiyle olay bu. İşte şu anda gördüğünüz gibi en az seviyeden başlayan, en üst noktaya gelen bir dizayn söz konusu. Buradan bir kardeşim Muhterem Hocam Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Yüce Rabbimizin bize karşılıksız ihsanlar verdiğini öğrendik. Rahman Suresi 60. ayette ihsanın karşılığı ihsan arasında farklılık var mıdır? İyiliğin karşı iyiliktir. Efendimiz buyuruyor ya, iyiliğe karşı iyilik. Allah başkalarına verilen yani infak edilen her şeyin ihsan hüviyetinde olduğunu, infak edilen her şeyin ihsan hüviyetinde olduğunu, her davranış derecat kaybına veya kazancına sebebiyet verecek cihetle kişinin diğer insanları infak etmesi halinde Allah'tan ihsan alacağı yani büyük dereceler kazanacağı açıklığa kavuşturulmuştur. Evet, demek ki el ceza ve ihsan yalel ihsan. Biz başkalarına maddi yardımda bulunursak her davranış biçimi ve büyük derecatlar kazandığını Allah Teala bize söylüyor inşallah. Mesela anne babanıza ihsanla davranın. Yani karşılıksız verin. Allah için verin. İhsanla. Nereden biliyoruz? Ve bil valideyn ihsana. Yerine getirilmesi gereken 10 emir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle hürmetle ellerinizi öperim. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Isparta'dan Ömer Danacı. Size bir sualim olacaktı muhterem hocam. Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlarız? Yaşadığımız sıkıntılar Allah'ın bizi sevdiğini gösterir mi? Arz ederim. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali tekrar edecek olursak Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlarız? Yaşadığımız sıkıntılar Allah'ın bizi sevmediğini gösterir mi? Hayır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi seviyor. Ama Allah'ın sevgisi geniş yelpaze içerisinde en az seviyeden en üst noktaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Allah Teala'nın bizi sevdiğini yaşadığımız mutluluklardan anlarız. Ama yaşadığımız sıkıntılar da ders almamız içindir. Her musibet bir imtihandır. İdrak etmemiz halinde gerekli seviyeye sıktığımızı çıkartırsak o imtihanları geçeriz ve bir üst seviye noktaya ulaşırız. Dolayısıyla yaşadığımız her şey bizim için güzellikleri ifade ediyor. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Lütuflar Allah'tandır. Niye Allah'tandır? Biz değil de. Çünkü adaletin gerçekleşmesinde kısas birebirlik bir karşılık söz konusu. Ama Allah'la ilişkilerimizde en az 1'e 10, 1'e 700 ve 1'e hesapsız, 1'e daha sonsuz vesaire. Öyle olunca bütün lütuflar Allah'tandır. Ama o noktalardaki Allah-u Teala'nın bize verdiği sıkıntılarda ders almamız daha üst seviyedeki hedeflere ulaşmamız içindir. Yani elbette en üst seviyede Allah-u Teala Hazreti Eyyub'u seviyordu. Ama o hastalık, o musibet onun Allah'ın onu sevmediği manasında değildi. Allah'ın tasarrufundaydı. Ama hayatın sadece bizim istediklerimizle değil, bizim hoşumuza gidenlere değil, hoşunuza gitmese bile Allah'ın çok büyük bir güzellikleri ihtiva ettiğini bilmemiz söz konusu. Ne diyor mesela? Efendimizin her zaman verdiği bir misal var. Araba sahibi arabanın çalındığına üzülüyor. Ama üzülmesine rağmen ne yapıyor? Derecat kazanıyor. Aile saadetinin bir göstergesi. Ama Hırsız da seviniyor. Sevinmesine rağmen derecat kaybettiği için azaba düşer ediyor. Yani herkes için farklı. Öyleyse kim için karında hoş, götünde hoş? Allah'a teslim olanlar için. Allah'a ulaşmayı dileyen, müşriklere tabi olan, 7 tane hedefi göz önüne alan ve ona göre dini hayatı yaşayan kişi için. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna her an Kur'an, her an mutlu programının sualler ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşları ile geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Musa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi, nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu, mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye, yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun.
2: Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Allah kimlerden razıdır? Kur'an ayetleriyle bütüne baktığımız zaman İnsanla Allah arasındaki ilişkide 7 safa rızayı görüyoruz. Rıza, hoşnutluk anlamına gelir. Allah'ın bizden razı olması, Allah'ın bizden hoşnut olması manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim'in dizaynı boyunca 28 basamakta Allah'ın 7 sabah rızası söz konusudur. Allah'ın rızasını kazanmak temel hedefimiz olmalıdır. Şunu kesin kanun olarak söyleyebiliriz ki, önce kul Allah'tan razı olacaktır. Ondan sonra Allah kulundan razı olacaktır. Bizim Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'tan razı olduğumuzu ispatımız üzerine Allah da bizden razı olur. Ve ihsanlarını birer birer vermeye başlar. Evet, 7 safa rıza. 1. safa rıza, eğer şükrederseniz sizden razı olur. Ama eğer küfrederseniz Allah küfrünüzden müstahnidir. Yani sizden razı olmaz. Mücadele 22'de yine onlar kendinden bir ruh ile destekler. Onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razı. Ve 28'de Allah'tan razı olarak, Allah'ın da rızasını kazanmış olarak. Önce kul Allah'tan razı oluyor, sonra Allah da ondan razı oluyor. Fetih 18'de Allah müminlerden razı oldu, onların kalplerinde olanı biliyordu. Öyleyse daha önce Allah müminlerden razı oldu değil mi dediği için, önce kul Allah'tan razı olmuştur, Allah da onlardan razı oluyor. Böylece onların üzerine sekineti indirdi. İnsanlardan Allah'ın rızasını dileyerek kendi nefsini satan insanlar var. O zaman önce yine kul razı Allah'tan, Allah da ondan razı. Allah'ın rızasını istemek için bunları yaparsa. Tövbe 100'de irade teslim eden bir insan, Allah onlardan razı, onlar da ondan, Allah'tan razı. Yani her halükarda öncelikle kulun Allah'tan razı olması, ondan sonra Allah'ın da bizden razı olması. Radiyallahu anhu ve radiyallahu anhu. Yani onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razı. Muhtevası gereğince önce Allah'ın bizden razı olmasından ziyade bizim Rabbimizden razı olmamız, arkasından da Allah'ın da bizden razı olması bizi bir hedefe ulaştırıyor. İkinci sual, rıza makamlarında ilerlemenin yolu nedir? Rıza makamları kazanılan derecelerle sıkı sıkıya alakalıdır. Allah-u Teala bizden razı olduğunu bize derece kazandırarak belirtir. Razı olmadığını da derece kaybettirerek. Her makamdaki rızada kişinin kazandığı dereceler ileriye doğru giderek büyür. Ve kişi ulelbab olduğu gün, daimi zikrin sahibi olduğu gün,
dereceleri sonsuz olur. Ve rıza makamları arttıkça sonsuzluğun boyutu da giderek büyür. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkana. Eğer siz takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir. Furkan 70'te de eğer 12 tane insanla tövbe ederseniz Allah günahınızı sevaba çevirir. En'am 160'te eğer siz bir hayırla gelirseniz Allah 10 katını verir. Bakara 261'de eğer siz mürşidinize tabi olursanız o zaman 1'e 700 kazanmaya başlarsınız. İnfak etme noktasında. Bütün bunlar Allah'la insan arasındaki ilişkide rızanın varlığı mutlaka Allah'ın bize vermesi manasına geliyor. Derecat verir, ihsanlar verir ve daha birçok özelliklerle kişi güzele ulaşır inşallah. Örneğin en az 1'e 10, 1'e 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, daha fazlası 1'e hesapsız, 1'e sonsuz ve 1'e ecrün azim. Allah'ın rızasını en üst derecede kimler kazanır? En üst noktadaki rıza tasarruf rızasıdır. Her devirde bir kişi söz konusudur. O ya asaleten devrin imamı bir nebi resuldür veya vekaleten devrin imamı bir veli resuldür. Allah-u Teala cin 26-27'de alimul gaybi فَلَا اَسْرُ الْغَيْبِ اَحَدًا اِلَى مَنْرَتَ ذَمِنْ رَسُولٍ Allah gaybi bilendir, gaybin alimidir. Gaybini hiç kimse izah etmez. Ama Resullerden razı oldu. Tasarruf rızasına ulaşmış olanlar hariç. Tasarruf rızasının sahibi her devirde devrin imamıdır. Necm suresinin 3. ayet-i kerimesinde وَمَا يَنْتِقُ عَنِّ الْهَوَى Tasarruf rızasının sahibi kişi kendinden konuşmaz. Onun söylediği her söz Allah'ın kendisine söyletirdiğidir. Yaptırdığı her fiil de Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. Bütün peygamberler ve veli resullerine seçilen vekaleten devrin imamı 7 ayet gelince Allah'ın tasarrufundadırlar. Asaletten ve vekaleten devrin imamları İmam-ı Resuller tasarruf altındadırlar. Ayetler net olarak bize bunu söylüyor. Allah'ın yolunda ilerledikçe, Allah'ın rıza seviyesi yükseldikçe, Allah'ın bizimle olan dostluğu her seviyede biraz daha artar. En üst kademede 7. ve son rıza, tasarruf rızasıdır. Allah'ın en çok dost olduğu yer tasarruftur. Çünkü orada artık kişi Allah'ın ilahi iradesine 100 üzerinden 100 bağlanmıştır. Kendisinin bir şey yapabilmek hakkı yoktur.

0: Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın rızasını kazanmanın birinci faktörü, en büyük faktörü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz kılmak, Kur'an okumak, ibadetlerimizi yerine getirmek.
3: Dünyanın fani olduğunun farkında olmamızın, ölüm gelmeden gerçekten kendimizi ahirete hazırlamamız ve bu dünyada Allah'a ulaşmaya çabalamamızın, yani ahiretliğimizi hazırlamamızın aklıma geliyor.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Dualarımız.
3: Yaptığımız sevaplar, iyiliklerimiz, kötülüklerimiz, günahlarımız, sevaplarımız ulaşacak.
2: Amellerimiz,
1: dualarımız. Allahu Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırıp teslim etmemiz. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
3: Tabii ki ediyoruz abla. Bunu her zaman Ramazan ayı geldiği zaman daha yoğun bir şekilde yapıyoruz ki yani o evliyaların mertebesine ulaşabilirim. Çünkü onların kavuştuğu, aldığı mükafatlardan biz de almak istiyoruz. Müslüman bir genç olarak ben istiyorum şahsen.
2: Ey yüce Allah'ım, yaşarken ruhumun sana ulaşmasını rica ediyorum, diliyorum.
4: Rabbim ölmeden evvel ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
2: Allah'ım ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Allah'ım ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda bu duayı Ramazan ayı geldiğinde daha yoğun bir şekilde yapıyoruz ki o evliyaların mertebesine ulaşabilelim dedi. Allah'a ulaşma vermiş evliya olmak konusunda yapılacak duaların bir vakti var mıdır? Hayır, her zaman dua yapılabilir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kalbi gaflet içinde olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah onların duasını kabul etmiyor. Ama duanızın kesinlikle kabulü o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır kul olmak. Öyleyse ruhumuzun talebi istikametindeki dualar Allah Teala kesinlikle kabul buyuruyor ve o kişi de o noktada kul oluyor. Allah Rab'tir, bizi yaratandır. Kulların yarattıklarının kendisine müracaatını ister. Ne kadar Allah ile meşgul olursak, ne kadar Allah'tan istersek, Allah bizi o kadar çok sever. Allah Teala dua edildiği takdirde bize dua edenin davetine icabet ederiz diyor. Bakara 186'da. İza se'eleke ibadi anni fe enni qaribun ucubu daveti ta iza dani. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dua imanınızdır. Eğer müminseniz duanız kabul edilir. Eğer kişi mümin değilse, Allah'a inanmıyorsa, kalbine iman yazılmamışsa onun duasının hükmü yoktur. Mesela Bakara 186'da Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Onlar da benim davetime icap etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaşsınlar. Evet, kalbine iman yazılmamışsa onun duasının hükmü yoktur. Duanın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua etmek, ancak 12 tane insanla mürşid önünde tövbeyle gerçekleşiyor. Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, yani günahlarının affı için Allah'tan talepte bulunsalardı, Resul de onların günahının affı için talepte bulunsaydı, Allah mutlaka onların tövbesini kabul ederdi ve her iki tarafın tövbesinin kabulüyle günahlar sevaba çevrildi. Şahin Akşemend Hazretleri diyor ki, Allah rızasını itaatte. Yani Allah'ın 7 tane hedef emri var. Bu hedef emirlere bizim itaat etmemiz, kabulü duada, dua ettiğimiz zaman da duanın kabulü, belirleri de halkın içinde saklar. Evet, kim Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşmak istiyorsa ne yapması lazım? Mürşidini hacet namazıyla Allah'tan istemesi lazım. Allah biliyor ama insanlar bilmiyor. İşte Allah'ın bildiği insanlar bilmediği Allah'tan hacet namazıyla sormak suretiyle öğrenebilirler inşallah. Öyleyse evet, Mümin Suresinin 50. ayet-i kerimesinde yine bir başka hakikat var. 49-50, Mümin 49-50 birlikte. قَالَ الَّذ۪ينَ فِي النَّارِ Cehennemde olanlar, لِخَزَنَتُهَا cehenneme اَدُوا Cehennem bekçilerine sual soruyor. Dua edin, Allah bizden birazcık azabı hafiflesin. Mümin kullar da قَالُوا لَمْ تَكُوْ تَعْتِيهُمْ رَسُولُكُمْ بِالْبَيْنَاتِ Resuller size beyinlerle gelmediler mi? قَالُوا بَلَا geldiler. قَالُوا فَدْعُوا Davet edin, siz dua edin. مَا دُعَا الْكَافِرِينَ اِلَا فِي دَلَالٍ Ama kafirlerin duası boşunadır. Demek ki Resul'e itaat etmemişler. Resul'e itaat yoksa o zaman duanın kabulü de söz konusu değil. Duanın kabulü Resul'e itaatle başlar. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanoğlunun Allah'ın rızasına daha üst boyutta ulaşabilmesi için mutlaka ona rehberlik edecek bir mürşide tabi olmasını farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Hocalarımız, imamlarımız, Peygamber Efendimiz, hocalar. Onlar öğrenci talep okuduyor, hafız okuduyor. Onların dualarıyla bizler zaten ayakta duruyoruz. Hamdolsun, şükürler olsun.
3: Allah'ım bizlerin kullara işte yapması için bir şeyler, bir emirler söylemiş, farzlarını söylemiş ve demiş ki bunları yerine getireceksiniz ki ahirette bunlara göre yargılanacaksınız.

0: O güzel ve özlü sözlerini hayatımda her zaman bir felsefe olarak kabul etmişimdir. Çünkü yani ne olduğun gibi ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol diyen bir insanın yani hayatında ya da onun talebesi olarak bulunmak çok güzel bir şey olurdu.
1: Bir misafirimiz, bizim mürşidimiz Allah'ın verdiği emirlerdir dedi. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen mürşit kavramı da bu muhtevada mıdır? Hayır, Allah-u Teala'nın din öğrenilmesi ve yaşanması babında iki tane kaynağı bize farz kılmış. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri de bu kitabı bizlere açıklamakla vazifeli olan Allah-u Teala'nın mürşidi. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. Onlara sarıldığınız müddetçe asla deratte düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve beytim. Veya Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve sünnetim. İster ehli beyt desin, ister sünnetim desin. Ehli beyt sünneti %100 icra eden Allah'ın dostları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Beder İslamu gariben sen yehudu garibe kema beder. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimlere doğru garipler ya Resulü? Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler, ortadan kaldırılan sünnetimi de ihya ederler. İşte Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt'im, Kur'an-ı Kerim, Ehl-i Sünnet'im. Ehl-i Beyt, ifsad olan sünneti ıslah eden, ortadan kaldırılan sünneti de ihya edenlerdir. İster Kur'an-ı Kerim Ehl-i Beyt desin, ister Kur'an-ı Kerim sünnet desin. İki tane kaynaktan bahsediyor. Allah-u Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amentu takullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Her devirde hidayete erdiren imam ve onu temsil eden vesile olan veli resuller, veli mürşitler, vekil mürşitler var. Devrin imamı temsil eden hidayete vesile olanlar. Yedi grup insan. Nebi yaşıyorsa, Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir Nebi Resul yaşıyorsa, o asaleten devrin imamıdır. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi. Ama onların olmadığı dönemlerde kavim Resulü arasında seçilen bir kişi, Secde 24'e göre Allah tarafından vekaleten devrin imamı olarak tayin ediliyor. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim mürşittir. Ama emrine itaat edildiği takdirde. Emir de son derece açık. Hayatta olan yaşayan bir mürşide ulaşacaksınız diyor. Yani Kur'an-ı Kerim mürşit ama itaat edilmesi halinde veya Kur'an-ı Kerim'de hayatta olan bir mürşide ulaşacaksınız diyor. Allah-u Teala'nın indinde mürşit olan, irşatta görevli olan kişi 7 sabah 4 teslimi gerçekleştirmiş yaşayan bir kişidir. Sadece Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar Allah'ın tayin ettiği mürşitlerdir. Onun dışında hiç kimse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de tarif ettiği mürşit hüviyetine giremez. Vekil mürşit olabilir ama asıl mürşit olamıyor. Öyleyse her halükarda ne olması lazım? Allah'ın emrettiği biçimde Fusilet 33'te men ahsana kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle inni minel müslümin. Allah'a davet eden, ıslah-ı nefs yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Allah'a davet ediyor, ıslah-ı nefs eskesi ve tasfiyesi yapmış ve ben teslim olanlardanım diyor. İşte bu 7 sabah 4 teslimi yaşayan kişi

0: o en üst seviyedeki devrin imamını temsil eden ya bir veli resuldür ya bir veli mürşittir ve Allah Teala dini bunlarla öğretiyor, yaşattırıyor. Allah Resulü hadisinde kıyamete kadar Allah'a itaat eden, hayırlarda yaşayan bir ümmet hep olacaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir görüntülü sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat sevgili Cabbar Hocam. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. İzniniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Ali İmran 15'e göre takva ile rıza arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız? Allah sizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz, hepinize mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Ali İmran 15'e göre takva ile rıza arasında bir ilişki var mı? Açıklar mısınız diyor. Her takvadan evvel mutlaka Allah Teala'nın rızası söz konusudur. Yani neydi? Kanunu bir daha görelim. Biz Allah'tan razı oluyoruz. Allah da bizden razı oluyor. Ve her takvadan evvel Allah Teala'nın rızası söz konusu. Yani biz Allah'tan razı oluyoruz. Allah da bizden razı oluyor ve böylece takva sahibi oluyoruz. Yedi rızadan birincisi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah'ın o dileğin sahibi olmamızı rıza gösterdiği noktadır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman amenna takvasının rızasında oluruz. Allah Teala bize mürşidimizi gösterdiği zaman müminler takvasının rızasındayız. Ruhumuz Allah'a ulaşınca evvap takvasının rızasındayız. Süt makamındayken muhsinler takvasının rızasındayız. Ulul elbab makamındayken ahsan takvanın rızasındayız. İşada ulaştığımızda bir hakkın takvanın rızasındayız. Öyleyse rızalarla takvalar ve teslim arasında kesin bir ilgiyet rabıtası var. Evvela rıza, sonra takva. Arkasından teslim geliyor. Rızalar, takvalar ve teslim arasında kesin bir ilgiyet rabıtası var. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'de daimi zikri emreden Allahu Teala, onu zikretmediğimiz zaman parçalarının her saniyesinde bizden razı olmadığını açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Onu unutmamamız lazım zaten. Devamlı zikrediyoruz. Zaten onu da istiyor yani.
4: Daha yakın olmak Allah'a.
5: Allahu Teala ile birliktesin. Kendini bulmaya çalışıyorsun bir şekilde. Ve Allah'a yakınlık hissediyorsun yani.
2: Zikir yapmak bize ne sağlar?
3: Çekince için rahatlıyor. Allah'ın olduğunu biliyorsun, dualarının kabul olacağını biliyorsun.
6: Mutlu olur. Allah'ın rızası kazanmak da zaten böyle bir şeydir. Yani vicdanen de rahatlarız, gönlümüz de rahatlar.
5: İnsanın ruhunu hafifletiyor, kalbini ferahlık veriyor. Zihnin berraklaşıyor yani ister istemez orada.
2: Günümüz şartlarında şeytan insanlara zikri unutturmayı başarmış mı? Bu konuda başarılı olmuş mu?
3: Bazı insanlar evet, bilmiyor bazılar ama yani yine de çeken çok insan var.
6: Şu an başardılar gibi yani sayımız azaldı.
5: Deniyor ki öyle camide olacak ki binlerce insanlar tek camide namaz kılacak ama o insanların arasında bir tane Müslüman olacak belki de gerçekten. İnsanları zikirden öyle güzel uzaklaştırabiliyor ki artık biz neslimize o kadar kapılmışız ki bu elde edebileceği en güzel şeylerden bir tanesi belki de.
2: Zikir yapan insanın hayatında neler değişir?
3: Bence huzurlu olur ya.
6: Kötü insanlardan uzaklaşır.
3: Rabbim ne istersen veriyor.
5: Daha güzel konuşur, daha anlayışlı olur. Yani empati kurmayı belki de daha fazla yapar ve bu insanların arasındaki hoşgörüyü arttırabilir yani.
0: Bir misafirimiz deniyor ki öyle camiler olacak ki binlerce insan tek camide namaz kılacak ama o insanlar arasında bir tane Müslüman olacak dedi. Müslümanlık kavramı zamanla gerçek manasını kaybetmiş midir? Evet, insanlar diyor ki İslam'ın beş tane şartı yerine getiren kişi Müslümandır. aslında Müslüman olmak zannettiğiniz kadar kolay bir şey değil. Kimse namaz kılıyor diye Müslüman olmaz. Müslüman olmak kişinin sonradan kazandığı bir hüviyettir. Müslümanlar Allah'a teslim olanlardır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Müslüman olmak için ilk adım atmıştır. Onun dışındaki Müslüman olmak için adım atılmış olmaz. Müslümanlar Allah'a ruhunu, beçeni, nefsini ve iradesini teslim edenlerdir. Eğer siz kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ondan sonrası Allah'a ait, Allah'a mutlaka ruhunuzu kendisine teslim alır ve siz ruhunu teslim eden bir Müslüman olursunuz. Ama devam ederseniz, fizik gücünü teslim ettiğiniz zaman o seviyedeki bir Müslüman olursunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizi teslim ederseniz o seviyede bir Müslüman olursunuz. Devam ederseniz iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en son noktadaki safhadaki bir Müslüman olursunuz ki Fusilet 33'te bahsi geçen Müslüman ben teslim olanlardanım diyen kişi iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden. Buradaki teslimiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi bir bütünü ifade ediyor. Ben irademi de Allah'a teslim olanlardanım diyenden. Daha güzel sözlü kim vardır? Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Cabbar Hocam. Size bir sual arz edeceğim inşallah. Başka insanlara Allah rızası için hizmet ederken nelere dikkat etmeliyiz? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah rızası için başka insanlara hizmet ederken nelere dikkat etmeliyiz? Onların nefsine hizmet ederek değil, onların ruhuna hizmet ederek ancak Allah'a yakınlaşabiliriz. Allah'ın başka birine yaptığımız hizmeti Allah'a yapılan hizmet sayması için iki tane temel faktör var. Bir, biz o kişiden bir karşılık beklemeyeceğiz. İki, o kişinin ruhunun hasretleri istikametinde ona yardım edeceğiz. Evet, ruhun talebi istikametindeki hizmet ve karşılık beklememek. Yaptığımız hizmetle hiçbir zaman başkalarının nefsine hizmet etmeyeceğiz. Başkalarının nefsine hizmet ettiğimiz her olayda Allah'ın bize verdiği imkanı yanlış bir istikamette kullanıyoruz demektir. Böyle yaptığımız zaman da hep kaybedenlerden oluruz. Öyleyse her halükarda Allah'ın ölçülerine uygun tarzda bir hizmeti kendimize hedef ittihaz etmeliyiz. Demek ki karşılık beklememek ki bütün peygamberler Allah yolunda hizmeti yapmışlar ve مَا أَسَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ sizden ücret talep etmiyoruz. 7 tane ayet-i kerime bu konuda. Çünkü bütün peygamberler ruhun talebi istikametinde insanlara hizmet ediyorlar. İşte sizden bir ücret istemiyorum. Yunus 72 sizden bir ücret istemiyorum. Hud 29 ücret istemiyorum. Mümin 72 Rabbinin harcı ücreti daha hayırlıdır. Kur'an 7 başka bir ecir istemiyorum. Şuara 227 sizden ücret istemiyorum. Ve Sebe 47 sizden ecir istemedim. Yasin 21 sizden ücret istemeyenler. Öyleyse Allah yolundaki hizmette birinci şart karşılıksız ücret beklentisi içinde olmamak, iki ruhun talebi istikametinde hizmet etmek. Allah razı olsun programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Karaman'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Resul nedir? Nebi kimlere denir açıklar mısınız? Resul Allah'ın elçisidir. Allah'ın hükümlerini diğer insanlara ulaştıran, elçilik vazifesini gören kişidir. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'la diğer insanlar arasında elçilik görevini yapanlar vardır. Onlar Allah'ın azabından kurtulanlardır buyuruyor hadisinde. İşte elçilik görevini yapanlar, onlar Allah'ın Resulleridir. Nebi Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberdir. Risalet ardı arka kesilmeksizin kıyamete kadar devam edecektir. Ama Nebiler arasında fetret dönemi var. Ve son Nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Hem Resulullah'ın birçok hadisinde bu söz konusudur, hem de Kur'an ayeti kerimesi. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in Hatemül Enbiya olduğu buyuruluyor. وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَادٍ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِ İçinizden hiç kimsenin erkek babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin Hatemidir. Demek ki Peygamber Efendimiz'le nübüvvet sona ermiştir. Şimdi 7 tane hadiste, mürşide tabiyet noktasında hadiste Allah Resulü yine şöyle buyuruyor. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Alimler ve halifeler gelecek. Size ruh fenanı gelecek. Görüyorsunuz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nübüvvet sona ermiştir. Nebi gelmeyecek ama halifeler, imamlar gelecek, alimler ve halifeler gelecek. Birçok ayet-i kerime bu. Öyleyse son Nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Nebiler Allah'ın kendisine şeriat kabul verdiği peygamberlerdir. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu söylüyor. Nebiler Allah'ın kendilerine şeriat kabul verdiği peygamberlerdir. Evet. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, sonluk olduğunu, ruhu ise bir yaratık olmadığını öğrendik. İrademiz de bir yaratık mıdır, açıklar mısınız? İrade bir vücut değil. İrade bir kuvvettir. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi ve yasaklara uyma istikametinde pozitif bir güç. Şeytan yolundaki bu kuvvet İnat afeti olarak zikredilir. Allah yolunda ise irade olarak zikredilir. Şeytanın emrinde gösterdiği hedefler istikametinde kişi Allah'ın emirlerine isyan ediyor devamlı, yasaklarını işliyorsa, inat ediyorsa bu ondaki inadın varlığını ifade ediyor. Ama bunun tam tersi Allah'ın emirlerine itaat, yasakların işlememesi istikametinde bir gayret içindeyse o da iradedir. İrade bir vücut değildir. İrade negatif taleplere karşı koyulan güçtür. Gaziantep'ten Mahsun Çolak bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah yolunda infak eden kişiye Allah'ın 1:700 vermemesi mümkün mü? Kişi mürşidine tabi değilse evet. 1:700 vermesi ancak mürşidine tabi olmakla, 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu zaman nefsi emarede 1:100, nefsi devamede 1:200, nefsi mülhemede 1:300, nefsi mutmainede 1:400, nefsi raziye 1:500, nefsi marziye 1:600 ve nefsi teske 1:700. Ancak 1:700 kişi ruhunu Allah'ın zatına ulaştırıp Allah'ın zatında ifna olduğu zaman gerçekleşir. Şimdi bana Allah sana verdiğinin 700 katını verseydi sen zengin olurdun demesine nasıl cevap vermeliyim? Açıklar mısınız? Evet, Allah-u Teala'nın zenginlik dediği ile eşinin sana verdiği zenginlik arasında fark var. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Zikrin en eftal olanı, hafi olanı, rızkın en hayırlısı, kafi geleni. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zengin kimdir? Hakkın kendisine verdiğine kanaat edendir. Sahabe sual soruyor. Zengin kimdir? Parası çok olan, hayır bilemediniz. Hakkın kendisine verdiğine kanaat edendir. Fakir kimdir? Parası olmayan, hayır bilemediniz. Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman sen 1'e 700 verseydi zengin olurdun olayı derecat açısından Allah Teala bunu söylüyor ve zenginlik açısındandır. Parası çok olan değil, Allah'ın kendisine verdiğine kanaat edendir. Eğer sen Allah'ın sana verdiğine kanaat eden birisiysen zaten zenginsin. Allah razı olsun. İnsanlara göre parası çok olan zengindir. Allah'a göre Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kişi zengindir. İnsanlara göre parası olmayan kişi fakirdir. Allah'a göre kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayan fakirdir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'ı düşünerek derdimizi Allah'a anlattığımız zaman, Allah'la konuştuğumuz zaman kalbimize nur giriyor mu? Açıklar mısınız? Zikir yaptığınız zaman bu olay tahakkuk ediyor. Zikir bir hatırlamak, Allah'la birlikte konuştuğunuz zaman da bu gerçekleşebilir mi bilmiyorum. Ama zikrettiğiniz zaman rahmet, fazıl ve selavat mutlaka iki çift nur geliyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, müşahidimizin himmeti ve Allah'ın yardımı hangi şartlarda bize yardımcı hüviyetine girer, açıklar mısınız? Müşahidinize tabi olduğunuz an dua ederseniz müşahidin himmeti devreye girer. Ve Allah'ın nusratı da müşahidin himmetiyle paralel gerçekleşir inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, etrafımda Allah'a ulaşma dileğini hiç duymayan, bilmeyen insanlar var. Onların ibadetleri boşa mı gidiyor? Açıklayabilir misiniz? Kanun böyle. Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede amelin boşa hangi şart altında gittiğini ifade ediyor. Kur'an bir bütündür. İman ettiğiniz zaman Kur'an'ın bütününe tabi olmanız lazım mı? Ameli boşa gidenler. 7 tane ayet-i kerime. Bunlardan en çok kullandığımız şirkte olanların ameli boş. Gerçekten eğer sen şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen amellerin mutlaka heba olur, boşa gider. Kehf 105. Allah'ın ayetlerini ve mülaki olmayı inkar edersen amellerin boşa gider. Bunun gibi kanunu koymuş. Dolayısıyla Allah'a ulaşma dileği hiç duymayan, bilmeyen insanlar var. Ölüme kadar bunu dilemedikleri takdirde amelleri boşa gidiyor. Allah-u Teala'nın kireme katbim melekleri yazıyor ameller. Ama ölüme kadar bu olay devam ederse, ulaşmayı dilemezlerse, ayetler gereğince ameller boşa gidiyor. Rusya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, tasavvufta olanların dünya problemlerinden etkilenmemelerinin sebebi, Allah'ın onların her biri bir işini yoluna koyacağını tevekkül ettikleri için midir, açıklar mısınız? Etkilenmemeleri zikirlerine paraleldir. Etkilendikleri oranda hem zikirsizlik söz konusu, etkilenmedikleri oranda zikir vardır. Dolayısıyla daimi zikrin sahipleri olaylar ne olursa olsun onlar negatif olaylardan etkilenmezler. Örneğin ruhunu Allah'a teslim eden kişinin dünya ve ahiret açısından olayları değerlendirdiğimiz zaman en azından yarısından azı etkilenmeyecektir. Ama %49 afet sebebiyle etkilendikleri olaylar da olacaktır. Etkilenmeyeceğimiz nokta daimi zikre ulaştığımız nokta inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekle birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-sarabha. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanlara mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti, cennet, ikinci kanadından dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti, cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa, o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte x-y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar. Şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler. Bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, bunların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah-u Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisini sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi, düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birinizin seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Afyon'dan bir kardeşim, muhterem hocam, insanlar neden yaratılmıştır sorusuna cevap olarak insanlar Allah'a ibadet etmek için yaratılmış denilmektedir. Ama Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yoktur. O zaman neden ihtiyacı olmadığı bir şeyi yaratsın? Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, gerçekten ifade ettiğiniz gibi Allah Teala'nın hiçbir şeye ihtiyacı yok. İhtiyaçtan münezzeh olan Allah Teala yarattığı her mahlukatı sevgiyle yaratmıştır. Ama en çok sevdiği varlık insandır. Ve insanın Allah tarafından yaratılmasındaki muradı insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasıdır. Yani mutluluk. Örneğin ahiret ve dünya saadetine insanın ulaşması için İki kaynak verilebiliyor. Birisi Allah'ın kutsal kitapları, diğeri de bu kutsal kitapları bize açıklayan, her devirde Allah'ın vazifeli kıldığı Resuller. Ve iki kaynağın da muradı insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasıdır. İbadetler bir vasıtadır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi Allah Teala vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Evet, Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Yani insanların yaratılmasındaki muradı insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasıdır. İbadetler bir vasıtadır. Ama mutluluk hedeftir. Hidayet de aynı şekilde bir vasıtadır ama asıl olan mutluluktur. Ve Allah-u Teala 7 Safa ve 4 Teslim'le Allah'ın farz kıldığı ezeli ve edebedi babamız İbrahim'in Hanif Sirin'in öğretilmesi ve yaşatılmasıyla insanları bu hedefe ulaştırmak üzere insanı yaratmıştır. Gerçekten de yaratılışa baktığımız zaman Allah'ın bizim ibadetlerimizin hiçbirisine ihtiyacı yoktur. Ama bizim ihtiyacımız vardır. Ahiret ve dünya saadetinin %50'sini elde etmek ruhun Allah'a teslimiyle. Ama bu ruhun Allah'a teslimi vasıta emirlerin yerine getirilmesiydi. Ahiret ve dünya saadetinin %81'ini elde etmek fizik vücudun Allah'a teslimiyle. Ama yine bu vasıta emirlerin yerine getirilmesiyle gerçekleşir. Ahiret ve dünya saadetinin %100'ünü elde etmek nefsin Allah'a teslimiyle. Kısacası Allah'ın bize farz kıldığı 4 tane hedef var. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Ama bunların hepsi vasıta emirlerin yerine getirilmesiyle gerçekleşebilir. Aydın'dan bir kardeşim, muhterem hocam, sıbatullah olmanın önemi nedir? Nedir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, sıbatullah kelimesi Kur'an'da geçen bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bakara 139'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Etuhacune fillahi huve rabbuna ve rabbukum. لَنَا أَعْمَالُنَا لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ عَلَّهُ مُخْلِسُونَ 138'e bakalım ne görüyoruz. سُبْغَةُ اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ مِنَ اللّٰهِ سُبْغَةُ Allah'ın boyası, Allah'ın boyasıyla boyanandan daha ahsen, daha güzel olan kim vardır? Biz ona kul olanlarız. İlla Allah'ın boyasıyla boyananlar Allah'ın muhlis kullarıdır. Gerçekten de ruhun seyri sülük olayının yaşanmasında 6. katta Efendimizin anlattığı buz kalıbına benzer nur saçan ve oraya ulaşan ruhların bu nurla tamamen doymasından sonra Allah'ın boyasıyla boyanan kişi o noktaya ulaştıktan sonra oradaki fetih elbisesi kendisine giydiriliyor ve boşlukta kürsüsü duran Cebrail aleyhisselam elindeki kılıcı ona vermek suretiyle fetih için artık o kişi hazırdır. 7 basamaktan oluşan, önünde 7 bakladan oluşan altın zinciri elindeki bir kılıçla bir kere daha vurarak Levh-i Mahfız'ın kapısı, altın kapı kendisine açılıyor ve tavandan çıkarak Levh-i Mahfız'da yer alan 7 tane alemin bir bir geçilmesiyle Allah'ın zatına kadar bir yolculuk gerçekleştiriyor. Birinci alem kader hücreleri, ikinci alem Ümmül Kitap, üçüncü alem Kudret Denizi, dördüncü alem Makam-ı Mahmud, beşinci alem Divan-ı Salihin, altıncı alem Zikir Hücre, yedinci alem İndi İlahi ve İndi İlahi'den Allah'ın zatına ruhun ulaşması. İşte ruhun bu 7 alemi geçerek pratik bir takım pratikleri gerçekleştiriyor sonuçta. Ruh varlıklar alemin son noktasındaki ağacı aşıyor ve Allah'ın zatına yoklukta arşta ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Bu Rehum Seyyid Sülkü ile yaşanan velayet makamlarının birincisi fena makamı gerçekleşir. O kişi de ermiş evliya oluyor. 7 tane velayet makamı var. Kur'an'ın 7 ruhuna paralel. Fena makamı, Kur'an'ın 1. ruhu. Beka makamı, Kur'an'ın 2. ruhu. Zühd makamı, 3. ruh. Muhsinler makamında 4. ruh. Ulelbab makamında 5. ruh hikmet. 6. velayet makamında İhlas 6. ruhu ve salahta da 7. ruhu Allah ona nasip kılıyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazen kardeşlerimiz tebliğ yaparken insanlar sıkılıyor. Kardeşimizi kırmadan tebliği kısa tutmasını nasıl anlatmalıyız? Evet. Sevgili kardeşlerim, bu tebliğ olayında doktorun hastayla ilişkisi gibi düşünmemiz lazım. İnsanlar huzursuz ve mutsuz ve tebliğ yapan kardeşimiz de huzursuz ve mutsuz olan bu insanlara huzur ve mutluluğa ulaşması meyanında reçete takdim ediyor. Öyleyse reçeteyi doktorun yazabilmesi biraz da onu dinlemesine ve vakti gerçekten kısa tutmasına bağlı. Mesela bir doktor günde 50 hastayı alıyorsa onlarla konuşur, reçete, 50 hastaya reçete yazıyorsa, tedavi ediyorsa ona göre tabi yaparken kardeşimiz de vakti ona göre ayarlamalı. Ve her zaman insanları sıkmadan Allah'ın güzelliklerini onlara anlatabilmeliyiz. Cibril ile alakalı 7 tane ayet-i kerimemiz var bunların başında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, herkese aklı ölçüsünde hitap ediniz. Aklı olmayan dini yoktur. Öyleyse her şeyden evvel tebliğ herkese yapılır ama henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara tebliğ yapıldığı zaman mutlaka yumuşak sözle hitap etmek, onlardan sadece ücret talep etmeden Allah'a giden bir yol tutması istikametinde örnek olmak ve muhatabın kutsallarına negatif söz söylememek. Herkesin farklı inancı vardır. Kendi kutsalı vardır. Ama onların kutsalına sövmeden, onlarla cidalleşmeden, onlara yumuşak söz söyleyerek, onlara tatlı söz söyleyerek tebliğ yapılması asıldır. Allah katında en kıymetli hazine zamandır ve vakit nakittir sözünden hareketle zamanı en güzel biçimde değerlendirmek, bu tebliğin Kur'an'da anlatıldığı şekliyle en güzel şekilde icra etmek hepimizin görevi olması lazım inşallah. Tekirdağ'dan bir kardeşim muhterem hocam, Tövbe suresinin 43. ayet-i kerimesini nasıl anlamalıyız? Peygamber Efendimizin tasarrufta olmasıyla bu ayet-i kerime arasında nasıl bir bağdaşlık söz konusudur? Tövbe 43 ayetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izin vermeseydi onlar yine sefere katılmayacaklardı. Ve sefere çıkanlar ve çıkmayanlar ortaya çıkacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izin vermeseydi sefere çıkmayan herkes izin almadan sefere çıkmamış duruma düşeceklerdi. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptın ama biz yine seni affettik diyor. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yaptığı yanlış davranış sebebiyle affetmiştir. Daha güzel bir davranış biçimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in izin vermeyip beklemesi olabilirdi. Allah'tan emir alana kadar beklemesi söz konusu olabilirdi. Tasarrufta ama Allah Teala burada görüldüğü gibi Peygamber Efendimizin de bu konulardan Allah'ın kendisine öğrettiğini yaşıyor ve yaşattırıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Öncelikle sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle benim sualim. İslamiyet ilerlemeye engel midir? Müslümanlar niçin geri kalmıştır? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İslamiyet ilerlemeye engel midir? Müslümanlar niçin geri kalmıştır? Açıklayabilir misiniz diyor. İslamiyet ilerlemeye engel değildir. Tam tersi ilerlemeyi teşvik ediyor. Ve buluşlara, keşiflere baktığımız zaman birçok icat ve keşfin Müslümanların eliyle gerçekleştiğini görüyoruz. Örneğin Endülüs'te Avrupa'nın İslam'la tanışması ve İslam'ın en zirve noktada yaşanması noktasında çok üst seviyede alimler yetişmiş ve hala günümüzde hayranlıkla onlardan söz edilmektedir. Mesela bunlardan bir tanesi matematiğe negatif sayıları katması El-Cabir tarafından gerçekleşmiştir. Mesela ilk dişliği bulan Ebu'l-İz'dir. Mesela ilk işte uçmayı sağlayan yine Zanfer Ahmet Çelebi mi? Evet. Galata Köprüsü'nden başka bir mesafeye kendisi uçmayı deney sonra gerçekleştirmiştir. Kısacası şunu ifade etmek istiyorum. İslamiyet ilerlemeye engel değil, ilerlemeyi A'dan Z'ye kadar teşvik ediyor. Örneğin bugün birçok Avrupa ülkesinin bir araya gelmesiyle İsviçre'den Fransa'ya toprağına kadar yer altında gerçekleştirdikleri bir hızlandırıcı var. CERN laboratuvarı adı altında bir hızlandırıcı var. Parçacık fiziği üzerinde yapılan deneyler burada yapılıyor. Milyarlarca dolar belki harcanıyor ama henüz onların ulaşamadığı bilgiler Muhterem Efendimiz Hidayet Çağ'ın önderi Devrim İmam Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'tan aldığı ve geniş açıklamalarıyla negatif kütle, antimadde, kara madde, kara enerji bunlar hepsinin asli kanunlarını Kur'an ayetlere dayalı olarak Efendimiz bize açıkladı. Henüz Batı toplumu bu noktada değil. Bir gün eğer uçan daireler gerçekleşirse bu İslam'ın eliyle olacaktır Allah'ın izniyle. Öyleyse her zaman İslamiyet ilerlemeyi teşvik ediyor. Allah Teala'nın en çok çalışmaya verdiği şey İslamiyetle bu gerçekleşiyor. Ve neyse insan ile masa insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de hadisinde "Hayrün nas tenfa'un nas." İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hayrın işlemediği her saniyede insanların sorumluluğu vardır. Allah Teala hayırlarda yarışanlar olarak bizi görmek istiyor. Bu da ancak İslam'ın yaşanması en üst noktada insanlara faydalı olmakla gerçekleşir. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam birinci suali. Yunus Emre Hazretleri'nin ballar balını buldum kovanım yağma olsun sözünü açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim her devirde tasarrufta olan bir kişi var. Ayet-i kerimelere baktığımız zaman şunu görüyoruz. 7 ayet-i kerimede asaletten ve vekaletten devrin imamı Resuller Allah'ın tasarrufu altındadır. Onların her söylediği söz Allah'ın kendisine söylettirdiği de her yaptığı fiil Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. Dolayısıyla Efendimizin sohbetlerinde defaatle ey sevgili kardeşlerim siz hidayet çağının meşalelerisiniz, güneşlerisiniz, yıldızlarısınız, nurlarısınız demesinin arkasında devrin imamının etrafında birinci daireyi teşkil ediyorsunuz demesiyle zaten bunun arasında bir paralellik var. Birinci kanaldan saf olarak Efendimiz Allah'tan ve Efendimizin de bizlere sunması sebebiyle birinci kaynaktan Allah'tan ilmimizi öğreniyoruz. Bir Allah dostu diyor ki siz ilminizi kitaplardan aldınız. Biz ilmimi Allah'tan aldık. Neydi bu olayın sonu? Şems Hazretleri ile Mevlana. Mevlana ile karşılaşınca Şems ona sual soruyor. Müderris medresede müderrislik yapıyor. Sen ilmini kimden aldın? O diyor ki ben ilmimi kitaplardan aldım. Kitaplarını gösteriyor. Şems Hazretleri elin tersiyle kitapları suya havuza atıyor. Mevlana çok öfkeleniyor. İlmimi aldığım bu kitaplara seni hakaret ettiren şey ne? Kızıyor ona ama o zaman Şems cevap veriyor. Sen ilmini bu kitaplardan aldın. Biz de ilmimizi Allah'tan aldık. Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim diyerek sudaki olan o kitapları tek tek alıyor ve tozlarını silkeleyerek tekrar Mevlana'ya teslim ediyor. İşte o zaman Mevlana'nın ayakları suya eriyor. Kendisindeki ilimle Şems'teki ilim birbirinden farklı. Belki Şems ilmi nedvünün sahibi ama öbürü öyle değil. Öyle olunca o zaman gerçekten her devirde Allah'ın tasarrufunda olan bir Allah'ın Resulü var. O devrin imamıdır. Ve 7 ayet-i kerime bu tasarruf olayından bahsediyor. İkinci sual, sohbetlerinizde sevgi hasretini terazinin bir kefesine, diğer hasretleri terazinin diğer kefesine koyarsanız sevgi hasreti ağır basar. Nefret afetini de terazinin bir kefesine, diğer afetleri de terazinin diğer kefesine koyarsanız nefret afeti ağır basar buyurmuştunuz. Sevgi hasretinin hayatımızdaki önemini, kin ve nefret afetinin de hayatımızdaki zararlarını bizlere anlatır mısınız? Evet, sevgi hasretiyle her şey olgunlaşıyor. Dikkat edin. Evvela Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak, sonra Allah'a hayran olmak. İster hoşlanmayı, ister sevmeyi, ister aşık olmayı, ister hayran olmayı, bunlar hepsi sevginin türevleridir. Yani dini hayat sevgiyle yaşanır. Nitekim böyle olduğunu Allah-u Teala Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Ha entifâ'u lâ yetuhubbûnehum ve lâ yuhubbûnekum ve tu'minne kitâbi küllî. Siz müminler böylesiniz, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyleyse gerçekten din tamamen sevgiyle yaşanan hayatın adıdır. Ama her türlü kötülük, her kötülüğün başı dünya sevgisi ve dünyaya tamah eden nefsimizin 19 afetinin her biri dünyayı talep etmektedir. Ama bunların en başında da kin ve nefret geliyor. İnsan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşar. İşte bu başka insanlarla birlikte yaşama noktasında ya onları severiz veya nefsimize uyarak kin ve nefretle bir ilişki içinde oluruz. Kin ve nefret bizi devamlı şeytana doğru iter. Kin ve nefretin yardımcısı şeytandır. Sevginin, aşkın, hayranlığın her noktada yardımcısı Allah-u Teala'dır. Öyleyse her halükarda biz seven taraf olmalıyız. İşte insan neden mutsuz? Nefse ruh arasındaki kavga sebebiyle mutsuz. Görüyorsunuz. Nefsin, ruhun her talep ettiğini nefs karşı çıkmaktadır. Ruh, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen yapıdadır. Nefs de tam tersi Allah'ın bütün emirlerine isyan eden yapısındaki afetler sebebiyle yasakları işleyemiyor durumdadır. Ama ruhun negatif istikamete değişimi söz konusu değil. Tekamülün en üst noktasında bize üfürülmüştür. Ama nefs öyle değil. Nefsi emmarede bize teslim ediliyor. Tezkiye ve tasfiye edilirse ahsene ulaşabilecek bir yapıda Allah Teala bize sorumluluk veriyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّا رَدَتْنَا وَاَسْفَلِ سَافِرِينَ İşte biz insanı belli bir takvim içinde ahsene ulaştın diye yarattık. Bu da nefsin tezkiye ve tasfiyesiyle mümkün olabiliyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, sabırla dua etmeyi nasıl açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, dua daimi bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Ama sabırla hedefe ulaşmak söz konusu. Örneğin biz ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi istiyoruz. Ama bunun Allah katında en sevdiği kanun liyakat ve mükafat kanunu. Neye layıksa onu alırız. Ne zaman o liyakate ulaşırız? O zaman Allah Teala bize Allah'a ulaşma dileği bir duadır. Onun mükafatını, onun neticesini bize veriyor. Fizik vücudun Allah'a teslimi yine bir duadır. Ama bunun mutlaka hedefine ulaşabilmesi sabırla devamlı o vasıta emirleri yerine getirmek, yasakların fiilleri işlememekle gerçekleşir. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, türbe ziyaretlerinin nasıl olması noktasında ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, en güzel şekilde türbeye giden kişiler belki münasip bir lisanla bu Allah dostu hayatı yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıran kişidir. Mesela hatırlıyorum, Urfa'daki Hazreti İbrahim makamına gittiğiniz zaman orada böyle bir yazı söz konusu. Edeble gel, lütufla döner. İşte tıpkı bunun gibi onlar hayattayken Allah'ın temel emrine en üst seviyede riayet ederek Allah'a dost olmuşlar. En üst seviyedeki makamı elde etmiş, inşaata memur ve mezun kılmışlar. Siz de onlar gibi, ki genellikle insanlar evliyaya gıpta ile bakar. Siz de onlar gibi olmak istiyorsanız, bu çok basit, çok kolay. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden söylemek suretiyle sadece bir dileğe değerlidir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O zaman oraya gelenler zaten gıpta ile baktıkları bu Allah dostluğuna da, eğer kendileri de bir dilek kadar basit bir gıtava içinde ulaşabiliyorlarsa, herkes seve seve yerine getirir. Daha fazla onlar şey yapmadan da bir ellerinde kalıcı bir döküman da elimize varsa vermek suretiyle bir irtibat sağlanabilir. Ne zaman istersen, her zaman Efendimiz buyuruyor. Üçüncü odadaki şahıs kendisine tokat atkın kişiye ne diyor? Bundan sonra hangi noktada yardımın ihtiyacın varsa ben hazırım diyor. İşte kardeşlerimizin de bunu söyleyerek kısa bir tebliğle ayrılmaları inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Nikola Tesla'nın maddeyi arayı yok etmek dilediği biçimlerde bir araya getirmek insanlığın en büyük zaferi olacaktır ifadesi Allah'ın kanunlarıyla örtüşüyor mu? Açıklar mısınız? Maddeyi yaratmak ve yok etmek tamamen Allah'a mahsustur. Yoktan var eden Allah'tır ve maddeyi enerjiye dönüştüren yine de Allah'tır. Dolayısıyla maddeyi yaratıp yok etmek, dilediği biçimlerde bir araya getirmek insanlığın en büyük zaferi olacaktır ifadesi Allah'ın kanunlarıyla teslimiyetle örtüşüyor. Allah yapıyor ama insanı sebep kullanarak onu gerçekleştirebilir. Her şeyi Allah Teala insanın emrine vermiştir. Ama İnsanın emrinde olmasına rağmen kuvvetin tek sahibi Allah'tır. Görüntülü sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Başta Efendimiz olmak üzere hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle bir soru arz etmek istiyorum. Bir kimse iyilik veya kötülüğü

0: Ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 kat 700, 10 kattan 700'e kadar iyilik yazarım. Eğer kolum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmasa ona bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günah yazarım. Yani kötülüğe niyet ettiniz. Yapmaya niyet eder de yapmasa, niyet ettiniz ama yapmasa ona bir günah yazmam. Derecat kaybı söz konusu değil. Yani düşünceden dolayı kişiye Allah-u Teala derecat kaybını yazmıyor. Fakat onu yaparsa o ona bir kötülük yazan birebir. Ama iyilikte öyle değil. Kulum iyi bir iş yapmayı niyet eder de yapmasa ona bir iyilik sevabı yazan. Ama onu yaparsa 10 kattan 100'e kadar iyilik sevabı yazarım buyuruyor. Öyleyse iyiliğe niyet edip yapmasa iyilik sevabı yazılıyor. Yaparsa ondan 700'e kadar ama kötülüğe niyet edip yapmasa derecat kaybı yok. Yaparsa sadece bir derecat kaybı var. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Helal Kur'an, Helal Mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: İnşallah Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de sana yaşarken ulaşmak istiyorum. Ermiş kulların gibi, dostların gibi olmak istiyorum. Böyle taleplerde bulunuyor musun?
2: Allah'a ulaşabilmek için, dost olabilmek için ne zahmetlerden geçiyorlar.
3: Evliyaların durumlarına, yüksekliklerine yükselemem.
1: Bilemedik biz öyle o şeylere erebilir miyiz?
3: Uzanamam. Hakkım değil.
4: İsterdin ama imkanların yok ki.
5: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
6: Bu zamanda onlar gibi olmamıza çok imkan yok.
2: Ama bu devirde biz o zahmetleri geçebiliyor muyuz? Hayır.
0: Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar Allah'a ulaşmayı çok zor, meşakkatli, imkansız gibi görüyorlar. Ama onlara göre. Fakat Allah için çok kolay. Çünkü Allah Teala Şura 13'te ve Rahat 27'de kim bana yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası onlara ait değil. Onların ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Sadece kendilerinden istediğim şey bir kalbi dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten dileyen herkese Allah bu ibadetleri sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü biz diliyoruz, gerisini tamamen Allah gerçekleştiriyor. Biliniz ki Allah-u Teala sizi çok seviyor. Bir tek dileğinize sizin dostunuz olmak için ve sizi dostlar arasına kabul etmek için hazırdır. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Yani siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak ve bunu Allah-u Teala garanti ediyor.

0: dinde zorlama yok ama cihat var bir yandan da.
1: Bir insanı inanmaya zorlayamayız ama bir insan Müslüman olduktan sonra bazı şeyler zorunlu hale gelir.
0: Gittim müezzinimize sordum. Dedim ki Kur'an'da hem dinde zorlama yoktur yazıyor hem de dedi kafirleri taşlayınız yazıyor. Nasıl oluyor bu? İki ayet de var. Sonra o bana açıkladı dedi o zamanki kafirler için onları taşlayınız gibi bir ayetmiş o. Ama bence yanlış. Mesela şurada bir adam şu an şey diyebilir. Kur'an'da böyle gördüm deyip hani bir kafiri zorlayabilir yani.
2: Fatiha maselavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz.

0: Bu programımızda sizlere dinde zorlama olup olmadığından bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bu konuda dört tane ayet-i kerime var. Hemen ekrana getirebilirsek sırasıyla ifade etmek istiyorum. Evvela ed-dinu nasihatin, din nasihattir. Nasihat olması hasebiyle Gâşiyet suresinin 21 ve 22. ayetlerinde Allah-u Teala Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki, sen bir öğüt vericisin, sen bir zorlayıcı değilsin. Ve yine Yunus 99'da, onlar inanmıyorlar diye onları sen mi zorlayacaksın? Kaf 45'te ise, sen onların üzerine bir zorlayıcı değilsin. Benim vaadimden kavf duyanları, Kur'an'la ikaz et, uyar. Bu üç ayet-i kerime işin başlangıcını ifade ediyor. İnsanlar serbest irade sahibi varlıklardır. İrade kutsaldır, kutsal iradeye Allah karışmadığı gibi kimsenin de karışmasını istemiyor. Ama Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde dinde zorlama yok diyor. Fakat irşat yoluyla gay yolu birbirinden tamamen ortaya çıkmıştır, ayrılmıştır. İrade kutsal, kutsal iradeye Allah karışmadığına göre iki yoldan birisini seçip talep etmek durumundayız. Yani bugün insanlar önüne cehennem ve cennet konulursa, daha doğrusu mutsuzluk ve cehennem konulursa hiç kimse mutsuzluğu seçmemiştir, cehennemi de seçmez. Ama insanların çoğu her devirde cehenneme gidecek. Arap suresinin 179. ayet-i kerimesinde. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Yani mutluluğu seçmemeleri ve cenneti seçmemeleridir. Evet, bir insan kendisi için Allah'tan çok talepte bulunabilir ama mutlu olmayabilir fakat eğer o kişi başkalarının mutluluğu için talepte bulunursa, o zaman mutlu olduğunu görecektir. İşte dinde zorlama yok, Allah'la kul arasındaki ilişkilerde. Gerçekten din bir inanç meselesidir. Hiç kimse başka bir kimseyi Allah'a inansın diye, Allah'a ibadet etsin diye, Allah'a kul olsun diye zorlayamaz. Bu Allah'la kul arasında bir ilişki. Allah-u Teala başka hiç kimsenin müdahalesine müsaade etmiyor. Dindeki zorlama, zorlayan kişiye derecat kaybettirir. Ama zorlanan kişi, suç teşkil edecek bir şeyi kendi iradesiyle işlemedikçe derecat kaybettirmez. Kaybettiğimiz derecat, bizim kendi irademizle yaptığımız veya yapamadığımız sebeplere bağlıdır. Allah'la ilişki her şeyden evvel, bir kalp ilişkisidir. Allah-u Teala kişisel iradeyi mutlaka devrede görmek ister. İnsanlar ya irşat yolunu seçeceklerdir, Allah'a ulaşırlar, Allah'ın dostu olurlar ya da gay yolunu seçerler, şeytanın, tağutun dostu olurlar. Evet, dinde zorlama yok ama Allah-u Teala bütün insanların önüne iki tane yol koymuş ve iradelerinin seçimine bırakmış. Bu yola sadece serbest iradeyle verilen bir karar insanı ulaştırabilir. Hangi şartların içinde olursak olalım. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa bilimiz ki mutlak surette yerimiz cehennemdir. Kendimizden başka hiç kimse bizi cehenneme atmaz ve cehennemden de kurtaramaz. Hiç kimse başka birini cehenneme atamaz. Zorlamak hiç kimseyi Allah'ın yolundan uzaklaştıramaz. Zorla Allah'ın yoluna da alınamaz, zorla Allah'ın yolundan da uzaklaştırılmaz. Zorlaştıran veya yaşamamıza temin eden biz değiliz. Daha doğrusu zorlaştıran veya yaşamamamızı temin eden biz değiliz, iblis. Bir taraftan insan, şeytanlar bizi negatif istikamette etkilemeye çalışıyorlar. Öbür taraftan şeytanlar, bir taraftan da cin şeytanlar. Nahl suresinin 99. ayetine göre Allah'a ulaşmayı dileyenlere şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse Kainatta insanın en büyük düşmanı şeytandır. Ona karşı cihatla emrolunmuştur, olunmuşuz. Allah'ın cihattan asıl muradı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi, büyük cihat nefsimize karşı yapacağımız cihattır. Yapmamız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, gerisi bize ait değil. Nefs tezkiyesini de, yani nefsimizle yapacağımız cihadı bizi sevdirecek olan Allah'tır. Din nasihattır ve bu nasihatin kesinlikle dinin giriş kapısı olduğunu bilmemiz lazım. Ama davet kendisine ulaştığı zaman ayetler kendilerine ne kadar okunsa okusun, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ayetlere iman etmeyeceği ve irşat yolunu seçmeyeceğini ayetler bize söylüyor. Araf 146. Ama kim ki kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek mutlak surette nefs tezkiyesiyle o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve tek bir dilekle o kişi Allah'ın dostu, evliyası olacaktır. Öyleyse dinde zorlama yoktur. Kesinlikle kulla Allah arasındaki ilişkiler tamamen kişinin serbest iradenin kararına bağlıdır. Ama insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Tağutun yolunu seçen insanlar, ayetlere inanmayan, tağutun yolunu seçen insanlar, doğal olarak nefsiyle davranacaklarına göre şeytanın tesiri altında devamlı olarak bir azabı hak ediyorlar. Hazreti Ebubekir, namaz kılmazsanız o sizinle Allah arasında, oruç tutmazsanız o sizinle Allah arasında, hacca gitmezsen o sizinle Allah arasında, ama eğer zekat vermezseniz size savaş açarım. Zekat kesinlikle kul hakkıdır ve mutlaka ait olduğu standartlar içinde kul hakkının verilmesi lazım. Burada zorlama devreye giriyor. Adalet ölçüsü içerisinde. Allah razı olsun. El-Fatiha mahasara vaat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, şeytandan kurtulmak bir dilektir. Evvela, şeytanın insan hayatındaki yerine beraber bakalım. Görebilmek için yaratılışımıza bakmamız lazım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bu dünya hayatını yaşayabilmemiz için bir fizik beden, rüya alemini, berza alemini, gece hayatı yaşayabilmek için de Allah bize bir nefs vermiş. Ve nefsimizin manevi kalbinde şeytanın %100 pençelerini geçirebildiği 19 tane hastalık var. İşte ezeli ve ebedi düşman olan şeytan bu nefsimizdeki 19 afete tesir etmek suretiyle kumanda ederek bizi kendisine bağlıyor. Ama Allah Teala en sevdiği mahluk olan insanı iblisin elinde oyuncak olsun, esir olsun diye yaratmamış. Zatından bize ruh üfürmüş. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Suma sevâhu ve nefâhâ fîhî min ruhî." Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Allah Teala bize üfürdüğü ruhun muhtevasında 19 tane haslet var. Bütün hasletler Allah'ın emrine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıda. Öyleyse Allah Teala ruhla insanı kendisine bağlamak suretiyle nefs vasıtasıyla şeytana karşı mücadele ederek Allah'ın dostu olmamızı ve böylece dünya hayatını ve ahiret hayatını huzur ve mutluluk içinde geçirmemizi istiyor. İnsan ve cinlerin dışındaki bütün mahlukat külli iradeyle, sünnetullahla Allah'ın kontrolünde. Ama Allah insana serbest irade vermiş. Serbest irade sahibi insan dilerse Allah'ın kontrolüne girer, ruhun talebine uyarak, dilemezse ömür boyu şeytanın kontrolünde bir hayatı yaşar, bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta da gideceği yer cehennem. İşte en büyük düşmanımız olan, şeytandan bizi kurtaracak olan bir dilektir. Bu dilek aynı zamanda ruhun da talebidir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَنَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kendini kurtardılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. O zaman insan hayatında bu insan ve cin şeytanlar nereden çıkıyor? Ne demiştik? Cin ve insanların yaratılış gayesi Allah'a kul olmak. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَمَا خَلَقَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Abd olmak Allah'a kul olmaktır. Ama Allah'a kul olmak da nefsi tezkiye etmekten geçer. İşte nefs tezkiyesi kişinin şeytana karşı bir mücadeleyi geçirmesi lazım. Şeytandan kurtulmak için insanlar muhtelif yollar denerler. Bir takım dualar okurlar. Oysa ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, insanların, insan şeytanların ve cin şeytanların tasarrufundan, boyundurundan kendilerini kurtarabilirler. Bu insan ve cin şeytanlar nereden çıkıyor? Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Ve başlangıç noktasına, birinci basamakta herkes olayları yaşar. İşte birinci basamakta Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Savaş sizin için kerih olsa da, hoşunuza gitmese de üzerinize farz kılındı. Yani bu nefsimize ve şeytana karşı mücadele üzerimize farz kılındı. Hoşlanmayacağınız bir şey olur ki o sizin için bir hayırdır. Seveceğiniz bir şey olur ki o da bir şerdir. İşte başlangıç noktasında insanlar yaşadıkları olayları kendi zanlarına göre değerlendirirler. Hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olayları şer. İşte Allah-u Teala seveceğiniz bir şey olur ki hoşunuza gidiyor ama o sizin için bir şerdir. Sizi üzen bir şey vardır ama o sizin için hayırdır. Yani insanlar olayları yanlış değerlendiriyorlar. İkinci basamakta Allah-u Teala insanları iki gruba ayırıyor. Seçilenler ve seçilmeyenler. Her devirde insanların %10'dan azı seçilmiyor. Bunlar insan ve cin şeytanlardır. Ve bu insan ve cin şeytanlar devamlı insanları Allah'a ulaşmaktan men ederek ateşe davet ediyorlar. Cehenneme. İşte İbrahim 22'de Allah-u Teala bu konuyu şöyle dile getiriyor. İş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Beni kınamayın, nefsinizi kınayın. Öyleyse şeytanın daveti daima nefsedir. Allah'ın daveti de ruhadır. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve kendilerini insan ve cin şeytanlara tağutun kul olmaktan kurtarmışlar. Son derece bir hakikati sizinle paylaşıyoruz. Bir tek dileğinize Allah'a ulaşmayı dilemekle şeytanı mağlup edebilirsiniz. Bu ulaşmayı kalben dilemek, şeytan bir cinse sizi bütün cinlerden üstün kılar. Ulaşmayı kalben dilemek aynı zamanda sizi bütün meleklerin fevkinde kılar. Allah'ın kulu olduğunuz için artık şeytan size hiçbir şey yapamaz. İkinci sual, insanlar şeytandan kurtulmalarında Allah dostlarının etkisi nedir? Yani mürşitler. Sevgili kardeşlerim, yaratan en iyi bilendir. Ve Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz Nahl 36'da bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak ve insan ve cin şeytanlara tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye Resuller bahsettik. Öyleyse hepimiz neyle demek ki Allah'a kul olacağız, şeytana kul olmaktan kurtulacağız? O zaman hemen söyleyelim. Başlangıç noktasında bütün insanlar ve cinler 19 negatif özellik sebebiyle şeytanın kulu durumdadırlar. İşte bu şeytanın kulu durumunda olanları Allah-u Teala katından hidayetçiler, Resuller göndermek suretiyle Allah'a kul olmalarını ve kendilerini tağuta kul olmaktan kurtarmalarını istiyor. Nahl 36 bu konuda vaazlar Resullerdir. Allah-u Teala Şuara 215'te onlara kanatlarını ger. Sağ ve soldan devrin imamının ruhu başının üzerine kişinin geldiği zaman sağ ve soldan kanatlarıyla onları koruyor. Rad 11'de önden ve arkadan onu koruyor. Kime karşı koruyor? Şeytana karşı koruyor. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah-u Teala Araf 16'da İblis diyor ki ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. 17'de sağdan gireceğim, soldan gireceğim, önden gireceğim, arkadan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Ama devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleştiği zaman dört cepheden artık bizi koruyor. İnsanlar şeytandan kurtulmalarında Allah dostlarının etkisi var mıdır? %100 vardır. İşte devrin imamının ruhu ki kim mürşidine tabi olursa devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşir. O ruh dört cepheden o kişiyi korur. Sadece korumakla kalmaz. Tabi olduğu zaman o kişi yedi kalp şartlarının da sahibi olur. Nefs eskisine başlar. O kişi aynı zamanda yedi nimetin de sahibi olur. Biz Allah Teala başlangıçta insanlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul iken Resul'ün daveti üzerine Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olacaklarını kesinleştiriyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren muhafaza altındadır. Allah ona 12 tane ihsan ardarda arda verecek. Onu irşat makamına ulaştıracaktır. Tabi olduğu anda kişi şeytanla ilişkileri onu etkilemeyeceği bir sığınağa kavuşur. Başının üzerine devrin imamın ruhu gelir ve yerleşir. Hiçbir şeytani etki o kişiyi etkileyemez. O ruh bir muhafızdır. Onu şeytanın sihir büyüsünden korur. Onu cinlerin tasallutundan korur. Onu bütün negatif etkilerden korur. Ne zamana kadar? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar. Daha doğrusu Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıncaya kadar. Üçüncü sual, şeytanın telkinlerinin bize hiç etki etmemesi mümkün müdür? Evet. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman her seferinde şeytan mağlup olamaz durumda. İblis ne yapıyor? İblis daimi zikre ulaşmamak için devamlı dünya hayatını bize güzel gösteriyor. Hicr 39'da beni azdırmana yemin ederim, yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Öyleyse İblis bize dünya hayatıyla bizi saptırıyor. Herkesin etrafında mutlaka bir şeytan vardır. Şeytanlar hepimize hitap etmek imkanı sahibidir. Kendi sesimiz zannettiğimiz içinde çoğu zaman onun dediklerini gerçekleştiririz. Şeytanın kişinin nefsindeki afetler üzerine mutlak hakimiyeti söz konusudur. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak işte o zaman şeytanın telkinlerini bize hiç tesir etmediğini göreceğiz. Çünkü nefsteki afetler yok olmuştur. Şeytan afetlere tesir ediyor. Şeytan o kişinin kalbindeki afetlere tesir ederek o kişiyi azdırma ihtimali sıfırlanmıştır daimi zikir sebebiyle. Bize en ufak bir negatif şey artık yaptıramaz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Biliyorsunuz ki şeytan insanları devamlı huzursuz ve mutsuz etme gayretindedir. Allah Teala da buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi şeytanın hakimiyetinden kurtulur. Yani şeytanın Allah'a ulaşmayı dileyenlere bir sultanlığı yoktur. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Vicdanımıza uymak, doğruyu yapmak olarak anlıyorum. Bence en büyük şeytan da kendimiziz ki yoldan kendimizi çıkarıyoruz. O yüzden Allah'a ulaşmak doğruyu yapmaktır.
3: Abdest al, namaz kıl, ibadetini yap. Allah'ın izniyle ulaşacağımız yer cennetimiz.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
4: Ruhumuz, kalbimiz, her şeyimiz.
2: Vicdanımız Allah'a ulaşır başka. Yani hiçbir şeyimiz Allah'a ulaşamaz. Biz onun seviyesine çıkamayız zaten.
1: Allah'tan geldi, Allah'a dönecek değil mi ruhumuz? Yaşarken ruhumuz Allah'a ulaşabilir mi?
4: Yaşarken de ulaşır herhalde dualarla.
3: Abdest alırsın, namaz kılarsın, kötü yola gitmezsin, yalan söylemezsin. Allah'ın izniyle ulaşırız.
2: Tabii ki dönebiliriz. Ama çağımızda bu çok zor.
1: Allah gerçekten kalbimize bakıyor. Diyor ki acaba bu kulum bana ulaşmak mı istiyor, dünyayı mı istiyor? Siz hangisini istiyorsunuz?
4: Allah'a ulaşmak.
2: Çocukken namazlarda bulunuyordum. Dua etmeyi bilmiyordum. Allah'ım seni seviyorum, Allah'ım seni seviyorum diyordum namazlarda.
3: Allah'ım ben yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
1: Nasıl hissettiriyor bu duayı yapmak?
2: İmkansıza ulaşmak gibi. Çok ayrı bir seviye, çok ayrı bir olay. Hani ulaşabileceğimiz bir şey değil. İsteklerimiz hep dünyevi. İşte şunu istiyorum, bunu istiyorum. Ama aslında hepsinin boş olduğu, ona ulaşmanın tek gerçek olduğunu görüyoruz.
0: Bir misafirimiz bence büyük şeytan da biziz ki kendimiz kendimizi yoldan çıkarıyoruz. İnsanların Allah'ın yolundan ayrılması kendi seçimlerimizdir. Tabii kendi seçimleri de var ama bu seçimleri azdıran bir de düşman olan şeytan var. Bakara 256'da Allah Teala buyuruyor ki dinde zorlama yoktur. İrşat yolu ve gay yolu. Gay yolu insan ve cin şeytanların yolu. İrşat yolu da mürşitlerin yolu. Kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse Allah onları mutlaka mürşide ulaştırır. İrşat yoluna ulaştırır. İrşat yoluyla o kişi zulmetten nura çıkar, nefs eskesi yapar. İbrahim suresi 22. ayet-i kerimesinde buna engel olan iblis iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı, ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsini kınayın. Öyleyse devamlı şeytan nefsimize davetiye çıkartıyor, afetlere tesir ederek. Ama Allah Teala da ruhumuza davetiye çıkartıyor ve zikrederek şeytandan kendimizi koruyarak. Şeytani hüviyet insanları Allah'ın yolundan ayırmak konusunda bir talebin sahibi olmayı ifade eder. Allah Teala kanunlarını koymuş. Diyor ki iki tane uçak kalkıyor. Birisi cennete götürür, birisi cehenneme. Ondan sonra da seçimi bize bırakıyor. Neyi dilerseniz onun seçme hakkına sahibisiniz. İsterseniz cehenneme giden uçağa binin, isterseniz cennete giden uçağa binin. Öyleyse bu irade yapının bizi götürebileceği yer bizim seçimimize bağlı. Eğer hiçbir şey yapmama kararındaysanız o zaman cehenneme gitmemiz söz konusu. Sorumlusu da başkası birisi değil, kendimiziz. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur, irşat yoludur. Daha sonra bunun çizginin sağına ve soluna başka çizgiler çizerek bunlar da diğer yollardır. Her birinin üzerinde yanlışa davet eden insan ve cin şeytanlar var, tağutlar var. Öyleyse her devirde tağut ateşe davet ediyor, cehenneme. Mürşit de Allah'a davet ediyor. Allah'a daveti kabul eden herkes mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşma dileğin daveti kabul eden, cennetin aliyetin, mürşide tabi olmayı davetini kabul eden cennetin firdevs, ruhun tesliminin davetini kabul eden cennetil hud, fizik vücut tesliminin davetini kabul eden cennetil hurafa, nefs tesliminin davetini kabul eden cennetin havun meva, ihlas davetini kabul eden cennetin naim ve irade teslimini kabul eden kişi cennetin adına ulaşıyor. Yani Allah yolunda 7 safa davet var. Hangi safa daveti kabul edersek onun mükafatı olan cenneti Allah Teala bize garanti veriyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytanın zarar veremediği noktaya ulaşan kişi mürşidine tabi olduğu zaman bir de muhafızın, koruyucunun sahibi olur. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşid deyince yani hocalarımız çok bilen, ileri giren insanlardan zikirli şükürlü olmak.
4: Bir mürşide yani şey olmadım. Kendi evimizde namazımızı, niyazımızı kılıp öyle.
2: Peygamber Efendimiz'e onun yaptıklarına, söylediklerine uymamız gerek. Ondan sonra tabii ki bize doğruyu gösteren büyüklerimiz, alimlerimiz var ama hani doğrulara uymak, onun söylediklerini yapmak, onun izinden gitmemiz gerek. Aslında din bizden çok büyük şey istemiyor veya hani geçmişteki büyüklerimiz de bizden çok bir şey istemiyor. Namazını kıl, ibadetini et, doğruyu yap, yanlıştan uzak dur.
1: Kur'an'a göre her devirde kesintisiz olarak her yerde Allah'ın mürşitleri, resulleri var. Biz onları nasıl bulabiliriz?
3: Onları yakın gidersen bulursun. Arayan her şeyi bulur. Mevla'yı da bulur. Belasını da bulur. Bir laf var tövbenin zübillah.
2: Ben bu devirde çok göremedim. Tarikatlara veya o tarz büyüklerin yani büyük olduklarını iddia edenlere bakıyorum. Hepsi bir varlık içinde veya şeylik içinde. Fakat din para karşılığı veya bir şey karşılığı veya bir hani şey için yapılmamalı. Din karşılıksız yapılmalıdır.
1: Hacet namazını kılın, mürşidinizi benden isteyin, ben size gösteririm diyor. Bunu yapmak ister miydiniz?
3: İsterim tabii, niye isteyemem? Allah'a yakın olurum. Burası boş. İsterse 10 tane çocuğun olsun, isterse dünya senin olsun, dünya. Altınların içine yatırsınlar. Hiçbir faydası yok bana. Allah istiyorum Allah'ın izniyle.
0: Müslümanın büyük olduklarını iddia eden kişilere bakıyorum. Hep varlık içinde. Fakat din para karşılığı yapılmamalı. Karşılıksız yapılmalı. Mürşitler para için mi dine davet ederler? Tabii Mevla Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. Şimdi İbn-i Mesud'un hadisini de bununla beraber koyacak olursak, her devirde hangi inanç grubu olursa olsun, o inanç grubundan küçük bir grup, Allah'a ulaştıran yol üzerinde Allah'ın dinini yaşıyor. Ama bu yolun da sağında solunda, bu iki hadisi yan yana kullanalım, sağında solunda yanlışa davet eden insan ve cin şeytanlar, yani ateşe davet eden insan ve cin şeytanlar var. Öyleyse Yahudilerden yanlışa davet eden insan ve cin şeytanlar, 70 tane yol var. Bu yolların üzerinde insanları ateşe davet ediyor. 70 tane fırka. Hristiyanlardan 71 tane fırka var. O yanlışa davet eden insan ve cin şeytanlar devamlı onları ateşe davet ediyorlar. Müslümanlardan 72 fırka. O yanlışa davet eden insan ve cin şeytanlar insanları ateşe davet ediyorlar. İşte her devirde hangi inanç grubu olursa olsun bir fırka, o fırka-i naciye kurtuluştadır. Onlar hep Allah'a davet ederler. Öyleyse Allah'a davet edenler para karşılığı yapmıyorlar. Bütün mürşitler, Allah'ın inşaatı memur yarıkazını kıldığı bütün mürşitler 7 ayet-i kerimede bildirildiği gibi tebliğ yapınca, Allah'ın ilmini insanlara aktarınca, biz sizden bir ücret istemiyoruz. Hemen 7 ayet-i kerimeye bakalım. İşte En'am 90, sizden bir ücret istemiyorum. Yunus 72, sizden ücret istemiyorum. Hud 29, sizden mal istemiyorum. Mümin 72, sizden Rabbinizin harcı hariçle. Furkan 57, ücret istemiyorum, sadece yol tutmanızı istiyorum. Şuara 227, Sebe 47, Yasin 21. Bunlar bütün Allah'ın mürşitleri, insanlar Allah'a davet ederler. Ve Allah'a giden yolu, sırat-ı müstakimi tutmasını isterler. Bir ücret karşılığı yapmazlar. Ama mürşit gibi görünen insan ve cin şeytanlar var. Onlar da ibadetlere davet ediyorlar. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. İşte bu diliyle alim, kalbiyle cahil olan insan ve cin şeytanlar var. İnsanlar bu insan ve cin şeytanları gerçek mürşitlerle karıştırıyorlar. Nasıl olacak, ben nasıl bu ayıracağım? İşte Allah Teala bunu, mürşidini Allah'tan sorma yetkisini biz insanlara vermiş. Mürşidinizi benden isteyin. O zaman Yahudilerden birisi mürşid talep ederse 71 inanç grubunun içerisinde Allah Teala mürşid gösterdiği zaman 70'i devre dışı kalacak. Sadece bir tanesi sırat-ı müstakimde, Allah onu gösterecek. Hristiyanlardan birisi mürşid istese hacet namazıyla 71'ini devre dışı bırakacak. Bir tane kurtuluşta o sırat-ı müstakimde olan mürşidi gösterecek. Müslümanlardan da aynı şekilde. Yani hacet namazıyla kim mürşidini Allah'tan talep ederse Allah sırat-ı müstakimde olan bir mürşidi gösterecektir. Onlar bir para için yapmazlar. Şimdi bu dizayn oluşmasında iki nevi insan var. Kendi menfaatleri için yaşayan, başka insanlar sömürmek için yaşayan bir insan düşünün. O insan ve cin şeytanlar ne uğruna yapıyor bunu? Tabii ki para kazanmak için. Ama ne zannediyor o kazandığı parayla? Mutlu olabileceğini zannediyor. Nefsi itibar istiyor. Nefsi başkalarından üstün olduğunun, başkaları tarafından kabul edilmesini istiyor. Oysa ki insan-ı kamil Allah'ın nefsinin afetleri temizlemesiyle bunları yenebilen insanın adıdır. İster veli olsun, veli resul olsun, ister nebi resul olsun, huzur namazının imamı mutlaka tasarruftadır. Yani onların ücretleri tasarruf rızası olarak Allah'a aittir. Yaptıkları tebliğ için bir ücret talep etmiyorlar. 7 tane ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. müsaadeniz olsa bir sualim olacaktı. Şeytanın Allah'a ulaşmayı dileyen insanlarla daha çok uğraştığı doğru mudur? Kıymetli açıklamanızı bekliyoruz inşallah. Ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Şeytanın Allah'a ulaşmayı dileyen insanlarla daha çok uğraştığı doğru mudur? Diğerleri zaten oyun boyundurunda. Kimle çok uğraşır? Onun boynundan kurtulmaya çalışan insanlarla uğraşır iblis. Ve zaten iblisin de kurduğu tuzak bu mesela. Araf 16'da senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Kimdir sırat-ı müstakimi yol tutan? Şeytanın boyundurundan, cinsan ve cin şeylerden kurtulmak isteyen kişi. İşte iblis de oraya oturuyor ve onun o yoldan sapmasına sebep oluyor. Onunla uğraşıyor. Öte yandan kimdir Allah için olan kişi? Para için değil, Allah için olan kişi. Nefs eskesini yapan kişi. Ama öbürü ise para için. İblis de diyor ki ben onlara yeryüzünü güzel göstereceğim. Yani görüyoruz ki kendi boyundurunda hiçbir zaman dini hayatı yaşamak istemeyen, sadece dünyevi, dünyayı yaşayan, dünya için çalışan insanlar tamam zaten onun kulu durumundadırlar. Onları kullanıyor iblis, onun askerleri. Ama kim ki onun boynundan kurtulmak istese, Allah'a kul olmayı dilerse o zaman Allah Teala iblis devreye giriyor. Ben diyor onun sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olacağım. Mürşide ulaşmasına mani olacağım. Ben diyor ona dünya hayatını güzel göstereceğim. O sadece Allah için değil, dünya için çalışacak. Şeytan Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi yakın takibe almaz. Evet. Bunların nefslerini zaten iblis tesir edebilmektedir. Her dediğine kişi itaat eder. Gidecekleri yer şeytanla beraber cehennemdir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyince 22. basamağa kadar Allah şeytana o kişiyi Allah'ın yolundan çıkarma yetkisini yasaklamıştır. O kişinin Allah'ın evliyası olmasını hazmedemeyen iblis intikam alma sevdasına düşer ve kişiyi fıska düşürmek için bütün cephelerden sarılmaya geçer. Buna rağmen kişi Allah'tan yardım dilerse her alanda Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var daha, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala şeytanın telkinlerinin bize hiç tesir etmediği bir noktaya ulaşabilmemiz için daimi zikre ulaşmamızı, yani her gün 24 saatin her anında Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Daimi olarak zikir yapmak konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
2: Doğru bir şey ama bilmiyorum, şu an yapabilen insan sayısı belki çok azdır. Siz de şu an belki yapamıyorsunuz, ben de yapamıyorum. Aklımıza gelmiyor veya bazen bazı şeylerle, dünyevi şeylerle meşgul oluyoruz. Kendimizi bu tarz dünyevi şeylerin yorgunluğu, çabası, boşluğu içinde kaybediyoruz.
4: Daimi de işte fırsat buldukça zikrini de yapacaksın yavrum.
3: Zikir Allah'a yakın olmak istersin yani. Zikir edersin, sohbete gidersin, Kur'an okursun, bir hocanı bulursun, bakarsın ki Allah yolunda, ona yoluna devam edersin. Allah'ın izniyle olur bu şeyler.
1: Şeytana uyan o nefsimiz. Evet. Nefsimizi zikirle temizleyebileceğimizi söylüyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Hatta tek ilacının bu olduğunu söylüyor. Bu konuda neler söylersin?
2: Temizleyebiliriz ama artık bence bazı insanlar veya bazılarımız o kadar çok kirlendi ki, hani evet sözlerde zikir etsek bile kalbimiz etmediğimiz için, yani esas zikri kalbimizden etmemiz gerekiyor. İçimizden hep etmemiz gerekiyor ama sadece ağızda kaldığı için tam olarak temizlenemiyoruz.
1: Devamlı Allah'ı zikredersek Allah kesintisiz mutlu olacağımızı söylüyor. Örneğin arabamız çalındı, yine de mutsuz olmayacağımızı söylüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Ya ben o konuda yalan, dünyanın malı dünyada kalmış, herkesine götürmüş gibi arabayı mı götüreceğim? Allah'ın izniyle ibadet ederim, ibadetimi götürürüm. Kur'an okurum, Kur'an'ımla giderim, imanına giderim.
0: Konumuzla ilgili bir videomuz bir misafirimiz zikir konusunda bazılarımız o kadar kirlendi ki sözle zikretsek bile kalbimizde yapmadığımız için tam temizlenemiyoruz. Bazı insanlar ne kadar zikretse de zikir onlara fayda vermeyecek midir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere elbette. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala onları nefs eskesini yaptırabilecek zikir seviyesine Allah ulaştırıyor. Her zaman iki çeşit insan var. Allah'ın zikrinden hoşnut olan, mutlu olan, huzur duyan kişi, ki onlar nefs eskesini yapacak olanlardır. Ama bu zikri Allah-u Teala'nın dizaynının içerisinde de olsa istemeyen insanlar olacaktır. Onlar da zikirlerini gerçekleştirmeyeceklerdir. Zikir kimlere fayda verir? Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona mürşidini göstermişse, o da mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, o bundan sonra yapacağı zikir onun kalbine mutlak surette Allah'ın katından nurları taşıyacaktır. Allah Teala onların kalplerinin %51'ini nurla bezeyecektir. Kişi görevine devam ederse o zaman bu %51'in neticede %100'e kadar ulaşır, yükselir. Dolayısıyla Allah'ın bizden istediği de daimi zikre ulaşmak. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm, Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem hocamız, siz yok ama çok seviyorum kalbimden. Ellerinizden hürmetle vasiyet öpüyorum. Uygun görürseniz bir sorum olacak inşallah. Şeytanın üzerimizdeki tesirini önlemede Allah-u Teala'ya karşı samimi olmanın önemi nedir? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Ellerinizden hürmetle vasiyetle öpüyorum. Esselamu Aleyküm, Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Şeytanın üzerimizdeki tesirini önlememizde Allah'a karşı samimi olmanın önemi nedir? Yani ihlas. Allah'a karşı bir insanın samimi olabilmesi kendisine karşı samimi olması anlamına gelir. Bize tavsiyemiz şu. Size tavsiyemiz şu. İçinizden çıkın, kendinizi tarafsız bir hakim gibi bakın. Kendinizi yargılayın. Ama kendinize yontmadan. İşte bunu nasıl yapıyorsanız Allah Teala ondan daha üstün şekilde bunu yapacak. Çünkü her yargılanmasında bize biraz yardım eder. Her zaman bizim tarafımızdadır Rabbimiz. Öyleyse onun sevgisine layık olmak için çalışmamız lazım. Böyle bir şey için samimi olmalıyız. Samimi olmadığımız zaman şeytanın kulu durumundayız. Allah için yaratılış gayemizin Allah için olduğunu, başkaları için yaşamak gerektiğini bilmemiz lazım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfağının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri Allah'a bir araya getirdi. Birinci sual Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Kur'an-ı Kerim'e göre zekatımızın yüzde kaçını vermemiz gerekiyor? Hangi ayetlerde geçiyor, açıklayabilir misiniz? Zekatla ilgili çok ayet var sevgili kardeşim. Bakara suresinin 43. ayet-i kerimesinden başlarsak, yanılmıyorsam, وَاَقِمُ السَّلَاةَ وَاَتُ زَكَاتَ وَاَرْكَوْ مَا رَاكَيْنَ Namazı kılın, zekatı verin. Daha sonra birçok ayet-i kerimede Allah Teala zekatı verin, namazı kılın diyor. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde وَمَا اُمْرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلَس۪ينَ اَلَّهُ الدِّينُ هُنَفَاءَ وَيُقُومُنَ السَّلَاةَ وَيُتُوا الزَّكَاةَ Zalike dinil kayyime. Nur suresinin 37. ayet-i kerimesi. La tulikum ticaretin ve la behin en zikrullahi ve ayyim kâmi salati ve ita zekat. Ve daha bunun gibi belki de yüzlerce ayet-i kerime zekatla alakalı kazancımızın %2,5'u zekat, %2,5'u da bir olmak üzere Allah Teala bir bütün olarak Bakara 177'de açıklıyor. لَيْسَ الْبِرَّةُ اَنْ تُوَلِّ وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَ الْبِرَّةُ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَاَتَ الْمَعْلَى عَلَى ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِنَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي رِقَابِ وَيَقَامِ السَّلَاةَ وَاَتِ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَاتِهِمْ اِذَا عَدُّ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَسَاءِ وَالدَّرَّاءِ مِنِ الْبَسِ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Burada da bir kere daha bir bütünü olarak ifade ediyor. Allah-u Teala Hücre Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Müminler o kimselerdir ki Allah ve Resulüne iman ettiler ve şüpheye düşmediler ve Allah yolunda mallarıyla ve nefsiyle cihad ettiler. İşte sadıklar onlardır. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah yolunda olmak bir, Allah yolunda cihat etmek iki, bu cihat hem mal ile hem de kişinin nefsine karşı cihadı söz konusu. Nefse karşı cihat Ankebut suresinin 6. ayet-i kerime 5 ayette men kâne yercü liyku Allah'ı fenne acerâ ilâhat men câde fenne mayı câdü li nefsi. Bütün bunlar bir araya geldiğinde evet mal ile cihadın kazancımızın %2,5'unu zekat, %2,5'unu bir olarak verilmesi gerektiğini bir öğreniyoruz inşallah. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Deccal ve Duhan fitnesi nedir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nevilah Sultanı Peygamber Efendimiz sohbetinde yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. O fitnelerden kurtuluş neyledir? Ya Resulullah Hazreti Ali soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevabı Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Onda sizden öncekilerin, sizden sonrakinin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki kibrinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasında ararsa Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam ipi
apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakime ulaşan hikmet dolu haberidir. İşte yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacak. Bu fitne hadisten de anlaşıldığı gibi kibirlilerin kitabı terk etmesi, kitaptan sakması ve hidayeti

Yani Kur'an unutulmuş. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Kuba Mescidi'ne giderken orada bir grup sahabinin aralarında konuştuklarını görüyor. Ne hakkında konuşuyorsunuz dediğinde, kıyamet hakkında konuşuyoruz buyuruyorlar. Allah'a yemin ederim 10 büyük alamet gerçekleşmedikçe kıyamet kopmaz. Bunlardan bir tanesi Deccal fitnesi, bir tanesi Duhan fitnesi, diğeri Dabbetül Güneş'in batıdan doğması, Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi ve diğer doğal afetler. Şimdi nedir Deccal fitnesi? Deccal fitnesi kibirli olan insanların Kur'an'dan sapması, Kur'an'ı unutturması söz konusu. İster Tövbe 32'de ister Saf 8'de Allah buyuruyor ki yürüdüğüne li tunurullahi bi afvahim ve yeballahu ila en yutime nurahu ve lev kerel kafirun. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Allah kafirler kiri görse bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan büyük fitnenin içerisinde bulunanlar. Fitne katilden büyüktür. Başkasını haksız yere katleden kişi cehenneme gider. Ama fitne içinde olan kişi kendisi cehenneme gittiği gibi başkası da kendisiyle birlikte cehenneme götürür. Dolayısıyla fitne daima katilden büyüktür. Ve Deccal fitnesi insanların bu kibirliler tarafından Allah yolundan saptırılmasını ifade ediyor. Duhan fitnesi de dine girmiş olan bidatlerle din yaşamasını ifade ediyor ki o gün diyor semanın apaçık bir dumanla kaplandığı günleri gözetle. Yakşennâse haza azabın elim insanlar korkacak bu elin bir azaptır. Ve diyecekler ki Rabbimiz bizden bu azabı kaldır biz müminleriz. İşte bu azabı kaldır müminleriz diyenler de bidatlerle din yaşayanlar münafıklar. Münafıklar biliyorsunuz yalan söyler, emanete ihanet eder ve ahde vefa etmez. Tekrar ediyoruz münafıklar yalan söylüyor. Yani hevasına tabi oluyor. Emanete ihanet ediyor. Allah'ın zatından kendisine üfürülen ruh emanetin hayattayken sahibine Allah'a teslim edilmesi gerekmeye rağmen bunu yapmıyor. Konuştuğunda yalan söylüyor, söz verdiğinde cayıyor. İşte bu münafığın Peygamber Efendimiz yine bir başka hadiste kimde bu dört özellik bulunursa o kimde bu nitelikten de biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisine münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verildiğinde cayar. Sümet sırasında haktan sapar. İşte bu münafığın alametidir. Ve bunlar da Duhan fitnesinin içerisinde biz müminleriz ama Allah Teala mümin olmadıklarını kendilerine bir Resul geldiğinde ondan ibret almayıp tamamen onun karşısında yer almalarını sağlıyor. Allah razı olsun.

0: Tekirdağ'dan bir kardeşim muhterem hocam, berzah alemindeki insanlar öldüklerinin farkında mı? Orada yaşam var mı? Açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşim. Yaşam da var. Öldüklerinin farkındalar. Zaten secde 11-12 bunu açıklıyor. Kul yetevaffakum melekul mevtüllezine vüküle büyüküm sümme ilahe. Size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O zaman berzah alemine geçen müminler başları önünde Rabbena Rabbimiz ebserine gördük ve semina işittik. Fercina. Tekrar bizi dünyaya geri gönder ni'mel salihen. Salih amel işleyelim. Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane ayet-i kerimede öldükten sonra pişmankarlıklarını beyan ederek bizi dünyaya geri gönder ya Rabbim diye talepte bulunuyorlar. Bizi dünyaya geri gönder. İşte ister İbrahim 44 olsun, ister Fatır 37 olsun, ister diğer bütün ayetler olsun. Secde 29 aynı zamanda secde 12'de bu ayette hep dünyaya tekrar geri gelmek ve salih amel işlemek istiyorlar ama tabi imtihanı kaybetmişlerdir. Bir izleyicimiz, Lütfen Hocam, dünyalık ve ahirette yönelik isteklerimiz için Allah'a nasıl dua etmeliyiz? Sevgili kardeşim, 5 şey var ki kaderdir. Bu kader olan 5 şeyden bir tanesi de duadır. Kişinin kendi serbest iradesiyle sonuca gitmek mümkün değil. Bizim talebimiz, Allah'a davetimiz vardır. Allah'ın da davete icabeti vardır. Burada en üst seviyedeki kanun, liyakat ve mükafat kanunu. İstekten ziyade kişinin Allah'tan talep ettiğine layık olması söz konusudur. Asıl olan liyakat ve ihsan kanunu. Öyle nasıl dua etmeliyiz? Öncelikle eğer liyakat önemliyse, ya Rabbim liyakatımı artır diye talepte bulunmalıyız. Çünkü Allah Teala'nın genel bir kanunu var. Kişi neye layıksa mutlaka mükafatını Allah'tan alır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, zikirlerimi yapamıyorum. İbadetler bana çok zor geliyor. İbadetlerimi yapacağım zaman üstüme bir ağırlık çöküyor. Bundan kurtulabilmem için neye buyurursunuz? Sevgili kardeşim, her şeyden evvel kendine şu suali sor. Senin gibi bizi içimizde zikirlerimi yapamıyor diyen kişi belki 1000'de 1. O zaman geri kalan kardeşlerimiz, herkes zikrini yapıyorsa ben neden yapamıyorum? Demek ki eksiklik benden. O tespiti yaptıktan sonra ne olması lazım? İbadetleri bize sevdiren Allah'tır. Hangi koşulda biz kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişsek. O zaman bu dileği kalbimize yerleştirmemiz lazım. İbadetler sana çok zor geliyorsa belli ki o talebin sahibi değilsin. O talep kalbinde yok. Veya varsa dünyalık talepler o talebi örtmüş durumda. O zaman ibadetler sana angarya gibi zor gibi gelebilir. Onun önüne geçebilmek için Allah'a ulaşma dileğini kalbine yerleştirmen ve bunun da yegane sağlaması zikir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mürşid sevgisini verir. Kim kalben ulaşmayı dilerse, mürşid sevgisini kime verdiyse Allah Teala ibadet sevgisini de verir. Ve bunların başına zikir sevgisi geliyor. Dolayısıyla severek o zikri yaparsın. Bunlar yoksa bunların olabilmesi için yeniden Allah'a ulaşmayı dilemen, yeniden tövbeni gerçekleştirmen ve iştiyakla 4 elle Allah'ın yoluna sarılman gerekiyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sualimi arz etmek istiyorum. Kişi tövbe aldıktan sonra idraki hemen açılır mı? İdrakin açılması neye bağlıdır? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Başlangıç noktasında kalpler kilitli. Muhammed Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde اَفَلَا يَتَدَّبِرُنَا الْقُرْآنَ. Onlar Kur'an-ı Kerim'i tedbir etmezler mi? اَمْ عَلَى قُلُوبُ نَقْوَالُوَا. Yoksa kalpler üzerinde kilitler mi var? Kişi davete muhatap olup da Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala'nın kendisine verdiği 7 furkandan bir tanesi de kalpteki ekinetin alınması ve ihbatın korunması. İhbat kimin kalbine koyulmuşsa o artık Allah'ın ayetlerini algılayabilecek seviyede. Ama idrakin tam olarak gerçekleşmesi, mürşide tabi olduğu zaman kalbin üzerindeki mührün açılması, küfrün dışarıya alınması, yerine imanın yazılması. Çünkü afetleri kalpte tutan sistem küfür. Biz ise nefs tezkesiyle o afetleri kalbimizden dışarı atmak istiyoruz. Bu afetlerin dışarıya çıkabilmesi, kalbimizden temizlenmesi, küfrün kalpten çıkmasına bağlı, yerine de imanın yazılması. Afetleri kalpte tutan sistem küfür, faziletleri kalpte tutan sistem iman. O zaman mührün açılması, küfrün dışarıya alınması, imanın yazılması, bu da mürşide tabiyette gerçekleşir ki kim hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide önünde tövbe ederse, tövbe aldığı zaman idraki de açılacaktır. Ama tekrar ediyorum, idrakin artması, iradenin güçlenmesi ile mümkündür. Bu da ancak zikre dayalı bir olaydır. Kişi zikrini ait olduğu seviyede yaparsa, ki nefs tezkiyesiyle kalbin nurların artması birbirine paralel iki konumu ifade eder. Zikir artışına paralel irade güçlenir. Zikir artışına paralel kalpteki nurlar artar. Kalpteki nurların artması karanlıkların azalması demektir ve iradenin güçlenmesi demektir. Aynı zamanda buna paralel idrakin de artmasıdır. İdrakin açılması işte dediğim gibi 7 kalp şartının bir bütün olarak bizde gerçekleşmesine bağlıdır. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'e göre irşat makamının sahibi kimlerdir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, en üstten alta doğru sıralayacak olursak, Kur'an-ı Kerim'e göre irşad makamının sahibi en üst seviyede devrin imamıdır. Onun altında kavim resulleri var. Onun altında Allah-u Teala'nın 7 sabah 4 teslimi yaşayan, Allah'ın zatını gören mühim mürşitler var. Ve arkasından muhlisler, Ulul Elbab, Muhsinler ve Zahitler olarak geçiyor. Bunlar muhlisler olsun, Ulul Elbab olsun, Muhsinler, Zahitler, bunlar vekil mürşitler olarak geçiyor. Hidayete eren ve hidayete vesile olanlar olarak da ifade edilebilir. Hidayete erdiren her zaman devrin imamıdır. Ama kavim resulleri, veli mürşitler, muhlisler, Ulul Elbab, Muhsinler ve Zahitler, onlar hidayete vesile olanlardır. İlim açısından bunu ifade edecek olursak, cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, cehenneme gidecek olanlardır. İlim verilenler, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın kendilerini mürşide ulaştırdığı kişilerdir. Ama ilim sahipleri, o ruhunu teslim eden, yani evliyalık makamlarında yer alan hepsi, kendi bulundukları seviyeye göre ilmin sahibidir. Ama gerçek ilim sahibi, Allah'ın zatını gören, Allah'ın iradesini teslim aldığı, devrin imamı en üst noktada, kavim reisleri onların bir altında ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan, 28. basamağın 5. kademesi iradesini teslim eden kişilerdir. Diğerleri vekildirler ama aynı zamanda bulundukları seviyenin durumuna paralel ilimde, ilmin de sahibidirler. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı kalbimize nasıl indirebiliriz, açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Allah'a ulaşmayı kalbimize indirmek, Allah Resulü'nün daveti bize ulaştığı zaman davete icabet etmek de mümkündür. Nitekim bütün Allah'ın Resulleri duyduk duymadık demeyin. Allah'ın nezirleri de öyle. En'am 48'e göre. وَمَا نُرْسُلَنِ الْمُسْلَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ مُمُزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Davete icabet edenler için müjdeci, icabet etmeyenler için uyarıcı. فَمَنْ آمَنَ وَاَسْتَحَى Kim davete icabet eder ve müşrine tabi olup ıslah-ı nefse başlarsa, onlar için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Dolayısıyla Allah'a ulaşma dileğinin kalbimize inmesi bizim Resul'e olan imanımızla, evet, Hac 54'te وَلِيَعْلَ مَنْ لَذ۪ينَ اُتِلِمْ اَنَّهُ لَكُمْ مُنْ رَبِّكَ فَيُنُمِي Yani Allah'ın Resulleri'nin tasdik etmek, onları kesin doğruyu söylediğine iman etmek. Nitekim Zümer 33'te Allah-u Teala şöyle buyuruyor Zümer 33'te. وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَسَدَقَ بِهِ اُولَٰئِكَ مِنَ الْمُتَّقُونَ Hakikatle gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden, ki bu Allah'ın Resulüdür, ve onu tasdik eden, Allah'a ulaşmayı dileyen. Öyleyse şu anda ekranları başında bizi dinleyen, henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese biz bu daveti ulaştırıyoruz. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyoruz. Ulaşmayı dilemeyenleri. Ve onu tasdik edenler bizi dinledikten sonra evet kesinlikle bu doğru söylüyor, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşmayı kalpten dilerse, o zaman kalpten dileyen bu kişi takva sahibidir. Allah-u Teala o talebi onun kalbinde gördüğü an derhal peş peşe Enfal 29'a göre 7 furkan verir ve o kişi amen olur. Yani takva sahibi olması hasebiyle birinci kat cennetin sahibi olur. Burada kişiyi takva sahibi kılan ne? Davet eden kişinin %100 doğruyu söylediği. Yani hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik eden. Tasdik eden, dilden ikrar ama kalben tasdik eden kişi, o zaman o talep o kişinin kalbine inecektir. Almanya'da bir kardeşim, muhteremin dergâhta tezekkür esnasında istediği cevabı alamayan bir kardeşimiz ısrarla aynı soruyu yöneliyor. Acaba bu durumda diğer kardeşlerimizin tutumu nasıl olmalıdır? Hayır. Belki istediği cevabı alamıyorsa onu kardeşimiz anlayışla karşılaması, henüz kendi idrak edemediği bir durumdan kaynaklanabilir, buzdolabına atması ve başka bir zaman belki daha çok farklı konulardaki bilgilerin de muktesebatına alınmasıyla o konunun saatli bir noktaya ulaşması mümkündür. Kardeşlerimizi aynı suallerle meşgul etmek, zamanla almak doğru bir davranış biçimi değil. Allah razı olsun. Her şeyin Allah katında bir zamanı var. Yozgat'tan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Allah yolundaki bir kişi Allah'a tevekkül etmezse kuvveti gider mi? Allah'a nasıl tevekkül edebilir? Açıklar mısın? Evet sevgili kardeşim, Allah yolundaki bir kişi Allah'a tevekkül etmezse, ki tevekkülün alameti farikası zikirdir. Yani bir kişi Allah'a zikretmezse, zikretmezse Allah'ın yardımını almaz. Allah'ın yardımını almayan bir insan elbette kuvveti elden gider. Allah'a nasıl tevekkül edebilir? Allah Teala'ya tevekkül edebilmesi kişinin teslimiyetiyle alakalı. Allah Teala ruhunu bana teslim et diyor. Burada kişinin kalben ulaşmayı dilemesi lazım. Bu talep onun kalbinde varsa Allah'a tevekkül etmiştir. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra tekrar fizik vücut için, fizik vücudun Allah'a teslimi için talepte bulunması lazım. Eğer böyle bir talep kalpten yapılmışsa yine tekrar Allah'a tevekkül etmiştir. Allah'a tevekkül eden kişinin kişiyi sonuca ulaştıracak olan yine Allah'tır. Ve sırasıyla bütün teslimlerin Allah'ın tevekkülüyle gerçekleşeceğini hiç unutmamamız lazım. Bursa'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bazen yaptığımız iyiliklerle bizi kullananlar oluyor. İyilik mahiyetten maraz duvarı açıklayabilir misiniz? Hayır. İyilikten maraz duvarı olayı nefsin istikametindeki talepleri yerine getirmekten maraz duvar. Yani ruhun talebi istikametinde yaptığınız her iyilik mutlaka sizi daha güzele ulaştırır. Ama siz onun ruhun talebi istikametinde bir şey zannedip, mesela ne olabilir? Arkadaşınızı mutlu etmek istiyorsunuz. O mutlu etmek istediğiniz arkadaşınız da nedir? İçki masasında farklı bir davranış sergiliyor. Yani nefsin talebi istikametindeki yardımlar maraz sebebi olur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Hasretle, hürmetle, gül kokan ellerinizden öperiz. Bursalı kardeşlerimiz olarak size bir sualimiz olacaktı inşallah. Dergah hayatında uyulmadığı takdirde ne gibi kayıp ve zararlar söz konusu olabilir? Açıklayabilir misiniz? Tekrar hürmetle, hasretle, gül kokan ellerinizden öperiz. Bursalı kardeşlerimiz olarak sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu canımız hocamız.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşim, suali tekrar okuyacak olursak, dergah adamına uyulmadığı takdirde ne gibi kayıp ve zararlar söz konusu olabilir, açıklayabilir misiniz? Tasavvuf baştan sonra adaptır buyuruyor Muhterem Efendimiz. Yani edebe riayet, itaat söz konusu. İtaat bir teslimiyettir. Dergah adamına uymayan, emirlere itaat etmeyen kişi her gün gemi su almaya başlar. Ve bir gün kendisini dergahın dışında görebilir. Dolayısıyla marifet, bunun farkına varıp dergâhta adaba uyulması istikametinde tedbir almak, adaba en üst seviyede riayet etmek asıldır. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. İşte dergâhlar cemaatlerin toplandığı mekanlardır. Allah'ın yardımını almak istiyorsak dergâh adamına en üst seviyede riayet etmemiz asıldır. O zaman en üst seviyede Allah'ın yardımını alırız ve kayıplarımız, zararlarımız en az seviyede olur. Ama bunun tersi tutumlar kayıpları azaltır. Birbirimizden ayrılmayınız diyor Peygamber Efendimiz. Sürüden ayrılan koyun kurtlara lokma olduğu gibi cemaatten ayrılan da şeytana lokma olur. Evet, dolayısıyla Efendimizin dergâh adabıyla ilgili bir videosu var. Ben kardeşlerimize sık sık sohbete başlamadan evvel ki o herkesin henüz toplanmadığı o ara dönemde tekrar malayeni konuşmalar, dünyevi konuşmaların devreye girmemesi için o videoyu birçok kere tekrar ettirmekte fayda var. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
3: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim selam kuran her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a duyulan sevgi, aşk ve hayranlık. Birinci sual, insanların çoğu biz Allah'ı çok seviyoruz diyorlar. Allah'ı sevmenin göstergesi nedir? Allah bizim sevgi aynamızdır. Onu ne kadar seversek, o da bizi o kadar sever. Sevgimizin boyutuyla Allah'ın bize karşı duyduğu sevgi, aynı seviye hep devam ettirir. Mutluluk da Allah'ın bu sevgisinin sadece bir görüntüsüdür, aynasıdır. İnsanların seviyorum demesi, onların sevdiklerini ispat etmez. Sevginin tezahürü, sevdikleri için yapacakları fedakarlıklardır. Sevenler, sevdikleri için fedakarlık ederler. İşte zikrimiz, Allah yolundaki bir fedakarlıktır. Bütün alemlerimizin, bütün fiillerimizin ötesine geçmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an Allah'a karşı olan sevgimizin ölçüsü zikrin, çok zikir, daimi zikir, daha doğrusu zikir, çok zikir ve daimi zikir şeklinde ifade gördüğünü, yer aldığını görüyoruz. Bu da bizim Allah arasındaki ilişkinin sevgi üzerine kurulduğunu görüyoruz. Zikir sevgiyi, çok zikir, daimi zikir aşkı, ötesinde tesbih olayı, bir fedakarlığı, bir hayranlığı ifade ediyor. Zikirle ilgili ayetlere baktığımız zaman, Müzzemmil 8, Rabbinin ismini zikret. Furkan 29, şeytan beni zikirden alıkoydu. Nisa 103, ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'a zikredin. Öyleyse çok zikir noktasına gelebilmek, günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirmeyi ifade eder. Tüm kutsal kitaplarda da zikrin en büyük ibadet olduğu yer almış durumda. Allah razı olsun. İkinci sual, o zaman bu sualin cevabı verelim. Allah'ı sevmenin göstergesi nedir? Allah'ı sevmenin göstergesi Allah'ı zikretme ölçümüzdür. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'a olan sevgimiz aşka ve hayranlığa nasıl dönüşüyor? Allah'ı sevmenin alameti diyor Beyhaki'de nakledilen bir hadiste. Allah'ı sevmenin alameti Allah'ı zikretmeyi sevmektir. Allah'ı sevmemenin alameti Allah'ın zikrini sevmemektir. Zümer suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, Allah vahdaniyeti, tekliği zikredildiği zaman ahirette Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ama ondan, Allah'tan başkası zikredildiği zaman onlar sevinirler. Görüyorsunuz ki gay yolunda olanların da tam tersi, Allah zikredilmediği zaman seviniyorlar. Ama Allah zikredildiği zaman nefretle kaçıyorlar. O zaman Allah'ı sevmenin alameti Allah'ı zikretmek, sevmektir. Allah'ı sevmemenin alameti de Allah'ın zikrini sevmemektir. Allah sevgisi dört aşamadan oluşur. Manevi hayatımız Allah'a karşı bir hoşlanmayla başlar. Allah'tan hoşlananlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hoşlanma 14. basamakta kesin bir sevgiye dönüşür. Sevgi bizi Allah'a ulaştırır. Ruhumuzun Allah'ın zatının yok olması işleminden sonra sevgimiz aşka dönüşür. Daimi zikir ise aşkın ötesidir. Hayranlığın başladığı yer hikmettir. Hikmetin ötesi Allah'ın zatının görünmesiyle hayranlığın en üst noktaya ulaştığı safhadır. Öyleyse insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin ilk 14. basamağında kişi Allah'tan hoşlanır. 14. basamaktan 21. basamağa kadar Allah'ı sever. Ama 22'den sonra Allah'a aşık olur kişi. Allah'ın zatına yok olması işleminden sonra sevgimiz aşka dönüşür. Daimi zikir ise aşkın ötesidir. Hayranlığın başladığı yer. Allah razı olsun. Üçüncü sual, günümüz insanları Allah sevgisinden uzak olduğu için mi mutsuzlar? Gerçekten de geleneksel din tatbikatının bu tevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşma dileği yer almadığı için Allah-u Teala da Rahim esması ile tecelli etmiyor ve bu insanlar ondan sonra ne yaparlarsa yapsınlar Allah'ın sevgisinden mahrum yaşıyorlar. Allah kalbi Allah sevgisi için yaratmış. O kalpte Allah'tan başka ne varsa Allah'tan daha fazla seviyoruz demektir. Bir gün daimi zikre ulaştığımız zaman kalbimizde Allah'tan başka bir şey yok. Ve o zaman biz Allah'ı sevenlerden, daha doğrusu hayranlık duyanlardan oluyoruz. Mutluluk da kalbimizdeki Allah sevgisiyle orantılı olan bir muhteva ifade ediyor. İnsanlar Allah'ın insanları cehenneme atan, insanları azaba uğratan, adeta onların azabından zevk alan bir yere oturtuyorlar. Bu doğru değil. İnsanlar Allah'tan korkutmaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah'ı sevmek asıldır. İnsan severse sevdiğine koşar, korkarsa korktuğundan kaçar. Dünya sevgiyi unut. Unutan insanlarla doludur. İnsanların çoğu Allah'ı unuttukları için sevgi yerine nefretle dolu hakaretlerin sahipleri olmuşlardır. Oysa ki mutluluğumuzun sırrı Allah'ı sevmektedir. En çok mutlu olanlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Başlangıçta nefsimizin manevi kalbi 19 afetle mahluldür. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Eski toplumların derdi elemi size dokundu, haset ve kin. Yani eski toplumlar, cahili toplumlar hep nefsleriyle hayatı yaşayanlardır. Kin beslemek gökten kazıyan şeydir. Yani kalbinizde kin varsa, kin olduğu yerde sevgi yoktur. Kin varsa o zaman siz Allah'ı sevmeyen ve etraftaki insanları da doğal olarak sevmeyen bir hayat yaşıyorsunuz. İşte bu sebeple Allah-u Teala Allah Resulü Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Biz birbirimizi Allah sevgisiyle severiz. O zaman iman Allah'ı sevmeyi gerektiriyor. İman etmedikçe cennete, yani Allah'ı sevmedikçe cennete giremezsiniz. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin işareti mi? Evet. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. O zaman kalpten ulaşmayı dileyenler, bunlar aynı zamanda birbirini sevenlerdir. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı teslimi yayın. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Öyleyse kimdir dünya sevgisiyle mücaz olan? Allah'ı sevmeyenler. Bir tarafta Yunus 7'de onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemeyenler onlar Allah'ı sevmeyenlerdir. Onlar dünya hayatında. Öyleyse Allah'ı sevmeyen kişi dünyayı seviyor. Dünya hayatından razı. Onunla mutlu olacağını sanıyor. Halbuki kesinlikle dünya bir şeye olan sevgin seni kör ve sağır edebilir. Her çeşit hatalı davranışın başıdır. İşte onun için dünya %90'ı sevgiyi unutan insanlardan oluşuyor. İnsanların çoğu kalplerindeki 19 afetle hayatı yaşarlar ve ne yazık ki hep huzursuz ve mutsuz bir dizayn içindedirler. Huzursuzluk, mutsuzluk sevgisizliğin tezahürüdür, sevginin yokluğudur. Huzur, mutluluk kalbimizdeki sevgiyle eşdeğerdir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Halkımıza sorular yönelik bir videomuz var. Dinliyoruz bir şıkla inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de bir insanın Allah'tan hoşlanmakla başlayıp hayranlığa kadar artan sevgisinin temelinde Allah'a ulaşma dileğini görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Tam manasıyla mutlak bir iman anlıyorum. Mutlak bir iman aslında Allah, insanın kendini mutlu edebilmesi için Allah'a inanması gerekir.
0: Tövbe sona ermez.
3: Allah zaten bizim içimizde. Dualarla, namazla, ibadetle daha çok yaklaşırız. O bizim elimizde.
4: Tamamen onun yolunda ibadet etmek benim anladığım. Bunun içerisinde Allah'a ulaşmakta neler vardır? Selamla başlar. Sevgiyle, hoşgörüyle devam eder. Bunlar bizim içimizde, günlük içerisinde yapmış olduğumuz faaliyetler.
5: Yani Allah'ın emrettiği vaatleri yerine getirmek lazım. Yani Allah her şeyi vermiş ama biz bunların değerini bilmiyoruz maalesef. Allah can vermiş, göz vermiş, her şeyi vermiş ama biz hiçbir şeyin değerini bilmiyoruz. İnsanlar olarak yani. Ya Müslümanlar olarak demiyorum, insanlar olarak Allah'ın verdiği değerleri takdir edemiyoruz. Yani takdir etmemiz lazım, şükretmemiz lazım ama şükretmesini bilmiyoruz. Doyumsuzuz yani. Gerçekten doyumsuzuz yani. Hep bana diyoruz yani. Adalet yok, eşitlik yok, düzen yok. Yani herkes kendine çalışıyor yani. Hiç vatandaş için, gariban için çalışan yok.
4: Ey yüce Allah'ım, emanet verdin ruhumuzu.
2: Ölmeden önce sana ulaştırıp
5: dostlarından olmak istiyoruz.
0: Amin. Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda tam manasıyla mutlak bir iman anlıyorum dedi. Allah'a ulaşmamızı sağlayacak mutlak imanın muhtevası nedir? İman, kelime yapısı olarak inanç anlamına gelen bir kelime. Kimler imanın sahibidir? Müminler pek müminler. Peki müminler bu imana nasıl sahip olurlar? İnanarak mı? İmana sahip olmak imanın çok ötesinde bir olaydır. Bu kişi birincisi Allah'a inanıyor. Ki insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Dört, Allah'ın kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü olduğu için Allah'ın mutlaka bu sözünü tutacağına da inanıyor. Hadis-i şerifte kim Allah'a kavuşmayı severse Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı hoşlanmaz. Men habbebe likallahi habbebe Allahu likai. Men keriha likallahi keriha Allahu likai. Öyleyse bizi kurtuluşa ulaştıran bu dört şartı yerine getirmek gerekir imanın sahibi olan kişi. Allah'a inanmak, bir, iki, ruhun dünyasına Allah'a ulaşmasına inanmak, üç, farz olduğuna inanmak, dört, Allah'a ulaşmayı kalben dilememiz halinde Allah'ın ruhumuzu kendisine ulaştıracağından emin olmak. Sözünü tutacağından emin olmak. Şura suresinin 13, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala "İnallahu yudilli men yeşau" Allah dileğini dilerse bırakır ve yehdi ileyhi men enab ve ona yönelen kimseyi kendine ulaştırır. Allahu yeştebi ileyhi men yeşau seçtiklerinden dilediğini seçer ve o seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse onu da ruhunu da kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın bütün insanlara verdiği bir sözdür. Kaf 29'da Allah'ın sözünde huruf yok. Allah katında söz değiştirilmez. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah'ı sevmek, Allah'ın da bizi sevmesini çoğaltan bir faktördür. Kur'an'a göre Allah'tan hoşlanmanın yerini adım adım sevgi alması için mürşide tabiyet farz kılınmıştır. Ali İmran 31. ayet. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Vallahi hakiki Allah dostuysa çok değerli bir insandır ama biliyorsun sahtekar mürşitler de çok. Onun için yani gerçek mürşit dostları tabii ki başımın üstünde. Yeri
1: ama hacet namazıyla ondan sorabileceğimizi buyuruyor mürşidimize. O bize gerçeği gösterecektir. Böyle bir hacet namazıyla kılıp mürşidinizi Allah'tan sormak ister miydiniz?
5: Yani tabii ki dürüst olduktan sonra sormak isteriz tabii. Böyle bir mürşidin arkasında namaz kılmak isteriz tabii.
4: Benim inancım ben bir ibadet yapacaksam, içimde iman ve İslam varsa ne seni ne herhangi bir kişiyi araya sokmam. İsteyeceksem Cenab-ı Allah'tan direkt kendim isterim. Vesileyle konuşabileceğim bir kişi olduğunu düşünmüyorum. Yok bence.
3: Ben ona karşıyım. Ben müşriklere karşıyım. Hani benim Rabbimle arama hiç kimse giremez.
1: Peki onlar araya mı girmiş olurlar? Yani sizce mesela hani Yunus Emre, Tapduk Emre'ye tabi olduğunda.
3: İnsanlarla şimdiki olan din çok farklı. Şimdiki dinde artık şimdiki zamanda menfaatler var. Ama onlar saf ve temizdi.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda eskiden olanlarla şimdiki din çok farklı. Şimdiki zamanda menfaatler var ama onlar saf ve temizdi. Zamanın içerisinde din olgusu değişmiş midir? Değişmesi mümkün değil. Din Adem babamızdan kıyamet gününe kadar Allah-u Teala'nın peygamberlerle indirdiği kutsal kitaplardaki muhtevanın aynısıdır. Adem babamızın döneminde de 7 safa 4 teslimdi. Nuh aleyhisselam döneminde de 7 safa 4 teslim. İbrahim aleyhisselam döneminde 7 safa 4 teslim. Musa aleyhisselam döneminde 7 safa 4 teslim. İsa aleyhisselam döneminde 7 safa 4 teslim. Menevira Sultanı Peygamber Efendimizin döneminde 7 safa 4 teslim. Ali İmran 19'da ne dini andallar İslam, İslam katında sadece din İslam'dır. Hicri 9'da bu dinin muhtevası olan Kur'an-ı Kerim için ne nahnu nezzelna zikre, ben ellehu lehafizun, bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Allah tarafından korunan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Şura 13'te وَشَرَى لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ile başlayan ayet-i kerimenin muhtevasında Resulullah'ın da hadiste bildirdiği gibi şeriatın min kablena şeriatın lena, evvelkilerin şeriatı bizim de şeriatımızdır. Evvelkilerin dediği Hazreti Nuh'un şeriatı bizim şeriatımızdır. Hazreti İbrahim'in şeriatı bizim şeriatımızdır. Hazreti Musa'nın şeriatı bizim şeriatımız. Hazreti İsa'nın şeriatı bizim şeriatımızdır. Ve her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Enam 48'e göre uyarıcı ve müjdeleyicileri Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin gönderiyor. Yani her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. Taha 123'e baktığımız zaman insanların anlamadığı muhtevayı şöyle Allah ifade ediyor. Kale bita cemi'an ba'dükün ba'den adu. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzünün. Beyma yetiyennek min yuhuden. Benden size hidayetim gelecek. Hemen ettebe hüdaye. Kim hidayetime tabi olursa ve la idülü ve la aşka. Mürşidin Kur'an'ın bütünü içerisindeki yerine baktığımız zaman 19 tane ayrı isimle ifade ediliyor. Bu 19 isimden bir tanesi de hidayetçi. İşte evet, 19 isimden bir tanesi de hidayetçi. Benden size hidayetçi gelecek. İster Mumin 33 olsun, Taha 120 olsun. Taha 120'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Taha 120'de Tebessüse ile şeytan kâle ya ademu hel eddüllüke alâ şecâretin huldi ve mülkün lâ yebli. Burada da ves şeytanın vesvese vererek insanları nasıl Allah'ın yolundan saptırdığını görüyoruz. Öyleyse eğer daha 123'te benden size hidayetim gelecek, kim hidayetime tabi olursa, eğer devirde bu hidayetçi var mı? Evet. Peygamberlerin yaşadığı dönemlerde Enbiya 73'e göre ve cealnâhum eymeten yehtüne bi emrina ve uhayna fe'l khayrâti ve ikâmi selâti ve itâ zekât ve kânenâ abidîn. Bunların hepsini emrimize hidayete erdiren imamlar kıldı. İşte bu hidayete erdiren imamlar bizimle şeytan arasına giriyor. Nebilerin olmadığı dönemlerde de kavim resullerinden bir tanesini secde-i müdürüne göre Allah seçiyor. Ve cealnâ minhum eymeten yehdûne bi emrinâ lemâ seberû ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn. Öyleyse görüyorsunuz ki her devirde hidayete erdiren imam var. Onlar öğretenlerdir. Diğer insanlar da öğrenenlerdir. Hadis-i şerifte mukaddes yüce olan Allah'ın kitabıdır diyor. Fitneler baş gösterdiği zaman o fitneden kurtuluşu ifade ediyor. Ondan sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin muhabiri ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kesin sözüdür. Kur'an-ı Kerim için buyuruyor. Sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. O ikisine sarıldığınız müddetçe asla derahete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı ve Ehl-i Beytim. Şimdi her devirde bidatlerle din öğreten bidat ehli insanlar var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde Allah Teala her devirde adil bir imam olduğunu buyuruyor. Bu adil imam hakimlerin tarifinden, bidat ehlinin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan insanlara kurtaracak. Bu üç grup negatif insan, cahillerin yorumu, bidat ehli olan insanlar ve hakimlerin tarifi. İşte bunun yerine Allah Resulü hadisinde ne diyor? Size iki abbaha biçilmez emanet bırakıyorum. Bidat değil, Allah'ın sözleri, hakikati ve cahiller değil, kendilerine ilim verilenler söz konusu. Onları devreye almak gerekiyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocamız, sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ellerinizden öpüyorum inşallah. İzniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Kalpte Allah sevgisi ile dünya sevgisi bir arada bulunabilir mi? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanlara sorarsanız hepsi Allah'ı çok sevdiklerini söylerler. Allah Teala beni sevdiğinizi söylemeniz yeterli değil. Ben sizi imtihan edeceğim diyor. Ve bizleri Resul'le imtihan ediyor. İşte Tövbe Suresi'nin 24. ayet-i kerimesi. قُلْ اِنْ كَانَ اَبَاؤُكُمْ اَوْ اَبْنَاؤُكُمْ اَوْ اِخْوَانُكُمْ اَوْ اَزْوَاجُكُمْ اَوْ عَشِرَتُكُمْ اَوْ اَمَانِ اِتَعَفْتُمَا اَوْ تِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَدَهَا اَوْ مَسَاكِنَ تَرْدَوْنَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Size Allah ve onun Resulü ve onun yolunda cihat etmekten daha sevimliyse bekleyin, Allah fasıkları hidayete erdirmez. İşte Resul'le imtihan bu şekilde bu ayette yer almış vaziyette. Bir tarafta dünya hayatı, babalar, oğullar, kardeşler, eşler, aşiret, mallar, ticaret, meskenler, size Allah'tan, onun Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimliyse bekleyin, Allah fasıkları hidayete erdirmez. Başlangıç noktada nefsimizin kalbinde dünya sevgisi vardır. Dünya sevgisini kalbimizden söküp atabilmemiz için Allah'ın bizler için işat kademesinde vazifeli kıldığı mürşidin ayetlerle misak at ve yeminimizi bize hatırlatması gerekir. Dünya hayatını kalpten söküp atmanın odak noktasında dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını dilemek vardır. Allah Resulü hadisinde dünya sevgisini kalbinizden söküp atmadıkça Allah ve Resul sevgisi gelip yerleşmez. İşte o bir dilektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah ile olan ilişkilerimizde son merhale Allah'a hayran olmaktır. Ve Allah zikir yaparak bu hedefe doğru yürüyebileceğimizi buyuruyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir? Diğer ibadetlerden farkı nedir?
3: Zikir yapmak arınmaktır. Ben de yapıyorum zikrimi ama kendim yapıyorum. Mesela işe giderken yolun vitesine kadar ihlas okuyorum. Ayetel Kürsi okuyorum. Benim de zikrim öyle.
2: Zikir şudur. yaptığınız her işte Allah benden ne kadar razı, ben ne istiyorum? Bunu yakalamak önemlidir. Eğer boş olarak tesbihle bir şeyler çekmekten ziyade her adım atışınızda insanlarla olan beşeri, bütün

0: Ön şartlarını yerine getirmek çok iyi bir şey ama maalesef bu devirde herkes istediği kadar yerine getiremiyor. Günümüz insanların Allah'ın emirlerini yerine getirmekten alıkoyan şey nedir? Tabii ki dünya sevgisi ve de iblis. Allah ile ilişki her şeyden evvel bir kalp ilişkisidir. Kişisel iradeyi Allah-u Teala mutlaka devrede görmek ister. Dış etkenler kendi istedikleri istikamete kişiyi yönlendirmeye çalışsalar da son söz daima o iradenin, serbest iradenin sahibinindir. Dolayısıyla herkes kendi iradesiyle Allah'ın yolunda bir şeyler yapar veya yapmaz. Allah'ın yolunda bütün güzellikte yaşanması irşat yolunu seçmekle mümkündür. Hiç kimse iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe rüşt yoluna ulaşamaz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem Cabbar Hocam, hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem Hocam, insanlara karşı duyulan sevginin Allah sevgisinin bir yansıması olduğu doğru mudur? Allah razı olsun. Tekrar mübarek ellerinizden öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanlara karşı duyulan sevginin Allah sevgisinin bir yansıması olduğunu doğru mudur? Evet. Yaratılanı severiz ama yaradandan ötürü. Allah-u Teala'nın emri budur. Madem ki diyor benden size akan şey sevgi, sadece sevgidir. Öyleyse sizden de başka insanlara bu sevgiyi dağıtmak mecburiyetindesiniz. Bu dizayn içerisinde başkalarını sevmeniz Allah'ı sevmeniz sadedinde genişliyor. Allah'ı sevdiğimiz zaman Allah'tan bize doğru akan sevgiyi biz hem ona karşı çevirmiş oluyoruz hem de çevremizdeki insanlara karşı da çevirmiş oluyoruz. Allah'ın istediği şey bu. O sizi ne kadar çok seviyorsa siz de Allah'ı ve başkalarını o kadar çok sevin. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maselavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Vallahi ölüm anlıyorum saadetimi.
4: Ölümü çağrıştırıyor. Onun verdiği gibi emanetimizi teslim etmek.
5: Onun emrettiği gibi yani ölmek.
3: Ölümden sonraki hayat.
6: Allah-u Teala'ya yaşarken ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
7: Yaşarken? Biz mi? Yok, ölünce varız.
8: Ölünce.
9: Öldükten sonra.
3: Ölünce mesela, evet.
10: Vademiz geldi mi? Rabbim de bana gel dediği zaman hepimiz gideceğiz yavrum.
3: Ruhumu teslim ettiğim zaman ölüyorum zaten, hayatın sonu değil mi? Ruhumu teslim etmek ölmek değil mi?
0: Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Tabii ki değil. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader tahtında gerçekleşir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması ki Allah Teala bunu herkesten istiyor. Serbest iradeyle ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmemizi istiyor. Allah Teala Fecir suresinin 28. ayet-i kerimesinde irci ila rabbiki. İrci emri hayattayken ruhun Allah'a ulaşma emridir. Rahat 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştıran hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bakara 46'da mülaki olmak ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. İrci emri, muslat emri ve mülaki olma emri. Bunların hepsi hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. O zaman Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekten bir konudur. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mutu kabile temutu, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yani ölümden zaten ruh Allah'a ulaşacak. Allah Resulü, ölmeden evvel ölün, mutu kabile temutu, yani ruhunuzu hayattayken bana ulaştırın buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne Allah Teala? Yunus ne diyor? Yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü.
8: Yani Yaradan o sevgiyi kalbinize vermese

siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermezse anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermezse baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dahi ettiği müşride ulaştığınız, tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahla uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşlerim, bir dilek.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, dört kitap, tek dilek. Dört kitaptan murat, elimizde mevcut olan Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Hazreti Davud Aleyhisselam'a indirilen Zebur, Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim. Dört kitap ama tek dilek. Tevrat'ta 7 safa, Zebur'da 7 safa, Kur'an'da 7 safa, İncil'de 7 safa olarak dört kitabın bütünü aynı muhtevayı ifade ediyor. Birinci sual, kutsal kitapların ortak noktası olan o tek dilek nedir? Allah Teala kutsal kitaplarda yer alan o tek dileği Allah Teala en güzel biçimiyle Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde ve Ra'd 27'de ifade ediyor. Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala ulul azm nebilerine verilen şeriatı ifade ediyor. Ve şer'a lekum min ed-din ma vasa bihi Nuhan vellezî uhayna ileyke ve ma vasa bihi İbrahim ve Musa ve İsa ve aqimid-din ve la teferraku. Kebure alel müşrikîne ma tedûm ileyh. İşte bu ayette Hazreti Nuh Aleyhisselam'a vasiyet ettiğimiz sana da vahiy ederek şeriat kıldık. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti İbrahim'e verdiklerimizi sana da şeriat kıldık. Öyleyse şeriat dinin temeli ve 7 safhanın 7'sini de içeriyor. Ama 7 safhadan oluşan şeriatın bütünü 1. safha itibariyle وَاَقِيمُ الدِّينَ dini ikame edin. وَلَا تَفَرَّقُوا dinde fırkalara ayrılmayın. Dinde fırkalara ayrılmamak, dini ikame etmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisiyle örtüşüyor. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme, bir tanesi hariç. سَتَفْرِقُوا مِنْ اُمَّتِ سَلَاسَ وَالْسَب۪ينَ فَرْخَةً كُلَّهَا فِي النَّارِ اِلَى وَحِيدَةً İşte dinin ikame edilmesi o tek fırkada tevhidde bir ve beraber olmayı ifade ediyor. Evvela dinler yoktur. Ezeli ve ebedi tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Üç esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet, tevhid ve teslim. İşte burada dinin iki özelliği ifade ediliyor. Vakimü'd-dine. Dini ikame edin. Ve la teferraku. Dinde fırkara ayrılmayın. Kebure alel müşrikîne mâ tedûm ileyh. Müşriklere senin davetin ağır geldi. İşte kutsal kitapların ortak noktası olan o tek dilek kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Kimler şirktedir? Rum 31-32'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedir. Kimler dinde fırkara ayrılmıştır? 32'ye göre dinde fırkalara ayrılanlar, onlar takva sahibi olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dini ikame edenler kimlerdir? Onlar da kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, takva sahibi olanlardır. İşte muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Dört tane temel kitap görüyoruz. Hazreti Musa'ya Allah Tevrat'ı indirmiş. Hazreti Davud'a Zebur indirmiş. Hazreti İsa'ya İncil'i indirmiş. Ve son Nebi Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Bu kitapları incelediğimiz zaman hepsinin aslında aynı esasları içerdiğini görmemiz lazım. Allah'a teslim olabilmemizin bir başlangıç noktası var. Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi, ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmayı dilemek. Her şey bu dilekle başlar. Bir tek dilek bütün insanları cehennemden cennete almaya yeterlidir. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi ve Rad 27 bunu söylüyor. Allah dilediğini delalete bırakır. Ve yeti ileyhi men enab. Ve kendisine yönenleri de onların ruhunu kendisine ulaştırır. Allahu yeşti bi ileyhi men yaşa ve yehti ileyhi men yürüyüm. Dilediğini seçer ve o seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse onları da kendisine ulaştırır. Öyleyse ister Şura 13 olsun, ister Rad 27 olsun, kendisine yönelik ulaşmayı dileyenleri Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını, ama Yunus 7'ye göre dilemeyenleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, daveti kabul etmeyenleri de Allah-u Teala delalette bırakacağını, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil ve gidecekleri yer cehennem olduğu bildiriliyor. Kutsal kitapların hepsinde bu esas var. İkinci sual, günümüz insanların bir çoğu bu tek dileği neden bilmiyor? Gerçekten de insanlar dini kutsal kitaplardan öğrenmek yerine şeytan zamanı kullanmak suretiyle yavaş yavaş Kur'an'ı unutturmayı başarmış. Nereden biliyoruz Kur'an'ı unutturmayı başarmış? Hicr Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimelerinde özellikle 30'da وَقَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ اِنِّي قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنِ مَحْشُرًا. Resul, ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti. Kur'an, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in indirildiği gün itibariyle Allah'ın koruması altında. اَنَّنُوا نَحْنُوا نَزَلْنَا ذِكْرًا وَاَنَّا لَوْ لَحَافِزُونَ. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. İblis Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyeceğini çok iyi biliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştiremediğine göre insanları Kur'an'dan nasıl uzaklaştırabilir? Hafıza-i beşer nisyanla mağludur. Onlara Kur'an'ı unutturarak. Allah'ın indirdiği dört kitapta saadete nasıl ulaşacağımızı gösteren temel hükümleri Allah-u Teala birbiri açıklamış. Hepsi birer saadet davetisidir, çetesidir ve garantisidir. Ama ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'den evvelki üç kitabı insanlar şeytandan aldıkları telkinle tarif ettiler. Ve onun Allah'ın indirdiği şeklini bozdular. Kutsal kitapların hepsi insanlara mevcut olan akıllarını kullanmayı öğretmek için, ama insanlar bilmiyorlar. Böyle olduğu için de akıllarını kullanamıyorlar. Kullanamadıkları için de bu dünyada yaşarken azaba muhatap oluyorlar. Ölümden sonra ise bu azap kesinlik kazanıyor. Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Yani Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde mutlaka cehenneme gideceksiniz diye sizi uyarmadılar mı? Onlar da geldiler, uyardılar ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Ve onu delalette olmakla suçladık. İşte bu üç özellik münafıkların özelliği. Konuştukları zaman yalan söyleyen, emanette ihanet eden ve ahde vefa etmeyen. Kimdir konuştuğu zaman yalan söyleyen? Kalplerinde olmayanı söyleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Emanete ihanet eden kim? Başlangıç noktasına emanet ruhtur ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede açıklamasına rağmen, 12 ayette farz kılmasına rağmen insanlar bunu unutmuşlar. Çünkü iblis denen mahluk insanlara, ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan Allah'laşır, dünya hayatında ruhun Allah'laşması yok. Öyle olunca da hiç kimse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiyor. E dilemeyince ne oluyor? لَوْ كُنَّا نَسْمَا وَمْنَاقِلُوا اَيَّرْ شِلْسَيْدِكْ وَاَقْبَلْسَيْدِكْ Yani dileseydik, o zaman dilemekle kişiyi akbedebiliyor. مَا كُنَّا فِي اَصْحَابِ سَيْدِكْ Bugün cehennemde olmazdık. E dilemiyorlar. Dilemedikleri için de azap sözü onların üzerine hak oluyor. Üçüncü sual, dört kitaplı dinin mensuplarının bu tek dileği öğrenmesi ne sağlar? Baktığımız zaman Tevrat hidayet ve nurdur. Maide 44. İncil hidayet ve nurdur. Maide 46. Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur. Öyleyse hepsi aynı muhteva ifade ediyor. Hidayet ve nur. O zaman eğer kutsal kitaplardaki 7 sabah 4 teslimin birinci sabahı olan Allah'a ulaşmayı dilemek eğer öğretilmiş olsa onlar dileseler, dört kitapta birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, o zaman ikinci bir asr-ı saadet söz konusu. Allah'ın dininde tevhidin oluşması insanların Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Evet, akîmü'd-dîne. Dini ikame etmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle, tevhidi gerçekleştirmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle. Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün mekanizmaları harekete geçiren Allah'ın bir şifresidir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenin sağlaması da tabiyettir. Dünyanın sulh ve sükun hali bütün dinlere tabi olanların Allah'a teslim olmak dininde bir araya gelmeleri mümkün olacaktır. Son zamanlar kadar bütün dinleri birleştirebilecek olan bu müşterek unsurun varlığı insanlar tarafından bilinmiyordu ve bugün artık biliniyor. Devrin İmamı Mehdi Aleyhisselam hidayet çağında Allah'tan aldığı öğretiyle bu dileği kesinlikle insanlara ulaştırıyor. Dileyenler ve dilemeyenler diye insanlar ikiye ayrılabiliyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir sual hakkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın indirdiği dört kutsal kitapta da insanların mutluluğa ulaştıracak olan temel hükümler vardır. Bunların başında da Allah'a ulaşma dileğini görüyoruz. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz anlıyorum. Allah'a en yakın olduğun an namaz.
3: En basitinden bir insan Allah'a ulaşmak istediği sürece hani bunu bir şekilde hayatına yansıtabilir hayatının her döneminde. Yani bu kadar zor olmamalı diye düşünüyorum.
4: Dua etmek ibadet yapan ya da yapmayan herkesin yapması gereken bir şey. Çünkü kalbi temizliyor ve çok huzur buluyorsunuz. O yüzden ben dua olduğunu düşünüyorum
3: yani
4: kesinlikle.
3: İnsan yaşamı boyunca zaten bir yerde sürekli huzur arayışı evet. içerisinde. Ve bu yüzden hani istemsiz bir şekilde zaten farkında olmadan hayatında Allah'ı arayan bir varlık. Yani bunun bilinçli bir şekilde araştırmasını yaptığı zaman ulaşmaması imkansız.
5: Abdesti gezeceksin mümkün mertebe. Namazını kılacaksın.
4: Sadece İslam dini için değil, diğer dinlerde de hep bir yaratıcı var. Ve onlar da kendi yaratıcısına inanmak ve yalnız kalmamak için aslında. Yani Hristiyanlar da ya da bir başka dinde. O yüzden dua etmek gerçekten hangi dine mensup olursanız olun, kendi tanrınıza, kendi Allah'ınıza sizi yakınlaştırıyor.
3: Yani temelde bütün dinlerin kesinlikle. Adı aslında aynında ama insanlar bunu tahrif ediyorlar.
4: Evet.
3: Yani bütün dinlerin amacı Allah'a ulaşmak.
4: Zaten
3: Allah kullarını kendilerini yakınlaştırmak evet. için Resullerini gönderiyor sonuç olarak.
0: Bir misafirimiz temelde bütün dinlerin özü aynı aslında ama insanlar bunu tarif ediyorlar. Dindeki tarifat insanların kurtuluşunu engeller mi? Tarifatın hangi boyutta olduğu önemli değil. İblise Allah'a müsaade etmediği bir olay var. Bütün kutsal kitaplarda Allah'a teslim olmaya dair olan ayetler kalmış durumda. Hangi kutsal kitaba bakarsanız bakın. Allah'a teslimi o kitabın muhtevası içerisinde mutlaka birçok yerde bulabilirsiniz. İnsanlar giderek Allah'a teslim olma standartlarını unutmuşlar. Ama büyük çoğunluğun unutması aralarındaki küçük bir azının Allah'a teslim standartlarını yaşamalarına mani olmamış. Bugün yaşayan her toplumun içerisinde Allah'a teslim olmayı unutmayan bir grup hala hayatta. Yani bugün Yahudiler de 7 sabah 4 teslimi yaşayan Rabbaniler, bugün Hristiyanlar içinde 7 sabah 4 teslimi yaşayan havariler, keşişler, bugün bile 7 sabah 4 teslimi yaşayan İslam'ın içindeki sahabeler mutlaka vardır. İşte kutsal kitaplarda 7 sabah 4 teslim aynı. Öyleyse dinler yoktur. Tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, yaptığımız araştırmalarda işte Tevrat ayetleriyle, İncil ayetleri, Zebur ayetleriyle, İncil ayetleriyle, Kur'an ayetleriyle 7 safa, 1. safa. Yine 2. safa Mürşid-i Tabiyet 4 kitapta. Tevrat ayeti, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayeti. 3. safa Ruhun teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayeti, Kerim ayeti. 4. safa Fizik Ürünün Allah'a teslimi, Tevrat ayetleri, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an-ı Kerim ayetleri. 5. safa Nefsin Allah'a teslimi, Tevrat ayetli, Zebur ayeti, İncil ve Kur'an-ı Kerim. 6. safa İrşada ulaşmak, Tevrat ayeti, Zebur, İncil ve Kur'an. Ve 7. safa İraden Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an-ı Kerim. Öyleyse görüyoruz ki hepsi aynı muhtevayı ifade ediyor. Ve insanlar Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde şöyle buyuruyor. Benden önceki her peygamberin sünnetine uyan, emrini yerine getiren sahabeleri, havarileri var. Allah'ın gönderdiği her peygamberin mutlak ümmetinden havarileri ve arkadaşları olmuştur. Bunlar onun sünnetiyle amel ederler, emirlerini de yerine getirirlerdi. Sonra bu peygamberlerin ardından öylesi kötüler zuhur etti ki, yapmadıklarını söyleyip kendilerine emredilmeyeni yapmışlardır. Yani Resulullah'ın bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil olanlar. İşte peygamberlerden sonra onların ardından gelenler öyle kötüler zuhur etti. Diliyle alim ama kalbiyle cahil olanlar. İşte bu diliyle alim ve kalbiyle cahil olanlara kim eliyle mücadele ederse mümindir. Kim diliyle mücadele ederse mümindir. Kim de kalbiyle mücadele ederse o mümindir. Bunun gerisinde artık zerre kadar iman yoktur. Evet, eliyle, diliyle ve kalbiyle. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Gelmiş geçmiş bütün peygamberler, resuller, mürşitler insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmişler ve onlara tabi olan herkes de mutluluğu çok güzel boyutlarda yaşamış. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Her türlü yakınlığı göstermişler, onun yolundan ayrılmamışlar. Allah da onlara sevgili kulları olarak kabul etmiş Rabbim.
3: İnsan üşengeç bir varlık ve ne yapacağını aramaktan da çekinebilir. Bu yolda hani ne yapabilirim diye birisine danışma ihtiyacı hisseder. Yani böyle tarikatlara birazcık farklı gözlerle bakarız ama bu tarikatlara katılanların amacı da bence bir yerde hani gideceği yeri kolaylaştırmak.
1: Peki günümüzde de var mıdır yaşayan mürşitler, Allah dostları, insanlara doğruyu öğreten?
2: Allah iyiler olmasa zaten bu dünya bu ayakta durmaz.
5: Allah dostları vardır ama biz göremiyoruz.
1: Rabbimiz Maide suresi 35. ayet-i kerimede diyor ki ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Yine Luka 10-16'da sizi dileyen beni dinler ve sizi reddeden beni reddeder. Beni reddeden ise beni göndereni reddeder buyuruyor.
3: Yani yine burada aslında istedikleri kadar tahrif etmeye çalışsalar da dinlerin ortak bir amacı olduğunu yine bence tekrardan görüyoruz. Yani Rabbimiz diyor kulum istesin ben de vereyim.
1: Peki o Allah dostlarını bulduğumuz vakit bize neler kazandırır?
5: Çok büyük kazandırır. Büyük hazine. Onları bulduğun zaman. Hazinen en büyüğü.
3: Kendinizi bulmuş gibi oluyorsunuz. Bir aile gibi. Ve buna ek olarak ibadet ve Kur'an da işin içine girdiği zaman zaten çok tadından yenmez bir olay oluyor yani.
0: Misafirimiz mürşidi bulmak hazinenin en büyüğüdür dedi. Mürşid insanlara ne sağlar? İnsanoğlu için Ahlak en büyük hazinedir. Din ahlaktır. Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı dinle bütün insanları iki cihan saadetine ulaştırma hedefini tayin etmiştir. Herkes mutlu olmayı istiyor, mutlu arıyor. Allah da herkesin mutlu olmasını istiyor. Ama bir varlık var ki o iblis herkesin mutsuz olmasını istiyor. İşte Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, dini öğrenip yaşamak ancak bu düşman olan iblisin devreden, hayatımızdan çıkartılmasıyla mümkündür. Bu da ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle gerçekleşir. Mürşid olmadan hiç kimsenin bunu başarabilmesi mümkün değil. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtehu ileyhil vesilete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Öte yandan 10 tane ayet-i kerimede mürşidine tabi olmayan delalettedir. Mürşid farzdır. Hiç kimse mürşidine tabi olmaksızın Allah'a teslim olamaz. Tabiyet söz konusu olmazsa o kişinin Allah-u Teala'nın emrettiği ermiş evliya olması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Mürşid olmadan nefs tezkiyesi mümkün değildir. Hadis, benden sonra nebi gelmeyecek ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliyet standartlarıyla ölür. Öyleyse dinin ikinci safhası mürşide tabiyet. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar hep vardır. Ve bütün peygamberler, onların ardından gelen, onların mirasını devralan bütün veli resuller, veli mürşitler, insanları hep affu mağfirete davet etmişler. Mağfiret ancak mürşide tabiyetle gerçekleşir. Mürşide tabi olmadan dini yaşamak mümkün değil. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü Cabbar hocam. Size bir sualim olacaktı. Allah'ın emrettiği o tek dileği, Allah'a ulaşma dileğini dilememiz halinde bunun kabul olup olmadığını anlayabilir miyiz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah'ın emrettiği o tek dileği, Allah'a ulaşma dileğini dilememiz halinde bunun kabul olup olmadığını anlayabilir miyiz? Evet. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi ve mutluluktur. Fakat Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğine dair hükümler, emir ve nehilerden oluşturmuş ve bize indirmiştir. Dilek varsa zaten kişinin bütün davranışları değişir. İbadetler hoşuna gidiyorsa artık, zikir yapmak zevkse, namaz kılmak zevkse, Allah sohbetini dinlemek hoşuna gidiyorsa, Allah ile ilgili her şey seni mutlu ediyorsa, o zaman diledin demektir. Bunlar yoksa hayır, tekrar tekrar dilemeye devam et inşallah. Yani namaz kılmak zevkse, Allah sohbetini dinlemek hoşuna gidiyorsa, Allah ile ilgili her şey seni mutlu ediyorsa, o zaman diledin demektir. Bunlar yoksa hayır, tekrar tekrar dilemeye devam et inşallah. Yani bir dilden dilemek var, bir de kalpten dilemek var. Dilden dilediğin an namazı angarya gibi görürsün, zikir yapmak hiç hoşuna gitmez vesaire. Bunlar hepsi tamamen süreye taktan görünerek, sadece insanlara gösteriş yaparak bir gayretin içine girersin. Ama kalpten ulaşmayı dilediğin an Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlak surette Rahim esması ile tecelli eder. Ve Rahim esması ile tecelli ettiği insanlara peş peşe yardımlar vererek Di Furkan 12 tane insanla onları mutlaka müşride ulaştırır. Ulaşmayı kalben dileyenin hacet namazının kılınması halinde Allah'ın ona mürşid göstermemesi mümkün değil. Mürşide tabiyetle 7 kalp şartı ve 7 nimetle o kişi artık 4 tane hidayete birden başlar. Allah razı olsun.

0: Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin mutlaka mutluluğa ulaşacağını ve bu mutluluğu artıracak unsurun ise zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir yapmanın önemi Allah'a ulaşmaktır. Allah'ı her an her saniye hatırlamaktır. Allah'la beraber olmaktır zikir.
3: Aslında zikirin tanımı çok geniş. Yani zikir dediğinde herkesin aklına farklı şeyler gelebilir. Yani yeryüzündeki bitkilerin bile hani zikri vardır deriz ya, cansız nesnelerin bile vardır diye. Zikir çok farklı bir şey. Bir insan hani diliyle de söyleyebilir bunu, kalbiyle de yapabilir. Kalbinin atışlarını bile takip edebilir.
4: Onun faydanı bilebilse var ya, Müslüman gecesini gündüzü bırakmaz. Devamlı Allah, Allah, Allah, la ilahe illallah'tır. Devamlı Allah o zaman her şeye ulaşır.
1: Peki siz zikir yaparken kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
2: Yani rahatlamış hissediyorum. Huzur bulmak istiyorsan Allah'a anacaksın, Allah'a zikredeceksin.
5: Yani şöyle tanımlamam gerekirse sanırım anneme sarılmak gibi olurdu. Yani çünkü benim için annem çok önemli ve gerçekten ona sarılmayı çok seviyorum. Onu da güvende hissediyorum. Yani eve girmek gibi bir his bu. Çok güvende hissettiriyor, çok rahat hissettiriyor.
3: Rahim sıfatından gelir ya, hatta annenin karnındaki o bebeğin büyüdüğü yere de biz o yüzden rahim dermişiz. Bunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Yani Allah yarattığı bir kula bile böyle bir merhamet veriyorsa yaratıcının kendisi nasıldır? İnsan bunu sormalı ve buna göre hayatına devam etmeli.
0: Misafirimiz annem benim için çok kıymetli. Ona sarılmayı çok seviyorum. Zikir de yapmak da anneme sarılmak gibi. Çok güvende hissettiriyor, çok rahat hissettiriyor dedi. Zikir yapmak insanların huzuru ve mutluluğu için bir güvence midir? Evet. Allah Teala Rad 28'de ellezine amenu ve tetmeyin kulubun bi zikrillah. Ela bi zikrillah tetmeyin kulub. Onlar amen ediyorlar ve kalpleri Allah'a zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'a zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Bakara 152'de Eskrûni yeskûrkûm başkûrûri ve lâ tekfûrûn. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin ve beni inkar etmeyin. Gerçekten Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluğun üç cephede kesintisiz su ve sükûn haline ulaşmamız ancak ibadetlerin sultanı zikirledir. İslam olmak iki tane temel mefhum içerir. Teslim olmak, sülh ve sükunu yaşamak. Zikirsiz teslim hiçbir şekilde mümkün değil. Zikir nefsimizin kalbindeki kötülükleri temizleyebilen yegane anahtardır. Yegane ilaçtır, yegane vasıtadır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde buyuruyor ki, size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizi en fazla yükselten, altın ve gümüş ifa etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip onların sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? Evet dedi, Allah'ı zikretmek. Öyleyse Allah'ı zikretmek her şeyden üstün olan bir ibadet. İnfaktan üstündür, şehit olmaktan üstündür, her şeyden. Zikirden daha üstün bir ibadet yok. Ve üç cephede kesintisiz sulh ve sükun haline ulaşmak ancak Allah'ın zikriyledir. Bir slaytımız var, ona bakacak olursak, zikrin seviyelerine paralel kalbimizde oluşan nurlanmaya bakıyoruz. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah'la olan ilişkilerimize mutluluk. Bu ancak Allah'ın zikri, Allah'ın katından gelen nurların kalbimize dolmasıyla. Öbür slaytımızı gösterecek olursak, oransal itibariyle ruhun teslimi %51 nurlanmayı, fizik vücut teslimi %81 nurlanmayı, nefsin teslimi ise %100 kalbin nurlanmasını ifade ediyor. Yani nefs %100 kalbi nurlandığı zaman Allah ile ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle mümkün oluyor. Birinci şart işte iç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda başka insanlarla aramızdaki mutluluk, Allah ile ilişkilerimizde. Mutluluğun ikinci şartı daim olması, Üçüncü şartı sulh ve sükûna ulaşmak. Ruhla nefs arasında kavganın tamamen bitmesi. Başka insanlarla kavgamızın sona ermesi. Allah'la ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili ve muhterem Cabbar hocamız, Efendimiz'in kimmetleriyle sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa bir sualim olacak. Kutsal kitaplardaki hidayetin zikirle gerçekleştiğini sizlerden duymuştuk. Tüm insanlar bu zikri Allah kelimesinin tekrarıyla mı yapacaklar? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kutsal kitaplardaki hidayetin zikirle gerçekleştiğini sizlerden duymuştuk. Tüm insanlar bu zikri Allah kelimesinin tekrarıyla mı yapacaklardır? Evet. Nemire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ahir zamanda Meryem oğlu İsa'nın arkasında namaz kılacağı kişi bizdendir diyor. O yeryüzüne indiği zaman haçı kıracak, domuzu öldürecek ve cizyeyi ortadan kaldıracak. Şimdi bugün Hristiyanlığa baktığımız zaman şunu görüyoruz. Haçı kırmak, haç bir bidat olarak Hristiyanlığa girmiştir. Domuz keza öyle. Ve cizye. İslam topluluğu içerisinde ecnebi olan insanların verdiği vergi cizye denilen bir vergi. Eğer cizye ortadan kaldırılacaksa bunun manası dinler birleşecek. Tek bir din çatısı altında gerçekleşecek. Hazreti İsa Aleyhisselam da geldiği zaman Kur'an'la hükmedecek. Zikir Allah'ın isminin tekrar edilmesidir. Biz Allah deriz, birisi Gad der, birisi kendi lisanında ne varsa onu söyler. Aynıdır, netice değişmez. Ne zaman zikre başlarsanız Allah kelimesini veya Gad kelimesini lisanınızdaki o kelimeyi tekrar etmeye başlarsanız oradan gelecek olan nurlar kalbinize gelip yavaş yavaş yerleşmeye başlar. Kapkara olan kalbiniz adım adım Allah'ın nurlarıyla bembeyaz olacaktır, nurla dolacaktır. Ve başladıktan sonra bir ay sonra konuşalım, göreceksiniz ki tabi dikkati yaparsanız büyük bir huzura ve mutluluğa, sırf ve sükûne ulaşabilirsiniz. Allah-u Teala bunu garanti ediyor. Biz de tatbik ettiğimiz için garanti ediyoruz. Öyleyse herkes kutsal kitaplardaki 7 sabah 4 teslimi yaşarsa net olarak bu hedefe ulaşacaktır. Şimdi kutsal kitaplarda Allah'a ulaşmayı dilemek, hemen onu görelim. Kutsal kitaplarda mürşide tabi olmak ve kutsal kitaplarda zikir. Geçtiği ayetlere bir bakalım. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Mürşide tabi olmak, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim ve zikir. Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim. Dikkat ederseniz tekrar baştan alalım ve inceleyelim bir bir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Hz. Musa Aleyhisselam'a verilen Tevrat'a iman edenler bu ayetin gereğini yerine getirecekler. Allah'a ulaşmayı dileyecekler şu ayet. Hristiyanlar da bu ayetin gereğini yerine getirecekler. Ulaşmayı icabından dileyecekler. Müslümanlar da Rum 31-32'ye, Ankebut 5'e göre ulaşmayı dileyecekler. İkinci safa, mürşide tabiyet. Yahudiler Tevrat'taki çölde sayın bu ayetlere göre, Yaşaya 59-21'e göre, Hristiyanlar İncil'deki Matta 3-11'e göre mürşide tabi olacaklar. Kur'an-ı Kerim'e göre de Mümten 12 Nisa 64 ve Mumin 15'e göre tabi olacaklar. Ve üçüncü emir zikir. Allah'ı zikretmek. Yahudiler bu Tevrat'a göre Rab, Ya Rab adın sonsuza dek sürecek. O zaman Yahudiler Allah'a hangi isimle çağırıyorsa onu tekrar edecekler. Mezmurlarda keza öyle. Yunus 2:7'de aynı keza öyle. Hristiyanlar elçilerinin işleri Luka 17, senin adını andığımızda. Öyleyse Hristiyanlar hangi isimle Allah'a isim çağırıyorlarsa onunla zikredecekler Müslümanlar da. Müzemmil 8'de Allah'ın ismiyle Ashab 41'de çok zikir ve Nisa 103'te daimi zikirler gerçekleştirecekler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sorular geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugünün bir imtihanı var. Çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli onu bana kurban edeceksin. Artık dayanan Hazreti İbrahim oğluna gidiyor. Diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzel ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut alemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum. Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.
0: Fatiha ma selavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk. Programın sorular ve cevaplar bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci sual, Kayseri'den bir kardeşimiz. Muhterem hocam, başka bir yere bağlayayım. Sessiz zikir dersi aldım. Allah'a ulaşmayı dilemiş oluyor muyum? Sevgili kardeşim, Allah'a ulaşma dileği bir hedeftir. Bir vasıtadır. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dileğin kalbinde olup olmadığını, Allah'ın kendisini üç vücutla yarattığını yerli yerine oturtması lazım. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan bizi insani bir fizik bedenle halk ettik. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha biz insani bir nefse dizayn ettik. Ve Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Suma sevaha ve nefaha fihi min ruhi biz insana ruhumuzdan üfürdük. Allah-u Teala'nın halk arasında ne zamandan beri Müslümansın dediğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. İşte bu kalu bela gününde Allah nefsimizden yemin almış. Tezkiye ve tasfiye olacağına dair. Kalu bela gününde ruhumuzdan Allah'a misak almış. Dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim olacağına dair. Kalu bela gününde fizik vücudumuzdan Allah-u Teala'ya ahd almış. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair. Şimdi suali tekrar bir yere bağlayayım. Sessiz zikir dersi aldım. Şimdi vasıta emirlerin yerine getirilmesi kesinlikle bu zikri yapan fizik bedendir. Ama bu zikrin fonksiyonel olarak kişiye fayda sağlayabilmesi evvela nefsin manevi kalbinde o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Bir gün daimi zikre ulaşırsak o kişinin bu dünya hayatındaki tek talebi Allah oluyor. Hani eskilerin deyimiyle Allah besbaki evet. Bu işin Allah'a ulaşma dileği sadece başlangıç giriş kapısıdır. Ve ruh da Allah'ın zatından bize üfürülmüş. Şimdi kardeşimiz ben zikir başka bir yere bağlayayım. Nasıl bağlamış bilmiyorum ama zikir dersi aldım. Cehri zikir yapıyor. Cehri zikir fizik bedenin yerine getirdiği bir vasıta emir. Allah-u Teala ayet-i kerimede Arap 205'te diyor ki وَاسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَّرَمَنْ وَخِيفَةً بِدُونُ لُجَحْلِ بِالْغُدُوِ وَلَسَا وَلَا تَكُنُ مِنْ غَافِلِينَ Sabah akşam vakitlerinde Rabbin kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanıyla. O kardeşimiz cehri zikir yapıyor, sesli olarak zikir yapıyor. Gafillerden olma. Bu fizik bedene tevcih edilen bir emirdir. Fizik beden Allah, Allah, Allah diye cehri zikir yapabilir Kadirlilerin yaptığı gibi Hazreti Ali'den geliyor. Diğeri de yine dil hareketiyle ama sessiz olarak Allah isminin tekrarı şeklinde bu da hafi zikir Hazreti Ebubekir'den geliyor. Ama onun öncesinde zikrin bizde fonksiyonel olabilmesi, fayda üretebilmesi, bize yararlı olabilmesi o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hangi vasıta emri yerine getirirse getirsin, asla ve asla ona bir fayda sağlamıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, talep kişinin kalbinde olacak ama ruhun talebi olacak. Ruh sadece Allah'a ulaşabilir. Fizik vücut Allah'a ulaşamaz, nefs Allah'a ulaşamaz. Nefsin manevi kalbindeki 19 afete dayalı birçok talepler var. Kişi bu taleplerin hepsini enimne etmiş, yok etmiş.
Sadece bir tek Allah'ı diliyor. Dikkat edersen nefsin yapısındaki 19 afet sebebiyle dünyaya dönük milyarlarca talebin içerisinde. Afetlerin hepsi dünyayı istiyor. Ama kişi Yunus 7'de ennellezine la yercüne likana. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman nefsin afetlerine dayalı talebin içerisinde dünya hayatını diliyor. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilese, Allah Teala bu talebi onun kalbinde görürse o zaman Allah'ın verdiği bir söz var. Onun ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Onun dışındaki bütün vasıta emirleri Allah sevdiriyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. Biz diliyoruz. Allah bu talebi kalbimize gördüğü an ondan sonrası Allah'a ait. Onun ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Eğer ruhun Allah'a ulaşabilmesi için fizik bedenin sadece zikir değil, fizik bedenin namaz kılması, oruç tutması, zekat vermesi, hacca gitmesi, bütün bu vasıta emirleri Resulullah'ın sünnetine uygun olarak yerine getirmesi gerekir. Şimdi cehri zikir yapıyorsun. Bu bir vasıta emirdir. Ama kalbinde kendin ne diyorsun? Allah'a ulaşmayı dilemiş oluyor muyum? Emin değilsin. Eğer emin olsan, tamam ben Allah'a ulaşmayı diledim ve buna dayalı zikrimi yapıyorum. Öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemek işin birinci adımıdır. Biz size bak ayetleri de gösterelim. 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor. Hangi zikrin sahibi olursa olsun. İşte Yunus 7. Bize ulaşmayı dilemezler. Yunus 11. Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler. Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler. Mülaki olmayı yalanlayanlar. Mülaki olmayı dilemeyenler. Rablerine mülaki olmayı inkar edenler. İnkar edenler. Allah onları delalette bırakıyor. Ve onların için bir hidayet için mürşit yok. Gideceği yer cehennem. Ama onun altına hemen tam 7 tane ayet-i kerimede de Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri açıklıyor. Bakara 46 onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. 249 Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı dileyenler. Enam 154 Rablerine mülaki olmayı dileyenler, olacaklarına inananlar. Rad 2 Rablerine mülaki olmayı yakin hasil edenler. Kev 110 Rabbine mülaki olmayı dileyenler vesaire. İşte Allah-u Teala'nın devamlı kalbe bakmasının arkasında bu dilek kalpte var mı yok mu? Zikir dersini almışsın, tabi olduğunu söylüyorsun ama hala Allah'a ulaşmayı dilemiş oluyor muyum diyorsun. Allah'a ulaşmayı dilersen, dilemiş olursan kesinlikle ki senin hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırman, iman etmen lazım. Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede 19 fiil de bunu anlatıyor. Ve 12 kere üzerimize farz kılıyor. Bana mesela ne söyleyebilirdin? Ben Allah'a ulaşmayı diledim ve cehri zikir yapıyorum desen tamam. Çünkü anlıyorum ki evet gerçekten kurtuluşun olması olmaz şartı senin kalbinde de ulaşmış. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa kurtuluş yok demektir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, İsra 7-8'e ayetlerini açıklar mısınız? İsra 7-8'e bakalım beraberce inşallah. Eğer ahsen davranırsanız kendi nefsiniz için en iyisi olur. Eğer kötü davranırsanız artık o da o nefsinize aittir. Evet gerçekten de güzel davranışlar sergilediğimiz an, karşı tarafı mutlu ettiğimiz an biz mutlu oluyoruz ve derecat kazanıyoruz. Ama karşı tarafa kötü davranıp onları mutsuz ettiğimiz zaman onun mutsuzluğunu biz de yaşıyoruz ve derecat kaybediyoruz. Yani iki yönlü bir olay. Kötülük yapsak derecat kaybediyoruz. Bu bizim cennet hayatımız için iyi değil. Ve o kötülük yaptığımız anda o kişinin yaşadığı mutsuzluğun aynısını biz de yaşıyoruz. Böylece sonrakinin ikinci fesadımızın vadesi geldiği zaman yüzünüzü kararsınlar ve mescide ilk defa girdikleri gibi girsinler. Üstünlük sağladığınız şeyleri mahvedip helak etsinler. Sevgili kardeşlerim, şu anda zahirde görünen, zahirdeki
bu hastalar açısından güçlü olan insanlar olduğu gibi zannediliyor. Halbuki galibiyet daima Allah iledir. Bundan hiçbir endişeniz olmasın. Yani zafer ne askeri üstünlükle, ne silah üstünlüğüyle, ne şuyla, ne buyla. Zafer Allah'ın kudret elindedir. Öyleyse şu anda öyle gibi görünüyor. Allah Teala da bizim sabretmemizi emir buyuruyor. Ama bir gün mutlak surette emin olun Allah'ın taraftarları galip olacaktır. Allah Teala Maide suresinin 56. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Men yetevallahu ve resuluhu vellezine amenu fenna hasbullahi humul galibun. Allah ve onun Resulü ve ona amin olanlara dönen kimseler muhakkak ki Allah'ın taraftarlarıdır ve onlar galip olacaklardır. Bu Allah'ın sözüdür. Allah'ın sözünde huruf yok. Allah katında söz değiştirilmez. Rabbinizin size rahmet, merhamet etmesi umulur. Şayet siz fesada dönerseniz, yani eğer fesadınızdan vazgeçerseniz Allah Teala size rahmetini gönderir. Ama fesada dönerseniz o zaman bu fesadınız sebebiyle biz sizi cezalandırır buyuruyor Allah Teala. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam. Rabbimiz bizi üç vücuttan yarattığını muhterem efendimizden ve sizden öğrendik. Fizik bedenimiz yemeğe, içmeye, uykuya, dinlemeye ihtiyacı oluyor. Nefsimizin yemeğe, içmeye, uykuya ve dinlemeye ihtiyacı duyar mı? Nefsimizin yemeğe ihtiyaç duyması değil ama nefsimizin de rızkı var. İster rahmet, ister fazıl, ister selavat ki bunlar fazılları

ya ihtiyacı oluyor. Ama nefsimizin buna dair bir şey yok. Nefsimizin de Allah'tan aldığı rahmete ihtiyaç var. Fazla ihtiyaç var, selavata ihtiyaç var. Sekinete ihtiyaç var. Yani Allah'ın kendisinden istediği şey. Bunlar inşallah. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Allah-u Teala Bakara 216'da savaş, o sizin için keri olsa da hoşunuza gitmese de üzerinize farz kılındı. Buyuruyor. Bu savaş dik yokuşu tırmanırkenken bizim nefsimize karşı vereceğimiz savaş mıdır? Açıklar mısınız? İkisini de muhtevasına alıyor. Yani sıcak bir savaş da Allah-u Teala o sıcak savaşı da eğer sizi yurdunuzdan çıkartıyorlarsa, sizi dininizden men ediyorlarsa, sizi öldürmek üzere, o zaman savaşın onlarla. Demek ki sıcak savaşa iki tane sebep var. Mesela Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde dikkat edin, başlangıçta tabi olan sahabeyle birlikte hep onlara çok zulümler, eziyetler ediliyor. Her seferinde sahabe biz onlarla savaşmayacak mıyız deyince hayır savaş emri gelmiyor. En sonunda Allah Teala hicret emrini veriyor. Ve Mekke'de Nebile Sultanı Peygamber ve sahabe kendisine zulmedenlerle savaşmıyorlar. Onlara Allah hicret emrini veriyor ve Mekke'den çıkıyorlar. Medine'ye yerleşiyorlar. Ama orada da bırakmıyorlar bu müşrik ve kafirler. Orada da onlara hücum ediyorlar. Ve yine Peygamber Efendimiz'in Medine'de verdiği ilk savaş Hendek Savaşı. Yine şehrin etrafına düşmanın girebildiği yerlere hendekler kazılıyor. Yine savunmadalar. Allah-u Teala izin vermiyor. Ama ne zaman onları yok etmek üzere harekete geçtiklerinde Allah-u Teala ona da izin veriyor. Birinci sebep oluşmuş. Onları hep Mekke'den çıkartmışlar. Yurtlarından çıkartmışlar. İkinci sebep de Medine'ye gelip de onlara saldırmaları ikinci sebebi de oluşturuyor. O zaman Allah-u Teala izin veriyor. Eğer sizi yurdunuzdan çıkartırlarsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa o zaman siz de onlarla savaşın. Ama aynı zamanda bu emrin yerine getirilmesiyle birlikte nefsimize karşı savaşı da Cihad-ı Ekber'i de muhtevasına alıyor. Ama bir sıcak savaşta Allah yolunda o da içinde. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeş muhterem hocam. Akıl ortak ise nasıl herkesin ortamına göre ayrı ayrı şuurlanabilmektedir? Açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim. Akıl bütün insanlarda ortak. Ama akıldan faydalanma beynin kapasitesi birbirinden farklı. Akıl beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor. Şöyle düşünün. Bir trafo düşünün. O trafodan şehre elektrik veriliyor. Trafoyu akıl olarak kabul ederseniz herkesin evine giden elektrik onların yaktığı elektrik farklıdır. Üst seviyede konforda yani 15-20 odalı evin harcayacağı elektrikle bir hücrede yarı yarı elektrik yakan kişinin durumu eşit değil. İşte tıpkı onun gibi herkes aynı trafoyu kullanıyor enerji alımında ama farklı şekilde bir harcaması var. Bu da ancak aklın beyinle iletişimi noktasında farklılık gösteriyor. Beynin bir takım fakülteleri var ve herkeste mukayese, muhakeme daha birçok şeyler farklıdır. Ve müktesebatına, muhafazasına aldığı bilgiler muhacesinde akıl oradan çıkarımlar vücuda getiriyor ve kişi ona göre aklını kullanıyor, hayatını yaşıyor. Kur'an-ı Kerim aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğini beyan eden bir kılavuz. Dolayısıyla

0: Kur'an-ı Kerim herkese hitap ediyor, herkese indirilmiş. Herkes için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi. Ama bugün Kur'an-ı Kerim'i bu gayeyle, bu hedefle hayatına tatbik eden insan sayısı çok az, %10'dan az, %90'dan fazla insanlar tamamen nefsin arzularının, heva ve hevesin gerektirdiği biçimde davranıyorlar. Görüntülü bir suvarımız var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hocam sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Hasretle, hürmetle, ellerinden öpüyorum. Sizlere bir soru arz etmek istiyorum kabul buyursanız inşallah. Bir din adamı, sizin en hayırlılarınız, Kur'an'ı öğrenen de öğretenlerinizdir. Hadisi nasıl anlamalıyız sorusuna, Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmek de ilk kastedilen onun tilavetini öğrenip öğretmektir diye cevap verdi. Bu konunun aslını bize açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Şimdi Nebiye Sultanı Peygamber Efendimizin Kur'an ayetleriyle gerçekleştirdiği Kur'an öğretim metodu, Allah'ın kendisine öğrettirdiği Kur'an-ı Kerim öğrenim metoduna baktığımız zaman 7 safhada şekilleniyor. Birinci safha tebliğ. İkinci safha kıraat. Üçüncü safha tilavet. Dördüncü safha tezkiye. Beşinci safha talim. Altıncı safha kıssa ve yedinci safha tezekkür. Şimdi Peygamber Efendimizin birinci vazifesine baktığımız zaman Maide Suresinin 92. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam şöyle buyuruyor. Atiullah ve atiurresule fen tevelen fevalem enne ala resule belagel mubin. Resulün üzerine düşen apaçık bir tebliğdir. Neyse Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin her şeyden önce birinci vazifesi tebliğ. Nitekim Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah ve Resulüne itaat edin. Eğer çevirirseniz onun üzerine düşen apaçık bir tebliğdir. Size düşen de itaat. Dolayısıyla Resulün birinci görevi tebliğ. Bize düşen de itaat. Açıkça tebliğden başka bir sorumluluğu yoktur. O zaman birinci etapta tilavetse bunu bu din kardeşimiz, din adamı kardeşimiz nereye koyacak? Bunlar da Kur'an'ın ayetleri. İkinci safa kıraat. Allah Teala İsra suresinin 45-46. ayet-i kerimesinde feyza karatel Kur'an'a Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman ve cehanna beyneke ve beynellezine la yümmel ve gayetli icabel mesule. Tebliğde ne var? Tebliğe kişinin Allah'a daveti vardır. Tebliğ ile ilgili 7 ayet-i kerimeyi bu arada ekrana getirelim. Bu 7 ayet-i kerimeden birincisi Nahl 125. Hikmetle Allah'ın yoluna davet et. Kullarıma güzel söz söyle. Tebliğ ettiğin zaman yumuşak söz söyle. Onlarla ahsen bir şekilde mücadele et. Ve tebliğime karşı ücret istemiyorum. Ve onları zorlamamak. Ve de onların kutsallarına sövmemek. 7 tane ayet-i kerime söz konusu. Şimdi birinci vazifesi Peygamber Efendimizin insanları Allah'a davet etmek. Daveti kabul edenler ve etmeyenler diye iki gruba ayrılıyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. İkinci etapta ikinci safa ile alakalı Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman yevmil ahire iman etmeyenlerin azalarına huzurlarına engeller koyarım diyor. Bu da ikinci safha. Tilavet kim için geçerli? Kalpten ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olan nefs tezkiyesine başlayanlar için geçerli. Yani 3. basamaktan 14. basamağa kadar olan kesimde tilavet var. Bu da Resulullah'ın birinci görevi. Ondan sonra 14'ten 22'ye kadar tezkiye, 22'den 25'e kadar talim, 25. basamaktan 27'ye kadar kıssa ve 28 ve daha sonrası ise tezekkür olarak Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Şimdi söylemiş, mesela şu anda gönül isterdi ki bu din adamına bir sual soralım. Sen bu diğer ayetleri nereye koyuyorsun? Sadece birinci vazifesi tebliğ değil işte. Resullerin bu Allah'ın Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e ayetler ışığında öğrettiği Kur'an-ı Kerim öğretim metodu. Ama bir de devrin imamlarının 5 görevine karşılık veli resullerin 4 görevi var ve onlar o size ayetleri tilavet ediyor birinci görev, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor ikinci görev, o size kitabı öğretiyor üçüncü görev, hikmeti öğretiyor dördüncü görev. Hikmetin ötesi resullerde de yok. 4 görevle vazifeli. Günümüz din tatbikatında bulan hiçbirisi yok. O zaman bu görevlerin hiçbirisini yerine getirmeyen, sadece tilavette kalan bir insan en hayırlı olabilir mi? Gayet açık ayetler gösteriyor. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ve ümmetimin hanisi Mehdi Aleyhisselam'dır. En hayırlının Kur'an-ı Kerim'in öğrenen ve öğreten, Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. 21. basamağa kadar Kur'an'ın lafzını öğretiyor Allah-u Teala. Ondan sonraki kademede de Kur'an'ın ruhunu öğretiyorum. Talimde ilk 4 ruhu, kısada 2 ruh daha, 6 ruh ve 7. ruhta 7. 28. basamağın daha sonraki kademelerinde öğretiliyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, aile fertlerimiz hidayet davetine icabet etmezlerse bunun sorumluluğunu bizler taşıyor muyuz? Hayır, bizim görevimiz tebliğ yapmak, örnek olmak. Bir nasihat edip davet etmek, örnek olmak ve asla onların yanlışına iştirak etmemek. Eğer hidayet davetini kabul etmezlerse doğal olarak onlar nefsani bir hayatı tercih ediyorlar. Nefsani hayat tercih edenler devamlı nefslerine tabi olma suretiyle olumsuzlukları yaşarlar. Çevrelerine olumsuz davranırlar. O zaman biz onlara nasihat edeceğiz. Biz güzel davranışlarda onlara örnek olacağız. Ama onların negatif davranışlarını affedip asla negatif istikamette karşılık vermeyeceğiz. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam. İrşad farz mıdır, açıklar mısınız? İrşad farzdır sevgili kardeşim yani. Hem Bakara 186'da hem de Hücurat 7'de Allah Teala irşadın farz olduğunu buyuruyor. Bir de Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde. Enne minel müslümine ümmiyel kasitun fe men esleme fe ulaike teharrav reşede. Onlar irşadı arayanlardır. Bakara 186'da davete icabet edenler umulur ki irşada ulaşırlar. Ve Hücurat 7'de Allah Teala Resulullah'ın yardımıyla küfrün, fıskın ve isyanın tamamen kendilerinden beri kıldığı irşada ulaşanlardan bahsediyor. Ayetler net olarak bize bunu ispat ediyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Necm 11 ayetinde Peygamber Efendimiz'in Allah'ın kalbindeki Fuat'la gönül gözü görmesinden bahsediyor. Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'yı hangi vücuduyla görmüştür, açıklar mısınız? Miraç'ta ruhun baş gözüyle görmüştür. Ama daha evvel nefsin kalp gözüyle görmüş. Miraç'a çıkmadan evvel Allah'ın zatını görenler derinde. Allah-u Teala Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقِسَّمَا وَهُوَ شَاهِدٌ. bu kalp gözleriyle Allah'a şahit olan kişiler için. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın kendisine indirildiği gönüller sultanı olması hasebiyle Allah Teala kalp gözüyle ona defaatle zatını göstermişti. Ama Miraç olayında ruhu vücuduna örtü olduğu için Miraç'ta gördüğü Allah ruhun baş gözüyle Allah Teala'yı gördü. Allah razı olsun. İzmir'de bir kardeşim muhterem hocam, kalbimizdeki %2 rahmet nuru iman kelimesine yapışmadığı halde kalpte nasıl sabit kalabiliyor, bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, içeriye sızıyor. Sızıntı şeklinde normal olarak nasıl diyelim, kalpten ulaşmayı dilediğiniz an otomatikmen bu talep sizi Allah'ın yardımıyla kalpte %2'lik rahmeti noktasına, huşuya ulaştırıyor. Bu %2'lik huşu derinin ürpermesi şeklinde de tecelli edebilir. Yani ayetlerin kalbe girdiği, kalpte o %2'lik huşuyu oluşturduğunu görüyoruz. Bu zaten çok kısa sürüyor. Yani %2'lik rahmet sızabildiği an, o %2'lik rahmet içeriye, kalbine sızabildiği an, o kişinin kalbine %2'lik rahmet sebebiyle mürşid sevgisi oluşuyor ve o kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan istiyor. Allah da böyle kişilere mürşid gösteriyor. %2'lik huşu sahiplerine. Bakara 45-46'da öyle buyuruyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّ مُلَاكَ رَبُّهُمْ اَنَّ مِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar kimlerdir? Mutlaka Rabbimize mülaki olacağız ve ölümle bir daha ona döneceğiz diyenler kimlerdir? يَخْشَوْنَ رَبُّهُمْ. Rablerine huşu duyarlar. وَيَخَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ. Ve kötü hesaptan korkarlar. Kötü hesaptan korkanlar, onlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ulaşmayı dilemeyenler hepsi kötü hesabın sahibi. Ancak kötü hesaptan kurtulmak, kalpten ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Ağrı'dan bir kardeş muhterem hocam, Enfal suresi 33-34. Ayetlerini açıklar mısınız? Enfal 33-34. Sen onların arasındayken, Allah onları azaplandıracak değildir. Onları mağfiret diliyorken Allah onları azaplandıran değildir. Yani bir, Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin onlarla beraber olması. İki, onlar mağfiret diliyorlarken. Ne zaman bu gerçekleşir? Kişi mürşidine tabi olduğu an. Onlar mağfiret diliyorken. Nisa 64'e göre ama Resulü'nün Resulü ilâ yutâbizillah. Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi ki ve hum yestağfirun. Onlar mağfiret diliyorlarken, mağfiret diliyor kişi ve Resulullah da onunla beraber entefiyim. Onlar arasındayken Allah onları azaplandıracak değildir. Bir, kişinin mağfiret talep etmesi mürşid önündeki Peygamber Efendimiz'in onlarla birlikte olması. İki halde de Allah Teala onları azaptan kurtarıyor. Enfal 34. Onlar Mescid-i Haram'dan men ediyorlarken ve onlar onunla Allah'ın dostları değilken Allah niçin onları azap etmesin? İşte öyle insanlar var ki insanlar Allah yolundan saptırırlar. Mescid-i Haram'dan alıkoyarlar. Mescid-i Haram'ın aslı 5. gök katında. Kim ki Allah'a ulaşmayı dilemeye mani oluyorsa onlar Mescid-i Haram'dan men ediyorlar. Allah'ın dostları da değiller. Allah-u Teala bu sebeple niçin onları azap etmesin? Azap etmediği durum bir, onlar mağfiret diliyorlarken, iki, Allah'ın Resulü onlarla beraberken. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. O gün kokularlarından hasretle öpüyoruz inşallah. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyoruz. Mardin'den bir sorumuz olacak inşallah. Mürşide tabi olmak kişiye ne kazandırır? Allah razı olsun. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Biz hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. Mürşide tabi olmak kişiye ne kazandırır? Hemen ekrana getirelim. Mürşide tabi olan kişi 7 sene kalp şartının sahibi olur. Mürşide tabi olan kişi 7 nimetin de sahibi olur. İşte kişi kalpten ulaş. Kimdir mürşide tabi olanlar? Kalpten ulaşmayı dileyenler. Kişi kalpten ulaşmayı dilediği an Allah kalbindeki ekiniti alıyor, ihbatı koyuyor, kalbi Allah kendisine çeviriyor ve En'am 125'e göre nur yolunu açıyor. Ayetler de aşağıda belirliyor. Ama kişi mürşide tabi olduğu an tabiyetini gerçekleştiren kişinin kalbinin mührünü açıyor, kalpteki küfür kelimesini dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor. Ama bununla beraber devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor, tövbe eden kişinin. Yani mürşide tabi olan kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Onun kalbine iman yazılıyor. Allah Teala onun günahlarını sevaba çeviriyor. Ruh vücudu terk ediyor. Sirat-ı müstakime ulaşıyor. Fizik vücutta Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefse tezki olmaya başlıyor ve irade güçleniyor. Dikkat edin, namaz kılan herkes günde 40 küsür defa Fatiha'yı okuyor. Ve Fatiha'da Allah Teala'ya diyor ki ben sadece sana kul olurum. Ve istihaneyi, mürşidimi sadece senden isterim. Edine sırat-ı müstakim. Evet, işte İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn 5. ayet-i kerime. Sadece sana kul oluruz ve istihaneyi, mürşidimizi sadece senden isteriz. Niçin mürşid isteniyor? Edine sırat-ı müstakim, beni sırat-ı müstakime ulaştırsın diye. Gerçekten kişi mürşidine tabi olduğu an, bununla birlikte Fatiha'yı altına ve diğer o 7 kalp şartı, 7 nimeti de üste eklersek birbiriyle bağlantılı açıklamak istiyorum inşallah. Evet, burada gördüğünüz gibi 5. ayet-i kerime İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Ne görüyoruz? Sana kul oluruz ve istihaneyi, mürşidimizi sadece senden isteriz. Mürşide tabi olduğu zaman kişinin kalbin mührünü Allah Teala açıyor ve küfür kelimesini dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor. Ama aynı zamanda mürşide tabi olduğu an ruh vücudu terk ediyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. İstihane isterim, edine sırat-ı müstakim, beni sırat-ı müstakime ulaştır. Mürşide tabiyetle birlikte ruh vücuttan ayrılıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ve 6. ayet-i kerime sirâtel lezîne en'amte aleyhim. Üzerlerine edine sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim ulaşır. Sirâtel lezîne en'amte aleyhim. Üzerlerine nimet verdiklerin yolu. Kim sırat-ı müstakime ruhu ulaşmışsa o kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. O sebeple sirâtel lezîne en'amte aleyhim. Üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Mürşide tabi olmayan hiç kimsenin başının üzerine devrin imamın ruhu gelmez. Öyleyse mürşide tabi olmak kişiye ne kazandırır? 7 kalp şartını, yani kalbin mührün açılmasını sağlar, kalben küfrün dışarıya almasını sağlar, kalbe imanın yazılması, devrin imamın ruhun başının üzerine gelmesi, imanın yazılması ve ruhun vücudu terk etmesi, fizik vücudun şeytanlık olmaktan kurtulmaya başlaması, nefs, yani kısacası mührün açılması, küfrün dışarıya alması 2. Burada da 7 tane şey var. Toplam 9 tane kazanç sağlar. Bu 9 kazançtan bir tanesi de devrin imamın ruhun başımızın önüne gelmesi, kalbe imanın yazılması, günahların sevaba çevrilmesi, ruhun vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaşması, fizik vücudun şeytana konulmaktan kurtulmaya başlaması, bütün bu imkanları Allah Teala kişiye sağlar. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikleri Hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Nefs seskesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefsleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke." İhsan et, insanlara ver Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor. Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte Karun'dan anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah-u Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun. Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a yolculuk. Belki Allah'a yolculuğun başka bir adı seyri sülük. Çünkü Allah'a yolculukta Allah'a ulaşan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Bu ilk basamağı, daha doğrusu ilk nefs tezkiyesi muhtevasını ifade ediyor. Daha sonra da yücelme kademelerinde Allah'a yakın olmak söz konusudur. Birinci sual, Allah'a doğru yapacağımız yolculuğun muhtevası nedir? Allah-u Teala insana da verilen bu mahluk kendisine ulaştırmayı istiyor. Sokak röportajlarında hep kardeşlerimiz